0: Üçüncü düş aldı. Roy Tsaki. Kulübemizden de itirazlar var. Kulübeye doğru gitti. Barış Alper sarı kart gördü. İtirazı sebebiyle serbest vuruşu da kullanıyorlar. Davia 2-0 gerideyiz. Tielemans, Kevin De Bruyne baskı yaptık. Top bizde kaldı. Bartu pası. Orada topla buluştu. Orada gidiyor. Kerem gördü. Kerem Aktürkoğlu çok hızlı. Topla buluştu. Çevirdi. Yunus'u topla buluşturdu. Yunus onu pası. Bartu bir kez daha Yunus Akgün. Yunus'un pası. Orada son çizgi ilaveye geldi. Müdahaleyi yaptı. Topu dışarıya gönderdi. Arda ile kullandık taç atışını. Bartu'nun pası, Zeki, İsmail, Bartu topla buluştu. Şimdi Arda Güler, Bartu cezalarına yaptı ortasını. Kafayla karşılıyor defans. O topu takip etti Arda Güler. Bir kez daha topun sahibi olduk. Arda, bir orta daha Arda'dan İsmail. Şimdi Zeki, Zeki çevirdi. Tehlikeli bölgeye Tielemans. Orada Bartu'nun baskısı, yüksek bir top. Kalecide kalıyor Lammens. dakika. Kevin De Bruyne'nin 2 golü. 2-0 gerideyiz. Belçika deplasmanında. Bu maç sonrasında İtalya ile karşı karşıya geleceğiz. Bologna'da ATV ekranlarında olacak. O mücadelede Lavia. Götze yine topla buluştu. Lukaku'nun pası, Tielemans'ı düşündü. Tielemans'ın arkasında kaldı. Uğurcan, Erik'in pası biraz riskliydi. Gelişi güzeldi, rakip yarı alana gönderdi o topu Uğurcan. Şimdi top onlarda. Ve Kuyper. Mekele. Lammens. De Bruyne. Elle oynama. Oytsaki serbest vuruş kullanılsın dedi. İki hamle daha geliyor. Denizgül ve İlhan Fakılı ilk kez amili takımda evet. Forma giyecek İlhan. Ümit milli takıma gitti, geri geldi biliyorsunuz. Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkıyor. İki oyuncu değişikliği gerçekleştiriyoruz. Oyunda tekrar başlıyor. Denizgün ve İlhan Fakılı oyunda. Top bizde kaldı. Tielemans. Lammens.
1: Oğuz'la Kerem çıktı.
0: Evet. Yine çok adamla geldiler. Lukaku'nun pası, Tielemans. Tielemans vurdu. Dönen top Uğurcan'dan. Aman Lukaku dokunsa 3. golü ağlarımızda görebilirdik.
1: Ama değişik bir taktikle istediklerini yapıyorlar şu ana kadar Belçika. Yani kendi sahasında oynamasına rağmen topu bize bırakıyor. Geride yerleşiyor. Pozisyon vermiyor. Biz bastırıyoruz ama seyrek ataklarda pozisyona giren, iki gol atan, iki de topları direkten dönen Belçika.
0: Merih. Zeki. Abdülkerim. Artu Yunus'la oynadı. Yunus

0: mümkün. 69. dakika, Deniz Gül iyi döndü. Deniz sakladı topu, pasını ne verdi? Bartu'dan Abdülkerim'e. Şimdi Ferdi. Solda İlhan var çizgide. O topa müdahale geldi. İlhan topu oyun alanında tuttu. İsmail Yüksek'i topla buluşturdu. İsmail. Arda Güler sağ tarafa. Yunus'a. Yunus Akgün. Yunus cesarlarında. Yunus arka direğe. İlhan orada bekliyordu. Müdahale geldi defanstan. İlhan Fakılı. Arda Güler. Arda sıyrıldı rakiplerinin. Arda vurdu. Müdahale var, korner. Beşiktaş'ta bu sene transfer olduğu iyi bir performans yalnız gösterdi İlhan Fakılı.
1: Geleceği çok parlak İlhan'ın. Gerçekten.
0: İşte topla buluştu İlhan. İlhan Fakılı önü boş. Vuracak mı İlhan? Şimdi vurdu. İlhan vurdu. Kaleci'de kaldı. Lamens. İşte İlhan Fakılı böyle açtı önünü, böyle vurdu. Top kaleci Lamas'ta kaldı. Lukaku'ya doğru. Lukaku Meri mücadelesi. Top onlarda. Götz kapattı golü. De Kuyper geriye döndü. Mekele. Bir kez daha De Kuyper topla buluştu. 2-0 önde Belçika. Yine baskı yapıyoruz Deniz. Kaleci Lamens uzun gönderdi Lukaku'ya doğru. Meli ondan önce çıktı, kafayı vurdu. De Catalare, Lukaku. De Kuyper'in pasından şimdi Götz. Zeki, Meli beraber baskı yaptılar. Kartıyla geliyor hakem. Meli de sarı kart görüyor. İki stoperimiz de sarı kart gördü. Evet. Serbest vuruşu kullanacak şimdi Belçika. De Kuyper topun başındaki isim. İşaret geldi, serbest vuruş kullanıldı. Götz. Yunus baskı yaptı. Mekele, Götz, Lavia, De Bruyne, Engoy, Tielemans, Lavia, Lukaku'ya doğru Ferdi kademeye girdi.
1: Salih giriyor oyuna.
0: Salih Özcan kenarda. Yunus. Yunus Akgün. Arda ile oynadı. Arda Güler. Sol tarafa gönderdi Arda Güler. İlhan. İlhan Fakılı. İki rakibi vardı. Onları ekarte etti. Pasını verdi. İsmail Kali'yi düşündü. Lamens. Kaleci'de kalıyor top. Mekele, Tielemans, sert bir top kalecisine, Lamens hemen oyuna soktu o topu, gelişine vurdu. Lavia baskı yapıyoruz, Mekele, De Kuyper, Lukaku Merih mücadelesi, Zeki, Merih Demiral, Yunus Akgün. Arda Güler iki kişi bası basını verdi. Deniz topla buluştu. Deniz gidiyor. Deniz cesarlarına. Deniz iki kişinin arasını açısını kaybetti. Deniz şimdi vurdu yanağlar. Deniz Gül. Oyuncu değişikliği. İsmail kenara geliyor. Salih Özcan oyunda.
1: Yok. Hop.
0: Şeyi çıkarıyor. Onlarda da bir değişiklik. Trossard. Bartu da geldi. Kim çıkacak?
1: Bartu.
0: Tabela mı yanlış kalktı? Montella da orada. Oyuncu değişikliği.

gerçekleşemedi. Belçika'da da Beşiktaş'ta oynayan Trossard oyuna girecek. Oyun tekrar hareketlendi. Dördüncü hakem tabelada hata yaptı. Tielemans. De Kuyper'in pası. Götze. Aman dikkat. Götze şut açısı arıyor. Şimdi pasını verdi. Kevin De Bruyne. Yine şut şansı verdik. Korner. Köşe vuruşu kullanılacak. Götze kenara geliyor. Trossard oyunda. Sakatlığı vardı Trossard'ın. İki maçta oynayamamıştı. Bu maçta sahada Beşiktaş'tan tanıdığımız Trossard, Fenerbahçe'den tanıdığımız Lukaku oyuna giren isimler oldu Belçika'da ikinci yarıda. Kevin De Bruyne köşe vuruşunu kullanıyor. Ön direğe aşırılan top. Son anda bir müdahale. Şimdi Arda Güler, Tielemans. Olabileceğimiz her topa Tielemans müdahale ediyor. Lamens uzun gönderdi. Faul düdüğü çalıyor. Serbest vuruşu kullanacak Belçika. De Catalare yerde kaldı. Salino.

0: orada bir müdahalesi vardı. Az önce yaşananlar da ekrana böyle yansıyor. Serbest vuruş hemen kullanıldı. Ceza alanında tehlike Lukaku. 3-0. Üçüncü gol 76'da Lukaku'dan geliyor. Bu sezon Fenerbahçe'ye geldi. Dünya Kupası'nda da gol attı. Uluslar Ligi'nde de bu maçta filelerimizi o havalandırıyor. Belçika 3-0 öne geçiyor. İki gol De Bruyne'den. Üçüncü gol Romelu Lukaku'dan. Tam 94 gole ulaşmış oldu bu golle. Romelu Lukaku milli takımda sadece attığı goller bunlar. Kulüp kariyerinde de 315 golü var. Lukaku'nun golü farklı açılardan ekranlarda. Zeki, Merih, Montella teknik direktörümüz görüntüde. Merih Arda'yı topla buluşturdu. Arda Güler. Arda Deniz'i düşündü. Mekele. Öncesinde Arda için düdük çaldı. Yerde kaldı o pozisyonda. Roitzagi serbest vuruşu belirledi. Milli takımımız kullanacak serbest vuruşu. Tabelada hiç de istemediğimiz bir skor. 3-0. Arda Güler topu maçında başta 78. dakika. Arda ceza alanına gönderdi. Lukaku kafayla karşıladı. İki takım arasındaki maçlarda iki takımın da üçer galibiyeti vardı. 5 beraberlik vardı. Bu maçta 3-0 önde Belçika.
1: Biz oynar gibi gözüktük. Onlar neticeyi aldı.
0: Lamens. Lukaku. İsmail Lukaku. Top bizde kaldı. Yunus'ta kaldı. Yunus Akgün. Şimdi Arda öyle oynadı. Arda Güler. Arda. İki kişi kapattı önünü. Arda. Top hala kendisinde. Zeki hareketlendi. O İsmail'i düşündü. Lukaku pas bağlantısını kesti. Tielemans. Uzun bir top gönderdi. Özür diliyor arkadaşlarından. Uğurcan'da kaldı o top. Kolay bir toptu. Salih. Salih Özcan. Arda yerde Kevin De Bruyne faul yapan isim. Serbest vuruşu kullanacağız. Kevin De Bruyne hiç yakışmadı.
1: Kartı da gördü.
0: Kartı görüyor. Erken kullanmamıza izin vermemek istedi ama.
1: Yok, o sinirlendik sözde, kendine göre faul yapmadı diye düşündü.
0: Arda topun başında. Arda kullandı, ceza alanına gönderdi. Kafayla karşılıyorlar. Top yine bizde kaldı. Atak devam ediyor. Orta içeri ilandan. Hiç kimse dokunamadı. Trossard. Arda var karşısında. Trossard. Kaliste döndü. Lamens. Lavia, Tielemans. Lavia'nın pası Tielemans'a. De Catellare, Tielemans, Romelu

0: Lukaku, Lavia, Kevin De Bruyne, Trossard solda hareketlendi, onun önüne attı. Trossard, Zeki var karşısında. Trossard, Zeki müdahaleyi yaptı. Sonrasında Merih tehlikeli bölgeden ceza alanından uzaklaştırıyor topu. Arda'nın olduğu bölgeye kafayla karşıladılar. Top bizde kaldı, İsmail Yüksek. Yunus'un arkasına düştü, Trossard baskı yapıyordu. Bravo Yunus, topun sahibi oldu. Şimdi Ferdi. Ferdi gidiyor. Ferdi sol tarafa, İlhan'a. İlhan Fakılı. İlhan. Ferdi. Yerde kalmış, oyun devam ediyor. Deniz. Şimdi Arda. Baskı yapıyoruz o bölgede ama Labia'da kaldı top. Deniz'in yine baskısı var. Hızlı hata çıkmalarına izin vermedi. Kevin De Bruyne. Lukaku göğsüyle indirdi. Basını verdi. İsmail pas bağlantısını kesti. Şimdi Salih. Salih. Salih Özcan top hala kendisinde. Sol tarafa İlhan'ın olduğu bölge, İlhan. Arda. Arda 3 kişi var karşısında. Lavia rahatsız ediyor. İsmail ile oynadı. Merih Demiral. Merih çok uzak mesafe. Sert vurdu dışarıya. ...82. dakika... ...iki oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Golü atan Kevin De Bruyne'yi alkışlatıyor. Fofana oyunda. De Catalare de kenara geliyor. Oyuncu değişikliği birden yapıyor. Openda da oyuna girdi. Belçika da. Taç atışı kullanılacak. Yunus, Abdülkerim, İsmail, Tielemans, Lukaku, Lukaku, Lukaku çok hızlı geçti Abdülkerim'i, Lukaku cezalarını girdi, Lukaku dışarıya. Müdahalede bulunamadık, cezalarına girdi, şutunu da çekti. Lukaku 4. gole çok yaklaştı. Belçika.
1: Birden eski günlerini hatırlatan bir şey yaptı değil mi Lukaku?
0: Müthiş hızlandı. Romelu Lukaku. Vuruşu out'a gitti. Bu üzüntüyü yaşıyor. Kaçırdı gol sonrasında. Lukaku ve yedek kulübesi Kevin De Bruyne 2 gol attı bugün, ekranlara geliyor. Tielemans. Baskı yaptık, aldık topu. Arda Güler, Arda. Şimdi Yunus da oynadı. Yunus Akgün cezalarında. Yunus yerden Arda'yı düşündü, geçmiyor top. Kaleci'de kaldı. Lemans. Trossard. Tielemans. Salih baskı yaptı, top bizde kaldı. Deniz'e kazandıramadı topu. Sonrasında İsmail Yüksek. Sekti top. Onlarda kalıyor. Openda. Aldık topu. İsmail Yüksek. Müdahale geliyor topuna. Trossard'dan taç. Hemen kullandık. Arda Güler. Arda'nın pası. Deniz. Tielemans. Top bizde. Arda Güler. Arda. Lavia faul yaptı. Serbest vuruşu kullanacak Amilya futbol takımımız. ...85. dakika. Kevin De Bruyne'nin 2 golü ve Lukaku'nun golü. 3-0. İsmail şimdi kenara geliyor.

0: oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Milli takımımızda Demir Ege oyunda. Atış kullanıldı. Arda uzak mesafe. Out'a gidiyor top. Üç gol Belçika'dan. Direkten dönen topları var.
1: Arda da çok yıprandı. Artık sakatlık tehlikesi de yaşıyor gibi.
0: Kuyper Zeki o topu takip ediyor. Openda hareketlenmişti. Kalecimiz ise Uğurcan. Zeki Çelik. Demir Ege. İlhan'a doğru gönderdi o top. Uzağında kaldı İlhan'ın. Lamia. Trossard. Sol tarafa Openda. Yine etkili geldiler. Orta ceza alanına. Abdülkerim iki oyuncuyu çarpıştı. Tielemans ve Abdülkerim. Tielemans kalktı. Abdülkerim yerde kaldı. Henüz kalkabilmiş değil. Bir kez daha izliyoruz. İşte yaşananlar. Şimdi Abdülkerim de kalkıyor. 87. dakikanın içindeyiz.
1: Tabii futbolun bir düzeni var. Şimdi biz bugün oyuncularımız şu iki kötü neticeyi silmek için ofansif oynamaya, iyi oynamaya çalıştılar. Hırslıydılar ama işte üretemiyorsun. Oyun düzeni istediğin varyasyonları getirmiyor. Kolay pozisyonlar veriyorsun.
0: Tielemans Kalist'e döndü. Lamens. Zeki. Zeki. Arda'nın olduğu bölgeye, Arda'yı geçti top. Tielemans geriye dönüyor. Lavia. De Kuyper. Openda. De Kuyper. Mekele. Lamens. Berih kafayla karşıladı. Yunus Akçın topu düştüğü noktada. Şimdi Lavia sekti, top ona geldi. Lavia Arda baskı yaptı. Faul. Bu sezon Uluslararası Ligi'ne yükseldik. Üçüncü maçımız. Puanımız yok.
1: Şimdi bak, devre, ikinci devre başında da söyledim, yani buradaki takımlar güçlü ve bizim önemli 3 oyuncumuz bu maçlarda oynayamıyor. Yani bu çok önemli, bunu göz ardı etmeyelim.
0: Openda sağ tarafa gönderdi. Belçika yine ceza alanımıza kadar taşıdı topu. İyi kapandık bu defa. Lavia, Trossard, Tielemans. Kestik pas bağlantısını. İlhan Ferdi indirme yaptı. İlhan Fakılı sıyrıldı rakibinden, taşıdı topu. İlhan Fakılı çizgide. İlhan Arda gösterdi kendini. Arda ile oynadı. Arda Güler. Lavia var karşısında. Sol tarafa İlhan'a. İlhan Fakılı. İki oyuncu var karşısında. Arda çevirdi topu. De Kuyper. Tielemans. O bölgede baskı yapıyor şimdi İlhan'la. Ferdi de orada. Demir Ege, top bizde kaldı. Salih. Arda Güler. Arda. Arda geçti rakiplerine. Arda yerde kaldı. Faul. Serbest vuruşu kullanacağız. 90. dakika. 4. hakemi tabelaya hazırlıyor.

0: 3 dakikalık uzatma gösterildi. En az 3 dakika daha oynanacak karşılaşma. Arda Güler topun başında. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacağız. Arda Güler atış için hazırlık yapıyor. Baraj yerini aldı. 4 kişilik bir baraj. Arda kullanıyor. Serbest vuruşu milli takımımızda. Arda kaleyi düşündü. Kaleci Lammens.
1: Kaleci çok iyi çıkardı. İyi, çok çok iyi bir vuruş.
0: Arda da çok iyi,
1: çok
0: vurdu.
1: Iyi vurdu ama kaleci iyi çıkardı.
0: Köşe vuruşunu kullanıyoruz. 90+1. dakika. Korner kullanıldı. Lammens tek yumruk. İsmail gelişine vurdu. Lammens. Lammens de gününde bugün. İşte Arda'nın kullandığı serbest vuruş. Lammens böyle çıkardı. Trossard Lavia'ya doğru, Arda ona baskı yapıyor. Arda topun sahibi oldu. Arda ceza alanında. Geçemedi rakibini.
1: Arda vallahi canını dişine taktı.
0: Her şeyi deniyor.
1: Yani bu zor şartlarda üçüncü mavi o bir şey, o sağa karıştı.
0: Bir anda yaşanan gerginlik. Roit Sagi o bölgede. Elinde kartı var. Arda da sarı kart gördü. İki sarı kart çıktı o pozisyonda.
1: Cezalı mı oldu?
0: Evet.
1: Efendim?
0: Engoy ve Arda sarı kart gördüler.
1: He işte cezalı.
0: Evet. Ferdi'nin pası İlhan. İlhan sırlamıyor rakibinden. Fofana Tilemans'ı topla buluşturdu. Şimdi pasta hata var. Yunus topla buluşan oyuncumuz Yunus Akgün. Yunus denizi düşündü ama Engoş araya girdi. Trossard. Şimdi Trossard Lukaku'ya doğru. Ve evet, son düdük. Belçika 3 Türkiye 0 maçın sonucu.
1: Evet. Yapacak bir şey yok. Tamam. Üzülüyoruz. Olan o.

0: verdi. Rodriguez. Rodriguez ve gol. Rodriguez.
1: Uluslar B Ligi 1. grupta 3. maçların heyecanı başlıyor.
0: Gol pozisyonu, topu alan ve gol.

0: ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. B Ligi 1. gruptaki İsviçre-Slovenya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Aspor'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

Milli Maç Özel'e hoş geldiniz. Milli takımımız A Ligi 1. gruptaki 3. maçında da ne yazık ki sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmayı konuşacağız İstanbul stüdyolarında. Biz Okan Koç, Mustafa Çulcu, Murat Özbostan ve Şenol Ustaömer'le.

0: birlikteyiz. Birazdan da Belçika'ya gideceğiz. Belçika'da sıcağı sıcağına hemen maç sonu değerlendirmeler olacak. Bunun yanı sıra yine özel röportajlar siz değerli Aspor izleyicilerini bekliyor. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Tatsız bir akşam yine sonuç olarak. Uzun şekilde konuşacağız zaten birazdan ama şöyle hemen bir Belçika'ya gidelim. Biz daha sonra sohbete başlayalım.
2: Değerli futbol severler, Belçika'da Liège'de karşılaşmanın ardından birlikteyiz. Maalesef yine hiç arzu etmediğimiz sıkıntılı bir skorla yüz yüzeyiz. 3-0'lık bir skor. 10. ve 60. dakikada De Bruyne, 76. dakikada Lukaku'nun golleri var. Ve bu sonucun ardından diğer tarafta 1-1'lik beraberlik var Fransa-İtalya maçında. Fransa 7 yaptı. Belçika bu galibiyetle 6 yaptı. İtalya 4 puanda. Milli takımımızın 3 maç sonunda puanı yok. İşin kötüsü puanı olmadığı gibi yani umut adına da fazla bir şey yok. Ama biz yine de umutlu konuşmaya çalışalım. Lukaku 76'da bir gol attı. Bir de Abdülkerim'in yanından şöyle çok güzel bir force ettiği pozisyon var. Demek ki biraz fizik kalitesini de geliştirmiş. Yani bayağı bir dışarıdan almasına rağmen önüne geçti Abdülkerim'in. Hocam yani şöyle bir genel toparlayarak başlayalım. Arada detaylandırmamız gereken şeyler var çünkü. Yani biz işin ruh tarafından ve oyuncuların bir karşılık verecek bir ruhlarını ortaya koyacak demişti Montella. Bölüm bölüm hani maçın başında biraz hissettik. Burada 25 bin kişinin de neredeyse 15 bini Türktü. Ama oyun üretemiyoruz. Oyun yok. Nasıl toparlayalım? Nasıl girizgah yapalım?
3: Ben şöyle konu başlıklarıyla gireyim. Bir benim gördüğüm bir kere şu 3 maçta sizin dediğiniz gibi mesela 3 maçta 8 gol yedik, 1 gol attık. Yaklaşık maç maça neredeyse 3 gol yiyoruz. Hem de A liginde. Yani bunu nasıl çıkaracaksın? Yani 3 gol atacaksın, 1 puan alacaksın. 4 gol galibiyet bu ligde ve de özellikle bu grupta İtalya, Fransa ve Belçika'ya karşı. Bununla beraber şunu söyleyeyim mesela. Bir, benim gördüğüm net bir şekilde yani Montella'nın doğru bir şekilde sahaya çıkardığı bir 11 yok. Doğru seçimleri yok. Adaletli davranmıyor. Net bir şekilde görülüyor. Aynı şekilde savunma, yani bir takım savunma yapar, bir savunma refleksi olur. Bir savunma falan yaptığı yok Türk milli takımın. Bütün rakibin pas yolları, koşu yolları açık. Yani çok rahat istedikleri gibi saha içinde rakip organize olabiliyor. Top ayağımızda, yani her pasın, programın önünde söyledim, her pasın bir hedefi olmalı, bir amacı olmalı, bir gayesi olmalı. Bizim böyle bir gayemiz, saha içinde amacı yok. En önemli saha içinde özellikle geriye düştüğümüzde, bu İtalya maçında da görüldü, bu maçta da, takımın en büyük sıkıntısı ne biliyor musun? Bir konu başlığı, takım halinde disiplinsizlik. Herkes kafasına göre. Yani geliyor Meri, önünde var 7-8 tane oyuncu var, sete yerleşmişiz, 30 metreden topu vuruyor. Arda iyi, tamam, canımız ciğerimiz seviyoruz. Kafasına göre gidiyor, oynuyor, geliyor, vuruyor. Yani takımda yok, bu oyuncu yok. Real Madrid'de böyleden daha önemli bunları söylemeniz. Yani Arda da alıyor, vuruyor, önünde oyuncular var. Kendi çekiyor, konumlanmasını kaybediyor. Yani mesela bunlarla ilgili de çok ciddi sıkıntılar var. Bunun işleri de, işin tuhafı çözecek Montella. Montella'nın yine bir sıkıntısı maç sonu falan verdiği beyanatlar. Ya hani ya işte siz
2: bakalım bugün ne diyecek?
3: C ligindeydiniz, yok B ligi, A lige çıktık. A lige çıktık senle. Sen sonuçta bunun için prim alıyorsun. Ciddi bir rakam alıyorsun buraya çıkarmak için. Prim almıyor musun? Alıyorsun. Şimdi bunlar söylenecek. Yani maç sonu kelimeler değil. A ligine çıkardın, yani B'ye düşürürsem benim hakkım. Bu iş böyle yürümüyor bir. Bir de en önemli, şimdi Montella tabii bağırıyorlar. Geçen maçta Bursa'da bağırdılar. Bu niye bağırıyorlar? Sırf yalnız 4 tane İtalya'dan, bugün de 3 tane yedik Belçika'dan değil. Bir şey unutuyoruz. O kapanmadı bir hesap. Dünya Kupası'nın hesabı var. Sen bir ay önce dönüyorsun orada. 2 maçta 0 puan. 48 takımdan 2 takım döndü erken. 46 takım 3. maçlara kaldı. Onun hesabı kapanmadığından bugüne geliyor. Düşün, biz Dünya Kupası'nda gitseydik son 16, değil mi hocam? Son 8'e. Şu iki maçı yenilseydik bağırırlar mıydı?
1: Yok.
3: Montella istifa diye, hem Bursa'da hem burada Liège'de bağırır mı? Hayır, bağırmazlardı. Oradaki hesap, yani federasyon orada bir kararı doğru vermeliydi. O bence, yani bu neye benziyor? Ya bir hikaye yarım kaldı. Yok, senin hikayen bitti. Yani bir suda nasıl iki defa yıkanılmazsa o hikaye orada bitmiştir. Niye bitmiştir? Orada çok büyük bir başarısızlık var. Eğer buraya başarılı girsen onu unutulur, unutulur. Buraya başarılı girseydin A Ligi maçlarına, giremedin de o hesap arkadan geliyor.
2: Katmerlendi diyorsunuz. Kesin. Yani. Peki hocam, sizin ilk sözleriniz, ilk değerlendirmeleriniz nasıl olacak?
1: Vallahi tabii maç önü konuşmalarda bizler ciddi anlamda umutluyduk. Bir reaksiyon bekliyorduk. Acaba bunu gerçekleştirirler mi diye düşünüyorduk ama gelinen noktada...
2: Yine aşağı yukarı İtalya maçıyla aynı dakikalarda gol yedik. 9 çok, ya da 10'du.
1: Evet, çok çabuk kırılıyoruz. Yani şöyle, savunmayı da oynuyormuş, atağı da yapıyormuş gibi yapıyoruz.
2: Ya bu gibi oynuyoruz. Evet,
1: yani bu seviyede maalesef bunlar yetmiyor, yetmeyecek de. Bir de tabii ya, mesela örnek vereyim, şimdi konusu değil, 3-0'ın sonu üstüne bu konuşulmaz ama ya mesela Yunus oyuna girdi. Ya bir değer kattı, hareketlilik kattı, zorlamaya başladı. Ya niye başlamazsın? Ya niye Kerem'le oynuyorsun veya Oğuz'la oynuyorsun? Ya Kerem formsuz, Oğuz istikrarsız zaten. Ya bir de rotasyona gir yap. Yani oyunda bir bakarsan adamların yine ciddi pozisyonları var, direkten dönenler
2: iki
1: var.
2: İki tane Luka bakıyordum, iki yani tane direkten döndü.
1: Böyle bakarsak
2: kale önünde kaçırdıkları var iki tane.
1: Yani şimdi böyle bakarsak -7 avarajla A Ligi takımı olur mu ya? Yani bu kadar basit mi buralara çıkmak? Tamam, çıktık ama buralar esas hedef olması lazım. Dediğim gibi yani savunmanın göbeği Allah'lık. Ya içinden geçti ilk golde Abdülkerim Bardakçı'nın. Pozis topla beraber De Bruyne 35 yaşında. 35 mi 36 mı ne?
2: O civarda.
1: Yani bunlara önlem alamazsan, bireysel hatalara, bu A seviyesindeki oyunları kazanma şansın yok ki. Gelinen noktada tabii 3 maç sonunda artık çok konuşulacak da bir şey yok. Burada bir fatura var. Birilerinin bunun ödemesi lazım. Yani hiçbir şey olmamış, devam ediyoruz işte, gidiyoruz İtalya'ya değil artık. Yani çok ciddi anlamda bir şeylerin değişmesi lazım. Çünkü görünen, biz buradan yani elini ayağını düzgün bir şekilde kalkacak gibi duramıyoruz.
2: Yani bunda, bunda sadece işte Kenan gibi, Hakan gibi, işte belli bölümde Orkun bir yarı oynayabildi. Bu tarz, özellikle üretkenlik anlamında bize artı değer katacak oyuncuların yokluğu mu önemli, yoksa bunun ötesinde bizim bir oyun oturtmakta, bizim bir doğru oyun yakalamakta kimlik, mı sıkıntımız?
4: Kimlik bulamam.
2: Bir kimlik yakalamakta mı sıkıntımız var?
1: Ya kimlikte ciddi sıkıntımız var. Yani
4: ondan
1: şöyle,
4: oyuncular arıyorsun zaten.
1: Tabii yani oyunun bir bölümü şöyle inşa edilmiş. Bekleyelim, iyi savunma yapalım. Bir geçişte pozisyon bulursak o zaman farklı şeyler konuşuruz ama artık iyi savunma da yapamıyoruz.
2: Evet.
1: İyi savunma, yani adamlar çok kolay yerleşiyor. Adamlar bir genişletiyor. Biz doğru rotasyonda karşılayamıyoruz adamları. Ya bir kere Rea Hoca da gördü, onu gösterdim. 3 kişiyle atağa çıktık. 3 kişiyle geçiş yakaladık. Dönüşte adamlar 7 kişiydi. Biz daha 4. oyuncuyu sokamadık ceza sahasına. Ama bunlar biraz özveri ister. Burası çok yüksek seviye. Gerek A milli takım, gerek A ligi. Şunu mu diyeceğiz? Yani A ligine çıktık, görevimizi yaptık. Tamam, bir şey olmazı mı diyeceğiz? Bu bence işin kolay işi. Yani
4: böyle söylüyor Montella ya
1: hocam,
4: en acı tarafı bu. Yani bir profesyonel, siz az önce söylediniz ya, bu işler pardon olmaz ya. Ya pardon 4 ya 3 ya pardon vesaire. Bir daha söylüyorum, bizim takım potansiyel olarak kötü bir takım mı? Hayır, değil. Bir şeyler artık, yani oyunculara bir reaksiyon vermesi için bir şeylerin değişmesi gerek. Bu Kuns zamanı bu reaksiyon doğru verildi. Evet. Biz neye döndük, farkında mısınız siz? Yani Kuns zamanında hani yeniliyorduk en son, işte 6 taneydi. Ondan sonra Avusturya'dan. Biz o zamanlara döndük. Farkında mısınız? Yani biz seviye atlıyorduk. Tekrar geriye filmi sardık. Bak, en acısı da bu. Kuns zamanına döndük. En acıyı, esas unutulmaması gereken bu. Bununla beraber şunu söyleyeyim. Şimdi Ya Barış Alper'i oynatıyorsun. Barış Alper oynuyor. Ya bir santrafor stoperleri bağlar. Bağlama yok. Alan yaratma yok. Bak alan yaratma yok. Aynı şekilde bağlantı oyuncusu yok. Top tekniği yüksek değil. Şimdi bak kaç tane kriter santrafor sırtı dönük olarak saydım. Ya bir Denizli bir oyuncu var. Oynat ya en kötü ya. Denizli oynat. Bunda bir şey yok. Barış'ı da çizgide oynat. Bu çocuk devre arası çıkacak.
5: 2-0 olduktan bak, sonra 69'da bak, aldı.
4: İşin tuhafı ne biliyor musun? Ya Oğuz'la Kerem sahada yok. Ya Barış'ı santrafor yanlış yerde oynatıyorsun. Devre arası Oğuz'la Kerem gözün kapalı çıkar ikisi. Oğuz sahada yok zaten. Kerem ne yaptığını bilmiyor. Birini gözü kapalı ikisini çıkar. Barış'ı çizgiye sok ya. Ya orijin yerinde oynat bari adamı ya. Deniz tamam çaylak. Acemi katılıyorum. Ya oynat bir santrafor oynasın. Ya Enes'i niye almıyorsun kardeşim? Hetafe'ye gitmiş oynuyor orada. Gol de atıyor.
5: 7 maçın tamamında oynuyor.
4: Sakatlığı da ön çaprazdan işte sakatlık yaşadı geçmiş. Oynuyor. Al bir santrafor. Ya işin tuhafı ne biliyor musun? Bak ben hep söylüyorum. Santrafor problemi yok Türkiye'nin. Stoper problemi var. Nereden var? Şuraya sayalım. 6 tane stoper var kadroda ya. Biz son maçı oynuyoruz. 3 stoper oynadı 3 oynamadı. Bir genelde Merih ile Abdülkerim oynadı mı? Bir de Ozan oynadı 3. Adil oynadı mı? Hayır. Samet oynadı mı? Hayır. En son Yusuf'u da aldı mı Ender? 6 stoper var ya Allah aşkına ya. Ya Montella 6 stoper var. Yani 6 stoper oluyor, alıyorsun 3'ünü oynatıyorsun. Hibrit oynatıyorsun bu maçı oynatmadığın 2 maç üçlüde Zeki oynatıyorsun. Yine stoper oynatmıyorsun. Bizim stoper sorunu bas bas bağırıyor. Hadi santraforla Enes'i çağırmıyorsun. Yine oyuncu çağırıyorsun bak Enes'i yine çağırmıyorsun. Bir stoper, beşinci stoper, altı Yusuf'u çağırıyorsun. Orta sahada Emirhan'ı çağırıyorsun. Ya bunlar, şimdi bunlar doğru tercihler değil. En büyük sıkıntı bu. Yani milli takımı hak eden oyuncular bunlar oynamıyor ya maalesef. Ya sağ içinde oynatıyorsun. Ya Trabzon'dan mesela, yani ben Montella anlamıyorum. Ya Trabzon'dan hiçbir oyuncu, Alaris'in var hiçbir oyuncu. Mesela Mustafa'yı oynatırsın, Melih var. Mesela son maçta Galatasaray maçı çok iyi oynadı. Evet. Seninle beraber Ender yayından önce seyrettik. Ben dörtlük oyuncu demiyorum ama alanları kapattı, koştu, dinamizm getirdi.
5: Doğru.
4: Şimdi ben oyuncuları böyle de yani kıyaslamak da doğru değil ama Bartu bakıyorsun iyi niyetli ama ağır, dinamik değil. Bildiğimiz Ümit Milli Takım'dan bir oyuncu. Dinamik değil. Şimdi Meri daha orada basar eder. Ya Meri oynar 4-4'lük takım galip gelir 3 atar diye söylemiyorum. Ya Aral yok. Bak şimdi Melih yok, Mustafa yok. Ya Trabzon'dan yani çok enteresan. Ben burada yani bir Trabzon sözcüğüyle milli takım kulüpten ayrı tutuyorum da hiçbir oyuncu yok. Yani ezbere bir kadro sahaya çıkarma. Yani bunlar çok kolay ya. Bir de en önemli dediğim gibi ben konuşmalarını daha doğru Montella Hoca yapsın ya. Ya Allah aşkına ya sen ya bu kadar maçtan sonra kendini işte şu oluyor vesaire bu oluyor. Hiç ne oyunla ilgili var ne herhangi bir gidişatla ilgili devamlı işte. Ha bir de şu var ya bütün suç işte oyuncularda değil bende niye diyor. Niye biliyor musun diyor. Ben oyunculara işte bir şey var sıkıntı oyuncular söyler. Çünkü Kuntz'un gittiğinde oyuncular hatırlarsın 6-7'inde oyuncuları gitti sattı resmen. Maç sonu röportajında dedik oyuncular yüzünden. Oyuncular öyle mi istemedi bir anda gitti Montella geldi. Onun için oyuncularla ilgili diyor ya oyuncuları sorun vesaire. Ya oyuncuları sormaya sevgili hocam gerek yok. Sen gidersin kalırsın o ayrı bir şey. Ama milli takım bu oynadığı bu hak ne buraya gelen gurbetçiler.

0: direktörümüz Vincenzo Montella'yla birlikteyiz. Üçüncü maç, üçüncü mağlubiyette ayrılıyoruz. Bugün bir reaksiyon aslında bekleniyordu ama neyi doğru yapmadığımızı düşünüyor, nasıl değerlendiriyor maçı hocamız?
1: Io ragazzi non posso dire nulla, è stata una partita anche statisticamente equilibrata. I ragazzi hanno messo tutto in campo, è stata una partita aperta, giocata fino in fondo, con il cuore e il livello della Nations League è questo qua. Quindi se non riesci a segnare, se sbagli l'ultimo passaggio, gli altri invece fanno gol e determinano il risultato. E io penso che giocare alla Nations League sia un privilegio, ringrazio ancora una volta i ragazzi, e non sia una condanna, non sia un peccato. Quindi questo è lo spirito, stiamo facendo esperienza, stiamo capendo che per giocare a questi livelli ci manca qualcosa, ma non è colpa di nessuno secondo me.
2: Aslında ben futbolcularımıza bir şey diyemem. Çünkü sonuna kadar mücadele verdiler ve gol atamadığınızda ya da son pası yapamadığınızda ve rakibin bunları yaptığını gördüğümüzde tabii ki de skor istediğiniz gibi olmayabilir. Yani ben şunu düşünüyorum, yani burada A Ligi'nde oynamak bir ayrıcalıktır, bir ceza değildir kesinlikle. Ben şöyle bakıyorum bu maçlara. Tamamıyla bizim milli takımımız deneyim kazanıyor. Seviyeyi gördük. Sonuna kadar mücadele veriyoruz. En iyi şekilde geliştirmeye çalışıyoruz, devam ediyoruz ama A Ligi'ndeki seviye maalesef böyle. O yüzden biz de bu konuda deneyim kazanarak devam ediyoruz.
0: Gerçekten çok güçlü bir gruptayız. Fransa, İtalya, Belçika. Kağıt üzerinde baktığımız zaman güçlü bir grup ama 3 maçın sonunda 3 mağlubiyet ve burada Türk taraftarların beklentisi bunun biraz olumluya dönmesi yönünde. Hoca, bu konuda bir öngörüsü var mı? Bir olumluya dönüş konusunda bir çalışmamız olacak mı geri kalan maçlarda?
1: Ama forse ci dispiace, noi giochiamo con il cuore, io compreso, metto tutto me stesso, i ragazzi anche, e si deve accettare anche il risultato dal campo, siamo qui per migliorare, misurarci e continuare a lavorare con la stessa dedizione e con la stessa volontà, anzi anche ancora un po' di più. Quindi io non do la colpa ai ragazzi di niente. Abbiamo sbagliato il primo tempo con l'Italia come atteggiamento, oggi hanno avuto una reazione in questo senso. Sono dispiaciuto ovviamente, però poi quando vedi delle differenze non puoi fare, cioè livelli, ragazzi, il calcio è fatto di livelli.
2: Aslında taraftarlarımız için tabii ki de hepimiz çok üzgünüz. Çünkü biz sahaya çıktığımızda yüreğimizle sahaya çıkıyoruz. Biz kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Futbolcularımızda herhangi bir şekilde suçlamanın bir manasını bulmuyorum bu saniye itibariyle. Yani hiçbir şekilde kimsenin suçu yok. Yani ben bile sahada yüreğimle beraber burada mücadele veriyoruz hep beraber. Sadece bizim yaptığımız tek bir hata vardı. O da İtalya maçındaki ilk yarıda ki oynadığımız futbol. Bugün hani bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu bu konuda. Maçın başından sonuna kadar mücadele verdiler. Hiçbir zaman bırakmadılar. Ama futbol seviyeler oyunudur. Belirli seviyeler vardır. Oralarda deneyim kazanmanız gerekir. Biz de şu anda deneyim kazanıyoruz.
0: Teşekkür ederiz. Gracias. Vincenzo Montella'nın maç sonundaki görüşleri bu şekildeydi.
3: Evet, stüdyodaki sevgili yorumcularımız duyamadığı için ben şöyle bir toparlayayım. Son pasları biz yapamadık, rakipse çok daha iyi yaptı, başardı. Milli takımımız deneyim kazanıyor, takımı geliştirmeye çalışıyoruz. Ama A Ligi çok yüksek bir seviye. Sahaya yüreğimizi koyuyoruz. Oyuncularımı bu anlamda suçlamanın bir şeyi yok, önemi yok. Tabii ki üzgünüz ama biz burada bu seviyede oynayarak deneyim kazanıyoruz diyor özetle.
4: O zaman niye çıktık buraya? Böyle bir şey var mı, oyuncular deneyim? Ya bir daha söylüyorum, bu ülke dünya üçüncüsü olmuş, Avrupa yarı final üçüncü olmuş Avrupa şampiyonasında. Ya böyle bir şey var mı? Sanki aldığı, yani programın başında da mesela ilk yayında söyledim. Yani Lüksemburg, Malta, San Marino'ya çevirdi ya. Madem öyle çıkmasaydık ya, madem kalsaydık B Ligi'nde herkes güllük gülistanlık. Senin antrenör katkın işte çıkacak şimdi. Oyuncu merkezli değil, antrenör merkezli bir oyun. Tabii ki oyuncular bu işin merkezinde. Ama sen ne oynatıyorsun? Ya burada en basit duran top gördük. Sizli bir takımı sizli. Ya vuruyoruz öylesine topu. Ya bir organizasyon ikili üçlü oyuncuyla bir pozisyondan çıkar oyuncuları. Sen hiç Barış'ın pozisyondan çıkardığı veya orta sahanın gördün mü rakibi? Ya en temel bunları söylüyor, bir şey anlatır gibi hikaye. Ya Allah aşkına bana

0: Yani oynadı 8 numara, bak 8 numara De Bruyne oynadı. Tielemans arkada, yine üçlü bir orta saha maçını söyledim. İtalya'da 4-3'te bize orta sahada sayısal üstünlük sağladı. Bugün Ender yine üçlü oynadı.
1: Yine bir fazlaydı.
0: Bak bir fazla, yine maç önü söyledim. Dedim ki ya bir fazla olacaklar. Bir fazla, sen Arda ile gidiyorsun önüne baskı yapıyorsun. Adam asimetrik oyunu kuruyor. Beki içeri alıyor. 3-1 artı gibi kuruyor. Stoperler geliyor oyuna. Doğru mu hocam? 6 numara Tielemans ilk yarı gördük. İstediği gibi oyunu yönlendirdi. İlk yarı 3-0, 4-0 içeri girer Belçika. Sen ya bunları göremiyorsun. Ya geçen maç İtalya maçı 4-3-3'te aynı hataya düştün. İsmail ile Bartu yine 2-3-2. Hem Tielemans boş, hem de önde yalandan bir pres var. Pres yapmıyor Arda ile Barış Alper. Yani Allah aşkına bunlar normal iş değil ya. Bu...
2: Peki şöyle Abdullah hocam, peki şimdi Montella'ya bir de empati yapalım. Diyor ki yani biz şu anda bu seviyede değiliz. Bu seviye bizim için zorlayıcı. Takımın gelişmesine çalışıyoruz. Demek ki biz, yani aşağı yukarı şunu demek istiyor. Belçika dünya sıralamasında 8. sırada. İtalya 10. Kim geldi? Basın toplantısına geldi Montella. Belki orada bir şeyler daha ekler. Hemen gidelim.
3: Onze vragen zijn van de Belgische pers. Il y a des questions de la presse de la Belgique. Please. On veut bien les entendre.
4: Microphone is coming.
5: Je la pose en français alors. Le résultat semble un peu forcé pour la Turquie, dans le mauvais sens, parce qu'on se demande comment la Turquie arrive à ne pas marquer de but avec autant d'occasions. Je ne sais pas si le coach a une idée.
3: Evet, sonuç Türkiye için biraz zor oldu. Türkiye gol atamadı. Teknik direktörümüz bununla ilgili ne düşünüyor acaba?
6: Sì, è stata una partita tutto sommato in equilibrio, anche statisticamente, no? A guardare i numeri. Il calcio a questo livello non puoi sbagliare nulla perché gli avversari difficilmente sbagliano. Quindi mi dispiace enormemente per la sconfitta, mi dispiace anche per 3-0, sicuramente ingiusto, mi dispiace per i ragazzi perché hanno dato tutto. Io non ho veramente nulla da rimproverare, se non il primo tempo con l'Italia come atteggiamento. Quindi ci stiamo misurando in un livello veramente altissimo ogni tre giorni. Mi interessava la mentalità oggi, e su questi ragazzi hanno dato tutto. Giocare la, un po' il mio pensiero, giocare a Nations League A è un privilegio, i ragazzi la devono vivere come un privilegio, e mi piacerebbe che non si vivesse come una colpa. E quindi dobbiamo continuare a lavorare e migliorare, e cercare di, se ce la facciamo, a competere con questo livello di avversari.
7: Yani evet, genel olarak baktığınızda dengeli bir maç oldu istatistik olarak. Bu seviyedeki futbolda maalesef hata yapamazsınız. Hata yaptığınızda rakipler kolay kolay bu hataları affetmiyor. İtalya maçı sadece ilk yarısını hatalı yaptığımızı düşünüyorum şu ana kadar zihniyet olarak. Futbolcularımız bu maçta da bir reaksiyon verdiler ve büyük bir mücadele verdiler maçın başından sonuna kadar. Hep maçtalardı. 3 günde bir bu seviyede kendimizi tartıyoruz ve şöyle bir düşünce var aklımda. Yani A Ligi'nde olmak aslında bir ayrıcalık, bir suç değil. O yüzden biz çalışmaya, kendimizi geliştirmeye ve tabii ki de en iyisini yapmaya çalışmamız gerekiyor ve devam etmemiz gerekiyor. O yüzden yani burada futbolcularımıza herhangi bir şekilde de suçlayamıyorum. Çünkü futbolda biliyorsunuz bu seviyede farklı farklı seviyeler vardır. A Ligi de böyle bir seviye.
3: Over het algemeen denk ik dat het om een gebalanceerde match ging. Op dit moment, op dit niveau, beter kan je geen fouten maken. Dat kan je gewoonweg niet permitteren. Enkel tijdens de match tegen Italië denk ik dat we een aantal fouten gemaakt hebben. En dat tijdens de eerste helft van de match. Wij analyseren wel degelijk na elke match. En ja, de voetballers treft hier geen schuld. Dat wil ik ook meegeven. En als je op dit niveau voetbalt, ja, dan zijn een aantal zaken... dat gebeurt gewoon. Dat komt gewoon voor. Dat hoort er gewoon bij.
8: Başka Belçika basınından soru var mı?
3: Zijn er nog andere vragen van de Belgische pers? Ja, des autres questions de la presse. Merci.
9: Merci. Merci.
1: In Italia is okay?
9: Yes, yes, it's okay.
10: Signor Montella, le volevo chiedere cosa è successo dal mondiale in poi. Oggi i giocatori hanno dato tutto, si vede che ha lo spogliatoio ancora in mano, ma cosa è successo dal mondiale in poi? È cambiato qualcosa? Magari troppa autostima, troppa sicurezza? E cosa pensa anche delle critiche dei tifosi in tribuna che volevano il suo esonero oggi? Grazie.
7: Ci vediamo. Hocam neler oldu Dünya Kupası sonrası? Futbolcularla birlikte bir reaksiyon göstermeniz gerekiyordu bu akşam. Gördük ki bir reaksiyon gösterebildiniz. Soyunma odası hala diri gözüküyor. Bugün itibariyle yine taraftarların tepkisi var. Taraftarların tepkisine istifanızı istedikleri için ne demek istersiniz?
6: Ma nella seconda domanda già c'era la risposta che ha dato lei nella prima considerazione. La squadra è unita, la squadra ci sta provando, la squadra sta giocando un livello di partita non a completo e sappiamo quanto sono importante come valore, come temperamento Hagan e Kenan, oltre a Orkun che non stava nelle condizioni di poter giocare queste partite, e quindi è cambiato questo, il livello degli avversari. Per quanto riguarda l'esonero, io sono motivato, per me è un privilegio giocare, aver portato anche la Turchia per la prima volta sia ai mondiali dopo 24 anni sia con questi calciatori, tra l'altro sia in Nations League A, ci stiamo misurando, sono partite anche preparatorie per capire il livello che ci piacerebbe ambire, che probabilmente adesso non siamo pronti e non è una colpa di nessuna, tantomeno dei calciatori.
7: Yani ikinci sorunuzu aslında birinci söylediğinizle kendiniz cevap verdiniz. Bir takımımız tamamıyla birliktelik içinde. Tabii ki de eksiklerimiz var, çok önemli eksiklerimiz var. Yani orada onların eksikliği çok hissediliyor. Hakan gibi, Kenan gibi, Orkun gibi, biliyorsunuz onlar eksik.
6: Orkun Müldür que era un giocatore comunque giocato a metà delle partite titolare anche.
7: Ayrıca Mert Müldür'ün de eksikliği önemli bizim için. Biliyorsunuz ki genelde hani belki de ilk 11'de en çok başlayan futbolculardan bir tanesi o kendisi de. Ya ben şu andaki eleştiri tabii ki de yani çok fazla kulak asmak istemiyorum çünkü 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittiğimizi biliyorum. A Ligi seviyesine biz bu futbolcularla çıktık ve Avrupa Şampiyonası'nı da birlikte bu futbolcularla yaptık. O yüzden sadece şu anda 3 günde bir kendimizi tarttığımız, kendi seviyemizi gördüğümüz ve tabii ki de geliştirmemiz gereken olan bütün detayları gördüğümüz bir dönem geçiriyoruz. Bunlar da bizim için de aslında bir hazırlık gelecek teki yapmamız gereken bütün çalışmalar için bu bir hazırlık bizim için.
3: Ja, wat is er gebeurd na de Wereldcup? U had een reactie moeten geven nadien, maar wat is daar effectief gebeurd? De supporters die willen uw ontslag. Wat wil u hierover kwijt? Wat wil u hierover zeggen? Wel, uw tweede vraag beantwoordde eigenlijk al de eerste. Uiteraard moet ik dit meegeven. Een aantal spelers die zijn afwezig en dat speelt mee. Spelers zoals Kenan, Hakan, Orkun, Mert, die zijn afwezig en dat voelen we op het veld. Ik hoor wel wat wordt gezegd, maar daar wil ik toch niet te veel naar luisteren. Na 24 jaar staan we met dit team op het veld. En uiteraard is het aan ons om ons spel te evalueren en op termijn ook te verbeteren.
9: Bundan sonrasını Türkçe-İtalyanca olarak devam edeceğiz. Hilmi Bey, buyurun.
11: Hilmi Serhan'da Ajansı. Aslında dün de benzer bir soru sormuştuk. Tam sanki bir şeyler olacak gibi, hatta Fan Bommel de aynı şeyi söylemişti. Bir şeyler olacak gibi oluyor ama olmuyor. Yani o yine aynı şey, benzer durum oldu. Sanki tam maça ortak olduk, bir şeyler olacak, yine olmadı. Hoca'ya göre bunun sebepleri neler? Bir de bir kırılganlık da var. Yani bir yerde takım kırılıyor ve toparlayamıyor. Hoca ne demek ister?
6: Ma cioè, io credo che la, ripeto, che la squadra sia unita, che si sia impegnata, che ci abbia provato e abbia giocato una partita alla pari. Ha creato anche la squadra, perché ha creato tante opportunità, le ha anche concesso ovviamente quando giochi aperto. Abbiamo toccato 40 volte la palla nell'area avversaria e non siamo riusciti a segnare, e gli avversari hanno toccato la palla 26 volte nell'area avversaria e hanno fatto 3 gol. Quindi il calcio poi tradotto a questi livelli ancora di più è determinante

0: l'episodio che non arriva a casa, ma arriva a caso, ma arriva anche per capacità, insomma. Quindi io la leggo un po' così, e, ripeto, non rimprovero veramente niente ai ragazzi, e mi hanno portato a essere fino ad oggi un allenatore migliore. Mi auguro che anche io gli abbia dato qualcosa per, anche nell'autostima, nell'organizzazione di gioco, perché anche oggi si è visto, altrimenti contro una squadra del genere che ha giocato i quarti di finale qualche mese fa non te la giocavi alla pari, ma questo non deve essere un rimprovero, anzi dobbiamo essere orgogliosi di questo, e che siamo qui e viverla in questi termini qua. E lo sport è così, a volte gli avversari sono superiori e va accettato, insomma. Anche se oggi i ragazzi nel compito della partita non sono stati inferiori, magari nei dettagli e nelle decisioni finali sì, ma io sono soddisfatto dei ragazzi, dell'approccio dei ragazzi.
1: Yani aslında ben takımımızın sonuna kadar denediğini ve mücadele verdiğine inanıyorum. Birçok fırsatı yarattık aslında. Eşdeğerde bir maç oynadık rakibimizle. Hatta rakip cezasında biz 40 kere buluştuk. Rakiplerimiz de 26 kez buluştu. Maalesef futbolda gol atamadığınızda, bitiremediğinizde aksiyonları ve rakipler attığında sonuç istediğiniz gibi olmuyor. Enstantane oyunu dediğimiz gibi. Oyun kurgularını yapan, sonuna kadar mücadele veren ve rakibe karşı bu mücadeleyi birinci dakikadan son dakikaya kadar taşıyan bir birlikteliğimiz var futbolcularımızda. Ve bunları gördüğümüzde, hani yapmaya çalıştıklarını gördüğümüzde tabii ki de sadece gurur duyuyoruz kendileriyle. Çünkü sonuna kadar mücadele verdiler. Ama bazen rakip takım üstün olabiliyor belirli detaylarda. Bu detaylar ortaya girince de belki de sadece son kararlarda vereceğimiz daha net kararlar olursa çok farklı bir şekilde bir skorla gelebilirdik. Ama maalesef bugün böyle oldu. Rakiplerimiz o konuda bir tık daha üstündü bizden.
2: Olgucan Bey.
3: Geçmiş olsun öncelikle. Dünya Kupası öncesine göre taraftarla arasındaki bağın biraz koptuğu gözüküyor. Kocaeli Bursa'dan sonra burada da istifa sesleri yükseldi. Bu taraftarla arasındaki kopukluğu nasıl düzeltecek hoca, neler söyler?
1: Secondo te c'è una rottura con i tifosi?
0: No, i tifosi abbiamo alzato le aspettative, questo sicuramente, con gli ultimi tre anni, e quindi ci sta che siano insoddisfatti, e mi dispiace. I tifosi possono esprimere il loro parere ogni volta che lo vogliono. Io non mi sento assolutamente preoccupato in questo senso. So come funzionano le dinamiche del calcio. Dal canto mio posso dire che sono motivato, sono totalmente concentrato sulle partite da preparare per aiutare i ragazzi a esprimersi ancora meglio di quanto stiano facendo.
1: Aslında yok. Beklentileri sadece çok yükselttik son 3 senemizle. Şu anda tabii ki de memnun olmamaları çok doğal. Taraftarlarımız düşüncelerini tabii ki de paylaşabilir bizimle. Ama biz sadece şunu söyleyebilirim net bir şekilde. Çok motiveyim ve daha çok, her zamankinden daha çok çalışmaya tabii ki de hazırım. Çünkü ben futbolu iyi bilirim. Biliyorsunuz hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapacağız. Konsantrasyonumuz tamamıyla oynayacağımız bütün maçlarda. Herhangi başka bir şey düşünmüyorum.
2: Başka soru var mı acaba? Hilmi Bey, son soruyu alalım ve kapatalım.
4: Hilmi Sever, az önce bir eksiklerden bahsetmiştik. Eksiklere yeniler de eklendi. Barış Yedek Kulübesi'nde Arda da son dakikalarda sarı kart görerek cezalı duruma düştü. İtalya maçında nasıl bir maç bekliyor? İşler biraz daha zorlaştı gibi gözüküyor.
0: Ma noi dobbiamo, dispiace perché sono due giocatori che ci fanno comodo per le loro qualità e caratteristiche. Il calcio è così, giocando così ogni tre giorni. Noi faremo la nostra preparazione alla partita come sempre con i calciatori che ci abbiamo a disposizione. E io non mi arrendo, no? Non mi arrendo, e neanche i ragazzi si devono arrendere, non si devono demoralizzare oltremodo, perché anche per tanti di loro è la prima volta a questi livelli, e quindi dobbiamo

0: recuperare le energie e anche la fiducia, perché dopo una sconfitta dove magari potevi anche, essendo stata una partita poi in equilibrio, ci può stare un po' di sconforto, ma no, questo non deve avvenire perché abbiamo una responsabilità verso il nostro paese, verso noi stessi e verso la squadra.
1: Aslında çok üzgünüz tabii ki de onların olmayacağı için. Tabii onların özellikleri, ikisinin de özellikleri çok önemli takımımız için. Ama biz diğer kalan bütün futbolcularımıza devam edip hazırlanacağız. Birçoğu için belki bu seviyede ilk defa oynuyorlar biliyorsunuz. O yüzden pes etmek yok. Tamamıyla sorumluluklar içerisinde ülkemizi temsil ettiğimizi biliyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp geride kalan maçları en iyi şekilde performans göstermeye çalışacağız. O yüzden motivasyonlarımız her zaman yüksek. Futbolcularımız bazen böyle eşit maç oynadığınızda ve sonuç sizden yana olmadığında üzgün olabilirler ama kafaları dik bir şekilde olmaları lazım. Çünkü sonuna kadar mücadele verdiler. Demoralize olmayacaklar. Tamamıyla çalışmalarımıza konsantre olacağız.
2: Toplantımızı tamamladık. Teşekkür ederiz.
3: Teşekkürler.
1: Evet, teşekkürler.
4: Evet, Montella'nın basın toplantısını da takip ettik. A liginde olmak suç değil, ayrıcalık diyor Montella, Abdullah Hoca.
5: Evet.
4: Takımımız birliktelik içinde ama önemli eksiklerimiz olduğunu da göz ardı etmeyelim. Hakan, Kenan Yıldız, Orkun, hatta Mert Müldür'ü de saymamız lazım diyor. Ben takımımızın sonuna kadar mücadele ettiğine inanıyorum. Rakibimize de eşdeğer bir futbol oynadık. Ama burada bazen işte karar anlarında, son vuruşlarda vesairelerde farklar çıkıyor ortaya diyor. 3 günde bir bu seviyede kendimizi tartıyoruz. Eleştirilere kulak asmak istemiyorum. 24 sene sonra Dünya Kupası'nda bu futbolcularla gittik. A Ligi'ne bu futbolcularla çıktık. Avrupa Şampiyonası'na da bu futbolcularla gittik. Yani rakiplerin bazı konularda üstün olduğu durumlar var ama biz de bazı istatistiklerde onlardan iyiyiz diyor. Hani şeyi söylüyordum ben basın
5: Dünya
4: toplantısına
5: Kupası'nda
4: gitmeden
5: söylediğim
4: önce.
5: istatistikleri.
4: Yani hani bir empati yapalım Montella'yla. Ne düşünüyor? Yani nasıl çıkacak bu fasit daireden?
5: Ya aslında bunlar bence insanların beklediği cevaplar değil. İnsanlar bir oyun yok, gelişen bir şey yok. Zaten Dünya Kupası'ndan sonra görünen o ki bir aksiyon alınması lazım. Hocaya tekrar bir şans geldi, o da bunu zaten dile getirdi. Ama burada daha önemli konular var. Yani A Ligi'ne çıkarması tamam, kabul edilebilir, başarı. Dünya Kupası da keza öyle ama A Ligi'nde işte alışıyoruz. Sen o zaman buna göre program yapman lazım hocam. Yani bizim arka arkaya 4 tane maç oynayacağımızı bilmen lazım. Belki maçları rotasyonlu kadrolarla oynaman
4: Almanya
5: lazım.
4: Mesela 44 kişi çağırdı.
5: Planlı olman lazım. Yani biz buna alışıyoruz demek bu işin çözümü veya cevabı değil. Yani biz de biliyoruz A Ligi'nde ilk kez oynadığımızı. Senin
4: Ve
5: kadar
4: çok
5: biliyoruz yani.
4: yüksek bir seviye olduğunun da farkındayız.
5: Yani
4: Ama tünelin ucunda bir ışık görmek istiyor insan.
5: ya sevgili Ender Bilgin, biraz önce Reha Hoca ile konuşuyoruz. Belçika takımında oynamayanlar, az süre alanlar antrenman yapıyor. Bizimkiler giyinip devam ediyor.
4: Ya,
5: Gittiler otobüse
4: bizim
5: bindiler.
4: Takım gitti, onlar antrenman yapıyorlar.
5: Yani bu bir ayrıntı ama önemli bir
4: yani.
5: bakış açısı bence.
6: Ya bu çalışmayla ilgili bak İtalya maçı da böyle oldu bu maçta. Oynamayan oyuncular var. Adamlar 5 tane stop ekibi dışarı çıkardılar. 5 kişi kenarda bekliyor. Yarım saat şurada antrenman yaptılar. Bizim oyuncular gitti otelde duş almıştır, ayaklarını uzatmıştır, çay kahve içiyordur. Oyuncuların hepsini bölüm bölüm alıp 5 kişi bekleyerek ciddi bir şekilde antrenman yaptılar ya. Ya sonra da tesadüf mü bahsediyor? Bizim oyuncular oynamayan hepsi gitti.
4: Bu Barış ve Arda bu arada cezalı duruma düştüler. Kaç cezalısı durumunda?
6: A Ligi ile ilgili şunu söyleyeyim. A Ligi diyor yani bizim sevimiz falan. Benim net söyleyeceğim ne biliyor musun? A Ligi yani bizim sevimizi zorluyor, oyuncuları vesaire. Montella seni de zorluyor. Yani sen A Ligi'nde bu takımlara karşı seviye olarak, teknik direktörlük olarak maalesef yani karşılık verecek beceride, yetenekte bir teknik adam değilsin. Yani sen oyuncuları
4: ama buraya biz kadar getirdim sözleri şey değil mi? Yani ne? Adam hakikaten biz işte 24 sene sonra Dünya Kupası'na gittik.
6: 48 takım oldu yerde. Tamam ben derim ki 32 takım yok, 48 takım. Playoff oynadık. Daha önce
4: İtalya
6: gidemez.
4: İtalya gidemedi ya.
6: Bir şey söyle. İtalya gidemedi.
4: Yani şundan ama... dolayı söylüyorum bunu, yanlış anlamayın hocam. Yani onun kafasındaki doğrular ne? Onu da anlamaya çalışıyorum ama.
6: Eğer 4 takımla 1. takım gitseydi daha önce bu sene 48 takım olmasaydı 32 takımla biz 2. olduk. İspanya gidecekti. Biz gidemeyecektik. Playoff'ta gittik. Bak A Ligi'ne çıktık. Başarı diyebilirsin. Evet ben de derim ki Galler'i 2 maçta yenemedik.
4: Doğru. Macaristan'ı yendik.
6: Macaristan'ı, Galler, antrenörsüz Galler'i, yani yeni futbolu bırakmış antrenörlük yapanı biz o grupta yenemedik. Playoff oynadık. Ya bunları söyleyen yok. Bu Dünya Kupası'na biz gruptan çıkamasaydık playoff ne yaptı? Galler de Dünya Kupası için gruptan birinci olup A Ligi'ne çıktığı için playoff oynadı. Doğru mu? Dünya Kupası elemesini kaybetti.
4: Tabii.
6: Yani bunları da bir masaya yatırmak gerekir. Çıktık. Peki, bu takım zaten o gruptan çıkardı.
4: Peki Abdullah Hocam ne yapacağız? Şimdi önümüzdeki pazartesi günü İtalya'da, Bologna'da bir maçımız var. İtalya takımı da 4 puanda. Yani şimdi şeye de bakacak olursak Fransa'nın 7, Belçika'nın 6, İtalyanların 4 puanı var. Bizim puanımız yok. İkinci 3 maçlık dilime geçiyoruz şimdi.
5: Evet.
4: Bu sefer içeride bir maçımız Belçika'yla. Şunları da söylemek istiyorum. Yani bir şekilde bu seviyede kalmamız lazım.
5: Evet.
4: İşte içerideki Belçika maçını mesela mutlaka kazanmamız lazım. Ama mesela pazartesiye ne düşünelim? Yani ekran başındaki milyonlar ya biz nasıl olsa farklı yeniliriz havasında seyretmemeli bu maçı. Bunun için bir şeylerin değişmesi lazım.
5: Vallahi bence şapkamızı önümüze koyup biraz acı olacak ama şunları söylemek zorundayım. En kötü iki tane dördüncüden biri olmamaya çalışmalıyız.
4: Yani işte ne bileyim Galler, Sırbistan falan var diye düşündüm.
5: Yani maçı için bir şey söyleyemem, İtalya maçı, ama içeride en azından bir İzmir'de Belçika galibiyeti alabilirsek, çünkü avarajımız da çok kötü. Yani bir de oradan okumak lazım.
4: Doğru.
5: Yani 3 puan belki 4 puan alabilirsek dördüncü olarak, o en kötü iki tane dördüncüden biri olmamaya çalışmak şu an en doğru tercih gibi gözüküyor. Ama bu mentaliteyle, bu şeyle, mağlubiyetin verdiği demoralize durumla bunu yapabilir miyiz? Orası da açıkçası çok zor gözüküyor.
4: Şimdi pazartesi günü Arda da yok. Şu anda bizim üretkenlik anlamında en büyük ayağına baktığımız oyuncu. İşte Kenan'ın, Hakan Çalhanoğlu'nun falan da olmadığı, Orkun'un olmadığı bir ortamda. İşimiz kolay değil yani gerçekten.
5: 4 tane kreatif oyuncu yok.
4: Evet, yani. Evet. Bakalım. Neler üretecek Montella bugünden o güne kadar. Gönül istiyor ki sizlere iyi haberler verelim, iyi şeyler konuşalım. Hiç kimse konu milli takım olunca olumsuz konuşmak istemez elbette. Evet. Çünkü ortada bir milli takım gerçeği var. Hani biz renk kırmızı beyaz olduğu zaman gönülden başarılı olsun istiyoruz ama
6: neler
4: şu anda maalesef çok olumlu konuşabilecek argüman yok elimizde. Dileyelim şu Fransa maçı, İtalya maçını da yani en az sıkıntılı şekilde atlatalım ama hani insanın da ne bileyim o umudu izleyicilere paylaşırken hani hayalcilik de yapmamak lazım, fakat oynanmamış maç oynanmamış maçlar hocam, futbol bundan güzel, o şekilde tamamlayalım isterseniz. Doğru, doğru. Ve merkeze pası atalım. Doğru, ne dersiniz?
6: Oynanmamış maç tabii ki mutlaka daha farklı, artık iyice dibe gidiyoruz yani, bir reaksiyon bu maçta bekliyorduk. Evet, o tepkiyi ortaya koyamadı milli takım. İnşallah İtalya maçında koyar ama inşallah maşallah'dan daha önemli Montella'nın da bir şapkasını önüne koyup bu takımı bu hale, hani diyor ya bu hale de bu tekrar Kunst dönemine yaşatıyor. Yani buradan da bir takımı çıkarsın. Çıkartabiliyorsa tabii, ama böyle bu kadar disiplinsizlik, öyle sağ içinde vurdum duymazlık, yanlış kadrolar, adaletli davranmamakla oyunun gidişatı yok. Yani herkes kafasına göre hareket ettiği bir milli takımda en büyük yani refleksi verecek eğer olmuyorsa, bu nasıl bir hizmettir? Hani burada öyle bir şeyi de düşünmüyor bence. Yani 6'da 0 alsa Montella, bak 6 maçı da kaybetse böyle bir şey düşünmüyor. Nasıl olsa çıktık, olmadı vesaire. Yani bu, yani ben bunu anlamış değilim. Takım her gün gelişeceğine, ileri gideceğine mesela geriye gidiyor. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 2 yıldır milli takım geriye gidiyor net bir şekilde.
3: Hocam neler söylemek istersiniz? 3'te 0 yaptık şu an.
7: Ya söyle.

0: Söyleyecek aslında çok şey var ama hiçbir şey de söylememek lazım. Şöyle demek lazım. Ben bir an şöyle 80'li yıllara sanki geri döndük gibi bir şey, havayı sizinlemeye başladım Koray. Yani bakıyorsun 6 tane maç, 3'ü Dünya Kupası, 3'ü Uluslar Ligi. 5 mağlubiyet.
1: 1 galibiyet.
0: 1 galibiyet. Yediğimiz gol sayısı burada 8 tane, attığımız 1 tane. Bunlar da önemli. Şimdi hoca diyor ki söyleyeceğim şeyleri hocaya şimdi çevirerek söyleyeyim. Hoca diyor ki A Ligi'ne alışmaya çalışıyoruz. Ya A Ligi'ne biz uzak bir ülke değiliz. A Ligi'ne hoca, sen kendin alışmaya çalışıyorsan o başka türlü bir şey. Biz o lige alışık biz bu şeyiz, ülkeyiz. Biz Avrupa Şampiyonası'nda derece yaptık ikisinde. Dünya Kupası'nda derece yaptık. Ha bu takım A Ligi'ne alışmak için, geliştirmek için seni buraya çağırmadı ki. Yani o da önemli değil. 3 tane maç, 3 maçı da kazanamayabilirsin. Ama 3 maçta ortaya koyduğun bir oyun yok. Sizden beklentileri olan Türk halkının sizi bir sonraki Avrupa Şampiyonası elemelerinde ümit verecek bir futbol oynamıyorsun. Bir gelişme orada göstermiyorsun. Ve 3 senedir buradasın. Hiçbir şeyi geliştirmiyorsun. Sadece oyuncuları çağırıyorsun. Doğaçlama oynatıyorsun. Bir tane santrofor oynatmıyorsun. İnsanlar İtalya 5-6 tane 7 tane oyuncusunu bizim maçtan önce gönderiyor. Başkalarını çağırıyor. Ya bir Enes Ünal'ı sen çağırmıyorsun. Stoper çağırıyorsun milli takıma.
2: Hocam bir tane değil 10 oyuncuyu kesti. 8 tane
0: ya ben kibarlık yaptım. Olsun diye öyle dedim. Fazla abartmamak için. Tamam. Biliyorum onun oyuncu olduğunu hocam. Teşekkür ederim bilgilerin için. Ya Deniz Gül var, onu oynatmıyorsun. Ve maçın belli bölümlerinde gol pozisyonu 1-2 tane bu maçlarda üretirsin. Onu atmak için bir santrofora ihtiyacın var. Deniz Gül var, onu da oynatmıyorsun. Ya şimdi her zaman aynı şeyi yapıp, yani her zaman aynı hatayı yapıp başarılı olmayı da bekliyorsun. Ya bir değiştir şu kadroda bazı oyuncuları. Hep aynı 3 senedir aynı şeylerle oynuyorsun. Oynamayan oyuncuları çağırıyorsun. Evet, sadakat gösteriyorsan oyuncular, sen de onlara sadık kalıyorsun. Sadakat önemlidir insanlık için. Ama burası milli takım, burada sadakat yeri değil ki. Sen başarılı olmuş oyuncuları buraya davet etmiyorsun. Bir basit örnek vereyim. Sen Eren Elmalı'yı oynatıyorsun, Galatasaray'da oynayamıyor, çok formsuz. Trabzonspor'un en formda oyuncusu Mustafa Eskellaç'ı bir maç önce oynatmıyorsun. Bu maçta Zeki iki maç üstü oynamış, oyuncu yorulmuş. Sağbek Mustafa'yı oynatmıyorsun. Abi senin derdin nedir? Hep aynı oyuncularla belli bir grup içerisinde döndürüp duruyorsun. Sen sisteminde bir revize et. Sistemini bir revize et. Hoca kendini bir revize et. Yani bu çocukların günahı yok diyorsun. Haklı. O çok gerçekten oyuncuların günahı yok. Onları sen oynatıyorsun. Bunun sorumlusu sensin. Yani bu Türk halkı da bir şeyler bekliyor. 86 milyon insan senden bir şey görmek istiyor hoca. Bir şeyleri de göstermen lazım. Bir değişiklikler yapman lazım. Evet. Avrupa maçlarında 8 tane gol yiyorsun Avrupa Ligi'nde ya. 3 maçta. Avrupa'da 8 tane gol yersen başarılı olamazsın ki. İstediğin kadar uğraş. Burada amaç nedir? Önce gol yememektir. Ama maşallah biz her maçta yiyoruz. Dünya Kupası'nda yiyoruz. Bir değişiklik var mı sende? Hayır. Oyuncu kadronu değiştiriyor musun? Hayır. Aynı oyunu oynamaya çalışıyorsun. Ya Kerem santrofor oluyor ya Barış Alper santrofor oluyor. Şimdi oyuna bakıyorsun. 3 maç kötü gidiyor. Forvet'te bir değişiklik yapmıyorsun. Deniz Gül'ü oynatmıyorsun.
1: Evet.
0: Bana göre hak eden bir Yunus Akgün'ü de oynatmıyorsun. Gerçekten çok formda bir Yunus Akgün'ü de oynatmıyorsun. Ya Kerem'den ne buldunuz Allah aşkına ya? Aynısını Fenerbahçe'de ya, bu çocuk artık bazı noktada tıkandı. Buna yardımcı olacak insanlar kulübünde İsmail Kartal'dır. Milli takımda da Montella'dır. Koray. Yani bu çocuğu oynayarak daha çok kaybediyoruz. Bence artık Kerem'i de bir kenara çekip oturtmak lazım ya. Başka oyuncular çağır. Türkiye'de bir sürü oyuncu var. Hiçbir şey bulamıyorsan gideceksin birincilikte. Birincilikte çok oyuncular var. Evet, Süper Lig'de santrofor bulamıyorsun. Yıllar önce biz bunu milli takımda yaptık. İkincilikten, birincilikten çok oyuncu çıktı. Ya bir tanesini alıp oynatırsın ya. bir santrofor

0: oynatamıyorsan, üstüne de bulup oynatamıyorsan, mevcutlardan da faydalanmıyorsan, hoca yani o zaman biz buraya uzağız, biz buraya uzak değiliz. Sen buraya uzaksın hoca. Daha önce biz Avrupa Şampiyonası'nda bunlardan daha güçlü rakipleri yendik. Biz İtalya'yı da yendik, Fransa'yı da yendik, Hollanda'yı da yendik, Almanya'yı da yendik. Daha sayayım mı? Hatırlasın onu da birileri. Evet. Onun için Koraycığım, yani bizden şey yapmasın. Biz bu futbolu doğduğumuz günden beri oynuyoruz. Her branşında, oyunun sahasında da, saha kenarında da, efendim yöneticilik tarafında da, şimdi burada yorumculuk tarafında da bunu biz yıllardan beri yapıyoruz. Biz bazı şeyleri görüyoruz. Öyle yalandan yere, yani hikaye anlatma, gerçek hikaye bu değil. Gerçek hikaye hocanın anlattığı değil. Ben oradaki oyuncuların hiçbirini suçlamıyorum, hiçbirine de günah bulmuyorum. Yani onların evet bir başarısızlık vardır. Onlar da elinden geleni yapıyordur. Orada bir hiç endişem yok. Elinden geleni ama oraya motive edip orada oynatmak hocanın görevi. Eğer başarılı olamıyorsa oyuncuları da değiştirmek lazım. Yeni bir kan lazım bu takıma. Bu evet. Takımı ateşleyecek bir şey lazım. Sen burada ne yaptın Koray? Tepki verecek bir takıma. Tepki verdiremiyorsun. Çünkü tepki vermek için bir şok bir takım çıkarman lazım. Ya İtalya takımı bize karşı bütün takımın yarısından fazlasını değiştirdi. Bir şok yaptı. Geldi farklı bir oyun çıktı ortaya.
1: Bugün de bir berabere kaldılar Fransa'yla. Birazdan o maçın özetini de ekrana getireceğimizi söyleyelim. Özellikle futbol severlere hatırlatayım. Yani Olise'nin inanılmaz bir golü var. Birazdan ekrana getireceğiz onu da söyleyelim özeti.
0: Yani benim kısaca söyleyeceğim bunlardı.
1: Zaten detaylı konuşacağız yine, söz sırası gelecektir. Murat Özbostan, A Ligi ayrıcalıktır, deneyim kazanıyoruz dedi hoca. Biz 3 maçta sizce ne deneyim kazandık?
2: Yani bir deneyim kazandığımızı düşünmüyorum. Yani hayatımızda ya da Türk futbol tarihinde ilk defa böyle takımlarla oynamadık. Yani ne deneyim kazanacağız? Zaten takımda oynayan bütün oyuncular hem Türkiye'de büyük takımlarda hem de Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyiyorlar. Dolayısıyla deneyim kazanacak bir şey yok. Tabii burada hoca da bir şeyleri söylemek istiyor. Mecbur yani, işte çıkacak, bir şeyler anlatacak. Ve bu söylemek zorunda olduğu cümleler, kurmak zorunda olduğu cümleler bizlere anlatıyor. Yani ve bu tatmin edici bir şey değil. Yani ne Bursa'daki maçtan sonra söylediği sözler, yine bugün bazılarını yine tekrarladı. Bakıldığı zaman ona göre bunlar bir hazırlık maçı ve biz bir hazırlık turnuvası oynuyoruz şu anda. Ve dolayısıyla da bu maçlardan bu sonuçları almamız kendisi için doğal. Bizim de doğal olarak bunu beklememizi şey yapıyor. Yani fazla diyor bir beklenti içerisine girmeyin diyor. Ve bunları anlatırken de özellikle işte deneyim kazandık, deneyim kazanıyoruz cümlesini ifade ediyor ki bunun tabii benim nazarımda da ve birçok insanın nazarında kabul edilebilir bir tarafı yok. Şimdi eğer bana göre takımda otoritesini de kaybetmiş diye düşünüyorum ben. Adalet duygusunu da kaybetmiş. Yani biz onu Türkiye'ye geldiğinde işte Adana ve Adana Demirspor'da ki oyunu, bakış açısı, futboluyla övdük ve manşetlere taşındı. Ve orada bir gün İtalyan medyasına şu röportajı vermişti. Futboldan soğumuştum, burada tekrar futbola ısındım, tekrar geri döndüm diye. Yani o futbola geri dönen ve bizim onu geri döndürdüğümüz şu anda teknik direktör değil. Yani şu an başka bir tablo çiziyor bize ve bu tabloyu çizerken de İşte bugün de bundan önceki basın toplantılarında da hep şunu söyledi. İşte sizi A Ligi'ne getirdim, sizi Dünya Kupası'na götürdüm, doğru, sizi Avrupa Şampiyonası'na götürdüm. Yani burada tabii kibir devreye girdi. Yani önceden aslında bu kibir yoktu. Ama artık bizim daha önce sevdiğimiz Montella'yı Türk halkı şimdiki Montella'yı sevecek mi? İşte burası soru işareti gibi. Bana göre o sevgi de gitgide azalmaya başladı.
1: Kibir mi yoksa bir gerçeği hatırlatmak mı? Söyledikleri de yanlış değil o açıdan aslında.
2: Yani ben biraz kibir olarak düşünüyorum. Yani sonuçta onun burada bu göreve gelmesi, yani kendisi bir şeyleri başardıkça kendi kariyeri açısından da başarmış oldu ve CV'sine yazıldı. Evet, siz de Türkiye'yi 24 yıl sonra bir turnuvaya götürdünüz. Ama bu turnuvada başarılı da olamadınız ve işte A'ya çıkarttınız. Yani o zaman A'ya çıktıysak eğer burada bu

0: sağlayacak futbolu ortaya koyamıyorsak, bu mücadele gücünü ortaya koyamıyorsak, golleri atamıyorsak, hala bir golcümüz yoksa, hala biz yıllardır bunu konuşuyorsak ortada bir tuhaf bir durumda vardır. Yani bana göre bundan sonra yapılması gereken bir kan değişimidir. Bu şarttır. Çünkü normalde bu tür durumlarda böyle değişimler iyi gelir. Bir değiştirmek lazım, bir resetlemek lazım. Yani geçmişteki başarılara takılıp kalmanın bir gereği de yoktur. Yani bununla ilgili kararı da Futbol Federasyonu verecektir. Bunun kararını yarın mı verir, pazartesi günü mü verir, salı günü mü verir? Bunu hep beraber bekleyip göreceğiz.
1: Evet. Mustafa Hocam, hocanın açıklamalarına, daha önceki açıklamalarında da dengeli olmak lazım eleştirilerde vurgusu vardı hep. Yani işte az önce Murat Özbostan'ın söylediği gibi yine bugün de kendisi hatırlattı. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittik, bu ekip gittik. A Ligi'ne beraber çıktık, Avrupa Şampiyonası'na gittik. Bunları hatırlatıyor ve diyor ki eleştirilerde dengeli olmak lazım. Şimdi A Ligi'ndeyiz. Fransa, Belçika, İtalya çok önemli takımlarla karşı karşıya geliyoruz. O eleştiriler sizce şu anda gereğinden fazla ağır mı? Yoksa oynadığımız oyun gerçekten bunu hak ediyor mu?
2: Öncelikle üzgünüz tabii ki bu alınan sonuçlardan dolayı. Bir varlık gösteremedik. Acı olan tarafı da o. Montelli'ye biz daha düne kadar pasaport veriyorduk. Dengeli olmak lazım olarak o da gülüyordu. Hoşuna gidiyordu. Bu işin o tarafı da var, bu tarafı da var. O zaman dikiz aynasına bakarak ileriye gidemezsin. Evet, A ligine bizi çıkarmışsın. Dünya Kupası'na gitmişiz. Bunlar güzel şeyler. Ama sen şirketi sermayesini yükseltmişsin, çok popüler kılmışsın. Şimdi yiyorsun, batıyor şirket. Buna bir çözüm üretirsen ben senin kaliteni, kariyerini, bilgiçliğini anlarım, ustalığını anlarım. Baktığınız zaman kulübeyle oyuncular arasında bir sinerji yok. Çökmüş, hoca tükenmiş. Bence hoca için ayrılan sürenin sonuna geldik biz. Oyuncular doğaçlama oynuyorlar. Baktığınız zaman A Ligi. İyi peki Liechtenstein, Lüksemburg, Moldova. Bunlarla oynayalım, Forey Adaları. Bunlarla mı oynayalım? Tabii ki Türkiye 6. büyük futbol ekonomisi. Statlara bak. Tesislere bak. Ülkenin potansiyeline bak. Bu potansiyel A Ligi'ne hak eden bir potansiyel. Bir kere hoca bunun farkına varması lazım. Biz bu A Ligi'ne uzaydan gelen bir A Ligi değil ki. Sonra A Ligi'ne diyoruz ki çok güçlü rakipler A Ligi. Hepsi güçlü. Sen de güçlü olduğu için buraya geldin zaten. Ama bir oyun aklını koyman lazım. Modern futbola, gelişmiş oyuna ayak uydurman lazım. Dünya coğrafyasında, Dünya Kupası'nda gördük. Oyun stilleri, oyun anlayışları nereye gelmiş? Bizde var mı o? 4-6-0 girdabına bir çıktık, inatla oradayız. Girdik, o girdaptan dışarı çıkamıyoruz. İnatla oradayız. Bir değişim göster. Santroforlu oyuna dön. Çift santroforlu oyuna dön. Bilemem. Oyunun akışını sen okuyacaksın. Sen hamle yapacaksın. Oyuncu değişikliği. Barış çıksın, Yunus girsin. Bunu ben de yapabilirim. Barış çıkıp Yunus girdikten sonra nasıl bir oyun felsefesi sahaya yansıtacaksınız? Kanatları mı kullanacaksın, merkezi mi kullanacaksın? Neyi değiştireceksin rakibe göre? Bu var mı? Yok. Aynı. At Arda'ya, Arda'dan bekliyorsun. Günah ama çocuğa da günah. Diğer oyuncu kardeşlerimize de günah. Baktığınız zaman oyuncularımız Avrupa coğrafyasında popüler olmuş, gelişmiş, gelişme ayak uydurmuş. Hepsi güzel oyuncular, başarılı oyuncular. Peki takımın oyununa bak. Bireysel o başarılı performansın takım oyuna yansıması var mı? Bunu kim sağlayacak? Bunu Montella sağlayacak. Montella'ya biz kariyer verdik. Montella geldiği zaman Avrupa tanıyor muydu Montella'yı? Eski bir futbolcu olarak biliyordu. Bu kariyeri Türkiye'de edindi. Türk milli takımıyla edindi. Bu ülkede edindin. Bu ülkeyi daha alışacağız. Yarına yok, o işler yok.
1: Araya girmem gerekiyor tabii. Milli takımı konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz ama malum Türk futbolunun gündeminde şu anda çok önemli konular da var. Son dakika bilgisi ekrana yansıyor şu anda. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu için tutuklama talebinde bulunuldu. 7 şüpheli savcılık tarafından suç ceza hakimliğine sevk edildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan bizimle birlikte. Kendisi bu son dakika bilgisine dair detayları aktaracak.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında artık savcılık ifadeleri tamamlandı. Aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sabahattin

0: Nurettin Şahin, Ali Can Sağlar ve Emre Kosit savcılık talebi doğrultusunda tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yenilemekte fayda var. Gözaltına alınan şüpheliler salı sabahı yapılan operasyonla birlikte artık İlemiyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanmış. Bugün İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişlerdi. Savcılık ifadeleri bittikten sonra savcılık talebi doğrultusunda Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Ali Can Sağlar ve Emre Kosip tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İlerleyen saatlerde de sulh ceza hakimliği bir karar verecek diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Mustafa Kadir Mercan Haber muhabirine teşekkür ediyoruz. Son dakika bilgisini paylaştı. Bir kez daha tekrar edelim. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu için tutuklama talebinde bulunuldu. 7 şüpheli savcılık tarafından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İsimleri tekrar söyleyecek olursak Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Ali Can Sağlar ve Emre Kosif savcılık tarafından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Türk futbolunda tabii son dönemde milli aradayız, milli takımı konuşuyoruz ama bir de Türk futbolunun geleceği adına çok önemli süreç içerisindeyiz bir yandan da hocam. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu yaşananları? Bir adli süreç var tabii ki. Şimdi bu kesin yaşamda karar çıkana kadar herkesin masumiyet karinesi kapsamında suçlu ilan edilmemesi gerektiğini de hatırlatalım ama bir ciddi adli süreç de var şu an için. Nasıl görüyorsunuz bu dönemin devamını yani?
2: Bunu Aspor bu stüdyoda buraya oturdum 27 ay önce, 2,5 yıl önce bunun bu şekilde olacağının öngörüsünü koymuştum zaten. Yanlış bir Merkez Hakem Kurulu, yanlış bir yol, yanlış bir gidişat var diye defaten hep söyledim. Anlatmaya çalıştım. Bugün gelinen noktayı 2,5 yıl önce fotoğrafını çekip sahneye sunmuştum. Dinletemedim. Bir şeyleri biliyorum fakat anlatamıyorum. Her geçen gün daha da kötüye gitti. Bugün gelinen nokta hem UEFA'da hem FIFA'da tüm dünya coğrafyasında ülke futbolunu, 6. büyük futbol ekonomisini çok kötü bir duruma düşürdüler. Üzücü bir duruma düşürdüler. Türk Futbol Hakemliği kurulduğundan bu yana, futbol ligimiz kurulduğundan bu yana ilk defa bu kadar acı, bu kadar üzücü, bu kadar ayıplı bir duruma düşmüştür. Merkez Hakem Kurulu Başkanı, içindeki bulunan şahıslar, İstanbul Dernek Şube Başkanı bugün tutuklama talebiyle Cumhuriyet Savcılığı'na, ne kadar acı bir şey. O camiada yetişmiş, bugünlere kadar gelmiş biri olarak başkanlık da hem MHK'de hem dernekte başkanlık yaptım. Bu beni çok üzen bir tablodur. Gerçekten çok üzülüyorum, canım yanıyor. Ama bu tablonun buraya geleceğini de 2,5 yıl önce bu stüdyoda anlatmıştım.
1: Evet.
2: Dinlemediler. Benim MHK'lerde falan gözüm yok. O zaman da böyle söyledim. Benim MHK'lerde gözüm yok. Beni dinlerseniz futbol ömrünüz uzar. O koltukta oturan futbol ömrünüzde bunu anlatmaya çalışmıştım. Tabii detayına inme şansım yoktu. Çünkü ispat için belgeler gerekir. Yapılan işler için bir şeyler. Ama ben kalifikasyonu düşük, liyakati uygun olmayan insanlarla yürünecek yolun sonu karanlıktır. İşte bugün o karanlık tünelin ucundayız.
1: Murat Özbostan, siz nasıl görüyorsunuz bu sürecin devamını?
3: Şimdi yani devamından öte ben bir kere Merkez Hakim, yani şu anda tabii muhtemelen ilerleyen saatlerde belki sabaha karşı bir karar çıkacaktır ki mahkeme önünde de bir ifade ve orada bir şey süreç olacak. Tabii gün boyunca işte konuşmalar çıktı, WhatsApp konuşmaları çıktı. İşte bazı kayıtlar çıktı, ses kayıtları çıktı. Bu arada ifadeler verildi. Hem Yasin Kol ifade verdi, hem Ferhat Gündoğdu'nun ifadeleri vardı. İkisi de bir kere suçlamaları kabul etmedi, onu belirtelim. Ama burada tabii ivedilikle bir de Merkez Hakem Kurulu için artık hemen bir karar alınıp oraya bir başkan tayin edilmesi, bu başkan ve yeni yönetim kurulunun da tayin edilmesi şart. Yani burada artık ben eminim ki yarından itibaren de bunun herhalde bir şeyi, aksiyonu alınacaktır. Yani sonuçta bu karar ne çıkarsa, karar çıkarsa çıksın, en azından bundan sonraki hakem camiasının ve Merkez Hakem Kurulu'nun selameti açısından, ligin selameti açısından orada bir kere yeni bir yapılanma olacaktır. Ama bununla beraber işte yeni gözaltılar olur mu, yeni şeyler çıkar mı, kararlar alır mı?

0: alınır mı? Bunları hep beraber göreceğiz. Her dakika değişen şeyler oluyor. Yani son 48 saatte bir sürü gelişme yaşandı arka arkaya bu konuyla ilgili. Tabii şimdi tutuklama talebi önemli bir karar, çok önemli bir haber. Yani 7 şüpheli için verilen bu karar. Bakalım yani gecenin ilerleyen saatlerinde nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Ama ne olursa olsun futbol için en iyisi neyse, temiz futbol için en iyisi neyse, bunun da ivedilikte yapılması lazım. Burada tabii evet, Futbol Federasyonu'nda çok görevler düşüyor bu saatten sonra.
1: Mustafa Hocam, şeyi soracağım. Bu konuyu evet, Daha sonra zaten yine ilerleyen günlerde de daha sık konuşacağız gibi duruyor. İnsanlar şeyi merak ediyordur. Şu an işte Ferhat Bey'le ilgili bir tutuklama talebi var. Bundan sonrası mesela atamalar, milli maçlardan sonra nasıl olacak, prosedür nasıl işliyor diye. Şu an için başkan vekili mi devam ediyor?
2: Şimdi Merkez Hakem Kurulu tabii yarım yamalak. Yarısı orada, yarısı burada. Şu anda Merkez Hakem Kurulu görevden alırsanız yenisine atayana kadar Hakem İşleri Müdürlüğü atamaları yapar. Hakem İşleri Müdürümüz kim? Yine bu stüdyolarda söyledik. Bora Özkara. Faal bir hakem. FIFA yardımcı hakem, faal bir hakem. Faal bir hakemden Hakem İşleri Müdürü olmaz dedik. Yine
1: doğru.
2: Etik değil bu. Anlatmaya çalıştık bunu.
1: Hatırlıyorum bunları söylediğinizi.
2: Değil mi? Bunları hep söyledik. Şimdi Bora Özkar'a yakalıyoruz. Bu görevi aldı, yenisi atanana kadar. Ama müdürümün ifade ettiği gibi acilen aksiyon alınmalı. Çünkü Türk futbolunu kaybedecek zamanı yok. Derhal bu merkeze teşekkür edilmeli. Yeni bir merkez hakem kurulu atanmalı. Hızla. Bunu yapmalılar ve bundan sonraki süreci güveni kazanabilmek için, Türk futbolu ailesinin ve paydaşlarının güvenini kazanabilmek için liyakatli bir ekip oraya koymalılar. Günü kurtarmak için geçici değil, liyakatli, bu işte saygın toplum tarafından ve içerideki hakem toplumu tarafından da itibar gören, saygı gören, zaman zaman korkulan, zaman zaman baba şefkatiyle diye sarılabilecek insanlardan kurulmalı. Çünkü o hakemleri de eğer başıboş bırakır, sahipsiz bırakırsanız nereye gideceklerini bilemezler. Öyle bir merkez hakem kurulu. Kürsüye çıktığı zaman hakemin pür dikkat onu dinleyeceği, onun anlatımlarından ders alarak sahaya yansıtmak için çaba sarf edeceği bir merkez hakem kurulu oluşturmaları lazım.
1: Evet. Şeyin önünde engel var mı? Çok konuşuluyor çünkü Anthony Taylor, örnek veriyorum, yabancı birinin bu göreve getirilmesi için herhangi bir statü engeli vesaire var mı?
2: Ben hakemliği bıraktım, bir süre sonra 20 gün sonra MHK başkanı oldum. Ondan sonra bu bazıları rahatsız ettiği için bir madde koydular bir sonraki genel kurulda. Hakemliği bıraktıktan sonra bir yıl geçmeden MHK başkanlığı olmaz, MHK olmaz diye. Tamam.
3: Yerli, kanun senin yüzünden değişmiş.
2: Yerli,
3: hocam.
2: Yerli ama çok da başarılı performanslar gerek hocam. Yani
3: ben onu
4: hocam, en azından onunla bir diyaloğa geçilebilir. Sonuçta birini normal bir şekilde atayabilirsin. Onunla da diyaloğa geçer.
2: Ama yani şimdi şöyle,
4: tecrübesiyle,
2: şöyle,
4: deneyiminden fayda alabilir şu anda.
2: Bu madde Türk için, yani Türk eski bir hakem, MHK başkanı olması açısından geçerli. Türkiye için geçerli. Ama Anthony Taylor yabancı. Yabancılar için orada bir maddede bir boşluk var. Hukuken ne sorun yaratır mı, yaratmaz mı onu bilmiyorum. Olabilir. Ne maddeler var? Merkez Hakem Kurulu son 1,5 yıldır 7 kişiyle devam etti. Yine o statüde belirliydi. 9 kişi olması gerekiyor.
4: Bir an önce ne değişecekse değişsin.
2: Biz bunlardan bağımsız olarak diyoruz ki olabileceğin en iyisini koymak lazım. Anthony Taylor, bravo, anlaşın abi. Bravo. Neden biz İyi gitmek istiyoruz. Lig başlayacak. Onun evet, yanına da dediğim o liyakatlıları koyarsın Türkiye'de. Kabul görevlisini yanına koyarsın.
4: Aynen
2: öyle. Yürür gidersin.
1: Karşılaşmanın ardından Ferdi Kadıoğlu Aspor'un sorularını yanıtladı. Ferdi'nin açıklamalarını izliyoruz.
5: Yeah, difficult situation.
6: Açıkçası beklemediğimiz bir sonuçtu. Zor bir durumdayız. Utanıyoruz ve gelen taraftarlarımızın bu sonuçları hak etmediğini düşünüyoruz. Herkes kafasını kaldırmalı. Zihnimizi hızlıca toparlamak zorundayız. Bir şeyleri yeniden yoluna koyabilmemiz için kendimizi bulmamız gerek. Bütün konsantrasyonumuzu buna verip birlikteliğimizi yeniden sağlamamız lazım.
1: Bir şeyleri yoluna koymamız için kendimizi yeniden bulmamız gerek dedi Ferdi. Peki rakip Belçika teknik direktörü Van Bommel neler söyledi? Şimdi o açıklamaları izliyoruz.
7: Kevin De Bruyne ile harika bir gol attık. Oyunu topa sahip olarak kontrol etmeye çalıştık. Ancak bazı anlarda topu çok ama çok çabuk kaybettik. Aynı şeyi Türkiye'de yaptık.

0: Bu yüzden oyun biraz masa tenisine döndü. Oyun bir o tarafa bir bu tarafa gitti geldi. Ama bence özellikle 2-0'dan önce topla daha rahat olduğumuz anlarda 25-30 pas yaptığımızı görebilirdiniz. Benim için oyunun kontrolünü ele aldığımız an işte o andı. Türkiye de gol atabilirdi. Sanırım devreden hemen önce arka direkte çok büyük bir fırsat yakaladılar. Ama genel olarak 3 puan aldığımız için elbette çok mutluyum.
1: Oyun bazı anlarda masa tenisine döndü dedi Van Bommel. Hem İtalya maçında Okan dikkatimi çeken hem bugün özellikle bu verkaçlarda 2'ye 1'lerde çok kolay bizim orta sahamız geçildi. Hoca deneyim kazanıyoruz dedi ama mesela İtalya maçında da onu gördük yediğimiz gollerde. Belçika maçında da zaman zaman gördük. Sen hem hocanın açıklamalarını hem milli takımın bu maçla birlikte 3 maçlık performansını nasıl değerlendiriyorsun?
2: Şimdi sahanın içinde tabii ki de müsaade edersen her rakip oynar kim olursa olsun yani. Sonuçta müsaade etmeyeceksin, ne yapacaksın, isyan edeceksin. Alanına girdiği zaman burası benim mahremim diyeceksin, giremezsin. O mücadeleyi, o aksiyonu, reaksiyonu göstereceksin rakibine, hissettireceksin bir kere. O futbolcu topluluğu rakibine sen diyeceksin kardeşim buralarda bulunamazsın. Ama müsaade edersen pası da yapar. 35 yaşındaki De Bruyne bugün gördün orta sahada cirit attı. Oralardan o derin koşularda paslarda müsaade et diyorsun. Adam o pasları da derin koşuları da her türlü her anlamda çok olumlu pozitif anlamda değerlendirdi. Ama bu pozitif anlamda değerlendirmesine de sebep olan sensin. Niye? Sahada bir kimlik, bir oyun, bir felsefe yok. Hep diyorlar ya işte hocanın bir oyun anlayışı var. 4-6-0. 4-6-0 var ama nasıl var? Sağa pas, sola pas, yandan orta. Sağa pas, sola pas, yandan orta. Sen bu şekilde rakibi hiçbir kolay kolay açamazsın. Nasıl açarsın? Derin koşularla ikili mücadele ara yapacağın koşu, sırta yapacağın koşu, oyun içerisindeki organizasyonlarla rakibi tedirgin edersin. Ama bakıyorum sen 3 maçta oyun yok, puan yok, pozisyon yok doğru düzgün. Yani kendi alanın içerisindeki yani oynadığın oyun felsefesinin içerisinde organizasyon anlamında bir oyunun yok. Niye? Sonuçta yani spontane gelişen bir oyun. Adaletin, liyakatin olmadığı yerde başarı olmaz. İlahi adalet oraya uğramaz sevgili Koray. Sen o adaleti, o rekabeti oluşturacaksın. Sen orada kulak yediğin zaman o takımın içerisinde hiçbir şekilde oraya ilahi adalet uğramaz. Bu böyledir. Ne olursa olsun ne kadar sahada çık oynamaya çalış, ne kadar kaliteli oyuncu topluluğu elinde bulunsun fark etmiyor. Hedefe de gidemezsin, skor da alamazsın. Birkaç tane not aldım söyleyebilir miyim?
1: Tabii.
2: Beni rahatsız eden notlu konular bunlar. Hocanın yaptığı açıklamalarda. Hoca ne diyor? Seviye bu diyor. Bizler bu seviyenin takımı değiliz demeye getiriyor bana göre. Soruyorum sevgili Montelo, Kerem, Hakan, Orkun, Arda, Ferdi, Salih. Bunun gibi birçok oyuncu. O seviyelerin oyuncusu bana göre. Sana göre bu seviyenin oyuncuları veyahut da o seviyede oynayabilecek bir takım elinde yoksa empati kuruyorum. Ben de sahadan geliyorum. Ben futbolcuların yerinde olsam veyahut da sizlere soruyorum. Rahatsızlık duyar mısınız?
3: Ne diyor bu derim?
2: Kenan, Hakan, Orkun, Arda, Ferdi, Salih, Zeki bakın nerelerde oynuyor. Yunus'u, Barış'ı, arkaya gel Urcan. Soruyorum o futbolcuların yerine koyayım. Empati kuruyorum. Ben rahatsız olurum kardeşim. Ne demek ya? Buralara ben getirdim seni. Soruyorum abi bir tane daha soru. Almanya, Hollanda, Sırbistan'ın olduğu grupta lider kim?
1: Yunanistan.
2: Yunanistan o seviyelerin takımı mı? O oyuncular o seviyelerin takımının oyuncuları mı? O seviyelerin takımına o oyuncuları getiremiyorsan sorumlusu sensin. Benim oyuncularım o seviyenin takımı. Benim oyuncularım o seviyenin liginde başarıya gidemiyorsa oyunda skoru kaybedebilirsin. Oyunu kaybediyorsa, kazanamıyorsa sorumlusu sensin hocam. Kusura bakma. Benim 6. jenerasyon dediğim oyuncularım, kadrom o seviyenin oyuncuları. En basit örneği uzağa gitmiyorum. Dibimize geliyorum bak dibimize. Beşiktaş'a bir teknik direktör geldi. İtalyan. Biliyorsunuz değil mi? Ne yaptı? Bir dokunuş yaptı. Olaytan, Rıdvan, Emirhan, İlhan nasıl bir potansiyellerini ortaya çıkarttı? Bak teknik direktör dokunuşu. Güveni vereceksin, sorumluluğu vereceksin. Bir felsefe, bir kimlik ortaya sunacaksın oyunculara. Siz bunları yapabilirsiniz her zaman söylüyorum. Senin potansiyelin bu. Yapabilirsin dersen o potansiyeldeki saydığım oyuncular bak açın bakın nerelerde oynuyor nasıl oynuyor. Sen bunları yaptırırsan oyunculara oyuncular yapabilecek seviyede oyuncular kardeşim. Tamam mı? Bak şimdi. Birçok not aldım. Hangisini konuşacağım bilmiyorum. Hocam çok güzel bir şey söyledi. Bak 80'lere 90'lara döndük diyor. Avrupa Dünya Kupası birçok yerde başarız diyor. Başarılı diyor. Biz oraya uzağız diyor. Oraya uzaklaştıran bizleri sensin. Bu oyuncu topluluğunu, bu takımı sensin. Bugün bakıyorum 35 yaşındaki De Bruyne cirit atıyor cirit. Alıyor araya bırakıyor çerçeveye bakıyor resmi çiziyor. Sen o çerçeveye oyuncuya baktırırsan O potansiyeldeki oyuncu oraya da bırakır, oraya da bırakır. Ama müsaade ettirmeyecek.

0: şov yapıyor. Gel arkaya Ferdi. Premier Lig'in 3. sırasındaki Brighton'da müthişler. Solda, sağda her yerde oynuyor. Salih Beşiktaş'ta, Zeki Juventus'ta, Barış, öbürü Yunus. Yani birçok oyuncu, bireysel olarak benim oyuncularım bunları yapar. Emirhan stoperde, Beşiktaş'ta çıkış halinde. İlhan orada bugün girdi, oraları karıştırıyor. Ama işte sen o adaleti, o rekabeti yaratırsan o zaman sen hedefe şampiyonla veyahut da oralarda başarılı olursun. Ben kabul etmiyorum. Benim takımım kardeşim o seviyelerin takımı. Ben o oyuncuların yerinde olsam bu röportajı odada dinliyorum. Ben örnek kimim biliyor musun? Hakan'ım veyahut da Kenan'ım veyahut da örnek mesela Orkun'um. Ya hocam Allah aşkına ya. Tamam Mika Gots nerede oynuyor? Zaman zaman oynuyor. Catalare, Luka Bakio, De Bruyne 35 yaşında, Van Aken, Tielemans. Şimdi benim Orkun'umdan, benim mesela saydığım diğer oyunculardan çok çok mu üstün? Veyahut da Yunanistan'daki oyuncular çok çok. Yunanistan'ı izliyorum, nasıl takım biliyor musun? Taş kemik gibi. Taş gibi takım. Adamlar nasıl biliyor musun? Böyle. Zıng zıng zıng zıng. Top rakip de tak hepsi beraber topun arkasında. Alanları nasıl kapatıyorlar böyle ısırıyor. Girdiği zaman nereye diyorsun? Böyle yapıyor. Mustafa hocam gireme. Isırıyor. Bir anda mermi gibi. Askerden yeni gelmiş gibi atağa çıkıyorlar. Açlar. Çünkü evet. Niye? Kafalarına aşılanmış bir felsefe var. Bir milli duygu var. Bizim oyuncuların hepsinde o duygu var. Ama abicim benim oyuncularıma değerini, yapabileceklerini hissettirebilecek oyun sistemi felsefesi. Sen Barış'ı koymuşsun en uca. Barış'ı en uca koymuşsun. Bak sırtı dönük oynayamaz. Koy Barış'ı sağa. Koy sola Oğuz'u veyahut da Yunus'u, Kerem'i kimi istiyorsan. Ön tarafa koy abi saydı Enes Ünal'ı, Deniz'i. Ne olur biliyor musun? Barış'ın da performansını artırsın. Takımın da performansını artırsın. Çünkü bu oyuncu getirecek buradan. Ama evet. Burada bu adam onları yapamıyor. O yüzden yani bahanelere sığınırsak.
1: Mesela Barış dedin, Kevin De Bruyne dedin. Kevin De Bruyne ile ilgili mesela bir istatistik.
0: Bak son bir cümle söyleyeceğim. Bahanelere sığınırsak her geçen maçtan sonra ya çok ağır eleştiriliyoruz gibilerinden bahanelere sığınırsak bir yere gidemeyiz. Bir adım atamayız. Öne gidemeyiz. O yüzden yapmamız gereken şapkamızı önümüze koyup benim takımım neler yapabilir? Kim bu takıma neler yaptırabilir ki değerlendirmeleri yapılması gerekiyor artık.
1: Evet.
2: Bak burada hocam, eleştirilere kulak asmak istemiyorum diyor ama gelişim için eleştiri şarttır. Kulak asmamak olmaz. Senin kadar bu insanlar da teknik direktörlük yaptı, sahadan geldiler değil mi? Hadi benimkini kale alma teknik olarak, oyun tekniğiyle ilgili bir şey söylesem eski bir hakemim. Ama bunlar teknik adam, oynamış adam, üst düzey futbolcular. Ne demek kulak asmak istemiyorum? Asmak zorunda. Bu mozaiği bilmek zorundasın. Bu kültürü tanımak zorundasın. Bu anlayışa uymak, gelişime uymak zorundasın. O eleştirilere ders çıkarak yürüyeceğiz. Saydığı oyuncular az buz oyuncular mı?
3: Değil tabii.
2: 2024 işte Dünya Kupası'na bu oyuncularla gittik. Gittik de neden bu oyuncular geriye gitti? Şimdi verilere baktığımızda rakip takım ne koşmuş? 117.2 koşmuş. Biz de koşmuşuz.
4: 112.
2: 112.8 koşmuş.
1: 4.4 kilometre mesafe.
2: Bunun cevabını ver bana. Bunun cevabını ver. Fiziksel düşüş. Geçen programda konuştuk. Düşüş var takımda. Ruhta bozukluk
3: hocam,
2: var.
3: Hocam masal anlatıyor ya. Yani söylemediğiniz ama.
4: Bu kadar. Yani eleştirileri kabul etmiyorum diyor da. Evet. Demek eleştirileri dinliyorsun ama kamuoyuna kabul etmiyorum.
1: Kulak asmak istemiyorum. 3 günde bir kendimizi tarttığımız bir dönem geçiriyoruz dedi.
4: Ya Koray, İtalya'da bu eleştiriler yok mu zannediyor? Bizi her mi yer, kandırıyor?
2: Her yerde var.
4: İspanya'da yok mu zannediyor? Almanya'da, İngiltere'de yok mu zannediyor? Bak bunun en büyük hatası ne biliyor musun? Bu akşam kendini ele verdi. Nasıl ele verdi biliyor musun? Biz bu seviyenin takımı değiliz
0: en
4: demekle.
0: En tehlikelisi bu hocam.
4: Niye tehlikeli biliyor musun?
0: En tehlikelisi.
4: Hayır burası Avrupa Uluslar Ligi. Ya sen olmasaydın bu lige çıkmayacak mıydık? Biz çıkacaktık. Belki de daha rahat çıkacaktık A grubuna. Yani bu lige dedim A ligine. A evet. grubuna çıkacaktık biz. Herhangi bir antrenör de çıkabilirdik. Dünya Kupası'na sen olmasan da biz gidebilirdik. Ama şu verdiğin demeç çok tehlikeli bir demeç. Evet. Neden demeç tehlikeli biliyor musun? Sen bundan sonra Avrupa Şampiyonası elemelerinde zaten bu takımlarla oynayacaksın. Sen o zaman Avrupa Şampiyonası'nda ben bu takımı, bu seviyenin takımı değil diye taşıyamam diyeceksin. O zaman Dünya Kupası'nı taşırken bu seviyenin takımıysın. Şimdi bu A liginde oynarken bu

0: bir yerin hocam, takımı ondan değilsin. Avrupa Dünya Kupası'nı oynarken de Avrupa'dan gittik.
1: Ondan daha tehlikelisine.
0: Şimdi Avrupa
1: yerine kendini koyacağım.
0: Ya bak şimdi Avrupa
1: takımlarla Avrupa şampiyonasına karşılaşacaksın değil mi? Hayır hayır. Soruyorum hocam.
0: Yok yok, söyledin sen onu tamam, biraz sen... önce çok da güzel söyledin. Ne yapayım? Hocam, çok da güzel anlattın.
1: Şimdi sen az önce bir şey yok, dedin yok, ya sen... onlarla karşılaşacağız dedin ya. E sen yine bu oyuncularla onlarla karşılaşacaksın.
0: Onu diyorum işte. Onu tamam. Anlatıyorum ben de. Sen orayı çok güzel söyledin. Bravo, tebrik ederim. Ya sen Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacaksın bu maçlar bittikten sonra hemen akabinde.
2: Evet.
0: E sen bu o zaman Avrupa Şampiyonası'na gideceğin zaman elemelerde sana Fransa da düşebilir, Belçika da düşebilir,
1: İspanya da düşebilir,
0: İtalya da düşebilir. Bak bu üçünü bahsediyorum. Bunun dışında sana bunlardan biri düşmedi, Almanya düşecek.
1: İngiltere, İspanya,
0: İngiltere
1: İtalya.
0: Düşecek, İspanya düşecek. Efendim sana söyleyeyim, Norveç düşecek belki. E onlar da bu seviyede. Sen niye bu kadar bizim seviyemizi aşağı çekiyorsun? Bizi niye küme düşürüyorsun?
1: Bravo hocam.
0: Sen bizi aşağı bu. Düşürüyorsun. Sen o zaman çıkmasaydın B grubundan. Niye çıktın? Biz burası bizim için daha rahat desin. Bu seviye takımları Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyorsan bunlarla beraber başa baş mücadele edeceksin. Okan çok güzel söyledi. Aferin.
1: Teşekkür ederim.
0: Avrupa, ya senin bütün oyuncuların Avrupa'nın en iyi takımlarında oynuyor ya. Abi şu anda bir Hakan Çalhanoğlu mumla aranıyor. Kenan mumla aranıyor. Neden? Takımın başı boş dolaşan bir takım gibiyiz. Sahanın içinde bir organizasyon yok, bir disiplin yok. Sahanın içerisindeki disiplini ve oyun anlayışını yaratan oyunculardan bir tanesi Hakan Çalhanoğlu'ydu. Bu Hakan Çalhanoğlu'nu bazen eleştirenler oluyor. O eleştirenlere de büyük bir mesaj olsun. Oyun lideri Hakan Çalhanoğlu gibi olur. O takımın içini toparlar. Evet. Hakan'la beraber bu takım, Dünya Kupası'nda evet iki tane yenilgi var. Ama oradaki maçlarda kötü ama Hakan Çalhanoğlu bu kadar üst üste yenilen takımı içeriden toparlar. Sen 6 maçta 5 tane mağlubiyet almışsın. Ya o kadar da şimdi Avustralya'ya yenilmişsin, Paraguay'a yenilmişsin Dünya Kupası'nda. Amerika'da bütün takımı değiştirmiş. Amerika'yı sadece yenmişsin. 9-10 tane rotasyon yapmış. Oynamayanları oynatmış, yenmişsin. Bence o da bir galibiyet değil. Bak şimdi bu akşamki demeç çok tehlikeli bir demeçti. Biz Avrupa Şampiyonası'na bu tür takımlarla oynayacağız elemelerde. Oraya gitmek istiyorsan hocanın değişmesi lazım. Ben bir öneri sunayım sevgili federasyon başkanına. İtalya'ya gidecek bundan sonra. Değil mi? Maçımız İtalya'da.
2: Evet, pazartesi.
0: Hazır oraya gitmişsin. Eğer orada da aynı kafayla devam edersen ki bana göre orası onun son şansı olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer aynı kafayla gidip her maçta 3 tane 4 tane yiyen bir milli takım bu Türk halkı görmek istemiyor. Ben bir Türk halkıyım. Türk vatan ben görmek istemiyorum. Daha önceki demeçleri var Koray. Beni eleştiren Türklerden daha Türk'üm dedi. Ya nerede Türk'sün sen kardeşim? İtalya'ya gidiyor musun? Orada yenildin mi Bologna'da? Ya İbrahim Macosmanoğlu'ndan rica. Ya hoca ya gelmişsin memleketine sen burada kal biz dönelim desin ya. En güzeli o yani yapacağı en güzel işi o. Çünkü bu akşamki bu demeci harbiden bizi sınıf düşürmedi. Bizi küme düşürmedi, kendisi düştü. Bizim takımımız küme düşecek bir takım değil. Aslan gibi bir takımımız var. Çok yürekli oyuncularımız var. Bunların organizasyonunu yapamadığın için bunun sorumlusu sensin. Bu organizasyonu güzel bir şekilde yapacaksın. Takımı iyi organize edeceksin. Oyun mantığını yerleştireceksin. Bu takıma öyle veya böyle bir santrafor bulacaksın. Yeter 3 senedir hepimizi kandırıyorsun ya.
1: Çok güzel bir yere değindi. Aslan gibi yürekli bir takımımız var dedi ya. En önemlisi bir de onun dışında yaratıcı, problem çözen oyuncu topluluğumuz var. Bizim taktik disiplin olarak, konsantrasyon olarak problemlerimiz de var. Açın görüntüleri. 3. golle 1. golde bir önemli çok detaylar var. Mesela burada gösterebilirsek onları da göstereyim. Ya bizim takımda bu şu seviyedeki oyuncular böyle gol yememesi lazım. 3. golde o sol bek araya koşu yapıyor. Öbüründe duran toptan mesela hepsi seyrediyor. Bir tanesi alıyor 1. golde Kevin De Bruyne içeri alıyor, veriyor, bacak arasından atıyor, kafasını kaldırıyor, çerçeve görüyor, resmi çiziyor. Ya abi sen burada bunları yaptırmamak için bir çalışma, bir organizasyon yapman gerekiyor.
2: İtalya maçında benzer golleri yedik zaten.
1: Evet ama bak şimdi sadece
2: şimdi mesela bu ilk gol Okan.
1: İlk golde bakar mısın abi burada nasıl gidiyor? Ve

0: Adam resmen çerçeveye bakıyor. Ya bu kadar rahat Kevin De Bruyne buralara girmemesi gerekiyor. Niye? O pası daha önceden kesmen gerekiyor. O organizasyonu daha önceden kesmen gerekiyor. Gel üçüncü golü abi.
1: Bahsettiğim şey o işte. Verkaçlar İtalya maçında da aynıydı.
0: Ama işte niye Verkaçlara
1: burada
0: müsaade
1: ediyorsun? Burada da aynı mesela.
0: Yine Koray, o Verkaçlara...
1: Pası verip koşan boşluk buluyor.
0: O Verkaçlara müsaade etmemek için ne yapman lazım? Alan adam markajı.
1: Evet.
0: Biz hep söyleriz. Top sendeyken senin pas opsiyonların vardır. Çenol Hoca, Murat Özbostanlı, örnek mesela Mustafa Çulcu. Ben de rakip takımım. Ben hangisini atacağını hissedip ona daha çabuk olmam, yakın olmam gerekiyor. Sana basan adam değil. Senin basan adamın dışındaki o takımın içerisindeki diğer adama gitmesi gerekiyor. Gel üçüncü gol abi. Üçüncü goldeki yediğimiz gol. Fecaat bir gol ya. Fecaat duran toptan. Abicim orada her bak. Nerede abi oradaki Ferdi ile şey sol bek sol bek.
1: Kalkabiliriz.
0: Bak şimdi. Gel abi. Gel.
1: Güven bizi de alırsan.
0: Bak. En büyük problem ne biliyor musun? Yavaş oynatsın. Daha top kullanılmasın.
1: Başta.
0: Bak baştana. Geri yavaş yavaş gel. Yavaş.
1: Kare ilerlemeye rica edelim.
0: Geri gel.
1: Bir görelim golü.
0: Gelecek
1: al.
0: Bak geri gel. Bizi
1: Lukaku golü atan.
0: Evet.
1: Bu arada şeyi söyleyeyim mesela şimdi o sırada. Şimdi son dönem Avrupa futbolunun en iyi merkez orta sahalarından birini bana söyle desen ilk söyleyeceğim isimlerden birisi Kevin De Bruyne olur. O ayrı ama bu oyuncu son 3 sezonda Şenol Hoca sakatlıktan dolayı 71 maç kaçırmış. Şu an Serie A'da oynadığı süre 2 dakika yanlış hatırlamıyorsam. Yani kariyerini bitirmiş Kevin De Bruyne'yi bu gece biz kendine getirdik.
2: Form olarak da zaten düşüş içerisinde.
0: Duran topun olduğu yere gel, topu daha tam temas etmeden ben sana tam dur orada, dur burada. Şimdi evet. Bir şey soracağım.
3: Oyun paylaşımı yok ya. Oyun
0: şu kim abi?
3: Yok ya.
0: 20 numara. Ferdi değil mi?
3: Kerem 7 evet. Numara diyor.
0: Ferdi. Bu kim abi? Bilmiyorum. Şimdi göremiyorum yandan tam olarak.
3: Numarayı söyle ben.
0: Şimdi bir şey soracağım. Sopa nerede? Bak şimdi.
1: Sopayı verim.
0: Sopayı verir misin bana?
3: Numarayı söyle Okan mı söyleyeyim buradan biraz.
0: 20 numara hocam. Şimdi hocam. Şimdi.
3: Ferdi 20 numara.
1: 20 Ferdi.
0: Duran top kullanıyor Belçika değil mi?
1: Evet.
0: Kim var topun başında? Kevin De Bruyne var galiba. Şimdi bir şey soracağım. Bu oyuncu Ferdi ile Ferdi'nin önündeki oyuncu kime bakıyor? Kime bakıyor abi soruyorum. Ferdi ile Ferdi'nin önündeki oyuncu kime bakıyor? Topa bakıyor. Bize hocalarımız hep söyler. Duran toplarda özellikle 3. bölgede kullanılan atak yediğin yer. Rakibin 3. bölgesi senin 1.
1: bölgede. İlhan Fakalıymış diye.
0: Kullanılan yerde. Babacığım orada sol bekin topa değil. Hemen çevre kontrolü boş alandaki oyuncuya gideceksin abi. Kullanacağı pas opsiyonunu kesmen gerekiyor. Burada Ferdi normalde bu seviyeleri yapacak, hataları yapacak seviyede bir oyuncu değil. Ama kafa olarak gitmiş.
1: Konsantrasyon gitmiş
0: yani
1: orada.
0: Konsantrasyon, odaklanma gitmiş. En büyük tehlike budur işte. Ferdi bana göre Avrupa'nın en iyi sol beklerinden 5 veyahut da 10 arasına girebilecek potansiyelde. O hatayı yapmayacak potansiyelde bir oyuncu. Ama yapmasının sebebi gitmiş abi kafa olarak. Bir sistem, bir anlayış, bir çalışılma olmuş olsa ne olacak? Ferdi direkt oraya gidecek. İşte bu gol fecaat bir gol. Kabul edecek bir gol değil. Kevin De Bruyne diyorsun. Nasıl abi iç koridorlarda istediği gibi alıyor, dönüyor. Pas bağlantılarını yapıyor. Bacak arasından atıp kaleciyle karşı karşı. Niye biliyor musun? 30 yaşında olmuş olsa tutma olasılığı zor dersin. Hakikaten yani çok potansiyelli, yetenekli, evet. Kendi yaratıyor. Ama abi adama müsaade edersen herkes, sen de bu yaşta alırsın, dönersin, pası atarsın. Sen de atarsın, buradaki herkes atar. Ne yapacağım biliyor musun? Yaklaşacaksın, anladın mı?
1: Evet.
0: Top gelmeden önce hamle yapacaksın, ısıracaksın. Ne olacak biliyor musun? Belli bir zamandan sonra psikolojik olarak etkileniyorsun. Gidip top almaya üşeniyorsun veyahut da o iştahı, arzuyu kaybediyorsun. Ama sen ona her zaman almasına müsaade edersen ne oluyor biliyor musun? Daha çok iştahlanıyor, daha çok top alıp oyun kurmaya veyahut da sorumluluk almaya çalışıyor. Buna müsaade etmeyeceğim. Bu kadar basit. Bizim takımımızda en büyük tehlike abi kafa olarak oyuncular konsantrasyon eksikliği yaşıyor.
1: Burada şey var mı sence? Dakika 75, 2-0 gerideyiz. Maç zaten bitmiş.
0: Ne var?
1: Oyuncu böyle düşünüyor olabilir mi?
0: Ne olursa olsun 1-0 da olsa, 2-0 da, 3-0 da olsun fark etmiyor abi. Bu seviyelerde ay yıldızı temsil ediyorsan onu da bir kenara koyuyorum. Tut, oynadığın bir takımın formasını temsil ediyorsan yapmayacaksın abi. O seviyelerde oyuncular yapmaması. O hatayı kabul etmem ben. Bakar mısın abi? İkisi bak abi en güzel açı bu. Dur gel. Geri gel. En güzel açı bu.
1: Doğru.
0: Bak dur kullan. Öbürü geçme. Arkadaki bir önceki pozisyon. Yani
1: Lukaku golü atıyor. Abdülkerim
0: şuna gel.

0: Dedim Abdülkerim niye kızıyor? Niye boş bırakıyorsunuz diye kızıyor.
1: Doğru.
0: Niye o pas opsiyonunu o adama yaptırıyorsunuz, uygulattırıyorsunuz diye kızıyor. Haklı mı? Haklı. Ama orada da 5 kişisiniz kardeşim. Lukaku'ya da vurdurmayın ya. Hepiniz topa bakıyorsunuz ya. Baksana herkes topa bakıyor. Bak nereden geçiyor? Üçünüz aynı yerdesiniz ya. Üçünüz aynı yerdesiniz. Biriniz önde, biriniz arkada. Kademe anlayışı olur. Üçünüz aynı yerdesiniz. Çizgi halinde. Olmaz abi. Meri, Abdülkerim, Zeki. Ya kusura bakmayın. Bunu, bak bunlar çok üst seviyeli oyuncular. Çok üst seviyeli takımlarda da oynadılar, maçlarda oynadılar. Bu hatayı normalde yapmazlar ama abi konsantrasyon odak evet. problemi yaşıyorlar. Yani kafa olarak en büyük tehlike bu. Yapacak bir şey yok.
1: Evet. Geceyi noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: düşme gol!
1: Uluslar Ligi'nde dördüncü maçların heyecanı yaşanacak.
0: Rakibinden kurtardı, vurdu ve gol attı.
1: Vedat Muriç'li Kosova.
0: Mükemmel bir gol!
1: Pristine de Avusturya'yı konuk edecek.
0: Kaleyi düşürdü, topu vardı, gol!
1: B Ligi 3. gruptaki Kosova-Avusturya Uluslar Ligi mücadelesi yarın 19'da A-Spor'da. Uluslar Ligi'nde dördüncü maçların heyecanı yaşanmaya devam ediyor.
0: Gol şansı, gol!
1: Xavi'nin Hollanda'sı Sırbistan'ı ağırlıyor.
0: Kanesası 2 ve gol!
1: Uluslar A Ligi 2. gruptaki Hollanda-Sırbistan Uluslar Ligi mücadelesi yarın 21.45'te A-Spor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.
3: UEFA Uluslar Ligi Lig'de Grup 2 karşılaşması Azerbaycan sahasında Liechtenstein'ı konuk ediyor. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan iki ekip Azerbaycan ve Liechtenstein ilk galibiyetlerini almak için karşı karşıya geliyorlar. İlk dakikalarda konuk ekip oyuncuları topa sahip, baskısı var. Azerbaycanlı oyuncuların hataya zorluyor bu baskı. Ve Azerbaycan etkili geliyor. Sol kanatta İskandarlı vuruşu. Çok kritik bir müdahale Liechtenstein savunmasında. Wessenhofer. Müsait pozisyondaydı. Vüsal İskandarlı sonuç alamadı. Yine Azerbaycan hücumu. Bayramov. Ortası arka direkte Mahir Emreli, çok estetik bir vuruş. İsabet yok. Bayramov'un ortası zor pozisyonda, Mahir Emreli'den etkili bir vuruş geldi ama sonuç alamıyor Azerbaycan. Baskısı devam ediyor ev sahibi ekibin. Kazanılan top. Çapraz pozisyon. Vuruş. Benjamin Buel. Liechtenstein file bekçisi geçit vermiyor. Mahir Emreli topsuz alanda, ceza sahası içerisinde yerde kalmıştı. Gözler maçın hakemine döndü fakat devam kararı var. Görüntüler ikinci yarıdan, yine Mahir Emreli. Yine gole yaklaşıyor Azerbaycan. Sonuç alamıyor. Bir top kaybı Azerbaycan'da ve bir kontra atak şansı Liechtenstein için. Notaro. Notaro vuruşu, top üstten avuta gidiyor. Maç boyunca bulduğu ender fırsatlardan birisiydi Liechtenstein'ın. Sonuç alamadılar. Çok müsait pozisyonu Azerbaycan değerlendiremiyor. Kaleci Benjamin Buel'den dönen top. Müsait pozisyonda, değerlendiremiyor. Saybulayev. Azerbaycan'da yine Azerbaycan hücumu karşı karşıya.

Karşıya pozisyon, yerden vuruş. Az farklı avuta gidiyor. Abdullah Zade. Sağ çaprazda yerden vuruşu. Top az farklı avuta gidiyor. Azerbaycan arka arkaya bulduğu fırsatları değerlendiremiyor. Maç boyunca birçok fırsat yakalamıştı ev sahibi ekip. Ve bu kez bir duran top şansı Azerbaycan için. Ülkemizde Bursa Spor forması giyen Tural Bayramov topun başında. Bayramov'un vuruşu az farkla avuta gidiyor. Etkili bir vuruş geldi Tural Bayramov. Mücadelede gol sesi çıkmıyor. Karşılaşmanın sonucu Azerbaycan 0, Liechtenstein 0.

0: İslam-Hollanda mücadelesi başladı. Quinton Timber çekti rakibini, pas sol tarafa. Yunanistan geliyor. Şut pozisyonu, vuruş topu alırdı, gol! Yunanistan öne geçiyor. Ancak yardımcının işareti var. Offside kararı. Uzun gönderdi Çolakis. Masuras vurdu kafayı. Ioannidis ceza alanında. Ioannidis ve gol! 23. dakika. Fotsis Ioannidis de Yunanistan üstünlüğü yakalıyor. Virgil van Dijk üzgün. Gol yeniden ekranda. Çolakis uzun gönderdi. Masuras yükseldi. Kafayla indirdi topu. Ioannidis çekti sağına, uzak köşeye plaseyi yaptı. Çok net bir gol vuruşu. Mart Verbruggen uzandı ama yapabileceği çok fazla bir şey yok. Saliakas. Androutsos'tan pas. Karetsas döndü. Top kaybı yapıyor. Şimdi araya girdi. Ioannidis ceza alanında çevirdi. İçeri topu alardı. 2-0. Giorgos Masuras. 45+2'de Yunanistan farkı 2'ye çıkartıyor. Gol sonrası büyük sevinç var ev sahibi takımda. İlk golün asistini yapmıştı Giorgos Masuras. Ioannidis çevirdi içeri. Giorgos Masuras, durum 2-0. Joey Ferman yaptı ortayı. Kafa vuruşu Virgil van Dijk'tan. Virgil van Dijk topu alara gönderiyor. Durum şimdi 2-1. Çolakis üzgün. Hollanda farkı 1'e indirdi. Böyle vurdu kafayı. Çolakis uzandı ama yetişemiyor topa. Virgil van Dijk'la Hollanda umutlanıyor. Ferman gönderdi ceza alanına. Dumfries çevirdi içeri. Merdink orada. Dumfries araya girdi. Dumfries ve gol! 2-2 oldu durum. 65. dakikada. VAR incelemesi. Pozisyon ekranda. Burada bir offside kontrolü söz konusu oldu ve evet, offside. İnceleme sonrası ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Joey Ferman ortası, kafa vuruşu, boşta kaldı top. Top ağlara gidiyor ama bayrak havada. Ferman yeniden Noah Lang aldı topu. Noah Lang yaptı ortayı. Zirkse vurdu kafayı. Çolakis golü izin vermiyor. Gravenberg. Noah Lang. Noah Lang'tan orta. Boşta kaldı top ve gol. Tijani Reinders. 2-2. Hollanda maçı denge getiriyor. 89. dakikada Reinders sahne alıyor. Durum 2-2. Çok bastırdı, çok yüklendi Hollanda. Beraberlik golünü aradılar. Ne aradıklarını Reinders'le buluyorlar. Somerville topla buluştu ve son düdük geliyor. Yunanistan 2, Hollanda 2 mücadelenin sonucu.
1: Paris'te, Saint-Denis'te, Stade de France'da harika bir ambiyans. Kale arkasında Zizou yazılı pankart hemen dikkat çekiyor. Manzano ilk düdüğü çalıyor ve mücadeleye Fransız oyuncular başlıyor değerli izleyiciler. Sağ tarafa doğru Frattesi'den iyi bir top gitti. Esposito ceza sahası, Kayode çevirdi. Gol pozisyonu inanılmaz. Mike Maignan topu çizgiden çıkarıyor. Kullandılar Desire Doué. Kaleyi gördü. Vurmadı Desire Doué. Bıraktı Olise'ye. Michael Olise ortaya yaptı. Kaleye doğru gitti üstelikten dışarıya. Çok ilginç bir an. Tonali'den sekti top. Kaleye doğru yöneldi. Üstelikten dışarı gitti. Köşe vuruşu kullanacak bir kez daha Fransa. Fagioli ortaya yaptı. Ön direkte kafa vuruşu. Frattesi tamamlayamadı. Takunya ardından Olise. Büyük bir karambol. Şut ve gol. Top ağlarda Keane ama bayrak havada. İşte Keane. Burada offside'da Keane. Pamecano'dan nefis top Rabiot'a. İyi kontrol. Attı Desire Doué'ye. Desire Doué. İtalya savunması Donnarumma'dan döndü. Dembele ikinci pozisyon. Yine Donnarumma. Fransa'nın en net pozisyonu. Dembele ile gole çok yaklaştı Fransa. Şimdi Dembele sarı kartı da elindeydi bu arada hakemin. Olise Donnarumma ikinci yarının başında fazla mesaiye başladı Donnarumma. Ryan Cherki ve Michael Olise ikilisi topun arkasında. Olise, Olise mükemmel bir gol. Michael Olise. Ryan Cherki bıraktı. Olise direğe çarptırıp ağlara yolladı. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. İşte Cherki, Olise üst direğin altına çarpan top ağlara gitti. Meksika dalgası Stade de France'da. Şimdi iyi aldı Vergara. Gitmeye çalışıyor. Upamecano yanında. Vergara, Upamecano. Onun bu mücadelesi. Büyük alkış alıyor bir kez daha Fransa taraftarından. Baskı geldi şimdi. Top kaybı. Bastoni! Alessandro Bastoni! Nereden çıktın geldin sen? Nereden geldin? Topu aldın da golü attın Bastoni. İtalya'nın stoperi gol attı. Birbirine getirdi skoru. Topu kapıyor orada. Bastoni görev bölgesinden çok çok uzakta. Ve nefis bir bitiricilik. Alessandro Bastoni. Fransa 1, İtalya 1. Takunya. Doué. Ryan Cherki. Takunya. Topu alan Rabiot. Rabiot Donnarumma. Parmaklarının ucuyla mükemmel uzandı topa. Vergara. Vergara. Ortayı yaptı arka tarafa doğru. Kafa vuruşu son anda Maignan. Keane vurdu kafayı. Mike Maignan kornere tokatladı. Dembele döndü sağ kanada. Kamavinga orada. Kalulu da geldi desteğe. Kamavinga. Kamavinga. Kamavinga Donnarumma. Kamavinga Donnarumma. Müthiş bir mesai yapıyor Donnarumma. Harika uzandı yine. 1 metre 96 santimetrelik boyuyla topa. Nefis tokatladı. Keane. Mücadeleyi kazanma çabasında. Upamecano'nun faulü var. Sarı kart ve kırmızı kart Upamecano'ya. Daha önce Keane'le girdiği sürtüşmede sarı kart görmüştü Upamecano. İşte Keane Upamecano mücadelesi. Yükleniyor Fransa. Barcola. Barcola ortaya. Camavinga Donnarumma dönerdi. Barcola çevirdi ortaya. Scalvini. Büyük bir tehlike İtalya kalesinde Fransa 10 kişiyle yaklaştı gole. Camavinga vurdu yine Donnarumma başarılı. Uzaklaştırdı Camavinga. Tekrar Maldini. Pil Manzano bitirdi. İtalya hücumunu bitirdi. Maç bitti. Fransa 1 İtalya 1 değerli izleyiciler maç sonucu.
2: Almanya ile Sırbistan Münih'te Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. Münih'te ilk düdük sesi geliyor. Almanya Sırbistan maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Gnabry'e doğru. Gnabry çaprazda. Gnabry vurdu. Asfaltta dışarıda. Serge Gnabry kaptan olarak çıktı bugün sahaya. Savunmanın arkasına bu koşu çaprazda açı dar, şansını denedi ama sonuç alamıyor. Gnabry pas Florian Wirtz'ten. Thiaw topla çıktı. Thiaw'dan pas Florian Wirtz. Voltemade aldı topu. Voltemade bıraktı, gol şansı. Gnabry kaleci Petrovic. Atak devam edecek. Vuruş geldi Thiaw'dan. Dışarı gitti top. Gnabry üzgün. Karşı karşıya pozisyonda, geçit vermedi Petrovic. Babic attı çalımı, pasını aktardı. Anton, o da baskıya çıktı. Şimdi savunmanın arkasına nefis top. Kostiç'le Sırbistan gole gidiyor. Kostiç baktı kaleye. Kostiç çevirdi. Kale ağzında bu gol kaçıyor. Çok büyük bir fırsat. Savunmanın arkasına bir pas. Kostiç arkadaşına bırakmak istedi ama bu fırsat kaçıyor. Nedeljkovic, o da ileri fırlamıştı. Dokunamadı topa Nedeljkovic. Florian Wirtz. Troy baktı içeriye, orta arka bölüme, kafa savunmadan Pavlović. Wirtz ceza sahasında, dar alanda çalım. Wirtz bıraktı, direkten döndü. Gol şansı, gol! Almanya kapıyı açıyor.
3: 39'lu Almanya Bischoff'la öne geçiyor.
2: Münih'te Jürgen Klopp mutlu. Oyuncular mutlu, taraftarlar mutlu. Bayern Münihli kendi evinde Münih'te Allianz Arena'da Almanya adına perdeyi açıyor. 2. yarıya Almanya başlıyor. Florian Wirtz, Biskov. Biskov'tan Elmalaya. Elmala ceza sahasında, sağına çekti. Elmala vurdu. Çok az farklı dışarı gitti. Sait Elmala. Biskov. Voltemade. Biskov kaleye baktı. Pasa gitti. Şerhant bu pası beklemiyordu. Atak devam edecek. Arka bölüme Voltemade kaçırdı. Voltemade kaçırdı. Çok ama çok net bir şans. Kaçırması atmasından zor. Voltemade dışarı vurdu. Mittelstadt. Mittelstadt pasını aktardı. Wirtz nefis çekti. Wirtz. Florian Wirtz. Harika gol. Florian Wirtz. Atağı başlatanlardan Florian Wirtz. Mittelstadt yine bir iç koridor koşusu. Ceza sahasına birse harika sıyrılıyor. Babiş'ten tam köşeye bırakıyor. Farkı ikiye çıkarıyor Florian Wirtz. İşte 86 Dünya Kupası'ndan sonra hayatımıza giren Meksika dalgası. Orta kale alanına Anton. Vuruş Kostiç'ten, kalecide kaldı Urbik. Troy

Oydan iyi orta kafa, Petrović dönen top, Virs çevirdi savunma. Üçüncü golü istiyor Almanya. Son düdük geliyor. Almanya ilk galibiyetine Jürgen Klopp'la Sırbistan karşısında uzanıyor. Almanya 2, Sırbistan 0. Uluslar Ligi B Ligi 3. grupta Dublin'de Aviva Stadyumunda İrlanda Cumhuriyeti ile Avusturya karşılaşıyor. Heimir Hallgrímsson İrlanda teknik direktörü ekranda. Dakika 12. Troy Parrott top aldı. Parrott aradan nefis çıktı. Bir çalım daha Troy Parrott'tan, harika bir gol. İrlanda'nın golcüsü iş başında Troy Parrott. Savunma oyuncularını çalıma dizdi. Sonrasında gol vuruşunu yaptı. İrlanda 12'de öne geçiyor. Solo bir performans. Çok şık bir gol Troy Parrott'tan. İlk yarıda son bölümler. İkinci golü arıyor İrlanda Cumhuriyeti. Gelişine bir vuruş. Yerde kalan bir isim. Gözler maçın hakeminde ve karar penaltı. Ellert Lindout maçın Hollandalı hakemi, beyaz noktayı gösterdi. Manning yerde kalmıştı, karar penaltı. Parrott topun gerisinde. Troy Parrott ve 2-0. Kaleci Wegele ile topu ayrı noktalara yolluyor Troy Parrott. İrlanda Parrott'ın golleriyle 2-0'ı buluyor. Görüntüler ikinci yarıdan. İrlanda'da top kaybı. Etkili geldi Avusturya. Pras vuruyor, top ağlara gitti. Alexander Pras'la 71'de Avusturya farkı 1'e indiriyor. Pras'ın vuruşunda top ağlarda. Ancak bayrak da havaya kalkıyor. Gol inceleme altında, VAR odasında Hollandalı Jeroen Manschot var. Manschot uyarı yapıyor. Lindout golü veriyor. Pras'ın golüyle fark 1'e iniyor. Dakika 77, Friki kullanıyor Avusturya. Gregoric vurdu, top ağlara gitti. Gregoric frikikten atıyor golü. 2-0'dan geri dönüyor Avusturya. Kaleci Keller bu vuruşu beklemiyordu. Gregoric ağları böyle buluyor. İrlanda yeniden öne geçmek istiyor. Ceza sahasında tehlike. Kaleci Wegele müthiş çıkardı. Oshie vurdu, izin vermedi gole Wegele. Maçta duraklama anları 90+2. Etkili orta. Top boşta kaldı. Vuruş geldi, dışarı gitti. Sonuç alamadı İrlanda Ryan Manning'le. Son düdük sesi geliyor. İrlanda Cumhuriyeti ile Avusturya Dublin'de 2-2 berabere kalıyor. Galler'de, Cardiff'te, Uluslar Ligi A Ligi 4. grupta Galler'in konuğu Norveç. Stale Solbakken görüntüde Norveç teknik direktörü. Norveç atakta. Dakika 11.
Ödegaard'dan pas. Bob, Oscar Bob topu alarak.

gitti. Norveç Oscar Bob'la 11. dakikada öne geçiyor. Norveçli taraftarlar mutlu. Martin Ødegaard Bob'dan aldığı pasla ilerledi, araya bıraktı. Oscar Bob, kaleci Danny Ward'u böyle avlıyor. Norveç kendi sahasından çıkmaya hazırlanıyor. Aursnes, pas hatası Galler hatağına dönüştü. Ceza sahasında tehlike, çevrilen top ve ağlara gitti Daniel James. 38'de Galler 1-1'i buluyor. Bu kez ev sahibi taraftarlar seviniyor. Norveç savunmasında çıkarken kaptırılan top Sorba Thomas çeviriyor. Golü atan Daniel James. Cardiff'te skora denge geldi. İlk yarı 1-1 tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Henüz ilk saniyeler ikinci yarıda. Yerde kalan bir isim Galler'de gözler maçın hakeminde ve Hegem kırmızı kart görüyor. Savunma uyudu adeta Norveç'te. James hareketlendi. Hegem'le mücadelesi yerde kaldı James. Alejandro Hernandez kırmızı kartına başvuruyor. İkinci yarının hemen başında Norveç 10 kişi kaldı. Friki Galler kullanacak. Nico Williams topun gerisinde. Nico Williams top ağlara gidiyor. Nefis bir gol Nico Williams'tan. Galler bu şık friki golüyle öne geçiyor. Norveç önce 10 kişi kaldı. Devamında frikikte golü atıyor Nico Williams. 10 kişi Norveç beraberlik arıyor. Orta geldi. Kafa vuruşu Haaland'dan, kalecide kaldı Danny Ward. Uluslar Ligi'nin en golcü ismi Erling Haaland kafayı vurdu ama top Ward'un üzerine gitti. Dakika 87. Hata geldi Galler'de. Norveç etkili geldi. Vuruş dışarıya gitti. Larsen'in şutu. Az farkla dışarıya çıktı top. Kaleci Danny Ward'dan atı. Larsen maçı bulur bulmaz vurdu ama isabeti bulamadı. Maçta artık son anlar. Bu ataktan da Norveç sonuç alamıyor. Alejandro Hernandez'den son düdük geliyor. Galler Norveç'i sahasında 2-1 ile geçiyor. Uluslar Ligi D Ligi 1. grupta Malta'nın konuğu Cebel Tarık. Emilio De Leo ve Scott Wiseman iki teknik adam ekrana yansıdı. Malta atakta. Karşı karşıya pozisyon, kale boş ama Teuma sonuç alamıyor. Savunmada kritik bir müdahale geldi. Daniel Bent müdahale yapan isim. Malta maça etkili başladı. Teuma çalımı attı. Teuma'dan araya bir pas. Etkili geldi ev sahibi. Gol şansı, savunmaya çarpan top dışarı gitti. İlyas Çurev sonuç alamıyor. Malta çıkmaya çalışıyor. Baskı var Cebel Tarık'tan.
Şut şansı uzaktan bir vuruş.

0: Kaleci başarılı Bonello. Torilla vurdu. Böyle kurtardı Bonello. Sağ kanadı kullanıyor Malta. Embong çizgiye indi. Çevirdi topu Embong. Sert bir vuruş. Savunmaya da çarptı. Kaleci başarılı Hankins. Yine etkili geldi Malta. Savunmaya çarpmasına rağmen köşeye iyi reaksiyon gösterdi. Uzandı çıkardı Hankins. Görüntüler ikinci yarıdan. Orta geldi. Embong kale alanında top ağlara gidiyor. Malta Joseph Embong'la 1-0 öne geçiyor. Sol kanattan gelişen atak, orta, arka bölüm açıldı. Kale alanında son dokunuş Embong'dan. Gol sevincini böyle yaşıyor Joseph Embong. Hızlı çıkıyor Malta. Ama çıkarken yapılan bir top kaybı. James Scanlon. Scanlon baktı kaleye. Scanlon vurdu. Savunmaya da çarptı. Top ağlara gidiyor. Cebeli Tarık James Scanlon'la 1-1'i buluyor. Arsenal'ın genç takımında oynayan isim James Scanlon, Cebeli Tarık adına skora dengeyi getiriyor. Savunmada son bir müdahale de var. Çaresiz kaldı kaleci Bonello. Son anlarda Malta öne geçmek için geldi. Büyük bir şans ama bu fırsat kaçıyor. Kale alanında arka direkte bomboş kaldı orada. Muscat sonuç alamadı. Çok büyük bir fırsat. Top direkten döndü. Duraklamalarda Malta yine etkili. Kaleci başarılı. Atağın devamında savunma topu uzaklaştırıyor. Malta ile Cebeli Tarık 1-1 berabere kalıyor.
1: Kritik maç. Lider Portekiz, Danimarka deplasmanında. Kopenhag'da, Parken Stadında Danimarka-Portekiz mücadelesi başlıyor. Pansel oyununda. Rafa Leao yaptı ortayı, arkaya açıldı. Gelişine bir vuruş. Ramos! Ve top direkten dönüyor. İyi bir vuruş yapamadı Ramos. Çıkarken top kaybı. Ceza sahası. Gol pozisyonu ve gol! Cancelo! Gol geliyorum dedi. Ve Cancelo'yla 1-0 öne geçiyor Portekiz. Cancelo Ramos'tan aldı pası. Ve topu ağlara çok klas bir aşırtmayla gönderiyor. Darami. Damsgaard döndü geriye. Şut açısı. Kaleye. Çerçeveyi bulamıyor Hulman. Direği adeta sıyırıyor Hulman'ın bu vuruşu. Pedro Neto gidiyor. Neto baktı içeriye. En arkada Leao var. Ona doğru Rafael Leao. Kontrolü. Kaleye baktı Leao. Rafael Leao ile ikinci gole yaklaştı Portekiz. Hermansen Damsgaard'a iyi pas attı. Damsgaard Højlund'dan koşu var atmadı. Şimdi yine bir anda çok kalabalık geldi. Sayısal üstünlüğü sağladı Danimarka. Darami verdi pasını. Ceza sahası içi Damsgaard! Harika bir gol! Enfes bir gol! Danimarka beraberliği yakalıyor. Damsgaard'dan enfes bir plase. Baskın atakta, geçişte golü buluyor Danimarka. Leao verdi pasını. Ramos nefis bir topuk pası. Gonçalo Ramos ceza sahasında gole gidiyor.

0: yarıda Parken'de. Yani burada zaten o topuk pasıyla bu golü kendisi hazırladı. Sol ayağıyla da bitirdi. Höybier. Çok iyi çıktı baskıdan. Danimarka. Hulman. Damsgaard. Hulman. Şimdi savunma arkasına Højlund. Højlund karşı karşıya. Gole gidiyor. Højlund. Harika bir gol daha. Golcü sahnede. Hulman. Damsgaard'ın enfes pası. Ve Højlund'un harika bitiriciliği. 2-2. Danimarka'nın bu akşam kendi evinde, kendi taraftarı önünde pes etmeye niyeti yok. Bruno Fernandes. Orta ceza sahasına Vitinha. Enfes bir gol. Harika bir servis. Savunma arkasına Vitinha sarktı. Portekiz bir kez daha öne kaçıyor. Oo, çok sert bir hareket. Sarı kart. Ruben Neves. Damsgaard'a çok sert bir faul yaptı. Neves. Vitinha. Nefis paslaştı. Harika çıktı hücuma şimdi. Portekiz. Tehlikeli geliyor Portekiz. Gol pozisyonu. Felix ve gol. 4-2. Harika çıktı baskıdan, presten. Arkada geniş alanı buldu. Sayısal üstünlüğü sağladı Portekiz. Ve ilk kez iki farklı öndeler bu akşam. Dalot'un asisti. Felix'in golü, savunmanın da orada müdahalesi ve maçın hakemi son düdüğünü çalıyor. Danimarka 2, Portekiz 4 maçın sonucu değerli futbol severler.
1: UEFA Uluslar C Ligi 3. grup maçında Kazakistan ve Moldova kozlarını paylaşıyor. Fanship görüntüde Kazakistan teknik direktörü. Moldova atakta. Uzaklardan sert vuruş, kaleci başarılı. Perçun'un şutunda kaleci Zarutski gole izin vermedi. Kenjebek. Onun vuruşu, müdahale var, korner. Kaleci Dumitru Seladnits topu kornere çeldi. Köşe vuruşunu kullandı Kazakistan. Kenjebek şut pozisyonu. Top savunmadan dışarıda, korner. Popescu sert vuruyor. Zarutski başarılı. Petru Popescu uzaklardan denedi şansını. İlk yarıda son bölümler oynanıyor. Kazakistan atağında Seladnits iki hamlede topun sahibi. Ramazan Orazov döndü, vuruşunu yaptı. Kaleci zor da olsa topu kontrol etti. İlk yarıda uzatma bölümünün içindeyiz. Moldova etkili geldi. Savunma topu uzaklaştıramadı. Şut pozisyonu ve gol. Niki Klaşenko ile Moldova öne geçiyor. Topu önünde buldu Klaşenko, yakın köşeye çok net bir gol vuruşu.

İkinci yarıdayız. Perçiyon kullandı korneri. Petru Popescu vurdu kafayı. Fark 2'ye çıktı. Moldova durumu 2-0'a getirdi.

0: Gol farklı açılardan tekrar tekrar görüntüdeydi. Kazakistan serbest vuruş kullandı. İslam Andan ortağı kafayı vuran Nur Ali Alip 2-1 oldu durum. Bayurcan İslam Andan iyi orta. Nur Ali Alip böyle yükseldi. Kafayı vurdu, farkı 1'e indirdi. Serbest vuruş kullanıyor yine ev sahibi takım. Orta kale alanına, kaleye doğru gitti top. Kaleci gole izin vermiyor. Selahattin başarılı. Maçta son düdük geliyor. Moldova Kazakistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup ediyor.
1: UEFA Uluslar Ligi ikinci grupta 3. hafta mücadelesinde Güney Kıbrıs Rum kesimi Ermenistan'ı ağırlıyor. Mavi formayla Güney Kıbrıs Rum kesimini, beyaz formayla Ermenistan'ı izliyoruz. Ev sahibi takımın hücumu, şut. Kaleci gole izin vermiyor. Çok erken bir pozisyon. Henüz ilk dakikanın içerisinde Güney Kıbrıs Rum kesimi gole yaklaştı. Ama başarılı olamadı. İşte başlangıç vuruşunun ardından sol kanada oynanan uzun bir top. Ermenistan savunması uzaklaştıramıyor. Ceza sahası içinden sert şut, kaleci Beglaryan başarılıydı. Köşe vuruşunu kullandı Güney Kıbrıs Rum kesimi. Kalecinin hatası top ağlara gidiyor. Leonidas Konomis 19. dakikada 1-0 öne geçiyor Güney Kıbrıs Rum kesimi. Ermenistan kalecisi Arsen Beglaryan elinden kaçırıyor. Bu hatayı affetmedi Konomis. Ermenistan beraberlik golünü arıyor. Savunmada büyük bir hata. Dakika 31, ceza sahası içi, Adronikos Kakoulis. 2-0 oldu. 31. dakikada Kakoulis'in golüyle farkı 2'ye çıkarıyor Ermenistan. Karşısında Güney Kıbrıs Rum kesimi. Ermenistan savunmasının büyük hatası. Pitas asisti yapan isim. Ermenistan hücumu. Sol kanattan gelişen atak. Arka direğe yapılan orta, bomboş pozisyon. Savunmada çok kritik bir müdahale, ardından devam ediyor atak. Ermenistan gol çabası içerisinde ama bu karambol bitmek bilmiyor. Fakat sonunda Ermenistan golü bulamıyor. Fabiano bir dönem Fenerbahçe'nin kalesini korumuştu. Güney Kıbrıs Rum kesiminin file bekçisi Fabiano. İkinci yarıyı izliyoruz. Sert bir müdahale. Karşılaşmanın Finlandiyalı hakemi Al Emara bu pozisyonda bir ayağa basma var. VAR uyarısı geliyor. Pozisyon inceleniyor. Ve potansiyel kırmızı kart

0: Yine Ermenistan hücumu. Bir şut daha, yine Fabiano. Üst üste kurtarışlarla Fabiano farkın bire inmesine izin vermedi. Maçta artık son anlar ve karşılaşmanın hakemi bitiş düdüğünü çalıyor. Güney Kıbrıs Rum kesimi 2, Ermenistan 0. Uluslar Ligi 2. grup 3. hafta mücadelesinde Letonya ile Karadağ karşı karşıya geliyor. Siyah formayla Letonya'yı, beyaz formayla konuk Karadağ'ı izliyoruz. Sol kanattan gelişen hücum, ceza sahası içi, kaleciyle karşı karşıya gol. Adzic topu ağlara yolluyor. Henüz 3. dakikada deplasmanda golü buluyor. Vasilije Adzic topu ağlara yolladı. Risto Radunovic'in asistini geri çevirmiyor. Tekrar tekrar izliyoruz golü. Karadağ hücumu. Cikanex ortasını yaptı. Kafa vuruşu direkten dönüyor. Ardından savunma uzaklaştırdı. Cikanex ortayı yaptı. Udrikis'in kafa vuruşu. Önce direk, ardından kaleci. Popovic Udrikis'in kafa vuruşunda soluna uzanıyor. Direğe çarpan top önce elini, ardından kafasına çarpıyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Letonya beraberlik golünü arıyor. Ceza sahası içi, Udrikis direğe takılıyor bir kez daha. Letonya yine gole yaklaştı. Ama yine şans yanlarında değil. Udrikis düştü kalktı, topu önünde buldu. Ardından sert vurdu. Top direğe çarptı. Karadağ hücumu. Şık bir paslaşma. Savunma uzaklaştıramadı. Vuruş ve gol. Aynı isim sahnede. Vasilije Adzic. 2-0. 56. dakikada deplasmanda farkı 2'ye çıkardı. Vasilije Adzic ile Karadağ, Jovetic topu taşıdı. Takım kaptanı pasını verdi. Ardından savunma ayak koydu. Orada pozisyonun içindeki isim Vasilije Adzic. Güzel bir tek vuruşla takımının ve kendisinin ikinci golünü attı. Uzun oynanan top. Letonya savunması uzaklaştıramadı. Ceza sahası içi, kaleciyle karşı karşıya. Vuruş, top direkten dönüyor. Bu kez Karadağ direğe takıldı. Jovetic aldı götürdü. Fakat direği geçemedi. Köşe vuruşunu Letonya kullandı. Top bir türlü uzaklaştırılamıyor. İlginç bir an. Vuruş top ağlara gidiyor. Karambolden gol çıktı. Letonya 82. dakikada farkı 1'e indirdi. Markus Strots. Bir türlü uzaklaştırılamayan top. Burada o yoğun kalabalığa rağmen başarılı pas Kudars'tan ve Strot golü atıyor. Bu gol aynı zamanda maçtaki son gol oluyor. Letonya 1, Karadağ 2.
1: Uluslar Ligi B Ligi 4. grupta

Varşova'da Polonya'nın konuğu Romanya. Jan Urban, Polonya teknik direktörü. Metikeş ve Daniel Biligea. Urs Schneider düdüğünü çaldı. Romanya serbest vuruşu kullanacak. Giorgiaci, Romanya teknik direktörü ekrandaydı. Arka bölümde vuruş, kaleci başarılı. Marcin Bulka. Önce Baluta, devamında Denizman sonuç alamıyor. Dakika 22. Polonya etkili geldi. Lewandowski yerde. Dragosin faul yapan isim. Urs Schneider beyaz noktaya işaret ediyor. Penaltı kazanıyor Polonya. Dragosin kırmızı kartı görüyor. 10 kişi kaldı Romanya. Polonya penaltıyı kullanacak. Robert Lewandowski. 24'te Lewandowski'nin penaltısıyla öne geçiyor Polonya. Otto Hindrich ve top farklı noktalarda. Perdeyi Lewandowski ile açıyor Polonya. Uzaktan bir vuruş direkten döndü. Frankowski çok sert vurdu. Direkt gole izin vermedi. Atak devam ediyor. Orta arka bölüme gelişine vurdu Lewandowski. Farklı bir şekilde top dışarıya gidiyor. İlk yarıyı 1-0 önde tamamladı Polonya. Görüntüler ikinci yarıdan. Ceza sahasında tehlike. Açı dar. Çevrilen topta ikinci gol geldi. Nikola Zalewski ve Lewandowski seviniyor. Ceza sahasına girdi Zalewski. Asisti yaptı. Golü atan Robert Lewandowski. Kendisinin ve takımının ikinci golünü attı Lewandowski. 47'de fark 2'ye çıktı. Farkı arttırmak için geliyor Polonya. Zalewski araya bıraktı. Frankowski savunmaya çarptı 3. gol. Virgil Gita topu kendi ağlarına yolladı. Zalewski'den ceza sahasına. Frankowski vurdu. Gita'ya çarpan top kaleye yöneldi. 3-0. Polonya'nın durmaya niyeti yok. 4. gol arayışı. Szymanski vurdu. Direğe çarpan top dışarı gitti. Sebastian Szymanski. Dakika 62. Yine yükleniyor Polonya. Savunmanın arkasına bir koşu. Romanya savunması araya girdi ama çok büyük bir hata. Zielinski. 4-0. Çok çok büyük bir hata Romanya savunmasında. Razvan Marin hatayı yapıyor. Zielinski affetmiyor. Bu kez de 5. golü arıyor Polonya. Korner kullanıldı. Kafa vuruşu 5-0. Jan Bednarek. Sebastian Szymanski ortaya yaptı. Bednarek'ten kafa. 5-0. Polonya Varşova'da gol olup yağıyor Romanya'nın üzerine. Maçta son bölümler. Yine gol arıyor Polonya. Piatuszewski. Vuruş geldi. Ceza sahasında karambol. Lewandowski çıkardı oradan topu. Lewandowski. Hat-trick yapıyor Robert Lewandowski. Kalabalığın içerisinde çekti topu. Yakın köşeye vurdu, golü attı Robert Lewandowski. 86'da skor 6-0 oluyor. Son düdük sesi geliyor. Varşova'da tarihi bir gece, tarihi bir skor. Lewandowski'nin hat-trick yaptığı maçta Polonya Romanya'yı 6-0 mağlup ediyor.
Uluslar Ligi C Ligi 3. grupta Faroe Adaları ile

Slovakya karşı karşıya geliyor. Aydın Klakstein, Faroe Adaları teknik direktör ekranda. Slovakya korneri kullandı. İyi bir şans ama kaleci başarılı. Matias Lamauge. Faroe Adaları atakta. Şut şansı, vuruş geldi. Son anda dokundu kaleci Dominic Greif. Müthiş bir refleks Dominic Greif'ten. Son bir temas da var. Ceza sahası içerisinde Greif başarılı. Bir korner daha, yine etkili geldi Slovakya. Milan Škriniar'ın kafası dışarı gitti. Üst üste kornerler Slovakya'dan. Savunma karşıladı. Ceza sahasında çevrilen top. Kale alanında son bir dokunuş, ters bir dokunuş ağlara gidiyor. Bozenik seviniyor. Gunnar Vantamar. Faroe Adaları'nda son dokunuşu yapan isim. Vantamar'ın kendi kalesine attığı golle Slovakya 38'de öne geçiyor. Görüntüler ikinci yarıdan. İlk yarı Slovakya önde tamamladı. Beraberlik arıyor Faroe Adaları. Kaleci Greif başarılı. Bjar Talit şansını denedi. Greif gole izin vermedi. Çıkamadı Slovakya. Faroe atakta. Çaprazdan bir vuruş. Son anda kaleci Greif, sonrasında direk. Şanssız bir an Faroe Adaları için. Sorensen böyle vurdu. Ters eliyle çıkardı Greif. Direğe de çarpan top oyun alanına geri döndü. Dakika 66. Uzun bir top. Boşta kaldı. Vuruş geldi. Top ağlara gidiyor. Adrian Justinussen. Faroe Adaları beraberlik golünü Justinussen'le buluyor. Slovakya savunmasında hata, top boşta kaldı. Bekletmeden yakın köşeye vurdu, golü attı Justinussen. Son bölümde Slovakya yeniden öne geçmek için geliyor. Strelek çalım attı. Orta yaptı arka bölüme. Kafa vuruşunda kaleci başarılı. Şans vurdu. Kaleci Lamhauge gole izin vermiyor. Maçta duraklama anları. Son bir şans arıyor Faroe Adaları. Ama 90 dakika bu kadar diyor Muhammed El Hakim. Maçın skoru Faroe Adaları 1, Slovakya 1. Uluslar Ligi B Ligi 2. grupta henüz galibiyetle tanışamayan iki takım Macaristan'la Gürcistan Puşkaş Arena'da karşı karşıya. Ramaz Svanadze görüntüdeydi Gürcistan teknik direktörü. Macaristan atakta. Vuruş, kaleci başarılı. Mamardaşvili. Alex Todd vurdu. Böyle çıkardı Mamardaşvili. Dominik Szoboszlai. Szoboszlai vuruyor, top dışarı gitti. Kaptanıyla etkili geldi Macaristan. Dakika 35.
Baskı var ve top kaybı geldi Gürcistan'da.

Atak sağ kanattan gelişiyor. Kerkez kafayı vurdu ve gol. Macaristan Miloš Kerkez de öne geçiyor. Gürcistan'da ata ortayı yapan Daniel Lukács, golü atan Miloš Kerkez.

Köşeye böyle vurdu. Macaristan'ı öne taşıyor Kerkez. Gürcistan beraberlik arıyor. Balaştot açıyı kapattı. Atak devam ediyor. Yine Balaştot. Kvaratskhelia'da kaldı. Kvaratskhelia vurdu savunma. Önce Mikautadze, sonrasında Kvaratskhelia. Bu ataktan sonuç alamıyor Gürcistan. Etkili olmaya devam ediyor Gürcistan. Orta geldi. Gelişine bir vuruş. Mikautadze'den top dışarı gidiyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Soboslay vurdu Mamardashvili. Aynı takımda oynayan iki oyuncu bugün rakipler. İki Liverpoollu. Soboslay vurdu. Böyle çıkardı Mamardashvili. Korneri kullandı Macaristan. Mamardashvili. Top boşta kaldı savunma. Önce Mamardashvili, sonrasında çizgide müdahale yapan Kvaratskhelia. Barani burada Kvaratskhelia'ya takılıyor. Gürcistan atakta. Uzaktan bir vuruş. Top asfaltta dışarı gitti. Svanadze öğrencilerine böyle destek veriyor. Zivzivasya'nın şutu. Üstten out'a gitti. Maçta artık son anlar. Gözler maçın hakemi Sırdiyan Jovanović'te ve Jovanović son düdüğünü çalıyor. Macaristan Puşkaş Arena'da Miloš Kerkez'in tek golüyle Gürcistan'ı 1-0 mağlup ediyor. İşte Zenica'da stadyon Bilinopolye'nin üstten görünümü. Tribünler tamamen dolu. Takımlar yavaş yavaş yeşil zemine ayak basıyor. En önde kaptan Edin Dzeko. Haziran 2027'de başlayan bir milli takım macerası. 40 yaşında Edin Dzeko devasa bir miras bırakarak bugün taraftarına veda edecek. Ve işte onun için Zenica'da açılmış pankartlar. Zenica'da ilk düdük sesi geldi. Edin Dzeko'nun son dansı. Edin Dzeko'nun vedası başlıyor. Keyifli seyirler. Derevinski. Gyökeres açıdır. Gyökeres vurdu. Son anda müdahale geldi Hamzic'ten. Tam köşeyi düşündü. İyi uzandı. İlk milli maçını oynayan Hamzic. Baskı geldi. Pasla geldi. İsveç etkili geliyor. Bernardson yaptı ortayı arka direğe doğru. Gyökeres gol şansı attı çalımı. Gyökeres gol! Victor Gyökeres! Gollerine milli formayla devam ediyor Gyökeres. İsveçli taraftarlar seviniyor. Ve elle bir kontrolü belirliyor. Maçın hakemi Oleksiy Derevinski. Var odasından gelen, Deniz Şurman'dan gelen bilgiyle. Orta geldi. Arka bölüme açıldı top. Alay Begoviç. Top oyunda. Alay Begoviç orta. Kaleye yönlendi. Savunma gol. Şansı gol! Edin Dzeko! Oyuncular onun çevresinde. İsveçlilerin itirazları var. Boston oyuncular da şu anda itirazlı. Kornerde arka bölüme açılan top. Alay Begoviç bu top çıktı mı çıkmadı mı
devam dedi. Sonrasında golü vermedi, iptal etti. İkinci yarıya Bosna başlıyor. Bernardson takipte, aldı topu. Gyökeres gole gidiyor. Gyökeres gol! Viktor Gyökeres! İlk yarıda da atmıştı. Vara takılmıştı. Bu kez bir sorun yok gibi görünüyor. Bernardson çaldı topu. Gyökeres'e verdi. Gyökeres gol vuruşunu yapıyor. Edin Dzeko, Bosna'nın elması, Saraybosna'nın kuğusu, Bosna formasına başladığı yerde Zenit Stad'a veda ediyor. İlk milli maç 2 Haziran 2007 bu statta Bosna Hersek Türkiye maçında bize karşı oynamıştı. İlk golünü de o maçta attı. Son gol 26 Mart 2026'da 40 yaşında devasa bir miras bırakarak veda ediyor. Bayraktar Evic yaptı ortayı, top boşta kaldı, savunma uzaklaştırdı. Atak devam edecek, orta etkili, kaleye doğru gol! Bosna beraberliği buluyor. İştahlay Begoviç böyle çevirdi, Katic hareketlendi, top doğrudan kaleye yöneldi, direğe çarptı, ağlara gitti. Ve son düdüğünü çalıyor Oleksiy Derevinski. Bosna Hersek'te İsveç 1-1 berabere kalıyor. Edin Dzeko, o da taraftar önünde Zenit Stad'a milli formaya veda ediyor. Uluslar Ligi B Ligi 2. grupta Slovakya'da Ukrayna ile Kuzey İrlanda karşı karşıya. Andrea Maldera, Ukrayna teknik adamı, ekrana yansıdı. Kuzey İrlanda korneri kullandı. Arka bölümde bir dokunuş ve top ağlara gidiyor. Ciarán Brown'la Kuzey İrlanda golü buluyor. Gruba çok iyi başladı. Kuzey İrlanda bu maç öncesi 4 puanda. Bu maça da iyi başlıyorlar. Kafayla indirilen top arka direkte, son dokunuş Brown'dan. 9. dakikada öne geçti Kuzey İrlanda. Kuzey İrlanda için hızlı hücum şansı. Spencer sağ kanatta. Destek bekledi arkadaşlarından. Charles araya bıraktı. Atak sağ kanattan gelişiyor. Bekletmeden orta. Kafa vuruşunda ikinci gol geliyor. Isaac Price ikinci golü atıyor. Kuzey İrlanda Ukrayna karşısında 22'de skoru 2-0'a getiriyor. Kieran Morrison yaptı ortayı. Golü atan Isaac Price. Ukrayna'da farkı azaltma çabası. Uzaktan bir vuruş. Kaleci başarılı Piers Charles. Sarapi ile gole yaklaştı Ukrayna. Görüntüler ikinci yarıdan. İlk yarı 2-0 önde tamamladı Kuzey İrlanda. Üçüncü gol şansı, kaleciden büyük bir hata ve top ağlara gidiyor. Riznik oldukça üzgün.

0: Çok büyük bir hata. Kuzeyland'a fark 3'e çıkarıyor. Topu ıska geçti Riznik. Son dokunan Sierra Brown. Riznik'ten ata. Kuzeyland'ın 3. golü geliyor. 61'de skor 3-0 oldu. Dakika 69. Kuzeyland'a çıkamadı. Ukrayna atakta. Ponomarenko vuruşunca direğe de çarpan top dışarı gitti. Son bir temas da var. Sonuç alamadı Ponomarenko. Kuzeyland'a için duraklamalarda 4. gol şansı ama kaleci Riznik savunmayla birlikte açıyı kapattı. Burada Ukraynalı oyuncular anlaşamadı. Karşı karşıya pozisyon. Sonuç çıkmadı. Araya giren O'Neill. Açıyı kapattı Riznik. Duraklamalarda artık son anlar. En azından bir gol diyor Ukrayna. Kale alanında iyi bir şans ama savunma araya girdi Kuzeyirlanda'da. Son düdük sesi geliyor. Kuzeyirlanda Ukrayna'yı Slovakya'da 3-0'la mağlup ediyor.
1: Takımımız Uluslar Ligi'nde 3. maçında Belçika'nın konuğu. İlk düdük çalıyor. Belçika-Türkiye maçı başlıyor. Başarılar Türkiye.
2: Dave Kuyper de çok önemli bir oyuncuları.
1: Verdi, baskı yaptı. O kalabalıktan çıktı. Şut ve gol. Topu alırınızda. Kevin De Bruyne. Dakika 10. Belçika 1-0 öne geçiyor. İşte Kevin De Bruyne böyle girdi ceza alanımıza. Sonrası da şutu topu alanımıza gönderiyor. Şimdi Zeki. Arda Güler ceza alanında topla buluştu. Önü kapalı Arda. Tielemans var karşısında. Geçti onu Arda. Harika hareketten vuruşu kaleciden döndü.
2: Yazık oldu pozisyona.
1: Cezalarına gönderdi. Kafa. Top dışarıya gidiyor Abdülkerim. Çok net bir pozisyon. Çok net. Nasıl kaçtı bu gol? İşte pozisyon. Böyle yükseldi. Böyle vurdu. Top direğin yanından dışarıya gidiyor. Arda Güler. Arda cezalarına gönderdi. Kafa. Son anda.
2: Offside kaldı.
1: Offside. Gastanye top geçmedi. Şimdi onlar çıkıyor. Gonsini. Onun pası. Luke Bakio cezalarında. Luke Bakio direk. Uğurcan ve direk. Arda'dan Martu'ya. Martu orta şansı. Yükseklik kazandı top. Top yine bizde cezalarında. Gol pozisyonu dışarıya gitti. Bomboş. Bomboş pozisyonda. İstediği vuruşu yapamıyor Merih.
2: %100 bir golü kaçırdık.
1: Beraberlik golüne çok yaklaştık. Meri kötü bir vuruş yapıyor. Top dışarıya gidiyor. Kronometresini kontrol etti. Norveç hakem düdüğü çaldı. İkinci yarı başlıyor. Oğuz. Gol var karşısında Oğuz. Sırılma çabası ondan geriye oynadı. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi uzaktan vurdu dışarıya Ferdi. Böyle vurdu Ferdi. Top dışarıya gidiyor. Kevin De Bruyne. Sağ tarafa Luke Bakio. Luke Bakio Ferdi var karşısında cezalarına girdi. Şut direkten döndü.

0: dönen top ekrana geldi. Ferdi. Bravo Ferdi. Milli takımımız destekleyen taraftarlarımızdan da alkış alıyor Ferdi'nin çabası. Şimdi Ferdi'nin pası. Oğuz Arda'yı topla buluşturdu. Arda Güler önü bomboş. Arda gidiyor. Sağ tarafa pası verdi. Yunus Cezal ve topla buluşturdu. Sağ şöyle Yunus vurdu. Kaleciler döndü. İkinci pozisyon. Defans giriyor araya. Götz. Derin bir top. Cezalı'nda tehlike. Defansımızın müdahalesi. Şimdi Yunus. Tielemans. Kevin De Bruyne. Uzaktan vurdu topu Arda. Dakika 60. 2-0. Bir gol daha. Belçika'dan yine Kevin De Bruyne. Milli takımda 40 gole ulaşıyor. Yunus Akgün, Arda Güler iki kişi basmasını verdi. Deniz topla buluştu. Deniz gidiyor. Deniz cezalarında. Deniz iki kişinin arasında açısını kaybetti. Deniz şimdi vurdu yanağlar. Deniz Gül. Lomas uzun gönderdi. Faal çalıyor. Serbest duruşu kullanacak Belçika. Serbest duruş hemen kullanıldı. Ceza alanında tehlike Lukaku. 3-0. Üçüncü gol 76'da Lukaku'dan geliyor. Bu sezon Fenerbahçe'ye geldi. Dünya Kupası'nda da gol attı. Uluslar Ligi'nde de bu maçta filelerimizi o havalandırıyor. Tielemans. Lukaku. Lukaku. Lukaku çok hızlı. Geçti Abdülkerim'i. Lukaku cezalarını girdi. Lukaku dışarıya. Müdahalede bulunamadık. Cezalarına girdi. Şutunu da çekti. Lukaku dördüncü gole çok yaklaştı. Belçika. Arda kullanıyor. Serbest duruşu milli takımımızda. Arda. Kaleyi düşündü kaleci. Lamens. Ve son düdük. Belçika 3. Türkiye 0. Maçın sonucu.
1: Uluslar Ligi'nde 3. maçların heyecanı yaşanıyor.
2: 41 yaşında atmaya devam ediyor Luka Modrić.
1: Birer galibiyeti bulunan Hırvatistan ve İngiltere, Hırvatistan'ın Rijeka kentinde kozlarını paylaşacak.
2: Topalarda gol!
1: A Ligi 3. gruptaki Hırvatistan-İngiltere Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 19'da Aspor'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

Stade de France'da tribünler dolu, çok güzel bir ambiyans var. Avrupa futbolunun, dünya futbolunun iki devi birazdan karşı karşıya gelecek. Fransa ile İtalya kozlarını paylaşacak. Fransa'da Mbappe olmayacak. Paris'te, Saint-Denis'te, Stade de France'da harika bir ambiyans. Kale arkasında Zizou yazılı pankart hemen dikkat çekiyor. Manzano ilk düdüğü çalıyor ve mücadeleye Fransız oyuncular başlıyor değerli izleyiciler. Ben Ali Okancı, bu maçın anlatımında sizlerle birlikteyim. Bir kez daha hoş geldiniz A-Spor ekranlarına. Evet, Fransa ve İtalya yaklaşık 2 yıl önce yine Paris'te karşı karşıya gelmişlerdi ve İtalya 3-1

mağlup etmişti Fransa'yı ama o maçın rövanşında İtalya'daki maçı da bu kez Fransa yine aynı skorla 3-1 ile kazanmıştı değerli izleyiciler. Ryan Cherki, Jeremy Jacquet, Acuña, Upamecano, Dembele, Désiré Doué solda. Taç Fransa'nın. Ryan Cherki, Zidane. Milli maçımızın ardından Belçika karşısında biri zorunlu, Mbappe sakatlandığı için yoktu. 9 değişiklik yaptı. Mbappe hariç 8 değişiklik yaptı yani anlayacağınız. Bugün de İtalya karşısında Belçika maçının 11'inden 6 farklı isimle başladı. İtalya ise milli maçımızın 11'inden 2 değişiklikle bugün sahada. Roberto Mancini, Raspadori'nin yerine Keane, Ruggeri'nin yerine Calafiori'yi 11'de sahaya sürdü değerli izleyiciler. Donnarumma, Rabiot, Acuña'nın pası, Upamecano, döndü Désiré Doué'ye. Yüklenme çabasında Fransa. Yanında Truffert var. Désiré Doué'ye baskı. Désiré Doué kaybetmedi aradan. Truffert'i düşündü. Truffert topu kurtardı. Devamını getiremedi o bölgede. Frattesi. Kayode. Uzun top. Kontrol etti Pio Esposito. Ama iyi oynayamadı. Top kaybı. Yarı sahasından çıkamadı İtalya. Ryan Cherki, Jeremy Jacquet, o da Liverpool'a transfer oldu bu sezon başında. Upamecano, Adrien Truffert, güzel bir top gitti şimdi Olise'ye. Son 14 milli maçında 13 gollük katkı verdi Michael Olise değerli izleyiciler. Jeremy Jacquet, Upamecano, Acuña, Rabiot, Désiré Doué. Désiré Doué şık bir bilek hareketi, iyi sıyrıldı ama Frattesi durduruyor onu. Kayode ilk milli maçında gol attı milli takımımıza karşı. Kayode, Jeremy Jacquet indirdi Acuña'ya, ondan Upamecano'ya. İlk dakikalarda Fransa'nın kontrolünde oyun. Acuña, Cherki'nin pası, Keane ayak koydu, Calafiori. Geriye döndü Fagioli, Bastoni. Milli takımımıza karşı ilk golü atmıştı Bastoni. Donnarumma, Frattesi, Scalvini. Şimdi Kayode, yoğun bir baskı var Fransa'dan. O baskıdan bakalım çıkabilecek mi İtalya? Frattesi ayak koydu, kaybetmediler topu. Tonali şimdi, riskli bir top. Olise araya girdi. Calafiori'den önce kazandı topu ama şanssızlık yaşıyor. Zeminin asisliğine uğradı Michael Olise, dengesini kaybetti, topu da öyle. Zinedine Zidane. Fransa bugün de kazanırsa ilk 3 maçını kazanan 3. Fransız teknik adam olacak. Fransa milli takım teknik direktörü olacak Zinedine Zidane. Yine bugün de gol yemezlerse aynı zamanda ilk 3 maçında gol yemeyen yalnızca 2. Fransa teknik direktörü olacak. Henri Michel 1984'te ilk 3 maçını gol yemeden kazanmış Fransa teknik direktörü olarak. Bastoni,

Italia Fiori. Scalvini. Kayode. İsabetli değil pası ama orada bir ayak var. Desire Due'den. Taç İtalya'nın. Roberto Mancini ekranlarınızda. Çok kalesinden uzakta karşıladı. Risk alsa da Maignan. Kalulu. Juventus forması giyiyor. Serie A'da Kalulu. İşte iki tecrübeli teknik adam. Futbolculuk dönemlerinin iki yıldızı. Yeşil sahaların iki yıldızı aynı zamanda. Tabii ki Zinedine Zidane'ın kariyeri çok daha parlak Roberto Mancini'ye oranla. Jeremy Jacquet, Ryan Cherky kontrol edemedi. Calafiori. Ayağına doluyor topu Moise Keane. Calafiori. Yoğun Fransa baskısı İtalya'yı bir hayli zorluyor kendi yarı alanında. Uzun top şimdi savunma arkasına doğru. İyi yere gitti Olise için. Calafiori geldi karşısına ama bayrak havada. Yardımcı hakem Guadalupe Porras Ayuso bayrağını kaldırdı bu pozisyonda Olise için. Bastoni. Yoğun bir baskı var. Ryan Cherky'den tekrar Bastoni. Calafiori. Bastoni. Moise Keane. Keane yapıştı Kalulu. Fagioli. Donnarumma hataya zorluyor İtalyanları. Fransa milli takımı. Şimdi Keane aldı topu. Sağ tarafa doğru Frattesi'den iyi bir top gitti. Esposito ceza sahası Kayode çevirdi. Gol pozisyonu inanılmaz. Moise Keane gole çok yaklaştırdı İtalya'yı. Mike Maignan topu çizgiden çıkarıyor. Frattesi mükemmel bir top sağ kanada. Sebastiano Esposito çeviriyor. Kayode'den arka direğe. Mike Maignan Moise Keane'i böyle durdurdu. İtalya ilk atağında Fransa yarı sahasında topla ilk kez geçtikleri anda gole yaklaştı değerli izleyiciler. Fagioli karşılayan Rabiot oldu. Kayode. Upamecano indirdi. Tonali. İyi pozisyon yakaladı İtalya. Moise Keane geçemedi. Mike Maignan'ı. Da Cunha, Truffert, Cherky. Kalulu. Şimdi Olise. Calafiori yapıştı ona. Calafiori dokundu. Kazandı topu İtalya. Calafiori. Bastoni. Fransa son 7 Uluslar Ligi grup maçını kaybetmedi. 6 galibiyet, 1 beraberlik aldılar değerli izleyiciler. Scalvini. Tekrar Donnarumma. Uzun oynadı Donnarumma. Açtı top Pio Esposito'yu.

takım arasında. İki final var önemli. Euro 2000 finalini Fransa Trezeguet'in altın golüyle kazanmıştı. 2006 Dünya Kupası'nı ise penaltılarla İtalya kazanmıştı. Birbirinin ardından Zinedine Zidane'ın Materazzi attığı o kafa, gördüğü kırmızı kart. Fransa kaptanıydı o maçta Zinedine Zidane. Bu kez İtalya karşısında Fransa teknik direktörü olarak saha kenarında. Bastoni. Donnarumma uzaklaştırdı. Upamecano. Tekrar Bastoni. Dönemedi sağ kanada. Désiré Doué aldı topu. Dacunha. Dacunha'da İtalyan ekibi Como'nun kaptanlığını yapıyor. Fabregas'ın Como'sunun. Saint-Étienne ve Rennes gibi takımların altyapısına girdi ama Saint-Étienne ona şans vermedi ki babası da fanatik bir Saint-Étienne taraftarı Dacunha'nın. Kendine yer bulamadı Saint-Étienne altyapısında. Rennes aldı onu, Rennes yetiştirdi ve Como'ya geldikten sonra da kaptanlığa kadar yükseldi. Adından Komodo söz ettirmeye başladı. Dacunha ve Zidane da onu Fransa milli takımına aldı. Belçika karşısında da bir şutu direkten dönmüştü Lucas Dacunha'nın. Frattesi. Serbest vuruş kullanacak İtalya. İşte Moise Keane'le gole çok yaklaştığı an İtalya'nın maçtaki ilk önemli pozisyon böyle yaşandı. İlk gol pozisyonu. İtalyanlar çok yaklaştılar Stade de France'da öne geçmeye. Kayode. Frattesi. Bastoni. Keane de Como'da oynuyor bu sene. Dünyayla takım arkadaşı. Bugün rakip oldular. Olise. Rabiot. Sıfır sıfırlık beraberlik devam ediyor değerli izleyiciler. Paris'te oyunun kontrolü Fransa'da, topa daha fazla hakimler ama ilk 14 dakikada gole yaklaşan İtalya oldu. Fransa'nın şu ana kadar bir pozisyonu yok. Rabiot. Olise'den şimdi Kalulu'ya. Kalulu çevirdi. Şimdi tehlikeli bir top. Désiré Doué'ye gelmesine izin vermedi Frattesi. Frattesi top dışarıda. Lazio'da forma giyiyor o da. Truffert. Dacunha. Désiré Doué, Ryan Cherki yerleştirdiler şimdi İtalya yarı alanına. Truffert. Jacquet'den Olise'ye. Olise iyi gördü Rabiot'u. Rabiot bıraktı Kalulu'ya. Calafiori dokundu. Pozisyonunu bozdu Kalulu'nun. Moise Keane.

Kim. Sağ kanada doğru yükseltti Esposito ya. Sebastiano Esposito. Trüffer'le girdiği mücadele. İki kardeş bugün yine ilk 11'de başladılar. İtalya'da 111 yıl sonra ilk 11'de başlayan ilk kardeşler oldular. Daha önce en son Inzaghi kardeşler birlikte forma giymişlerdi ama ilk 11 başlayan ilk kardeşler oldular 111 yıl sonra İtalya'da. Keane, Calafiori, Tonali, Tonali döndü sağ kanada şimdi Kayode, Truffer'e bir bacak arası ama iyi döndü Truffer. Geçiş vermedi orada, izin tanımadı Kayode'ye. Désiré Doué şimdi uzun oynadı, Olise'yi düşündü. Calafiori indiriyor, Dembele kovaladı, Dembele topu aldı şimdi. Orta alanda Esposito bıraktı Tonali'ye. Fagioli, Keane'i düşündü savunma arkasına. Keane, Kalulu karşısında. Ayak koydu Olise. Kalulu, Pamecano bıraktı Olise'ye. Orada baskı yapıyor Fagioli. Taç Fransa'nın.

Upamecano. Tu Fetch. Şimdi İtalya'dan bir ön alan baskısı var. Devamı gelecek mi bakalım. Jeremy Jacquet.

Nicolas Jacquet. Olise. Tempoyu yükseltmeye çalışan isimlerin başında geliyor Olise. Çok yüksek bir top. Rabiot'u düşündü. Rabiot. Fransa'nın 2 sene önce İtalya'da 3-1 kazandığı maçta 2 kafa golü atmıştı. İtalya'ya karşı iyi bir performans sergilemişti Adrien Rabiot. Bu da Serie A'da Milan forması giyiyor. Kalulu. Takunya. Due. Ortalana kadar geldi Dembele. Upamecano. Şimdi Jacquet. Olise. Fiori'yi aldı karşısına. Döndü Takunya'ya. Takunya döndü. Sol kanatta Due'ye bu kez. Desire Due. İyi kontrol. Destek Rabiot'dan. Ayak koydu. Frattesi. Esposito yolladı ileriye. Kalulu da kaldı top. Sağ bek Kalulu sol tarafta kaldı Fransa'da. Şimdi Takunya. Ryan Cherki. Babası İtalyan. Baba tarafından İtalyan. Anne tarafından Cezayirli. Fransa'da yetişti Ryan Cherki. Şimdi Olise dışarıya. Olise. Belçika karşısında. Fransa'ya 3 puanı getiren golü atmıştı. Onun da babası Nijeryalı. Annesi Fransız Cezayirli. Londra'da doğdu Olise. İngiltere'de yetişti. İngiltere, Nijerya, Cezayir ve Fransa seçenekleri vardı. Ama daha profesyonel kariyerinin en başında Fransa için oynamak istediğini ifade ediyor.

Do Lise. Yoğun bir baskı var yine. O baskıdan çıkamadı İtalya. Ryan Cherki. Faul var. Serbest vuruş kullanacak Fransa. Fagioli'nin faulü. Serbest vuruş kullanacak Fransa. Scalvini'nin faul yaptığı görüşünde Manzano değerli izleyiciler. ...22 yaşındaki Atalantalı oyuncu faulü yaptı. Serbest vuruş kullanacak Fransa. İlk tehlikelerini arıyorlar. İlk pozisyonlarını arıyorlar İtalya karşısında. Lise. Cherki. Cherki. Dacunha. Şimdi Dembele aldı. Soluna çekti. Dembele vurdu. Ayak koyuyor. Sebastiano Esposito. Köşe vuruşu kazandı Fransa. Kullandılar. Desire Doué. Kaleyi gördü. Vurmadı Desire Doué. Bıraktı Olise'ye. Michael Olise. Ortaya yaptı. Kaleye doğru gitti üstelikten dışarıya. Çok ilginç bir an. Son müdahale İtalya savunmasından. Tonali'den sekti top. Kaleye doğru yöneldi. Üstelikten dışarı gitti. Köşe vuruşu kullanacak bir kez daha Fransa. Cherki. Olise. Arka direkte Upamecano indirdi. Calafiori. Kayode. Kornere çıkmadan çevirdi. Taç kullanacak Fransa. Truffert. Due. Üst üste köşe vuruşlarıyla top İtalya ceza sahasında ve etrafında kaldı. Biraz bunalttılar İtalyanları. Ryan Cherki. Jacquet. Dacunha. Şimdi Dembele. Ayak koydu Pio Esposito. İkinci top yine Fransa'da. Bunalttılar dediğim gibi. Yerleştiler tamamen. Savunma hattını da İtalya yarı sahasının ortasına kadar çıkardılar. Boş alan arıyorlar. İtalya savunması o boşluğu vermemeye çalışıyor. Olise. Dembele ile duvar pası. Tekrar Olise. Dembele. Şimdi Kalulu. Takım halinde topun arkasında İtalya. Jeremy Jacquet nefis bir top attı Dembele'yi. Kontrol döndü hemen Kalulu'ya. Onun ortası Ryan Cherki ikinci hamleyi yapamadı topa. Tonali çıkardı tehlikeli bölgeden. Pio Esposito'ya aldırmadı Jeremy Jacquet. Truffert bıraktı Upamecano'ya. Yarı sahasından çıkamıyor İtalya. Dacunha. Due. Due üzerine gitti Kayode'nin. Şimdi Dacunha. Dacunha top ondan dışarı gitti out. Fransa yine kulübesi. Scalvini.

dakikadır. Top yapamıyor İtalya değerli izleyiciler. Kontrol tamamen geçti Fransa'ya. Désiré Doué. Désiré Doué döndü sağ kanatta Olise'ye. Ayağı paslarla topu ceza sahası içine sokma çabasında Fransızlar. Olise araya girdi Pio. Şimdi tekrar Pio Esposito. Calafiori'ye baskı. Ryan Cherki ayağından aldı topu onun. Nefis pas. Dembele kontrol edemedi istediği gibi. Offside bekliyor İtalyanlar. Top Donnarumma'da kaldı. Biraz baş döndürüp ufacık bir hatasını bekliyor İtalyan savunmasının Fransız oyuncular. Pio Esposito, Upamecano şimdi orada araya girmeye çalıştı. Frattesi uzaklaştırıyor Mike Maignan. Taç kullanacak İtalya. İşte Calafiori ayağında biraz uzun tuttu. Ve Dembele'ye attığı top Ryan Cherki'nin. Trivela. Yükseldi, dokunamadı. Çıkarttı tehlikeli bölgeden. Jacque, Bastoni. Scalvini. Bastoni tekrar. Donnarumma. Pio'ya doğru havalandırdı ama Upamecano çok sağlam bir savunmacı, yine aldırmadı. Pio Esposito'ya. Truffel. Désiré Doué. Cherki ortada elini kaldırdı, top istedi. Rabiot. Sebastiano topu aldı şimdi Frattesi. Pio Esposito ile oynadı. Jeremy Jacque yapıştı ona. Rabiot araya girdi. Faul var. Jeremy Jacque'den serbest vuruş kullanacak İtalya. Fiori. Pio Esposito. Ceza sahasına kine doğru. Jacque araya girmeyi başardı. Acuña baskı geldi. Kayode kaptı topu şimdi. Calafiori kaleyi gördü, vurdu. Upamecano'dan döndü. İkinci hamle ıska geçti Sebastiano. Sebastiano'nun herhalde bir, evet, müdahalesi var son kez. Iska geçerken bir temasta bulunuyor, yoksa korner olması lazım. İşte Jacque aldırmadı buradaki yine. Olise klasik ilk dokunuşlarından birini ve ardından da hızını konuşturdu. Nefis gitti Olise. Araya giriyor, ayak koydu Sebastiano. İyi pas veremedi, ayağından iyi çıkaramadı Olise. Frattesi. Fagioli. Şimdi Kayode. Michael Kayode. Dengesini kaybetti. Faul bekliyor bir yandan. Désiré Doué'den nefis çalım Sebastiano'ya. Désiré Doué getiriyor. Truffel yanında. Ondan Cherki'ye. Şimdi Olise aldı. Etkili geldi Fransa. Savunma yerleşmeden pozisyon aradılar. Ama İtalya döndü geriye. Cherki şimdi yine dengesini bozmaya çalışıyor İtalya'nın. Olise'ye çıkardı. Olise iyi kapadı Tonali. Truffel şimdi. Şutunu attı bu kez. Savunmada Scalvini'den döndü top. Cherki bıraktı. Olise ortaya, ters bir vuruş. Scalvini çıktı diyor yardımcı hakem. Korner. Donnarumma çıkmadığı görüşünde. İşte Scalvini. Sonrasında bu pozisyon köşe vuruşu kullanıldı. Ryan Cherki geriye çıkarttı Dembele. Dembele kaleyi gördü, vurmadı. Dembele, Dembele. Etten bir duvar var orada. İtalya savunması kolay kolay pozisyonlarda geçit vermiyor. Köşe vuruşu kazandı Fransa.

32. dakikanın içindeyiz. Desire Doué kullanacak serbest vuruşu. Düğünün ortası, arka direkte Upamecano var. Donnarumma için kolay bir top oldu. Genelde köşe vuruşlarını hep kısa paslarla kullandılar. Şimdiye kadar ilk kez Desire Doué havalandırmayı tercih etti ceza sahasına. Bastoni. Calafiori. Upamecano. Ryan Cherki. Dembele. Dembele döndü Doué'ye. Desire Doué, o da çok etkili bugün sol kanatta. Desire Doué çevirdi ortaya Tonali. Sebastiano'dan Keane. Keane. Kalulu'nun faulü var. Sıkı bir savunma yaptı Kalulu. Zor durumda bıraktı Keane'i. Manzano'nun faul düdüğü tadına yetişti. Uzun top Kayode. Mike Maignan ileride. Biraz tehlikeli bir top. Dengesini de kaybedebilirdi geriye doğru koşarken Maignan. Adrien Truffert. Premier Lig'inde en iyi hücumcu sol beklerinden biri Truffert. Bournemouth'ta. Yine yerleştiler İtalya yarı alanına Jeremy Jacquet. Şimdi Ryan Cherki, ondan Olise. Calafiori bir kez daha karşısında. Aradan Cherki'ye nefis pas. Ryan Cherki Bastoni. Fizik üstünlüğünü çok iyi kullandı Bastoni. Top yaptırmadı Cherki'ye. Olise'nin, Calafiori'nin bacak arasından verdiği pas. Bastoni, Calafiori, Pacioli top dışarıda, taç Fransa'nın son müdahale Pacioli'den. Calafiori, Dembele gitti baskıya, Donnarumma'ya, Bastoni akıllıca bir hareket, Calafiori. Orada Kalulu neredeyse alıyordu topu. Keane şimdi. Keane. Cherki dokundu. Fagioli. Fagioli o yoğun trafikten biraz olsun çıkabildi ama inanılmaz bir baskı var. Gerçekten kafasını kaldıramıyor yerden İtalyanlar. Dembele şimdi. Dembele. Desire Doué geldi. Bıraktı ona doğru. Desire Doué çekti sağına. Şutunu attı. Ayak koydu Kayode. Sebastiano Esposito geldi Doué. Sebastiano tekrar yatarak müdahale. Desire Doué yerde kaldı. Tacı İtalya kullanacak dedi hakem. Ama Fransa kullandı. Fransa kullanınca da devam ettirdi Manzano. Burada biraz kafası karıştı. Desire Doué'nin yanına gitti. Kapmasını istiyor ondan. Sebastiano Esposito ile Desire Doué'nin mücadelesi. Sol omuzunun üzerine, sol kolunun üzerine kötü düşmüş Doué.

Evet, İtalya kullanacak taşı. %70'e yakın bir oranla topa sahip oluyor Fransa. Tabelada 0-0 yazıyor ve en net pozisyonu da İtalya buldu maçın başında. Şimdi Dembele, offside pozisyonu olabilir. Dembele vurdu Donnarumma. Kalkmadı bayrak. Evet, ya da kalktı, evet. Manzano devam dedi. Olise faul bekliyor Fagioli. Olise, araya giren Kayode. Ve şimdi de Rabiot. İtalya'nın 3 şut girişimi var. Fransa isabet bulamadı. İtalya Moise Kean ile yaklaştı gole. Aubameyang net bir fırsatta kalesini başarıyla korudu ilk dakikalarda. İyi top Désiré Doué. Nefis bir kontrol. Désiré Doué. Kayode'den döndü top. Rabiot. Tonali, müthiş bir mücadele var yine. Upamecano yükseltti. Ryan Cherki, çok hızlı düşünmek zorundasınız. Şimdi Olise yuvarladı Dembele'ye. Dembele, önemli fırsat Calafiori'den döndü. Pio bıraktı Kean'e. Hızlı hücum fırsatı arıyor İtalya. Kean ileride çoğalmaya çalışıyor İtalya. Calafiori de gitti ileriye. Bastoni. Ortada Tonali istiyor. Şimdi verdi ona. Sandro Tonali, Fagioli, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Nicolo Fagioli şimdi. Fagioli aldı, bıraktı Sebastiano'ya. Piu, Fratesi'yi düşündü ama iyi bir pas veremedi. Piu Esposito, Truffert. İkinci dakikanın içindeyiz. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Truffert. Gol olmasa da bir futbol izletiyor Fransa ve İtalya bize. Bir mücadele izletiyor değerli izleyiciler. Fratesi şimdi. Pio Esposito'ya. Topu aldırmadı orada Upamecano. Taç kullanacak İtalya. Tony de geliyor. Savunmadan Kayode uzun taçlarından birini kullanacak. Brentford da onu bu taçlarıyla, fazlasıyla biliyoruz. Brentford forması giyiyor Premier Lig'de. Kayode şimdi ceza sahası içi boşta kaldı. Şut dışarıya. İtalya yaklaştı yine gole değerli izleyiciler. Önemli bir fırsat. Frattesi kale içinde, işte burada Pio dönmeye çalışıyor. Sonrasında önüne düşen topu Frattesi vurdu. Dışarı gitti top. Köşe vuruşu kullanacak İtalya. Birinci dakika. İkinci korneri bu İtalya'nın. Fagioli ortaya yaptı. Ön direkte kafa vuruşu. Frattesi tamamlayamadı. Takunya, ardından Olise. Büyük bir karambol. Şut ve gol. Topu alardı Kean ama bayrak havada. Kean için kalktı bayrak. İtalya'dan üst üste tehlikeler. Uzaklaştıramadı Fransa. İşte Kean. Burada offside'da Kean. Topu alara yolladı bu kez ama gol geçerliliği kazanmıyor. İtalya
az geliyor.

Söz geliyor Fransa kalesine, Fransa ceza sahasına. Yine maçtaki büyük tehlikelerden birini buldular. Jacquet'den Dembele'ye, ondan iyi bir top Ryan Cherki'ye. Nefis çıktı yarı sahasından Fransa. Şimdi Olise aldı topu. Olise aradan bırakamadı, yine Olise. Takunya, Truffer'e döndü. Due, Desire Due, Ryan Cherki tek oynadı, gitmedi Rabiot'a. Tekrar Rabiot aldı bu kez. Truffer, Rabiot tekrar. Rabiot ortaya çevirmek istedi. Scalvini'den döndü top. Sonrasında Kayode çarptırdı Rabiot'a. Kale vuruşu kullanacak İtalya. Çok güzel çıktılar. En direkt vuruşun ardından, yarı sahalarından. Üçüncü bölgeye çok çabuk gitti Fransa ama oralarda etkili olamıyorlar. Olise. Olise derinlemesine Dembele'ye doğru. Donnarumma, eski takım arkadaşının ayaklarından aldı topu. Bastoni. Calafiori. Sebastiano indirdi. Calafiori. Şimdi Pio Esposito. Upamecano faul diyor. Il Manzano serbest vuruş kullanacak İtalya. İşte Olise Dembele'yi böyle düşündü ama reaksiyonu hızlı değil Dembele'nin. Fagioli. Düşündü. Kin aldı topu Upamecano'ya rağmen. Şimdi Calafiori'ye doğru. Kalulu çevirdi. Top Fagioli'de kaldı. Ondan Tonali'ye. Sandro Tonali. Sandro Tonali vurdu. Takunya'dan dönen top yine Tonali. Fagioli. Fagioli'nin pası. Frattesi. İyi vuramadı Frattesi. Davide Frattesi. İyi bir şut imkanı. Ayağına iyi oturmadı top. Milli takımımız karşısında da ağlar havalandırmıştı. Truffer. Rabiot. Tonali'nin faulü var.

Ryan Shadke. Olise isabetli değil pası. Şimdi Calafiori. Tonali. Sebastiano Esposito yerde kaldı. Devam ediyor oyun. Şerki hamle yapamadı. Şimdi Calafiori. Sebastiano Esposito Kine dönmek ister. Araya girdi Kalulu. Şimdi Ryan Şerki. Dengesiz yakalandı İtalya savunması. Ryan Şerki ceza sahası içinde. Ayağa kaydı Dembele. Ayağa kaydı Şerki'nin. Dengesini kaybetti ve İlman Zano ilk yarıyı bitirdi değerli izleyiciler. Hiç eklemedi. Fransa 0, İtalya 0. İlk yarının sonucu değerli izleyiciler. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.

0: düşme gol.
1: Uluslar Ligi'nde dördüncü maçların heyecanı yaşanacak.
0: Rakibinden kurtardı, vurdu ve gol attı.
1: Vedat Muriç'li Kosova
0: mükemmel bir gol.
1: Pristine de Avusturya'yı konuk edecek.
0: Kaleyi düşündü, topu vardı, gol.
1: B Ligi 3. gruptaki Kosova-Avusturya Uluslar Ligi mücadelesi yarın 19'da A Spor'da.

Jesus. Gil Manzano ikinci yarıyı başlattı değerli izleyiciler. Stade de France'da. İlk atak İtalya'dan. Kayode. Güzel hareketler Kayode'den. Tonali. Tonali. Taç İtalya'nın

Calafiori. Uzun topu Fagioli'nin, iyi yere gitmedi Keane için. Truffert. Jacquin. Uzun bir pas. Kalulu'dan Ryan Cherki bıraktı Olise'ye. Michael Olise sol kanada iyi top. Desire Doué kontrol etti. Hemen Rabiot ile oynadı. Rabiot çıkarttı Truffert'e. İtalya savunması aldı yerini. Kapandılar hemen. Desire Doué döndü sağ kanada, hatalı pas. Keane. Calafiori. Pio Esposito. Keane tekrar. Taç İtalya'nın.

Esposito. Pio Esposito. Kardeşini düşündü, Sebastiano'yu. Ayak koydu orada Upamecano. Menyan. Trüffer. Acuña. Upamecano. Upamecano'dan nefis top Rabiot'a. İyi kontrol. Attı Désiré Doué'ye. Désiré Doué. Kapandı İtalya savunması. Donnarumma'dan döndü. Dembele ikinci pozisyon. Yine Donnarumma. Fransa'nın en net pozisyonu. Dembele ile gole çok yaklaştı Fransa. Désiré Doué zorladı Donnarumma'yı. Eski takım arkadaşından dönen topu tamamlamak istedi Dembele. Ama Donnarumma yine devleşti kalesinde. İkinci hamleyi nefis yaptı Donnarumma. Calafiori. Fransa'nın gole en yaklaştığı pozisyon oldu bu değerli izleyiciler. Kayode. İndirdi Upamecano. Şimdi Şerki. Şerki kinle mücadelesi. İşte az önce Désiré Doué, Donnarumma, ardından Dembele ve bir kez daha Donnarumma. Eski takım arkadaşlarına gol şansı tanımadı Donnarumma. Doué harika pas. Rabiot. Rabiot gitmeye çalışıyor. Tonali çekti formasından. Avantaja bıraktı Manzano. Şimdi Dembele, sarı kartı da elindeydi bu arada hakemin. Olise Donnarumma ikinci yarının başında fazla mesaiye başladı Donnarumma. Rabiot bu kez. Trüffer. Désiré Doué bir kez daha. Da Cunha. İkinci yarının ilk 5 dakikasında iki kez gole yaklaştı Fransa. İlk yarıda 45 dakikada bulamadıklarını 5 dakikada buldular ikinci yarıda. Kale vuruşu kullanacak İtalya, biraz daha derin bir nefes alacaklar. İşte Olise, sevdiği açılardan biri. Donnarumma da kuşkusuz çok iyi tanıyor onu. Nefis uzandı bu topa Donnarumma.

metre 96 santimetrelik boyuyla iyi uzandı Olise'nin şutu sonrası. 11 yaşındayken boyu 1.90'mış Donnarumma'nın. Annesi kimliğini gösteriyormuş. O yaşta maç yapmaya gittiğinde alt yaş takımlarında Donnarumma inansınlar 11 yaşında olduğuna diye. Diano Esposito paslaşmasından istediğini alamadı İtalya. Şimdi Rabiot, Tonali'nin faulü var. Bu arada o sarı kartı gösterdi mi acaba? Oyun devam etti. Avantaja bırakmıştı Manzano. Tonali'ye sarı kart gösterecekti. Sonrasında göremedik. Oyun durduktan sonra gördü mü acaba? Olise. Şerki

olsa gol atacağının sanki sinyallerini veriyor artık. Yerden bir top Kalulu'dan Calafiori'de kaldı. Keane. Şerki. Due. Desire Due. Truffer iyi geldi. Girdi içeriye. Truffer çevirdi ortaya. Scalvini'den döndü top. Frattesi uzaklaştırmaya çalışıyor İtalya savunması. Sebastiano güzel kontrol etti. Şimdi Pio Esposito'ya. Pio topu kurtaramadı. Upamecano yine müthiş kullandı fiziğini. Alkış alıyor. Taraftarından verdiği mücadeleden dolayı Upamecano.

Dembele tekrar. Calafiori. Dembele topu kurtardı. Ortaya da yaptı. Sekti savunmada. Scalvini'nin müdahalesi var. İkinci top Kalulu'da. Bıraktı da Cunha'ya. Yine kontrolü tamamen aldı Fransa. Rabiot. Çok teknik. Topa çok hakim oyuncular var. Yerde kaldı Ryan Cherki. Sarı kart. Olise'den nefis bir dokunuş. Fagioli sarı kartı gördü. Cherki'ye yaptığı faulün ardından topu hareketlenmesini engelledi. Fagioli, Ryan Cherki'nin. Mazzano sarı kartı gösterdi Fagioli'ye. Tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak şimdi Fransa değerli izleyiciler. Öne geçme fırsatı Fransa için. Donnarumma barajın yerini ayarlamakla meşgul şimdi. Ryan Cherki ve Michael Olise ikilisi topun arkasında. Stade de France'da öne geçme arayışı Fransa'nın. Olise, Olise, mükemmel bir gol! Michael Olise! Ryan Cherki bıraktı, Olise direğe çarptırıp ağlara yolladı, mükemmel bir gol! Mükemmel bir gol! Belçika'nın ardından İtalya ağlarında havalandırdı Michael Olise! 1-0 önde Fransa! İşte Cherki, Olise üst reyin altına çarpan top ağlara gitti. Donnarumma adeta paralize oldu. Kıpırdayamadı bile yerinden. Michael Olise ile 1-0 önde ve Zinedine Zidane'ın sevinci görülmeye değer fazlasıyla. Üst üste ikinci maçta da ağlar havalandırdı. Uluslar Ligi'nde Michael Olise. İkinci yarıya çok daha etkili, çok daha pozisyon bularak başladı Fransa. Ve bir duran top sonrası da golü buldular İtalya karşısında. İtalya bu gole nasıl reaksiyon verecek bakalım. Son 15 milli maçta 14. gol katkısı aynı zamanda Olise'nin değerli izleyiciler. Scalvini. Kayode. Rabiot kornere çıkmasını engelledi. Taç kullanacak İtalya. Fransa taraftarının keyfi yerinde. İtalya'da şimdi beraberlik arayışı. Uzun bir taç Kayode'den. Çok rahat Mike Maignan. Olise. Kilidi açan isim oldu diyebiliriz. İtalya kilidini açtı. İtalya'nın çok katı savunması. Çok geride karşılıyorlar. Fransa tabii çok teknik isimlerle, ayağına hakim isimlerle oyunu, topu kontrol eden taraf oldu şu ana kadar ki. Öyle de gidecek gibi gözüküyor. İtalya ilk yarıda önemli fırsatlar yakaladı. Buna rağmen değerlendiremedi. Moise Kean ve Frattesi ile Fransa ikinci yarının başında yakaladığı pozisyonlarda Donnarumma'yı geçemedi ama bir duran top sonrası Olise sahneye çıktı. Nefis bir gol attı yaklaşık 20 metreden. Şimdi havalandırdı Kalulu. Ryan Cherki aldı topu. Cherki Scalvini karşısında. Tekrar Kalulu. Olise.

κάποιον. Upamecano. Dembele. Cherki. Dembele tekrar. Takunya. Truffert. Truffert. Takunya. Şimdi Ryan Cherki. Rabiot Truffert'e. Truffert ortaya. Olise Isca geçti. Scalvini. Uzaklaştırdı topu. Yo Esposito yerde. Jaquen'in faulü var. Serbest vuruş kullanacak İtalya. Jaquen formasında böyle yapıştı. Esposito'nun. Scalvini. Tony bıraktı. Calafiori şimdi. Fagioli. Ayak koydu orada da Cunha. Topu kaptı Fransa. Ryan Cherki hızlı. Bıraktı tekrar da Cunha'ya. Ortada Dembele de var. Kalabalık geldi Fransa. Da Cunha yerden Ryan Cherki düzeltti. Şut pozisyonu aradı. Ryan Cherki vuramadı istediği gibi. Uzaklaştırdı Kayode. Dönen top Upamecano ile yine Fransa'da. Truffert. Dembele. Sağlı sollu yükleniyor yine Fransa. Dembele bir kez daha. 60 dakikayı geride bıraktık. Fransa 1-0 önde. Olise'nin kaydettiği golle. Jaquen. Olise. Fransa gerçekten çok üstün değerli izleyiciler. Müthiş top oynuyorlar. Takunya. Dembele. Şimdi Olise'yi buldu. Olise tekrar Dembele'yi düşürdü. Scalvini'ye gitti top. Yo Esposito da Cunha faul yaptı. Hemen faul yapıyorlar. Taktik faulleri bunlar. İtalya'nın hızlı bir şekilde yarı sahasından çıkmasını engelliyorlar bu faullerle. Serbest vuruş kullanacak İtalya. Bir değişiklik var bu arada. İşte Olise. Mükemmel vurdu topa. Harikulade bir gol attı. 55. dakikada Fransa'yı üstünlüğe taşıdı İtalya karşısında. Pio Esposito çıktı. Ve Tonali kenarda Barella ile Vergara oyuna dahil oldu İtalya'da değerli izleyiciler. Roberto Mancini'den iki değişiklik geldi. Cherki. Cherki. Vergara oyuna girer girmez olumlu hareketini yaptı. Frattesi. Frattesi. Nefis hareketler. Frattesi topu Ryan Cherki'den de kurtardı. Bıraktı Calafiori'ye. İtalya ikinci yarıda İlk kez böylesine kalabalık geldi. Üçüncü bölgeye. Frattesi. Scalvini. Kayode. Şimdi Bastoni. Bastoni havalandırdı. İyi yere. Sebastian Esposito. İyi kontrol çevirdi Keane. Arkasında kaldı top biraz. Çeviremedi kaleye doğru. Bu arada
bayrak havada sanıyorum. Sebastiano Esposito için bayrak kalktı. En direkt vuruşu kullandı Fransa. Da Cunha. Truffert. Upamecano.

Davisen. Takunia. Şık bir top gitti Due'ye. Desire Due. Desire Due. Scalvini'den döndü top. Rabiot.

Truffert. Truffert. Scalvini bir kez daha kademede. Frattesi. Calafiori. Geniş alanı kat etti. Calafiori. Şimdi Sebastiano Esposito. Bayrak havada bir kez daha, çok basit bir hata. Offside'da. Sebastiano Esposito. Robert Pires ekranlarımızda. Fransa milli takımının önemli isimlerinden biri. 90'ların sonu, 2000'lerin başı özellikle. Euro 2000 finalinde altın golde Trezeguet'e asisti yapan isimli Robert Pires. Arsenal'ın yıldız isimlerinden biriydi aynı zamanda Premier Lig'de. Upamecano. Da Cunha. Désiré Doué. Vergara. Şimdi Bastoni. Doğru adamı bulmaya çalışıyorlar bu yoğun baskı altında. Yarı sahalarından çıkabilmek için ama hiç kolay değil gerçekten de. Kendi yarı sahasında üst üste 2-3 pas yapmakta zorlanıyor İtalya. Sanki yani öyle bir oynuyor ki Fransa. Bir kişi, hatta iki kişi fazla sahada sanki İtalyanlardan. Şerki'den yine şık bir dokunuş Truffert'in koşu yoluna. Ondan ortaya arayan Şerki bir kez daha. Olise Dembele'yi düşündü. Calafiori veremedi pasını. İyi düşünce, iyi uygulama değil ama Olise'den. Sebastiano Esposito. Meksika dalgası Stade de France'da. Şimdi iyi aldı Vergara. Gitmeye çalışıyor Upamecano yanında. Vergara, Upamecano. Onun bu mücadelesi, büyük alkış alıyor bir kez daha Fransa taraftarından. Baskı geldi şimdi. Top kaybı. Bastoni! Alessandro Bastoni! Nereden çıktın geldin sen? Nereden geldin? Topu aldın da golü attın Bastoni. İtalya'nın stoperi gol attı. 1-1'e getirdi skoru. Fransa tribünlerini susturuyor Bastoni. O da üst üste ikinci maçta golünü attı. İşte Upamecano. Fransa taraftarı onu alkışlarken burada zor durumda bırakıyor Da Cunha'yı. Verdiği pasla Rabiot topu kapıyor orada. Bastoni görev bölgesinden çok çok uzakta ve nefis bir bitiricilik. Bir stoper gibi topu kaptı. Bir santrfor gibi bitirdi. Müthiş bir hamle, müthiş bir son vuruş. Alessandro Bastoni. Fransa 1, İtalya 1. İtalya adeta ekmeğini taştan çıkardı değerli izleyiciler. İkinci yarıda buldukları ilk pozisyonda, ilk yarattıkları tehlikede golü buldular Bastoni ile.

son 20 dakika çok şeye gebe. Stade de France'da Doué. Şimdi Dembele, iyi pas. Truffert yükleniyor bir kez daha Fransa.

Onu durdurmayı başardı Vergara. Kalulu. Dacunha. Due. Yani Şerki. Dacunha. Topu alan Rabiot. Rabiot Donnarumma. Parmaklarının ucuyla mükemmel uzandı topa. Rabiot yerden nefis vurdu uzak köşeye. Donnarumma harika bir refleks. Hemen kullandılar köşe vuruşunu. Olise tempo yükseliyor değerli izleyiciler. Heyecan artıyor Stade de France'da. Dacunha. Ryan Şerki. Ryan Şerki önünü açamadı bir türlü. Araya giren Vergara. Şimdi iyi yere attı. Keane aldı topu. İtalya kontratağa kalktı. Sağda Sebastiano Esposito var. Moise Keane döndü ona şimdi. İki kişiler sadece ileride. Şimdi destek geldi Frattesi'den. Sebastiano sıyrılamadı. Truffer bırakmadı. Topu alan Désiré Doué. Hemen döndü sağ kanatta Olise'ye. Olise hızlı. O geniş koridoru kat etti hemen. Hızlı geldi üçüncü bölgeye Fransa. Şimdi bastı frene. Döndü geriye. Olise... Tempoyu yavaşlattı. İtalyanlar döndüler geriye.

Upamecano. Olise. Kale Fiori karşısında Olise. Bu arada tabii Fransa'nın da ilk golü yediğini söyleyelim Uluslar Ligi'nde. Üçüncü maçında topu ağlarında gördüler. Truffert vurmadı. Çıkardı Rabiot'a. Rabiot tekrar Truffert'i düşündü. Atak devam ediyor Due ile. Desire Due. Bergara ile mücadelesi. Şimdi bıraktı da Cunha'ya. Ondan Kalulu'ya. Şimdi Olise. Dembele. Dembele ayak koydu orada. Frattesi alamadı ama Ryan Cherki yükseltti ceza sahasına doğru. Desire Due yerde kaldı. Devam dedi İlman Sano. Desire Due faul bekliyor. Bu pozisyonda Scalvini ile girdiği mücadelede az önce işte birkaç dakika önce Rabiot'un müthiş şutu köşeye giden topu aynı güzellikle müthiş bir şekilde çıkardı Donnarumma. Bu arada bir gerginlik var. Sarı kart çıktı yine. Yüksek Upamecano ve Keane ikilisi. İşte ikilinin arasında yaşananlar. Frattesi'ye de bir kafa sallamış Upamecano. Gözlerden kaçmış. Frattesi de iyi niyetli. Kendini yere bıraksa belki kırmızı kart gösterecek Upamecano'ya. Aklına böyle bir şey yapmak gelmiyor. Çünkü kötü niyetli değil. Topu aldı Kayode. Taç Fransa'nın. Son 15 dakikaya doğru gidiyoruz. Olise ve Bastoni'nin karşılıklı golleri, bir birlik beraberlik var Stade de France'da. Desire Due. Aldı yine karşısına Kayode'yi. Bergara da yardıma geldi. Döndü ortaya. Da Cunha. Kalulu. Olise. Olise.

İtalya savunmasının dengesini bozmaya çalışıyorlar bir kez daha. Topu aldı Due. Desire Due'den Truffer'e. Truffer yerden çıkarıyor Donnarumma. Pasın içine doğru hiçbir arkadaşı hareketlenmedi Truffer'in. Şerki var, Dembele var. Zorlanmadı Donnarumma. Olise, Frattesi. Frattesi tekrar. Olise orada tekrar kafayla araya girdi. Rabiot, son 15 dakikanın içindeyiz. Ryan Şerki. Şerki yükseltti. Bastoni, ardından Scalvini. Bastoni şut, dışarıya gitti Rabiot'dan. Faul bekliyor. İtalyanlar bu arada Bastoni'nin itildiği görüşündeler. Fransızlar korner bekliyor. Ilmanzano'nun kararı out. Evet, burada Scalvini'nin dizinden sekip dışarı gitmiş. Bir köşe vuruşu kararı gelmeliydi ama Ilmanzano göremedi demek ki. Oyuncu değişikliği var. Fransa'da iki değişiklik. Desire Doué Barcola'ya bıraktı yerini ve Ryan Şerki de oyundan çıkıyor. Onun yerine de Kamavinga oyunda değerli izleyiciler. Zinedine Zidane'dan da ilk dokunuşlar geldi. Birbirinden yetenekli, çok geniş bir kadrosu var Fransa'nın. Frattesi'ye yoğun bir baskı, ayağından çıkaramadı ama verebildi pasını. Fagioli, şimdi Bastoni.

0: uzun pas. Rüfer.
1: Sorry.
0: Uzun pas. Karşılıyor Jeremy Jacque. Upamecano. Hızlı bir top oldu. Barcola için. Fransa 1, İtalya 1. Olise'nin serbest vuruştan kaydettiği golle 55'te öne geçti Fransa. Bastoni ile beraberliği yakaladı İtalya. 68. dakikada değerli izleyiciler. Kayode güzel kurtardı topu Barcola'dan. Bu maçtan puan çıkarırsa, hatta kazanırsa İtalya gerçekten çok büyük bir iş yapmış olacak. Frattesi'ye faul var. Dacunha'nın faulü var. Maç boyunca %70 ile topa sahip oldu Fransa. Oyunun çok çok büyük bölümü İtalya yarı sahasında geçti. Dumbia oyuna girecek. Sebastiano Esposito kenara geliyor. Yine Frattesi oyundan çıkan bir başka isim. Maldini onun yerine de oyunda.
2: Baissa.
0: İki değişiklik daha yaptı Roberto Mancini.
2: Okay. Gracias.
0: Paolo Maldini'nin olduğu Daniel Maldini oyunda değerli izleyiciler. İtalya'nın en büyük futbol ailelerinden birinin 3. kuşak milli oyuncusu Cesare Maldini, ardından Paolo Maldini ve şimdi Daniel Maldini. Son 10 dakikanın içindeyiz. Kayode uzun taçlarından birini kullanacak yine. Michael Kayode. Ceza sahası içi. Scalvini yükseldi, dokunamadı. Vergara. Vergara ortayı yaptı arka tarafa doğru. Kafa vuruşu son anda Maignan. Kane vurdu kafayı. Mike Maignan kornere tokatladı. İtalya yine tehlike Fransa kalesinde. Direğe çarpıp dışarıda gidebilir bu top. Ama işi şansa bırakmadı Maignan. Köşe vuruşu kullanacak İtalya. Barella topun arkasında. Tecrübeli isim ortayı yaptı. Ceza sahası içi bir elle oynama gibi geldi bana ama Bastoni'nin herhalde eliyle müdahalesi var. Fransızların da o yönde itirazı var bakın. Evet, Bastoni'nin eliyle müdahalesi var topa. Burada Vergara da Maignan'ı engelledi.

sarı kart. Napoli'li oyuncu sarı kartı gördü. Kartı göreceğini sinyallerini veriyordu Vergara. Direncini arttırdı ama İtalya'nın, o da bir gerçek. Oyuna girdikten sonra o ise Fiori ile bugün defalarca karşı karşıya geldiler. O ise yine kalitesini konuşturduğu anlardan biri. Rabiot, Barcola, yine ablukaya aldılar İtalya savunmasını. Camavinga, Dembele, Dembele dışarıya, bulamadı çerçeveyi Dembele. Maldini peşinde burada Dembele'nin.

Neyse, yine çok çabuk kazandı topu Fransa. Dembele. Dembele döndü sağ kanada. Kamavinga orada. Kalulu da geldi desteğe. Kamavinga. Kamavinga. Kamavinga Donnarumma. Kamavinga Donnarumma. Müthiş bir mesai yapıyor Donnarumma. Harika uzandı yine. 1 metre 96 santimetrelik boyuyla topa nefis tokatladı. Köşe vuruşu kullanıldı. Olise. Bir sağda bir solda Olise. Şimdi Truffert'e. Truffert yükseltti içeri doğru. Donnarumma nefes aldırıyor şimdi arkadaşlarına.

73'te ve şimdi de 85'te Keane işte çocuksu bir şımarıklık gördük yüzünde. Upamecano'yu attırdı oyundan. Son 5 dakikanın içindeyiz. Fransa 10 kişi kaldı. Serbest vuruş kullanacak İtalya.

Fransızlar Upamecano'yu bugün çok alkışladılar kazandığı mücadelelerin ardından. Şimdi de soyunma odasına giderken alkışlıyorlar. Bir değişiklik yapacak tabii, savunma önlemini alacak Zinedine Zidane. Maxence Lacroix oyuna girmek için kenara geldi. Serbest vuruş. Maldini ortayı yaptı. Ceza sahası için Bastoni. Top dışarıda. Köşe vuruşu kullanacak İtalya. Serbest vuruş. Köşe vuruşuna döndü İtalya için. Lacroix. Kimin yerine giriyor? Göremedim. Evet, Dacunha kenara geliyor. Lucas Dacunha yerini Lacroix'a bıraktı. Aslında herhalde birbiri kurmaya çalışacak Fransa, ama yine de pozisyon bulurlar kalan dakikalarda İtalya karşısında. Vergara. Vergara'nın ortası dışarı doğru. Molise yolladı ileriye. Son adam şu anda Kayode. İyi kontrol etti. Rabiot gitti hızlı bir şekilde üzerine doğru. Destek geliyor mu diye baktı arkadaşlarından. Donnarumma yükseltti. Dembele alamadı. Calafiori önünde buldu. Calafiori sol tarafta Vergara'ya iyi bir top. Şimdi Vergara. İtalya geldi ikinci gol için. Vergara iyi yere. Şut dışarıya. Barella kaçırdı bunu. Barella yararlanamadı pozisyondan. Son dakikalarda öne geçmeye yaklaştı İtalya. Ayağının ucuyla dokunabiliyor. İstediği gibi vuramadı Barella.

Fransa'da. Fransa 1 İtalya 1. 85'te 10 kişi kaldı Fransa. Goller Olise ve Bastoni'den. Upamecano kırmızı kart gördü. Son dakikalarda İtalya topla daha fazla oynayacak. Maç boyunca yapamadıklarını Fransa'nın 10 kişi kalmasıyla yapma fırsatı bulacak İtalya. Bakalım neler olacak kalan dakikalarda değerli izleyiciler. Fagioli, Barella, Fagioli, Fagioli, İtalyanların hiçbirinin istemediği hareketi yaptı. Çok kötü bir orta Fagioli'den. Manzano kaç dakika ekleyecek bakalım. Neden dışarıda Taç Fransa'nın oyuncu değişikliği olacak İtalya'da değerli izleyiciler. Evet, Fagioli az önce o topu avuta atan Fagioli kenara geldi. Gianluca Scamacca'yı ileri uca sürüyor Roberto Mancini. Scamacca oyunda. Camavinga. Truffert. Meyan'a Scamacca'dan baskı. Çıkardı ayağından Meyan. Barcola. Güzel hareketler Barcola'dan. Lacroix. Tekrar Meyan. Jeremy Jacquet. Fransa çıkıyor yarı sahasından. Camavinga İtalya geri çekildi. Camavinga aldı topu Dembele. En az 4 dakika.

dakika daha oynanacak maçın sonunda değerli izleyiciler. Dembele, Olise, Olise bıraktı. Kalulu. Ama Vinga'dan Trufer'e. Vergara orada. Topu kazandı Vergara. Marella, Vergara yerde devam ediyor oyun. Keane, Lacroix aldırmadı ona. Oyuna müdahale etmiyor. Il Manzano sağ kanatta topu aldı Olise. Avantaja bıraktım dedi bir kez daha Il Manzano. Olise. Camavinga. Şimdi Rabiot. Rabiot'dan sol tarafa Barcola'ya. Yükleniyor Fransa. Barcola. Barcola ortaya. Camavinga. Donnarumma. Döner top Barcola çevirdi ortaya. Scalvini. Büyük bir tehlike İtalya kalesinde Fransa 10 kişiyle yaklaştı gole. Camavinga vurdu yine Donnarumma başarılı. Bastoni bu arada sarı kartı gördü. Az önce kesmemişti oyunu. Avantaja bırakmıştı Il Manzano. Şimdi gösterdi sarı kartını Bastoni'ye. Lacroix. Donnarumma. Müthiş bir yine kalecilik performansı sergiledi şu ana kadar. Olise, Olise yerde kaldı. Penaltı bekliyor Fransızlar. Devam ediyor oyun. Donnarumma uzaklaştırdı şimdi. Keane kontrol etme çabasında. Yerde kaldı. Rabiot Keane mücadelesi. Topu aldı Keane bir kez daha. Moise Keane gitmeye çalışıyor. Ortada Scamacca var. Trufer bıraktı taca. İtalya taç kullanacak. Fransızlar penaltı bekliyorlar. Olise'ye faul yapıldığı görüşündeler. Bastoni'nin müdahalesi faul mü değil mi? Il Manzano devam ettirdi. VAR incelemesi sonrası bir izle önerisi gelecek mi? Pek sanmıyorum. Evet devam ediyor oyun. Barella ortaya yaptı Scamacca'ya doğru. Karşıladı Jeremy Jacque. Topu alan Dembele. Kaldırdı şimdi Olise'ye doğru. Calafiori. Barella bir kez daha aldı topu Barella. 90 artı 3. Dumbia. Maldini. Bıraktı Calafiori'ye. Calafiori çevirdi ortaya. Keane'in arkasında kaldı top. Çok tehlikeli bir top attı Calafiori. Atak devam ediyor Scalvini ile. Şimdi Barella. Dumbia. Calafiori tekrar. Döndü Maldini'ye. Yükleniyor İtalya bu kez. Maldini. Daniel Maldini. Şut pozisyonu arıyor. Önü kapandı Scalvini. Hemen oynadı. Şimdi Vergara. Fransa kapandı bu kez. Barcola çok soğukkanlı. Rabiot. Vergara'nın faali var. Serbest vuruş kullanacak Fransa. İşte az önce Camavinga'nın bu nefis şutu. Köşeye giden topa yine harika uzandı Donnarumma. Bugün ikinci müthiş kurtarışla Camavinga'yı durdurmayı başardı. Artık son saniyeler mücadelede Fransa yedek kulübesi. Heyecanlı bir şekilde bekliyor. Burada yenilmezse İtalya Donnarumma bu maçın kahramanı olacak. Artık son saniyeler Vergara aldı. Son bir pozisyon mu? Belki de İtalya golü mü? Scamacca. Lacroix karşısında. Şimdi Dumbia. Calafiori istedi aldı. Calafiori bıraktı Maldini'ye. Maldini'nin ortası. Keane. Uzaklaştırdı Camavinga. Tekrar Maldini. Il Manzano bitirdi. İtalya hücumunu bitirdi. Maç bitti. Fransa 1 İtalya 1 değerli izleyiciler maç sonucu. Ben Ali Okancı. Bu maçın anlatımında sizlerle birlikte oldum. Nefes kesen bir maçtı. İki tarafa da gitti geldi son dakikalarda. Birer puanla ayrılıyorlar sahadan Stade de France'dan. Yayınımızı noktalıyoruz böylelikle değerli futbol severler. Hoşçakalınız.

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.
4: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan cep telefonu

0: Onu kredileri ve kredi kartlarına ilişkin düzenleme. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre kurul, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonları için vade sınırını 12 ay, 40 bin lira üzerinde olanlar için 3 ay olarak belirledi. Kredi kartlarında ise asgari tutar, limiti 100 bin lira ve altında olanlar için dönem borcunun %20'si, 100 bin liranın üzerinde olanlar içinse dönem borcunun %40'ı olarak belirlendi.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu. Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Günaydın değerli izleyenler. Sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Düne giderek A milli takımımızla başlayalım. Türkiye Uluslar Ligi'ndeki 3. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Ay Yıldızlılar Belçika'ya 3-0 yenildi.
1: Milli takımımız Uluslar Ligi'nde 3. maçına Belçika'nın konuğu. İlk düdük çalıyor. Belçika-Türkiye maçı başlıyor. Başarılar Türkiye. Yine sol tarafı kullandılar. Ceza alanında tehlike. Hayır dedi. Penaltı için bir an baktılar. Roit Sagi'ye devam dedi Norveç hakem.
2: Kuiper de çok önemli bir oyuncuları.
1: Ferdi baskı yaptı. O kalabalıktan çıktılar. Şut ve gol. Topu alırınızda. Kevin De Bruyne. Dakiko. Belçika 1-0 öne geçiyor. İşte Kevin De Bruyne. Böyle girdi ceza alanımıza. Sonrası da şutu. Topu alırımıza gönderiyor. Top hala Lamens'te, uzun gönderdi. Zeki ile karşıladık o topu. İsmail orada uzaktan vurdu, kalecide kaldı Lamens.
2: Deneme yaptı ama biraz uzaktı da.
1: Uzak noktalardan vurmayı evet, sever Arda. Evet. Şimdi Zeki, Arda Güler cezalarını topla buluştu. Önü kapalı Arda. Lamens var karşısında. Geçti onu Arda. Harika hareketler. Vuruşu kalıştan döndü.
2: Yazık oldu pozisyona.
1: Arda cezalarını gönderdi. Kafa. Top dışarıya gidiyor Abdülkerim. Çok net bir pozisyon. Çok net. Nasıl kaçtı bu gol? İşte pozisyon. Böyle yükseldi. Böyle vurdu. Top direğin yanından dışarıya gidiyor. Arda Güler. Arda cezalarını gönderdi. Kafa son anda.
2: Offside kaldı.
1: Offside. Çok çabuk geldiler. Luke Bakio ile. Luke Bakio cezalarımıza girdi. Luke Bakio top hala gizli, destek geldi. Kendine buruyu da çevirdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Uğurcan Van Eken'in vuruşunda başarılı. Gastanye top geçmedi. Şimdi onlar çıkıyor. Gonsini. Onun pası. Luke Bakio cezalarında. Luke Bakio direkt. Uğurcan ve direkt. Arda'dan Martu'ya, Martu orta şansı, yükseklik kazandı top. Top yine bizde cezalandı. Gol pozisyonu dışarıya gitti. Bomboş, bomboş pozisyonda. İstediği vuruşu yapamıyor Merih.
2: %100 bir golü kaçırdık.
1: Beraberlik golüne çok yaklaştık. Merih kötü bir vuruş yapıyor, top dışarıya gidiyor. Kronometresini kontrol etti. Norveç hakem düdüğü çaldı, ikinci yarı başlıyor. Oğuz. Gol var karşısında Oğuz. Sırılma çabası ondan geriye oynadı. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi uzaktan vurdu dışarıya Ferdi.

0: Aydın Ferdi. Top dışarıya gidiyor. Kevin De Bruyne. Sağ tarafa Luke Bacchio. Luke Bacchio perde var karşısında. Cezalarına girdi. Şut direkten döndü. Direkten dönen top ekrana geldi. Ferdi. Bravo Ferdi. Milli takımımız destekleyen taraftarlarımızdan da alkış alıyor. Ferdi'nin çabası. Şimdi Ferdi'nin pası. Oğuz. Arda'yı topla buluşturdu. Arda Güler. Önü bomboş. Arda gidiyor. Sağ tarafı pası verdi. Yunus Cezalı'nın topla buluşturdu. Sağ önünü. Yunus vurdu. Kaleciler döndü. İkinci pozisyon. Defans giriyor araya. Götz. Derin bir top. Cezalı'nda tehlike. Defansımızın müdahalesi. Şimdi Yunus. Tielemans. Kevin De Bruyne. Uzaktan vurdu topu Arda. Dakika 60. 2-0. Bir gol daha. Belçika'dan yine Kevin De Bruyne. Milli takımda 40 gole ulaşıyor. Yunus Akgün, Arda Güler, iki kişi basmasını verdi. Deniz topla buluştu. Deniz gidiyor. Deniz cezalarında. Deniz iki kişinin arasında aksını kaybetti. Deniz şimdi vurdu Yanağlar. Deniz Gül. Lomas uzun gönderdi. Faal düdüğü çalıyor. Serbest duruşu kullanacak Belçika. Serbest duruş hemen kullanıldı. Ceza alındı tehlike Lukaku. 3-0. Üçüncü gol 76'da Lukaku'dan geliyor. Bu sezon Fenerbahçe'ye geldi. Dünya Kupası'nda da gol attı. Uluslar Ligi'nde de bu maçta filelerimizi o havalandırıyor. Tielemans. Lukaku. Lukaku. Lukaku çok hızlı. Geçti Abdülkerim'i. Lukaku cezalarına girdi. Lukaku dışarıya. Müdahalede bulunamadık. Cezalarına girdi. Şutunu da çekti. Lukaku dördüncü gole çok yaklaştı. Belçika. Arda kullanıyor. Serbest duruşu milli takımımızda. Arda. Kaleyi düşündü kaleci. Lamens. Ve son düdük. Belçika 3, Türkiye 0 maçın sonucu.
1: Şimdi maç sonuna gidelim ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yaptığı açıklamaları birlikte izleyelim.
2: Aslında ben futbolcularımıza bir şey diyemem. Çünkü sonuna kadar mücadele verdiler ve gol atamadığınızda ya da son pası yapamadığınızda ve rakibin bunları yaptığını gördüğümüzde tabii ki de skor istediğiniz gibi olmayabilir. Yani ben şunu düşünüyorum, yani burada A Ligi'nde oynamak bir ayrıcalıktır, bir ceza değildir. Kesinlikle. Ben şöyle bakıyorum bu maçlara. Tamamıyla bizim milli takımımız deneyim kazanıyor. Seviyeyi gördük. Sonuna kadar mücadele veriyoruz. En iyi şekilde geliştirmeye çalışıyoruz, devam ediyoruz ama A Ligi'ndeki seviye maalesef böyle. O yüzden biz de bu konuda deneyim kazanarak devam ediyoruz. Tabii ki de hepimiz çok üzgünüz çünkü biz sahaya çıktığımızda yüreğimizle sahaya çıkıyoruz. Biz kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Futbolcularımızda herhangi bir şekilde suçlamanın bir manasını bulmuyorum bu saniye itibariyle. Yani hiçbir şekilde kimsenin suçu yok. Yani ben bile sahada yüreğimle beraber burada mücadele veriyoruz hep beraber. Sadece bizim yaptığımız tek bir hata vardı. O da İtalya maçındaki ilk yarıda ki oynadığımız futbol. Bugün hani bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu bu konuda. Maçın başından sonuna kadar mücadele verdiler. Hiçbir zaman bırakmadılar. Ama futbol seviyeler oyunudur. Belirli seviyeler vardır. Oralarda deneyim kazanmanız gerekir. Biz de şu anda deneyim kazanıyoruz.
1: Uluslar Ligi'nde A Milli takımımızın da grubunda yer alan Fransa ve İtalya'da dün karşı karşıya geldi. Mücadele bir birlik eşitlikle tamamlandı.
3: Paris'te, Saint-Denis'te

0: Stade de France'da harika bir ambiyans. Kale arkasında Zizou yazılı pankart hemen dikkat çekiyor. Manzano ilk düdüğü çalıyor ve mücadeleye Fransız oyuncular başlıyor değerli izleyiciler. Sağ tarafa doğru Frattesi'den iyi bir top gitti. Esposito ceza sahası Kayo'da çevirdi. Gol pozisyonu inanılmaz. Mike Maignan topu çizgiden çıkarıyor. Kullandılar Désiré Doué. Kaleyi gördü. Vurmadı Désiré Doué. Bıraktı Olise'ye. Michael Olise ortaya yaptı. Kaleye doğru gitti üst direkten dışarıya. Çok ilginç bir an. Tonali'den sekti top. Kaleye doğru yöneldi. Üst direkten dışarı gitti. Köşe vuruşu kullanacak bir kez daha Fransa. Fagioli ortaya yaptı. Ön direkte kafa vuruşu. Frattesi tamamlayamadı. Takunya ardından Olise. Büyük bir karambol. Şut ve gol. Top ağlarda Keane ama bayrak havada. İşte Keane. Burada offside'da Keane. Pamecano'dan nefis top Rabiot'a. İyi kontrol. Attı Désiré Doué'ye. Désiré Doué. Kapandı İtalya savunması. Donnarumma'dan döndü. Dembele ikinci pozisyon. Yine Donnarumma. Fransa'nın en net pozisyonu. Dembele ile gole çok yaklaştı Fransa. Şimdi Dembele sarı kartı da elindeydi bu arada hakemin. Olise Donnarumma ikinci yarının başında fazla mesaiye başladı Donnarumma. Ryan Cherki ve Michael Olise ikilisi topun arkasında. Olise, Olise mükemmel bir gol. Michael Olise. Ryan Cherki bıraktı. Olise direğe çarptırıp ağlara yolladı. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. İşte Cherki, Olise üst direğin altına çarpan top ağlara gitti. Meksika dalgası Stade de France'da. Şimdi iyi aldı Vergara. Gitmeye çalışıyor. Upamecano yanında. Vergara, Upamecano. Onun bu mücadelesi büyük alkış alıyor bir kez daha Fransa taraftarından. Baskı geldi şimdi. Top kaybı. Bastoni! Alessandro Bastoni! Nereden çıktın geldin sen? Nereden geldin? Topu aldın da golü attın Bastoni. İtalya'nın stoperi gol attı. 1-1'e getirdi skoru. Topu kapıyor orada. Bastoni görev bölgesinden çok çok uzakta. Ve nefis bir bitiricilik. Alessandro Bastoni. Fransa 1, İtalya 1. Takunya. Due. Ryan Cherki. Takunya. Topu alan Rabiot. Rabiot Donnarumma. Parmaklarının ucuyla mükemmel uzandı topa. Vergara. Vergara. Ortayı yaptı arka tarafa doğru. Kafa vuruşu son anda Maignan. Keane vurdu kafayı. Mike Maignan kornere tokatladı. Dembele döndü sağ kanada. Kamavinga orada. Kalulu da geldi desteğe. Kamavinga. Kamavinga. Kamavinga Donnarumma. Kamavinga Donnarumma. Müthiş bir mesai yapıyor Donnarumma. Harika uzandı yine. 1 metre 96 santimetrelik boyuyla topa. Nefis tokatladı. Keane. Mücadeleyi kazanma çabasında. Upamecano'nun faulü var. Sarı kart ve kırmızı kart Upamecano'ya. Daha önce Keane'le girdiği sürtüşmede sarı kart görmüştü Upamecano. İşte Keane Upamecano mücadelesi. Yükleniyor Fransa. Barcola. Barcola ortaya. Camavinga. Donnarumma. Donato Barcola çevirdi ortaya. Scalvini. Büyük bir tehlike İtalya kalesinde Fransa 10 kişiyle yaklaştı gole. Camavinga vurdu yine Donnarumma başarılı. Uzaklaştırdı Camavinga tekrar Maldini. Il Manzano bitirdi. İtalya hücumunu bitirdi. Maç bitti. Fransa 1 İtalya 1 değerli izleyiciler maç sonucu.
1: Uluslar Beyligi 2. grup maçındaysa Kuzey İrlanda Ukrayna deplasmanında 3-0 kazandı.

0: Uluslar Ligi B Ligi 2. grupta Slovakya'da Ukrayna ile Kuzey İrlanda karşı karşıya. Andrea Maldera, Ukrayna teknik adamı, ekrana yansıdı. Kuzey İrlanda korneri kullandı. Arka bölümde bir dokunuş ve top ağlara gidiyor. Ciarán Brown'la Kuzey İrlanda golü buluyor. Gruba çok iyi başladı. Kuzey İrlanda bu maç öncesi 4 puanda. Bu maça da iyi başlıyorlar. Kafayla indirilen top arka direkte son dokunuş Brown'dan. 9. dakikada öne geçti Kuzey İrlanda. Kuzey İrlanda için hızlı hücum şansı. Spencer sağ kanatta. Destek bekledi arkadaşlarından. Charles araya bıraktı. Atak sağ kanattan gelişiyor. Bekletmeden orta. Kafa vuruşunda ikinci gol geliyor. Isaac Price ikinci golü atıyor. Kuzey İrlanda Ukrayna karşısında 22'de skoru 2-0'a getiriyor. Kieran Morrison yaptı ortayı. Golü atan Isaac Price. Ukrayna'da farkı azaltma çabası. Uzaktan bir vuruş. Kaleci başarılı Piers Charles. Sarapi ile gole yaklaştı Ukrayna. Görüntüler ikinci yarıdan. İlk yarı 2-0 önde tamamladı Kuzey İrlanda. Üçüncü gol şansı. Kaleciden büyük bir hata ve top ağlara gidiyor. Riznik oldukça üzgün. Çok büyük bir hata. Kuzey İrlanda farkı 3'e çıkarıyor. Topu ıska geçti Riznik. Son dokunan Ciarán Brown. Riznik'ten ata. Kuzey İrlanda'nın 3. golü geliyor. 61'de skor 3-0 oldu. Dakika 69. Kuzey İrlanda çıkamadı. Ukrayna atakta. Ponomarenko vuruşunca direğe de çarpan top dışarı gitti. Son bir temas da var. Sonuç alamadı Ponomarenko. Kuzey İrlanda için duraklamalarda 4. gol şansı ama kaleci Riznik savunmayla birlikte açıyı kapattı. Burada Ukraynalı oyuncular anlaşamadı. Karşı karşıya pozisyon. Sonuç çıkmadı. Araya giren O'Neill. Açıyı kapattı Riznik. Duraklamalarda artık son anlar. En azından bir gol diyor Ukrayna. Kale alanında iyi bir şans ama savunma araya girdi Kuzey İrlanda'da. Son düdük sesi geliyor. Kuzey İrlanda Ukrayna'yı Slovakya'da 3-0'la mağlup ediyor.
1: Ligi 2. grup mücadelesinde Macaristan Gürcistan'ı tek golle geçti.
0: Uluslar Ligi B Ligi 2. grupta henüz galibiyetle tanışamayan iki takım Macaristan'la Gürcistan Puşkaş Arena'da karşı karşıya. Ramaz Svanadze görüntüdeydi Gürcistan teknik direktörü. Macaristan atakta. Vuruş kaleci başarılı Mamardaşvili. Alex Tot vurdu. Böyle çıkardı Mamardaşvili. Dominik Sobos.

Ay, Szoboszlai vuruyor, top dışarı gitti. Kaptanıyla etkili geldi Macaristan. Dakika 35. Baskı var ve top kaybı geldi Gürcistan'da. Atak sağ kanattan gelişiyor. Kerkez kafayı vurdu ve gol. Macaristan Miloš Kerkez'le öne geçiyor. Gürcistan'da ata ortayı yapan Daniel Lukács, golü atan Miloš Kerkez.

0: Köşeye böyle vurdu. Macaristan'ı öne taşıyor Kerkez. Gürcistan beraberlik arıyor. Balaştot açıyı kapattı. Atak devam ediyor. Yine Balaştot. Kvaratskhelia'da kaldı. Kvaratskhelia vurdu savunma. Önce Mikautadze, sonrasında Kvaratskhelia. Bu ataktan sonuç alamıyor Gürcistan. Etkili olmaya devam ediyor Gürcistan. Orta geldi. Gelişine bir vuruş. Mikautadze'den top dışarı gidiyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Soboslay vurdu Mamardashvili. Aynı takımda oynayan iki oyuncu bugün rakipler. İki Liverpoollu Soboslay vurdu. Böyle çıkardı Mamardashvili. Korneri kullandı Macaristan. Mamardashvili top boşta kaldı savunma. Önce Mamardashvili, sonrasında çizgide müdahale yapan Kvaratskhelia. Barani burada Kvaratskhelia'ya takılıyor. Gürcistan atakta. Uzaktan bir vuruş. Top asfaltta dışarı gitti. Svanadze öğrencilerine böyle destek veriyor. Zivzivasya'nın şutu. Üstten out'a gitti. Maçta artık son anlar. Gözler maçın hakemi Srdjan Jovanović'te ve Jovanović son düdüğünü çalıyor. Macaristan Puşkaş Arena'da Miloš Kerkez'in tek golüyle Gürcistan'ı 1-0 mağlup ediyor.
1: Edin Džeko'nun milli takıma veda maçında Bosna Hersek ile İsveç 1-1 berabere kaldı.
0: İşte Zenica'da stadyon Bilino Polje'nin üstten görünümü. Tribünler tamamen dolu. Takımlar yavaş yavaş yeşil zemine ayak basıyor. En önde kaptan Edin Džeko. Haziran 2027'de başlayan bir milli takım macerası. 40 yaşında Edin Džeko devasa bir miras bırakarak bugün taraftarına veda edecek. Ve işte onun için Zenica'da açılmış pankartlar. Zenica'da ilk düdük sesi geldi. Edin Džeko'nun son dansı. Edin Džeko'nun vedası başlıyor. Keyifli seyirler. Derevinski. Gyökeres açıdır. Gyökeres vurdu. Son anda müdahale geldi Hamzic'ten. Tam köşeyi düşündü. İyi uzantı. İlk milli maçını oynayan Hamzic. Baskı geldi. Pasta geldi. İsveç etkili geliyor. Bernardsson yaptı ortayı arka direğe doğru. Gyökeres gol şansı attı çalımı. Gyökeres gol! Victor Gyökeres! Gollerine milli formayla devam ediyor Gyökeres. İsveçli taraftarlar seviniyor. Ve elle bir kontrolü belirliyor. Maçın hakemi Oleksiy Derevinski. VAR odasından gelen, Deniz Şurman'dan gelen bilgiyle. Orta geldi. Arka bölüm açıldı top. Alay Begovic. Top oyunda. Alay Begovic orta. Kaleye yönlendi. Savunma gol şansı gol! Edin Džeko! Oyuncular onun çevresinde. İsveçlilerin itirazları var. Bosnalı oyuncular da şu anda itirazda. Kornerde arka bölüme açılan top. Alay Begoviç bu top çıktı mı çıkmadı mı devam dedi. Sonrasında golü vermedi, iptal etti. İkinci yarıya Bosna başlıyor. Bernardson takipte, aldı topu. Gyökeres gole gidiyor. Gyökeres gol! Viktor Gyökeres! İlk yarıda da atmıştı. VAR'a takılmıştı. Bu kez bir sorun yok gibi görünüyor. Bernardson çaldı topu. Gyökeres'e verdi. Gyökeres gol vuruşunu yapıyor. Edin Dzeko, Bosna'nın elması, Saraybosna'nın kuğusu, Bosna formasına başladığı yerde Zenit Stad'a veda ediyor. İlk milli maç 2 Haziran 2007 bu statta Bosna Hersek Türkiye maçında bize karşı oynamıştı. İlk golünü de o maçta attı. Son gol 26 Mart 2026'da 40 yaşında devasa bir miras bırakarak veda ediyor. Bayraktarevic yaptı ortayı, top boşta kaldı, savunma uzaklaştırdı. Atak devam edecek, orta etkili, kaleye doğru gol! Bosna beraberliği buluyor. İşte Alay Begoviç böyle çevirdi, Katic hareketlendi, top doğrudan kaleye yöneldi, direğe çarptı, ağlara gitti. Ve son düdüğünü çalıyor Oleksiy Derevinski. Bosna Hersek'te İsveç 1-1 berabere kalıyor. Edin Dzeko, o da taraftarı önünde Zenit Stad'a milli formaya veda ediyor.
1: Uluslar Ligi B Ligi 4. grup maçında Polonya Romanya'yı tam 6 golle geçti.
0: Uluslar Ligi B Ligi 4. grupta Varşova'da Polonya'nın konuğu Romanya. Jan Urban, Polonya teknik direktörü. Metikeş ve Daniel Biligea. Urs Schneider düdüğünü çaldı. Romanya serbest vuruşu kullanacak. Giorgiaci, Romanya teknik direktörü ekrandaydı. Arka bölümde vuruş, kaleci başarılı. Marcin Bulka. Önce Baluta, devamında Denisman sonuç alamıyor. Dakika 22. Polonya yetkili geldi. Lewandowski yerde. Dragosin faul yapan isim. Urs Schneider beyaz noktaya işaret ediyor. Penaltı kazanıyor Polonya. Dragosin kırmızı kartı görüyor. 10 kişi kaldı Romanya. Polonya penaltıyı kullanacak. Robert Lewandowski. 24'te Lewandowski'nin penaltısıyla öne geçiyor Polonya. Otto Hindrich ve top farklı noktalarda. Perdeyi Lewandowski ile açıyor Polonya. Uzaktan bir vuruş direkten döndü. Frankowski çok sert vurdu. Direkt gole izin vermedi. Atak devam ediyor. Orta arka bölüme gelişine vurdu Lewandowski. Farklı bir şekilde top dışarıya gidiyor.

0: İlk yarıyı 1-0 önde tamamladı Polonya. Görüntüler ikinci yarıdan. Ceza sahasında tehlike, açı dar, çevrilen topta ikinci gol geldi. Nikola Zalewski ve Lewandowski seviniyor. Ceza sahasına girdi Zalewski, asisti yaptı, golü atan Robert Lewandowski. Kendisinin ve takımının ikinci golünü attı Lewandowski. 47'de fark 2'ye çıktı. Farkı arttırmak için geliyor Polonya. Zalewski araya bıraktı. Frankowski savunmaya çarptı, 3. gol. Virgil Gita topu kendi ağlarına yolladı. Zalewski'den ceza sahasına. Frankowski vurdu. Gita'ya çarpan top kaleye yöneldi. 3-0. Polonya'nın durmaya niyeti yok. 4. gol arayışı. Szymanski vurdu. Direğe çarpan top dışarı gitti. Sebastian Szymanski. Dakika 62. Yine yükleniyor Polonya. Savunmanın arkasına bir koşu. Romanya savunması araya girdi ama çok büyük bir hata. Zielinski. 4-0. Çok çok büyük bir hata Romanya savunmasında. Razvan Marin hata yapıyor. Zielinski affetmiyor. Bu kez de 5. golü arıyor Polonya. Korner kullanıldı. Kafa vuruşu 5-0. Jan Bednarek. Sebastian Szymanski ortaya yaptı. Bednarek'ten kafa. 5-0. Polonya Varşova'da gol olup yağıyor Romanya'nın üzerine. Maçta son bölümler. Yine gol arıyor Polonya. Piatuszewski. Vuruş geldi. Ceza sahasında karambol. Lewandowski çıkardı oradan topu. Lewandowski. Hat-trick yapıyor Robert Lewandowski. Kalabalığın içerisinde çekti topu. Yakın köşeye vurdu, golü attı Robert Lewandowski. 86'da skor 6-0 oluyor. Son düdük sesi geliyor. Varşova'da tarihi bir gece, tarihi bir skor. Lewandowski'nin hat-trick yaptığı maçta Polonya Romanya'yı 6-0 mağlup ediyor.
1: C Ligi 2. grup mücadelesinde ise Güney Kıbrıs Rum kesimi Ermenistan'ı 2 golle geçti.
2: UEFA Uluslar Ligi 2. grupta 3. hafta mücadelesinde Güney Kıbrıs Rum kesimi Ermenistan'ı ağırlıyor. Mavi formayla Güney Kıbrıs Rum kesimini, beyaz formayla Ermenistan'ı izliyoruz. Ev sahibi takımın hücumu, şut, kaleci gole izin vermiyor. Çok erken bir pozisyon. Henüz ilk dakikanın içerisinde Güney Kıbrıs Rum kesimi gole yaklaştı ama başarılı olamadı. İşte başlangıç vuruşunun ardından sol kanada oynanan uzun bir top. Ermenistan savunması uzaklaştıramıyor. Ceza sahası içinden sert şut, kaleci Beglaryan başarılıydı. Köşe vuruşunu kullandı Güney Kıbrıs Rum kesimi. Kalecinin hatası top ağlara gidiyor. Leonidas Konomis 19. dakikada 1-0 öne geçiyor Güney Kıbrıs Rum kesimi. Ermenistan kalecisi Arsen Beglaryan elinden kaçırıyor. Bu hatayı affetmedi Konomis. Ermenistan beraberlik golünü arıyor. Savunmada büyük bir hata. Dakika 31. Ceza sahası içi Adronikos Kakoulis. 2-0 oldu. 31. dakikada Kakoulis'in golüyle farkı 2'ye çıkarıyor Ermenistan. Karşısında Güney Kıbrıs Rum

0: kendisi mi? Ermenistan savunmasının büyük hatası. Pitas asisti yapan isim. Ermenistan hücumu. Sol kanattan gelişen atak. Arka direğe yapılan orta, bomboş pozisyon, savunmada çok kritik bir müdahale, ardından devam ediyor atak. Ermenistan gol çabası içerisinde ama bu karambol bitmek bilmiyor. Fakat sonunda Ermenistan golü bulamıyor. Fabiano bir dönem Fenerbahçe'nin kalesini korumuştu. Güney Kıbrıs Rum kesiminin file bekçisi Fabiano. İkinci yarıyı izliyoruz. Sert bir müdahale. Karşılaşmanın Finlandiyalı hakemi Al Emara bu pozisyonda bir ayağa basma var. VAR uyarısı geliyor. Pozisyon inceleniyor. Ve potansiyel kırmızı kart incelemesinin ardından hakem kırmızı kart kararını veriyor. Kostas Pileas oyun dışı kalıyor. Güney Kıbrıs Rum kesimi sahada 10 kişi. Ermenistan hücumu. Uzaklardan bir vuruş. Kaleci Fabiano başarılı. Grigorian şutu çeken isimdi. Ermenistan atakları sıklaşıyor. Güney Kıbrıs Rum kesimi 10 kişi sahada. Üst üste başarılı paslar. Vuruş, Fabiano yine gole izin vermedi. Yine Ermenistan hücumu. Bir şut daha, yine Fabiano. Üst üste kurtarışlarla Fabiano farkın bire inmesine izin vermedi. Maçta artık son anlar. Ve karşılaşmanın hakemi bitiş düdüğünü çalıyor. Güney Kıbrıs Rum kesimi 2, Ermenistan 0.
1: Karadağ Letonya'yı da mağlup ederek Uluslar Ligi'nde 3'te 3 yaptı.
0: Uluslar Ligi 2. grup 3. hafta mücadelesinde Letonya ile Karadağ karşı karşıya geliyor. Siyah formayla Letonya'yı, beyaz formayla konuk Karadağ izliyoruz. Sol kanattan gelişen hücum, ceza sahası içi, kaleciyle karşı karşıya gol. Adzic topu ağlara yolluyor. Henüz 3. dakikada deplasmanda golü buluyor. Vasilije Adzic topu ağlara yolladı. Risto Radunovic'in asistini geri çevirmiyor. Tekrar tekrar izliyoruz golü. Karadağ hücumu. Cikanex ortasını yaptı. Kafa vuruşu direkten dönüyor. Ardından savunma uzaklaştırdı. Cikanex ortayı yaptı. Udrikis'in kafa vuruşu. Önce direkt, ardından kaleci. Popovic Udrikis'in kafa vuruşunda soluna uzanıyor. Direğe çarpan top önce elini ardından kafasına çarpıyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Letonya beraberlik golünü arıyor. Ceza sahası içi, Udrikis direğe takılıyor bir kez daha. Letonya yine gole yaklaştı. Ama yine şans yanlarında değil.

0: Udrikis düştü kalktı, topu önünde buldu. Ardından sert vurdu. Top direğe çarptı. Karadağ hücumu. Şık bir paslaşma. Savunma uzaklaştıramadı. Vuruş ve gol. Aynı isim sahnede. Vasilije Adžić. 2-0. 56. dakikada deplasmanda farkı 2'ye çıkardı. Vasilije Adžić ile Karadağ Jovetić topu taşıdı. Takım kaptanı pasını verdi. Ardından savunma ayak koydu. Orada pozisyonun içindeki isim Vasilije Adžić güzel bir tek vuruşla takımının ve kendisinin ikinci golünü attı. Uzun oynanan top. Letonya savunması uzaklaştıramadı. Ceza sahası içi. Kaleciyle karşı karşıya. Vuruş. Top direkten dönüyor. Bu kez Karadağ direğe takıldı. Jovetić aldı götürdü. Fakat direği geçemedi. Köşe vuruşunu Letonya kullandı. Top bir türlü uzaklaştırılamıyor. İlginç bir an. Vuruş top ağlara gidiyor. Karambolden gol çıktı. Letonya 82. dakikada farkı 1'e indirdi. Markus Strot. Bir türlü uzaklaştırılamayan top. Burada o yoğun kalabalığa rağmen başarılı pas Kudars'tan ve Strot golü atıyor. Bu gol aynı zamanda maçtaki son gol oluyor. Letonya 1, Karadağ 2.
1: C Ligi 3. grup mücadelesinde ise Faroe Adaları ile Slovakya 1-1 berabere kaldı.
2: Uluslar Ligi C Ligi 3. grupta Faroe Adaları ile Slovakya karşı karşıya geliyor. Eidun Klakstein Faroe Adaları teknik direktörü ekranda. Slovakya korneri kullandı. İyi bir şans ama kaleci başarılı. Matias Lamauge. Faroe Adaları atakta. Şut şansı, vuruş geldi. Son anda dokundu kaleci Dominic Graif. Müthiş bir refleks Dominic Graif'ten. Son bir temas da var. Ceza sahası içerisinde Graif başarılı. Bir korner daha, yine etkili geldi Slovakya. Milan Škriniar'ın kafası dışarı gitti. Üst üste kornerler Slovakya'dan. Savunma karşıladı. Ceza sahasında çevrilen top. Kale alanında son bir dokunuş, ters bir dokunuş ağlara gidiyor. Bozenik seviniyor. Gunnar Vantamar. Faroe Adaları'nda son dokunuşu yapan isim. Vantamar'ın kendi kalesine attığı golle Slovakya 38'de öne geçiyor. Görüntüler ikinci yarıdan. İlk yarı Slovakya önde tamamladı. Beraberlik arıyor Faroe Adaları. Kaleci Graif başarılı. Bjarne Talić şansını denedi. Graif gole izin vermedi. Çıkamadı Slovakya. Faroe atakta. Çaprazdan bir vuruş. Son anda kaleci Graif, sonrasında direk. Şanssız bir an Faroe Adaları için. Sorensen böyle vurdu. Ters eliyle çıkardı Greif. Direğe de çarpan top oyun alanına geri döndü. Dakika 66, uzun bir top. Boşta kaldı, vuruş geldi, top ağlara gidiyor. Adrian Justinussen. Faroe Adaları beraberlik golünü Justinussen'le buluyor. Slovakya savunmasında hata, top boşta kaldı. Bekletmeden yakın köşeye vurdu, golü attı Justinussen. Son bölümde Slovakya yeniden öne geçmek için geliyor. Strelek çalım attı. Orta yaptı arka bölüme. Kafa vuruşunda kaleci başarılı. Schranz vurdu. Kaleci Lamhauge gole izin vermiyor. Maçta duraklama anları, son bir şans arıyor Faroe Adaları. Ama 90 dakika bu kadar diyor Muhammed El Hakim. Maçın skoru Faroe Adaları 1, Slovakya 1.
1: C Ligi 3. grup maçında Moldova Kazakistan deplasmanında kazanmayı başardı.
3: UEFA Uluslar C Ligi 3. grup maçında Kazakistan ve Moldova kozlarını paylaşıyor. Fanship görüntüde Kazakistan teknik direktörü. Moldova atakta. Uzaklardan sert vuruş, kaleci başarılı. Perçun'un şutunda kaleci Zarutski gole izin vermedi. Kenjebek, onun vuruşu, müdahale var, korner. Kaleci Dumitru Seladnits topu kornere çeldi. Köşe vuruşunu kullandı Kazakistan. Kenjebek şut pozisyonu, top savunmadan dışarıda, korner. Popescu sert vuruyor. Zarutski başarılı. Petru Popescu uzaklardan denedi şansını. İlk yarıda son bölümler oynanıyor. Kazakistan atağında Seladnits iki hamlede topun sahibi. Ramazan Orazov döndü, vuruşunu yaptı. Kaleci zor da olsa topu kontrol etti. İlk yarıda uzatma bölümünün içindeyiz. Moldova etkili geldi. Savunma topu uzaklaştıramadı. Şut pozisyonu ve gol. Niki Klaşenko ile Moldova öne geçiyor. Topu önünde buldu Klaşenko, yakın köşeye çok net bir gol vuruşu.

İkinci yarıdayız. Perçiyon kullandı korneri. Petru Popescu vurdu kafayı. Fark 2'ye çıktı. Moldova durumu 2-0'a getirdi.

Gol farklı açılardan tekrar tekrar görüntüdeydi. Kazakistan serbest vuruş kullandı. İslam Andam ortağı kafayı vuran Nur Ali Alip 2-1 oldu durum.

Bu saatin son bölümünde bir de gazete manşetlerine bakacağız değerli izleyenler. Hızlıca ana sayfalarla başlayalım. Fotomaç gazetesinin ana sayfasında Montella'nın eseri manşetini görüyoruz. Dün akşam A milli takımımızın Belçika'ya 3-0 mağlup olmasının ardından formsuz Montella ard arda gelen 3 yenilgiyi de kenarda film gibi izledi ifadesi kullanılmış. Ortada ne puanımız var ne de oyunumuz, yıkıldık kahrolduk ifadesini görüyoruz fotomaç ana sayfada. Hemen Fanatik'e de bakalım. Yine bize hüsran manşetini de Fanatik gazetesinde görüyoruz değerli izleyenler. Dün oynanan Belçika mücadelesine dair Liège'de istifa sesleri ara başlığı da dikkat çekiyor. Detaylarına elbette bakacağız birazdan ve yine takımlardan da başlıklar, haberler dikkat çekiyor. Sabah gazetesine baktığımızda Montella tek kelimeyle dağılmış başlığıyla Levent Tüzemen'in bir köşe yazısı var. Hemen yanında da Murat Özbostan, karakter sözde olmaz sahada gösterilir başlığıyla yine milli takımı eleştirmiş. Sıkıldık, gereğini yapın diye de bitirmiş yazısını Murat Özbostan. Yine bize hüsran başlığını da görüyoruz sayfanın genelinde. Pazartesi rakip İtalya. 21.45'teki maç yine ATV'den ekranlara gelecek. Arda Güler İtalya maçında cezalı, forma giyemeyecek deplasman mücadelesinde. Keza Barış Alper de aynı şekilde Milliyet gazetesine geçtiğimizde burada da Barış Alper ve Arda cezalı başlıklarını görüyoruz. Türk futbolu dibe vurdu başlığı da sayfanın genelinde tercih edilmiş. Detaylara birazdan bakacağız. Değerlendirmelerde yapacağız konuklarımızla. Hürriyet'e de hemen bakalım. Vincenzo Montella adını tarihe tersten yazdırıyor şeklinde bir başlık. Montella ile çıkılan 39 maçta milliler ilk kez üst üste 3 yenilgi aldı. Piontek'ten sonra üst üste 3 maç kaybeden ilk yabancı hoca da 33 yıl sonra Montella oldu deniyor. Bartu İlhan ilk kez milli formayı giydi şeklinde bir ara başlık. Yine Belçika'da Montella istifa tezahüratları ara başlığını görüyoruz bugün Hürriyet gazetesinde de. Evet, gazete manşetlerini de paylaştıktan sonra Sabah Spor'un da ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın stoklarında bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul ettiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Avrupa, stoklarında yüksek miktarda bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul etti. Süreç derhal başlayacak, ifadelerini kullandı. Amerikan Otomobil Birliği verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde motorinin ortalama galon fiyatı 22 Eylül'de 6,53 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için.

0: zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Hepsi yalan, yalan.
1: Aspor Radyo.
2: Bir kez daha günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda yeni saate başlıyoruz. Yine düne giderek başlayacağız. A milli takımımız UEFA Uluslar A Ligi'ndeki 3. mücadelesinde Belçika ile karşı karşıya

0: geldi ve mücadeleyi 3-0 kaybetti.
1: Milli takımımız Uluslar Ligi'nde 3. maçına Belçika'nın konuğu. İlk düdük çalıyor. Belçika-Türkiye maçı başlıyor. Başarılar Türkiye'm. Yine sol tarafı kullandılar. Ceza alanında tehlike. Hayır dedi. Penaltı için bir an baktılar. Roy Tsagi'ye devam dedi Norveç hakem.
2: Dave Kuiper de çok önemli bir oyuncuları.
1: Ferdi baskı yaptı. O kalabalıktan çıktılar. Şut ve gol. Topu alırınızdan. Kevin De Bruyne. Dakiko. Belçika 1-0 öne geçiyor. İşte Kevin De Bruyne. Böyle girdi cezalarımıza. Sonrası da şutu. Topu alırımıza gönderiyor. Top hala Lamens'te, uzun gönderdi. Zeki ile karşıladık o topu. İsmail orada uzaktan vurdu, kalecide kaldı Lamens.
2: Deneme yaptı ama biraz uzaktı da.
1: Uzak noktalardan vurmayı evet, sever Arda. Evet. Şimdi Zeki, Arda Güler cezalarını topla buluştu. Önü kapalı Arda. Tilemans var karşısında. Geçti onu Arda. Harika hareketler. Vuruşu kalıştan döndü.
2: Yazık oldu pozisyona.
1: Arda cezalarını gönderdi. Kafa. Top dışarıya gidiyor Abdülkerim. Çok net bir pozisyon. Çok net. Nasıl kaçtı bu gol? İşte pozisyon. Böyle yükseldi. Böyle vurdu. Hop, direğin yanından dışarıya gidiyor. Arda Güler. Arda cezalarını gönderdi. Kafa son anda.
2: Offside kaldı.
1: Offside. Çok çabuk geldiler. Luke Bakio ile. Luke Bakio cezalarımıza girdi. Luke Bakio topar herkeste destek geldi. Kevin'le buruyu da çevirdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Uğurcan Van Eken'in vuruşunda başarılı. Gastanye top geçmedi. Şimdi onlar çıkıyor. Gonsini. Onun pası. Luke Bakio cezalarına. Luke Bakio direkt. Uğurcan ve direkt. Arda'dan Martu'ya. Martu orta şansı. Yükseklik kazandı top. Top yine bizde cezalarında. Gol pozisyonu dışarıya gitti. Bomboş. Bomboş pozisyonda. İstediği vuruşu yapamıyor Merih.
2: %100 bir golü kaçırdık.
1: Beraberlik golüne çok yaklaştık. Merih kötü bir vuruş yapıyor. Top dışarıya gidiyor. Kronometresini kontrol etti. Norveç hakem düdüğü çaldı, ikinci yarı başlıyor. Oğuz. Gol var karşısında Oğuz. Sırılma çabası ondan geriye oynadı. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi uzaktan vurdu dışarıya Ferdi. Böyle vurdu Ferdi. Top dışarıya gidiyor. Kevin De Bruyne. Sağ tarafa Luke Bakio. Luke Bakio Ferdi var karşısında, cezalarına girdi. Şut direkten döndü. Direkten dönen top ekrana geldi. Ferdi. Bravo Ferdi. Milli takımımız destekleyen taraftarlarımızdan da alkış alıyor Ferdi'nin çabası. Şimdi Ferdi'nin pası. Oğuz Arda'yı topla buluşturdu. Arda Güler önü bomboş. Arda gidiyor. Sağ tarafa pası verdi. Yunus Cezalı'nın topla buluştu. Yunus açtı önünü. Yunus vurdu. Kalıştan döndü. İkinci pozisyon. Defans giriyor araya. Götz. Derin bir top. Cezalı'nda tehlike. Defansımızın müdahalesi. Şimdi Yunus. Tilemans. Kevin De Bruyne. Uzaktan vurdu topu Arda. Dakika 60. 2-0. Bir gol daha. Belçika'dan. Yine Kevin De Bruyne. Milli takım

0: da 40 gole ulaşıyor. Yunus Akgün, Arda Güler, iki kişi basmasını verdi. Deniz topla buluştu. Deniz gidiyor. Deniz cezalarına. Deniz iki kişinin arasında açısını kaybetti. Deniz şimdi vurdu yanağına. Deniz Gül. Gomez uzun gönderdi. Faul düdüğü çalıyor. Serbest duruşu kullanacak Belçika. Serbest duruş hemen kullanıldı. Ceza alanında tehlikeli Lukaku. 3-0. Üçüncü gol 76'da Lukaku'dan geliyor. Bu sezon Fenerbahçe'ye geldi. Dünya Kupası'nda da gol attı. Uluslar Ligi'nde de bu maçta filelerimizi o havalandırıyor. Tielemans, Lukaku, Lukaku çok hızlı, geçti Abdülkerim'i, Lukaku cezalarını girdi, Lukaku dışarıya. Müdahalede bulunamadık, cezalarına girdi, şutunu da çekti, Lukaku dördüncü gole çok yaklaştı, Belçika. Arda kullanıyor, serbest duruşu milli takımımızda, Arda, kaleyi düşündü kaleci, Lammens. Son düdük. Belçika 3, Türkiye 0. Maçın sonucu.
1: Maç sonuna gidelim ve milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın basın toplantısında yaptığı açıklamaları izleyelim.
2: Aslında ben futbolcularımıza bir şey diyemem. Çünkü sonuna kadar mücadele verdiler ve gol atamadığınızda ya da son pası yapamadığınızda ve rakibin bunları yaptığını gördüğümüzde tabii ki de skor istediğiniz gibi olmayabilir. Yani ben şunu düşünüyorum, yani burada A Ligi'nde oynamak bir ayrıcalıktır, bir ceza değildir. Kesinlikle. Ben şöyle bakıyorum bu maçlara. Tamamıyla bizim milli takımımız deneyim kazanıyor. Seviyeyi gördük. Sonuna kadar mücadele veriyoruz. En iyi şekilde geliştirmeye çalışıyoruz, devam ediyoruz ama A Ligi'ndeki seviye maalesef böyle. O yüzden biz de bu konuda deneyim kazanarak devam ediyoruz. Tabii ki de hepimiz çok üzgünüz çünkü biz sahaya çıktığımızda yüreğimizle sahaya çıkıyoruz. Biz kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Futbolcularımızda herhangi bir şekilde suçlamanın bir manasını bulmuyorum bu saniye itibariyle. Yani hiçbir şekilde kimsenin suçu yok. Yani ben bile sahada yüreğimle beraber burada mücadele veriyoruz hep beraber. Sadece bizim yaptığımız tek bir hata vardı. O da İtalya maçındaki ilk yarıda ki oynadığımız futbol. Bugün hani bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu bu konuda. Maçın başından sonuna kadar mücadele verdiler. Hiçbir zaman bırakmadılar. Ama futbol seviyeler oyunudur. Belirli seviyeler vardır. Oralarda deneyim kazanmanız gerekir. Biz de şu anda deneyim kazanıyoruz.
3: Sì, è stata una partita.
2: Yani evet, genel olarak baktığınızda dengeli bir maç oldu istatistik olarak. Bu seviyedeki futbolda maalesef hata yapamazsınız. Hata yaptığınızda rakipler kolay kolay bu hataları affetmiyor. İtalya maçı sadece ilk yarısını hatalı yaptığımızı düşünüyorum şu ana kadar zihniyet olarak. Futbolcularımız bu maçta da bir reaksiyon verdiler ve büyük bir mücadele verdiler maçın başından sonuna kadar. Hep maçtalardı. 3 günde bir bu seviyede kendimizi tartıyoruz ve şöyle bir düşünce var aklımda. Yani A Ligi'nde olmak aslında bir ayrıcalık, bir suç değil. O yüzden biz çalışmaya, kendimizi geliştirmeye ve tabii ki de en iyisini yapmaya çalışmamız gerekiyor ve devam etmemiz gerekiyor. O yüzden yani burada futbolcularımızla herhangi bir şekilde de suçlayamıyorum. Çünkü futbolda biliyorsunuz bu seviyede farklı farklı seviyeler vardır. A Ligi de böyle bir seviye. Bir takımımız tamamıyla birliktelik içinde. Tabii ki de eksiklerimiz var. Çok önemli eksiklerimiz var. Yani orada onların eksikliği çok hissediliyor. Hakan gibi, Kenan gibi, Orkun gibi. Biliyorsunuz onlar eksik. Ayrıca Mert Müldür'ün de eksikliği önemli bizim için. Biliyorsunuz ki genelde hani belki de ilk 11'de en çok başlayan futbolculardan bir tanesi o kendisi. De. Ya ben şu andaki eleştirileri tabii ki de hani çok fazla kulak asmak istemiyorum. Çünkü 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittiğimizi biliyorum. A Ligi seviyesine biz bu futbolcularla çıktık ve Avrupa Şampiyonası'nı da birlikte bu futbolcularla yaptık. O yüzden sadece şu anda 3 günde bir kendimizi tarttığımız, kendi seviyemizi gördüğümüz ve tabii ki de geliştirmemiz gereken olan bütün detayları gördüğümüz bir dönem geçiriyoruz. Bunlar da bizim için de aslında bir hazırlık, gelecekteki yapmamız gereken bütün çalışmalar için bu bir hazırlık bizim için. Yani aslında ben takımımızın sonuna kadar denediğini ve mücadele verdiğine inanıyorum. Birçok fırsatı yarattık aslında. Eşdeğerde bir maç oynadık rakibimizle. Hatta rakip cezasında biz 40 kere buluştuk. Rakiplerimiz de 26 kez buluştu. Maalesef futbolda gol atamadığınızda, bitiremediğinizde aksiyonları ve rakipler hattında sonuç istediğiniz gibi olmuyor. Enstantane oyunu dediğimiz gibi. Oyun kurgularını yapan, sonuna kadar mücadele veren ve rakibe karşı bu mücadeleyi birinci dakikadan son dakikaya kadar taşıyan bir birlikteliğimiz var futbolcularımızda ve bunları gördüğümüzde, hani yapmaya çalıştıklarını gördüğümüzde tabii ki de sadece gurur duyuyoruz kendileriyle, çünkü sonuna kadar mücadele verdiler. Ama bazen rakip takım üstün olabiliyor belirli detaylarda. Bu detaylar ortaya girince de belki de sadece son kararlarda vereceğimiz daha net kararlar olursa çok farklı bir şekilde bir skorla gelebilirdik. Ama maalesef bugün böyle oldu. Rakiplerimiz o konuda bir tık daha üstündü bizden. Aslında yok. Beklentileri sadece çok yükselttik son 3 senemizde. Şu anda tabii ki de memnun olmamaları çok doğal. Taraftarlarımız düşüncelerini tabii ki de paylaşabilir bizimle. Ama biz sadece şunu söyleyebilirim net bir şekilde. Çok motiveyim ve daha çok, her zamankinden daha çok çalışmaya tabii ki de hazırım. Çünkü ben futbolu iyi bilirim. Biliyorsunuz hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapacağız. Konsantrasyonumuz tamamıyla oynayacağımız bütün maçlarda. Herhangi başka bir şey düşünmüyorum. Aslında çok üzgünüz tabii ki de onların olmayacağı için. Tabii onların özellikleri, ikisinin de özellikleri çok önemli takımımız için. Ama biz diğer kalan bütün futbolcularımıza devam edip hazırlanacağız. Birçoğu için belki bu seviyede ilk defa oynuyorlar biliyorsunuz. O yüzden pes etmek yok. Tamamıyla sorumluluklar içerisinde ülkemizi temsil ettiğimizi biliyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp geride kalan maçlara en iyi şekilde performans göstermeye çalışacağız. O yüzden motivasyonlarımız her zaman yüksek. Futbolcularımız bazen böyle eşit maç oynadığınızda ve sonuç sizden yana olmadığında üzgün olabilirler. Ama kafaları dik bir şekilde olmaları lazım. Çünkü sonuna kadar mücadele verdiler. Demoralize olmayacaklar. Tamamıyla çalışmalarımıza konsantre olacağız.
1: Şimdi de Belçika teknik direktörü Mark van Bommel'in mücadele sonrası yaptığı açıklamaları izleyelim.
4: Kevin De Bruyne ile harika bir gol attık. Oyunu topa sahip olarak kontrol etmeye çalıştık. Ancak bazı anlarda topu çok ama çok çabuk kaybettik. Aynı şeyi Türkiye'de yaptı. Bu yüzden oyun biraz masa tenisine döndü. Oyun bir o tarafa bir bu tarafa gitti geldi. Ama bence özellikle 2-0'dan önce topla daha rahat olduğumuz anlarda 25-30 pas yaptığımızı görebilirdiniz. Benim için oyunun kontrolünü ele aldığımız an işte o andı. Türkiye de gol atabilirdi. Sanırım devreden hemen önce arka direkte çok büyük bir fırsat yakaladılar. Ama genel olarak 3 puan aldığımız için elbette çok mutluyum.
1: A milli takımımızın Belçika'ya 3-0 mağlup olmasını milli futbolculardan Ferdi Kadıoğlu değerlendirdi ve utanıyoruz, taraftarımız bu sonuçları hak etmiyor dedi.
5: Açıkçası beklemediğimiz bir sonuçtu. Zor bir durumdayız. Utanıyoruz ve gelen taraftarlarımızın bu sonuçları hak etmediğini düşünüyoruz. Herkes kafasını kaldırmalı. Zihnimizi hızlıca toparlamak zorundayız. Bir şeyleri yeniden yoluna koyabilmemiz için kendimizi bulmamız gerek. Bütün konsantrasyonumuzu buna verip birlikteliğimizi yeniden sağlamamız lazım.
1: Şimdi kulüp haberleriyle devam edeceğiz değerli izleyenler. Fenerbahçe ile başlayalım. Sarı lacivertliler Azerbaycan ekibi Turan Tovuz'la dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Bakü'de oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak.
6: Fenerbahçe milli arada hazırlıklarına devam ediyor. Sarı lacivertliler maç temposunu korumak için dostluk maçında Azerbaycan'ın Turan Tovuz takımıyla karşı karşıya gelecek. Mücadelenin geliri Karabağ yeniden canlandırma fonuna bağışlanacak.

0: Azerbaycan'ın Tovuz rayonunda kurulan Turan Tovuz Futbol Kulübü, 1. Lig'deki tarihindeki ilk ve tek şampiyonluğunu 1993-94 sezonunda yaşadı. Fenerbahçe Turan Tovuz'la 94-95 sezonunda UEFA Kupası ilk turunda eşleşmiş, 5-0 ve 2-0'lık galibiyetlerle tur atlamıştı. Bakü Tevfik Bahramoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak.
1: Bonservisi Leipzig'te bulunan ve Atalanta'da kiralık oynayan Elif Elmas, Fenerbahçe ile ilgili açıklamalar yaptı.
2: Elif Elmas, Fenerbahçe'de oynadığı dönemi unutamıyor. Bonservisi Leipzig'te bulunan ve kariyerine İtalyan ekibi Atalanta'da kiralık olarak devam eden Makedon futbolcu, bir gün sarı lacivertlilere dönmek istediğini dile getirdi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Fenerbahçe benim için çok önemli bir başlangıç noktasıydı. İlk yılım çok zor geçti. İkinci yılım muhteşemdi. Oradan erken ayrıldığım için geride bir özlem hissi bıraktım," dedi. Sarı lacivertlilere dönüş zamanının henüz gelmediğini belirten Elif Elmas, "Kulüple geri dönüşümü birkaç kez konuştuk ama henüz zamanı gelmedi. Halen Avrupa'nın en iyi takımlarında oynayabileceğime ve en üst seviyede kalabileceğime inanıyorum. Elbette bir gün Fenerbahçe'ye dönmek isterim," ifadesini kullandı. 2019'da Fenerbahçe'den Napoli'ye 16 milyon euro bedelle transfer olan Elif Elmas, sarı lacivertli formayla 29 ilk 11'de olmak üzere 47 maça çıktı ve 4 gol 1 asist kaydetti.
1: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli ara dönüşünde oynanacak Kasımpaşa maçında kadroda değişiklikler yapmayı planlıyor.
0: Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi rotasyon hazırlığı yapılıyor. ...14 futbolcusunu milli takımlara gönderen Sarı Kırmızılılar'da Victor Osimhen, Mario Lemina ve Roland Schalai'nin sakatlıkları da teknik heyetin planlarını etkiliyor. Milli maçların ardından özellikle uzun seyahat gerçekleştirecek Torreira ve Davinson Sanchez gibi oyuncuların Kasımpaşa karşılaşmasına tam anlamıyla hazır olmalarının zor olduğu belirtiliyor. Galatasaray 9 Ekim Cuma günkü Kasımpaşa maçından yalnızca 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşacak. Bu nedenle teknik direktör Okan Buruk'un Barcelona maçını da düşünerek iç sahadaki Kasımpaşa müsabakasında bazı isimleri kulübeye çekmesi bekleniyor. Milli ara boyunca Kemerburgaz'da takımla çalışan futbolcuların Kasımpaşa maçında daha fazla süre alması planlanıyor. Okan Buruk bu oyunculara "şans size verilecek" mesajı verdi. Milli takımlara giden futbolcuların Kasımpaşa maçına kadar takımla yalnızca bir antrenman yapabilecek olması da teknik heyetin planlamasında önemli bir faktör olarak dikkati çekiyor. Hedef rotasyonlu bir kadroyla Kasımpaşa karşısında 3 puan alıp Barcelona maçına mümkün olan en hazır kadroyla çıkabilmek olacak.
1: Gazete turuyla devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu arada bir son dakika gelişmesini ekranda şu anda görüyorsunuz. Ferhat Gündoğdu Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklandığı bilgisi var. Hemen sıcağı sıcağına sizlerle paylaşalım. Bildiğiniz gibi dün adliyeye sevk edilmişti Ferhat Gündoğdu ve beraberindeki 6 MHK üyesi. Bugün itibarıyla tutuklandıkları bilgisi var. Gündoğdu ve 4 kişi tutuklu, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gün içerisinde tabii ki birkaç saat içerisinde bu konuyla ilgili sıcak haberler gelecektir. Biz de sizlerle tüm detaylarıyla paylaşacağız ama bir son dakika bilgisi olarak Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığını söyleyelim değerli izleyenler. Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı. 2 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 7 kişiyle ilgili son durum bu şekilde MHK'de. Evet, gazete turu demiştik. Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili haberlere bakacağız şimdi birlikte gazetelerden. Foto maç 6 ile hemen başlayalım. Fenerbahçe sayfasına bakacağız ilk olarak. Vazgeçilmezler başlığını görüyoruz. Teknik direktör İsmail Kartal bu sezon oynanan 13 resmi maçın tamamında sadece 3 isme görev verdi. Skriniar, Ake ve Greenwood. Guendouzi ise sadece cezalı olduğu için Roma karşısında oynamadı deniyor. Hedefteki isim Diaz başlığına da bakalım. Real Madrid'de rotasyonda kalan Brahim Diaz.

Yazı radarını alan Sarı Lacivertliler 27 yaşındaki oyuncu için İspanyol deviyle masaya oturacak. Sözleşmesi 2027 Haziran'da bitecek. Faslı futbolcu için önemli miktarda bir bonservis teklif edileceği söyleniyor. Fanatik 5'e geçelim. Kanarya seri peşinde. Milli aranın ardından Süper Lig heyecanına yeniden dönecek Fenerbahçe. 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Sarı Lacivertliler zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor denmiş. Az önce Elif Elmas'ın yaptığı açıklamaları izlemiştik. Burada da Elif'ten dönüş sinyali başlığıyla paylaşıldığını görüyoruz. Milliyet 17, daha güçlü, daha rahat. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçında yaşanan istifa krizini tamamen unuturken oyuncularla arasındaki kenetlenmeyi tekrar sağladı. Tecrübeli çalıştırıcının enerjisi oyuncularını kısa zamanda ayağa kaldırdı deniyor. Turan Tovuz'da oynanacak hazırlık maçına dair de bir başlık görüyoruz. Ayrıca sayfanın alt kısmında Pendik'te gol düellosu başlığıyla bir Galatasaray haberi mevcut. Galatasaray'ın Pendik Spor karşısında ilk yarıda yediği gollerle 3 farklı geriye düşüp sonra beraberliği bulduğu maçta golleri Arda Ünyay, Arda Tagay ve Kaan Ayhan kaydetti. Mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. Sabah 15'e baktığımızda Çağdaş Halıcı imzasıyla maskeli kral gollere hazır başlığını görüyoruz. Nijeryalı Yıldız 9 Ekim'deki Kasımpaşa maçına bileniyor. Victor Osimhen sakatlığı geride bıraktı. Dönüş dakikasını hesaplıyor. Okan Buruk ikinci yarı şans vermeyi düşünürken oyuncunun bu haftaki durumu 11 kapılarını açabilir denmiş. Tabi akıllarda biraz daha Barcelona maçının olduğu da belirtiliyor. Takvim gazetesine de hemen bakalım. Sané'ye körfez kancası başlıklı bir haber görüyoruz. El Kadziya gözünü Galatasaray'ın Alman yıldızına dikti. Suudi ekibinin 30 yaşındaki yıldızı gündemine aldı ve Ocak ayında sarı kırmızılı kulübe teklif yapmayı planladığı öğrenildi denmiş.

0: değerli izleyenler, A Milli Takım ve Fenerbahçe Galatasaray haberlerine baktıktan sonra bir bağlantı yapacağız şimdi. Haldun Domaç'la gündemi değerlendireceğiz. Haldun Domaç, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
1: Günaydın Ezgi, hoş bulduk. Kolay gelsin. Sana ve izleyicilerimize güzel bir hafta sonu diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Biz de size güzel bir hafta sonu diliyoruz. İsterseniz son dakika bilgisini şöyle birkaç cümleyle bir yorumlayalım. Zira dünden bu yana haberleri paylaşıyorduk izleyicilerimizle. Adliyeye sevk edilmişlerdi. Tutuklama talebiyle daha doğrusu mahkemeye sevk edilmişlerdi ve Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı haberi geldi. Buyurun buradan başlayalım. Daha sonra tabii ki milli takımla devam edeceğiz.
1: Şimdi tabii gerçekten çok önemli günlerden geçiyoruz. Hani Türkiye Futbolu adına, Türkiye Futbol Federasyonu adına, Merkez Hakem Kurulu adına, yani bir ülkenin futbolunu yöneten bir kişinin tutuklanması gerçekten de arkasında çok şeyler olduğu durumunu ortaya koyuyor. Ki zaten pek çok kişi ifade veriyor ve o ifadelerde hiç de etik kurallara uygun davranışlar olmadığını da görüyoruz. Tabii ki biz elimizde suça yönelik belgeler olmadığı için ya da bir hukuki süreçle ilgili bilgi, yanıltıcı bilgi, doğru bilgi, tam gerçekleşmemiş bilgiler üzerinden konuşma durumunda değiliz. Yani bu yanlış bir şey olur ama şu gerçek ki ortaya çıkanlar, kamuoyunda ifadeler, işte o verilen ifadelere baktığımızda bütün bunlar gerçekten de çok doğru bir yönetilme şekliyle yönetilmediğini Türkiye Futbol Federasyonu'nun, özellikle Merkez Hakem Kurulu'nun çok net bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz.
0: Haldun Domaç, çok özür dileyerek bir araya girebilir miyim? Sizi bekleteceğim biraz. Şu anda telefon hattımızda A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır var. Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması üzerine hemen sıcağı sıcağına bilgileri kendisinden bir dinleyelim. Üzerine yorumlamaya devam edelim. Ramazan Almaçayır, hoş geldiniz yayınımıza. Söz sizde, detayları alalım.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sizin de belirttiğiniz üzere Ferhat Gündoğdu ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı. Hali hazırda geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgilendirmesiyle de aslında futbolda çok ciddi bir deprem niteliğinde olan

0: bir gözaltı süreci başlamıştı. Özellikle hakem atamaları ile ilgili merkez hakem kurulunun başındaki isim de aralarında bulundu. Ferhat Gündoğan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Tabii emniyetteki ifade işlemlerinin ardından da dün adliye sevk işlemleri gerçekleşmişti. Uzun süren o ifade işlemlerinin ardından bugün Ferhat Gündoğdu ile birlikte 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Suçlamalar da çok ciddiydi. Evrakta sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, mobbing, tehdit gibi ve kişisel verileri kanuna aykırı şekilde ele geçirme iddiaları vardı Ferhat Gündoğdu ile ilgili olarak. Tabii şu anda hakimlik tutuklamasında gerekli karar ortaya çıktığında daha da net ortaya çıkacak hangi suçlamalardan suçlu bulunduğu. Ancak şunu belirtmek gerekiyor, özellikle basına da yansıyan hakem atamalarında yönlendirmeler ve usulle aykırı bir şekilde aslında bu atamaların yapıldığı şeklinde yine bazı telefon görüşmeleri basına yansıyan, orada mobbing olarak değerlendirilen konuşmalar geçtiği iddiaları da bu soruşturma dosyasında ciddi manada kendine yer bulacak gibi görünüyor. Savcılık ifadesinde 7 şüpheliyle ilgili olarak 7 şüphelinin tamamının suç ceza hakimliğine tutuklanma istemiyle savcılık sevk etmişti suç ceza hakimliğine. Suç ceza hakimliği ise 7 şüpheliden ikisiyle ilgili adli kontrol kararı verirken Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 5 şüpheliyle ilgili tutuklama kararı verdi. Biraz önce belirttiğim üzere tutuklama gerekçesi hangi maddelerden oldu? Bu mahkemenin gerekli kararında da ortaya çıkacaktır. Tabii ki bundan sonraki süreçte bu soruşturma ile ilgili bir iddianame hazırlama süreci olacak. Dosyaya yeni iddialar, yeni belgeler, yeni evraklar girebilir. Tabii bu hazırlanacak iddianamenin ardından da şüphelilerle ilgili nasıl bir talep olacak, cezalandırma ya da cezalandırmaları ile ilgili olarak iki açıdan, bu önümüzdeki süreçte belli olacak. Biraz önce de belirttiğim üzere Türk futbolunda ciddi manada bir ses getiren ve tüm kamuoyunun dikkatlerinin çevrildiği bir soruşturma dosyası. Şu an itibariyle Ferhat Gündoğdu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli ile ilgili ise adli kontrol kararı verildi.
1: Ramazan Almaçayır'a çok teşekkür edelim verdiği bilgiler için ve yeniden Haldun Domaç'a dönmek istiyorum ben. Ramazan Almaçayır'ın verdiği bilgiler şöyle: usule aykırı atama, evrakta sahtecilik ve mobbing suçlarıyla aslında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti Ferhat Gündoğdu. Gerekçeli karar henüz açıklanmadığı için bu maddelerden hangisinden suçlu bulunduğuna dair bir bilgimiz yok. Şu an sadece tutuklandığını biliyoruz Ferhat Gündoğdu ve 4 kişinin, 2 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı. Buyurun Haldun Domaç, devam edebiliriz.
2: Evet, aslında tabii mutlaka iddianame ortaya çıktıktan sonra daha detaylı bir şekilde bilgi sahibi olacağız iddianamede. Çünkü Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürley'in açıkladığı o bir ön yazı vardı. O gün, o operasyonun başladığı ya da hakemler dosyasının açıldığı gün orada 5 önemli madde var. Yani bu konuda söylediği hakem klasmanlarının oluşturulması noktasını öne çıkarmıştı. Görevlendirme, planlama, atama ve kural sınavlarına müdahale gibi noktalar zaten ilk başlangıç gününde vardı. Fakat ifadeler verildikçe konu biraz daha derinleşti ve o ifadelerin sonrasında ses kayıtları gündeme geldi. O ses kayıtlarında az önce söylediğimiz, yani bu Ramazan Bey'in söylediği ses kayıtlarının içerisinde mobbingler, işte bazı hakemler üzerine yapılan atamalar vesaire gibi konuların daha öne çıktığını görmeye başladık. Yani şunun için üzücü, yani tabii ki hukuki süreç devam edecek, onu söyleyelim, ama şu bizim için çok üzücü. Ülkede 50-60 milyon insanın doğrudan ilgilendiği bir konuda bunların yapılmış olması gerçekten çok can sıkıcı bir durum. Ve tabii ki bu herkesin kafasında bir istifham uyandırdı. Acaba şimdi şunu söyleyeyim, yani son cümle olarak, acaba Ferhat Gündoğdu ya o gün benim üzerimde bu kadar yoğun bir baskı varken istifa etseydim daha doğru olur muydu diye düşünmüştür. Ama işte yönetim biçimi açısından baktığımızda hiç de hoş olmayan bir biçimi gözlemlemiş olduk diyelim. Tabii bunu artık hukuka bırakmamız gerekiyor. Hukuk bu konuda kararlarını verecek iddianame.

0: hazırlanacak. Bunun içerisinde ceza almasını gerektirecek bir durum varsa o ortaya çıkacak. Ama şu açıdan bakıyorum, çok da hoş bir durum değil. Yani biz futbolu konuşmamız gereken yerde, futbolla ilgili konuları konuşmamız gereken yerde dikkat edersen Ezgi, sulh hukuk mahkemesi, puanlamalar, işte hakem atamaları vesaire gibi konulardaki mobbingler vesaire, bunları konuşuyoruz. Bunlar tabii üzücü olan tarafı diyebilirim.
1: Peki futbolu konuşmamız gereken noktaya dönelim. Orada da işler çok iç açıcı değil maalesef. Dün milli takımımız 3. maçından da Belçika karşısında 3-0 mağlup ayrıldı. Yine tabii eleştirilerin odağında Vincenzo Montella'nın olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir genel değerlendirmeyle başlayalım.
0: Yani tabii çok doğru. Hani ben de üzücü derken kendi kendime dedim ki, yani üzücü olan bir tane olay değil. Futbolun içerisi, yani futbolun saha tarafında da son derece üzücü taraftayız. Onu özellikle söylemek lazım. Şimdi odakta tabii ki Montella var. Çünkü Montella'nın maç öncesi, maç sonrası konuşmaları da çok dikkat çekici. Zaten en baştan beri söylüyoruz, kadro tercihlerini hep tartışıyoruz. Yani kadro tercihleri. Hala geldiğimiz noktada bir santroforlu oyunumuz yok. Hala bizim stoperlerimiz kim belli değil. Hala bir orta alan kurgumuz oluşmamış durumda. Ve şunu da vurgulamak lazım, en önemlisi hala bir oyunumuz yok. Yani böyle bir durum söz konusu. Bakıyoruz mesela Belçika milli takımı topu baktığımızda geçişe önem veriyor. Kendi sahasında oynarken bizi çok iyi cezalandırıyor. Yani bu o heyecanımızı cezalandıracak işleri yapıyor. Böyle baktığımız zaman yani biz A ligindeyiz. Evet, ve şunu da söylemek lazım. Neden Montella'yı yoğun bir şekilde eleştiriyoruz? Bunun en basit nedeni A liginde olmamızın gerekli olmadığını düşünüyor aslında cümlelerin içerisinde. Yani ben oraya çıkarttım ama yani hata yaptım galiba oraya çıkartmakla. Bu takımın seviyesi bu değil diyor. Yani şimdi eğer biz Avrupa'nın 6. büyük futbol endüstrisi isek neden bu büyük, bunu anlayamadım. Tabii ki kazanabilirsiniz, kaybedebilirsiniz. Bunlar futbolun içerisinde var. Ama hep kaybetmezsiniz ya da hep oyun olarak geride kalmazsınız. Yani biz Belçika'yı yenmemiş bir ülke değiliz ki. Biz Fransa'yı yenmemiş bir ülke değiliz. Yani biz yani böyle baktığımız zaman hani bu deve dişi gibi takımlar diyeceğimiz yukarıdaki takımlarla biz mücadele ettiğimizde sanki şöyle bir şey, yani biz sanki Liechtenstein'ız da bunlarla mücadele ederken hep mağlup olmak zorundayız. Yani ben gerçekten de Montella'nın açıklamalarıyla bizi bir kez daha sahadaki oyun dışında üzdüğünü düşünüyorum. Biz geliştirmeye çalışıyormuşuz. Yani bu ne demek geliştirmeye çalışıyoruz? Dünya Kupası'na gittik diye 24 yıl sonra kendisinin büyük bir başarısından bahsediyor. O Dünya Kupası'nda ilk elenen iki takımdan biri olduk. Yani görüntü ne kadar dramatik olduğunu galiba anlamıyor. Ama tabii şöyle söylemek de lazım. Burada yöneticilerin, onu yönetenlerin aldığı kararlar üzerinden de konuşmak lazım. Onu da özellikle söyleyeceğim. Yani sonuçta Türkiye Futbol Federasyonu da karar verecek bu konuda. Biz yabancı hocaların istifa etmediğini zaten biliyoruz. Onlar istifa etmiyorlar. Onların hayatında istifa çok nadir rastlanan bir durum. Onlar normal. Diyor ki ben bir profesyonel iş olarak buraya geldim. Beni getirdiniz. Üstelik de çok önemli işler yaptım. Buna rağmen beni gönderemezsiniz. İstifa etmem diyor. Siz gönderirseniz olur. Yani ben gerçekten anlamakta çok zorlanıyorum. Hatta duygusal olarak ben de işin içerisindeyim. Futbolu çok iyi bilirim. Ben çok motiveyim. Anlamadık yani. 3 maç oynadık. Futbolu çok iyi bilen hocamız hala bir oyun inşa edemedi. 4-6-0'dan başka hiçbir şey bilmiyoruz. Bunu oynuyoruz. Oynayan oyuncuların yerleri konusunda sıkıntılarımızın ne kadar büyük olduğu ortada. Yine Barış Alper santrafor oynuyor. O çıkıyor, Kerem santrafor oynuyor. Yani ben böyle bir durum anlamadım. Yani acaba şunu da düşünüyorum. Yani hani ben kendim gitmem zaten ama artık siz de anlayın kardeşim, gitmem gerekiyor. Onu da siz karar vereceksiniz. Paramı vereceksiniz, göndereceksiniz. Herhalde bunu söylemek istiyor. Ama yönetenler de bu konuda karar vermiyorlar, öyle söyleyeyim. Benim üzüldüğüm nokta gerçekten de yani biz futbol olarak Avrupa'dan bu kadar geri

0: de değiliz. Yani onu söyleyeyim. Evet, bizden daha önde olanlar olabilir ama bu kadar geride değiliz. Deneyim kazanıyoruz cümlesi ancak bir şeyde olur. Yani ilk kez katıldığınız, ilk kez mücadele ettiğiniz bir yerde olur. Biz A Ligi için şunu söyleyeceğim. Yani bu A Ligi'ndeki takımlarla oynuyoruz zaten. Oynadık. Geçmişte de oynadık. Kazanmışlıklarımız da var. Yani Montella'nın bu sözlerini ben çok anlamlı bulmadım. Onu özellikle söylemek istiyorum. Oyuna baktığımızda yine Montella'nın sözleri üzerinden gidiyorum. Çünkü her seferinde çok enteresan şeyler söylüyor. Biz diyor çok bu takımlarla baktığımız zaman maddi olarak da İtalya bizim iki misli değerimize sahip, maddi değere sahip diyor. Avustralya neye sahipti de bizi yendi? Bizden ne kadar gerideydi? Bakalım. Yani Paraguay bizim önümüzde miydi? Yani o oynadığımız 3 takımda bizden gerideydi para değeri olarak. Bu iş böyle oynanıyorsa öyle. Yani gerekçeler üretiyor kendisince. Bu gerekçeler üretiyor. Ve ben milli takımda oynayan oyuncuların da motivasyonlarının kaybolduğunu düşünüyorum ve inançlarının kaybolduğunu düşünüyorum hocaya karşı. O inançların kaybolmasının bir doğal sonucu. Bize ikide bir de şu cümleyi söylüyor: santrofor var mı ki oynatayım? Enes Ünal oynuyor işte. Yani oynayan santrofor yok diyor. Türk santrofor yok diyor. Oynuyor Enes Ünal. Yani iyi kötü oynayan santroforlarımız da var. Yani özellikle onun çağırıp, yani Montella'nın çağırıp oynattığı bir Bertu Yıldırım var. Yani isim saymak gerekirse 4-5 tane isim yine sayabiliriz. Ama kafasında böyle bir plan yok. Aslında onu söylemekten imtina ediyor. Kafasında öyle bir plan yok. 4-6-0 inandığı oyuncular, yani Kerem'in oynadığı belli. İşte Kerem'le yine devam ediyoruz. Yani değişen fazla bir şey yok. Barış'ı santrofor oynatmaya devam ediyoruz. Bu oyuncuları da motivasyon olarak geriye düşürüyor. Dün akşama baktığımızda Belçika takımı son derece akıllı, doğru planlanmış bir oyunla oynadı. Özellikle geçişleri, topu kaybettiklerinde 10 kişi topun arkasına geldiler. Sonra geçişlerde bizi çok zor durumda bıraktılar. Hatta oyunun başında böyle 50 metrelik derin boşluklar oluştu savunmamızda. Yani oralarda da daha da farklı şeyler olabilirdi. Burada ben tabii bir oyuncuyu biraz ayırmam lazım. Onun için gerçekten dün gece üzüldüm. Onu da söyleyeceğim. Arda Güler için söylüyorum. Yani çok özel bir oyuncu. Çok özel oynuyor. Ama etrafını tam anlamıyla destekleyemediğimiz için de verim alamıyoruz. Ayrıca oyun disiplinimizde kayboluyor. Onu da söyleyeyim. Yani onu da vurgulamak lazım. Bizim bir oyun disiplinimiz de yok. Yani oyunda bir disiplin de yok. Herkes istediği şekilde oynamaya başladı. Yani bir teknik direktörün olduğu yerde işte Abdülkerim geliyor vuruyor. Arda geliyor vuruyor. Melih geliyor vuruyor. Yani Bartu geliyor vuruyor. İsmail vuruyor. Yani acaba daha doğru vuruş zamanı ya da daha pozisyonu ayarlamak lazım mı diye bir kimsenin bir beklentisi yok. Hani ben bir tane vurayım gol olsun. Deniz geliyor vuruyor. Yani hani ayırmak istemiyorum oyuncuları. Yani maalesef yani milli takımda bir disiplin yok, bir oyun anlayışı yok. Teknik direktörün oyunculara verdiği bir güven yok. O belli bir kesimde, belli bir oyuncu grubu var. Yani aslında şöyle söyleyeceğim, galiba en doğrusu o. Bizim çocuklar artık yok. Bizim çocuklar yok. Montella'nın çocukları var. Ayrıca net bir şekilde söyleyeyim. Montella kendi çocuklarıyla kendi düşündüğü şekilde oynamaya çalışıyor. Ve milli takımı bekleyen oyuncular da aslında bence beklerken de Montella olduğu sürece fazla bir beklenti içerisine girmemeleri lazım. Özellikle şunu da söyleyeyim. Ya biz santroforumuzu 2-0'dan sonra oyuna alıyoruz. Santrofor. Öyle ya da böyle bir santrofor Deniz Gül. 2-0 oluyor oyun, ondan sonra alıyoruz oyuna. Bu bile zaten birçok şeyi anlatıyor. Yani birçok noktayı anlatıyor. Yani bu konuda Ezgi çok dertliyim, onun için böyle saatlerce falan konuşabilirim. Yani biz bu kadar geride değiliz bu ülkelerden. Yani gerçekten söylüyorum, bu kadar geride değiliz. Onun söylediği gibi bu seviye oyunuyla biz rakiplerle karşılaşamayız. Yani bu seviye dediğiniz nedir yani? Ne olmuş ya? Bu seviyenin özelliği ne? Yani Fenerbahçe'de forma giymeye başlamayan Lukaku gelip bize gol attı. Yani hangi seviyeden bahsediyoruz? Yani onu anlayamadım ben zaten yani. anlaşılır bir durum değil. Ama böyle söylüyor. Ben bile diyor ruhumla mücadele ediyorum. Ruhumla. Ben o ruhu sahada görmüyorum. Ayrıca söylediğim gibi bizim çocuklar değil, Montella'nın çocukları olarak oynuyorlar. O nedenle de mutlu değilim yani. Son derece mutsuzum. Ve bundan sonraki maç içinde bir umut taşıyor musun dersen taşımıyorum yani. Onu da özellikle söyleyeyim.
1: Tam oradan aslında son olarak kısaca isterseniz biraz geleceğe de konuşalım. Şimdi biraz oyuncularla da empati yapmaya çalıştığımız zaman aslında çok yüksek ihtimalle onlar da biraz şu ara bir bitse de gitsek durumundalardır. Son maçın nasıl geçeceğini muhtemelen şu anda onlar da tahmin edemiyorlar. Her ne kadar her şey onların elinde olsa da işte sahaya çıkıldığı zaman öyle olmadığını görebiliyoruz. 3 maç geride kaldı. Önümüzde 3 karşılaşma var. Belki Kasım'da oynanacak maçlara kadar bir şeyler biraz daha psikolojik olarak değişebilir ama önümüzdeki İtalya maçı şu anda çok enteresan bir hal aldı bizim için. Dolayısıyla siz önümüzdeki maçlarla ilgili çok kısaca neler düşünüyorsunuz?
0: Ezgi, bu futbol, bu oyun, bu hoca bana hiçbir şey vaat etmiyor. Net söyleyeyim. Yani İtalya maçı mesela, bir de çok önemli Barış Alper ve Arda'nın da olmayacağı, doğru, eksiklere yenilerinin eklendiğini, yani eksiklerimiz vardı zaten, onlara yenilerinin eklendiği bir maç olacak. Yani böyle baktığımız zaman yani buradan benim bir beklentim var mı dersen bir beklentim yok. İtalya maçından da beklentim yok. O nedenle artık yani burada bir değişim sürecinin başlaması gerektiğini kim anlayacak, kim söyleyecek bilemiyorum. Ben söylüyorum değişim olması lazım diye. Bir yere gitmiş olmanız, biz işte A Ligi'ne çıktık, biz Avrupa Şampiyonası oynadık. Bu durumla ülkeyi üzmeye hakkınız olduğu gerçeğini çıkartmaz ortaya. Yani siz bunu yaptınız diye ülkeyi böyle 3 maç 0 puan 0 gol bu noktaya getirme hakkınız yok. Yani ve kötünün istikrarı olmaz. Biz kötünün istikrarını kollamaya çalışıyoruz Ezgi. Yani kötüyü istikrarlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Kötü, yani Dünya Kupası hani çok çok çok kötü, çok dramatik bir şekilde bitti bizim için. Ve pek çok hoca bizden, ya pek çok ülke bizden daha iyi noktadayken hocalarını değiştirdi. Biz devam ettik yola. Yani biz kötüyü istikrarlı bir şekilde koruduk. A Ligi'ne çıktık. Yine kötünün istikrarını devam ettiriyoruz. 2 maç oynadık. Çok kötü. 3. maça da çıktık. Şimdi 4.sine çıkacağız. Ya çünkü hoca gitmez. Yani öyle bir şey istifa etmez. O konudaki kararı siz vereceksiniz ve ona göre bir eylemde bulunacaksınız. Ve bir heyecan gelecek. Yani şu anda milli takımdaki, sen de söyledin, oyuncuların heyecanları kayboldu Ezgi. Yani böyle bir durum söz konusu değil. Yani orada ben bir tek neden söyledim. Arda bir çaba sarf ediyor ama o da artık bireysel oynamaya başladı. Yani etrafındaki oyunculardan bir umudu olmadığı için her şeyi kendisi yapmaya çalışıyor. Çalımı da kendisi atıyor, şutu da kendisi çekiyor, pası da kendisi veriyor. Vermesi gerekirken vermediği de oluyor. Yani bütün bunlara baktığımızda yani bizim milli takım gerçek kimliğini kaybetti, ruhunu kaybetti. O nedenle de hani bu manada baktığımda biz artık geleceğe umutlu bakamayız bu süreçte. Onu vurgulamam lazım. Yani şimdi örnek diye söylüyorlarsa Yunanistan milli takımına bakalım. Onların futbolu A Ligi futbolu mu? Yani Uluslar A Ligi oyunu mu? Demek ki iş farklı. Yani biz onlardan çok mu gerideyiz? Yani pek çok şey konuşabiliriz. Hani aslında Montella bize bir konuşma ortamı oluşturuyor ve biz de bu ortamı konuşuyoruz. Oysa futbolu konuşamıyoruz. Bu futbol, bu oyun bizim ülkemizin hak ettiği futbol ve hak ettiği oyun değil. Sonuçlar zaten hiç değil. Yani gerçekten amcamın oğlu var İbrahim, dün onunla konuşuyorum. Bana söyledi, hani ne yapıyorsun işte, ben maçı seyredeceğim akşam dedim. Ya inanır mısınız, ya futbolla yatıp kalkan bir insan, aa doğru ya, Belçika maçı vardı değil mi dedi. Yani biz eğer buraya geldiysek zaten bizim için ülkede futbolun geldiği dramatik noktayı görmüş olduk demektir. Yani peki, buraya geldik yani.
1: Peki Hardun, evet. Domar, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Daha konuşacak çok şey var ama konuşuruz zaten. Şimdilik şöyle bir genel değerlendirme yapmış olalım. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum size. Görüşmek üzere.
0: Ben de sizlere güzel bir hafta sonu diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, devam ediyoruz. Beşiktaş'a geçelim. Siyah beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano milli arada yoğun bir mesai harcıyor. İtalyan çalıştırıcının hücumdaki kozlarından Vlahovic'in durumu da netleşiyor.
2: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano milli arada puan kayıplarını

0: Na odaklandı. Ekibiyle birlikte Corendon Alanya Spor ve Ahmet Sportif faaliyetler yenilgilerini detaylı şekilde analiz eden İtalyan teknik adam hem lige hem de Avrupa'ya güçlü bir dönüş yapmak istiyor. 48 yaşındaki çalıştırıcı özellikle savunmada yaşanan problemler, hücumdaki eksikler ve konsantrasyon kayıpları üstünde duruyor. Milli aranın ardından oynanacak Kocaeli Spor maçı öncesi gerçekleştirilen antrenmanlarda ise geçiş oyunu, hücum savunma dengesi ve dar alan organizasyonları öne çıkıyor. İtalyano'nun özellikle top kazanıldıktan ve kaybedildikten sonraki reaksiyon süresini kısaltmak istediği, futbolcularından geçişlerde daha hızlı hareket etmelerini talep ettiği belirtildi. Sakat oyuncuların takıma dönmesiyle kadro alternatifleri de artacak İtalyano, yoğun fikstür öncesinde farklı oyuncu tercihleri ve oyun planları üstünde çalışıyor. Beşiktaş'ta hücum hattının önemli kozlarından Dušan Vlahović de çalışmalarını salonda sürdürüyor. Sakatlığı sebebiyle Sırbistan milli takımında yer almayan 26 yaşındaki golcü birkaç gün içinde takımla antrenmanlara başlayabilecek. Tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde Sırp Yıldız'ın Kocaeli Spor'la oynanacak 7. hafta maçında kadroda yer alması bekleniyor.
1: Beşiktaş Kulübü'nde hafta sonu yoğun geçecek değerli izleyenler. Bugün idari ve mali genel kurul toplantısı yapılacak. Yarınsa seçim var.
2: Beşiktaş Kulübü Ekim ayının ilk hafta sonunu yoğun genel kurul gündemleriyle geçirecek. Siyah beyazlı kulüpte ilk olarak olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yapılacak. Pazar günü de mevcut başkan Serdal Adalı'nın tek aday olarak gireceği seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek. Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Auditorium'unda yapılacak olağan idari ve mali genel kurulda Beşiktaş Kulübü'nün 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki dönemi idari ve mali yönden İbra'ya sunulacak. Aynı zamanda 1 Haziran 2026, 31 Mayıs 2027 mali yılı konsolide bütçesi görüşülüp oylanacak. Siyah beyazlı kongre üyeleri sandık başına pazar günü gidecek. Seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak ve saat 10'da başlayacak. Başkan Serdal Adalı'nın olağanüstü seçim kararı almasının ardından tek başına gireceği seçimde siyah beyazlı kongre üyeleri Adalı'nın oluşturduğu yeni yönetim listesini oylayacak. Adalı'nın yeni listesi şöyle. Asıl üyeler Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarı Mermer, Arslan Küçük Emre. Yedek üyeler Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin.
1: Trabzonspor'da sakat futbolcuların son durumları belli oldu.
0: Trabzonspor milli aradan sonra Samsunspor'la karşılaşacak. Bordo Mavililer'de sakatlığı bulunan futbolcuların durumları netleşmeye başladı. Karadeniz ekibinde Fransız orta saha oyuncusu Tim Yabol Folcarelli'nin 7. haftada oynanacak Samsunspor karşılaşmasında kadroya alınması için yoğun mesai harcanıyor. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon sakatlığı sebebiyle toplam 8 müsabakayı kaçırdı. Ukraynalı savunma oyuncusu Arseni Batagov'un sahalara geri dönüş sürecinin ise en az 3 hafta daha sürmesi bekleniyor.
3: Muçi cezalının önünde kafa toplanırdı gol! Batagov!
0: Bu durumda Batagov ligde Samsunspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor, UEFA Konferans Ligi'nde ise Kupyon ve Hars'ta oynanacak karşılaşmalarda forma giyemeyecek. Thomas Reis yönetimindeki ilk maçında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da milli takım kamplarında bulunan tüm oyuncular 7 Ekim itibariyle takıma katılacak. 10 Ekim Cumartesi günü Samsunspor'a konuk olacak Trabzonspor, Süper Lig'in 6 haftalık periyodunu 10 puanla 7. sırada tamamladı.
1: Yine bir gazete turu yapacağız. Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine de birlikte göz atacağız değerli izleyenler. Hemen gelin başlayalım Fanatik Gazetesi'nin.

0: Lardan bahsediliyor. Başkan adalı Newcastle forması giyen Joe Willock için "ben ısrarcıyım, devre arasında gidip tekrar konuşacağım" ifadesini kullandı. Fotomaç 5'te yine sayfayı ikiye ayırmış Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerini görüyoruz birlikte. Sol tarafta Kartal'da Rota Cop Miners başlığı dikkat çekiyor. İtalyan basını Beşiktaş'ın Juventus'un yıldızına kanca attığını yazdı. Siyah beyazlılar orta sahasını güçlendirmek için Hollandalı futbolcuyu gündemine aldı. 29 yaşındaki futbolcu için İtalyan temsilcisine 16 milyon euro ödenilecek deniyor. Hemen yan tarafta Trabzonspor bölümünde transfer zirvesi yapıldı başlığını görüyoruz. Başkan Ertuğrul Doğan'la Thomas Reis transfer zirvesi gerçekleştirdi. Öncelikle hamle 8 numara olacak. Yönetim orta sahaya bir yıldız oyuncu getirmeyi planlıyor denmiş. Ve yeniden Bondarenko başlığına da bakalım. Trabzonspor 26 yaşındaki Ukraynalı orta saha için bir kez daha nabız yoklayacak. Fırtına Shakhtar'dayken istediği ama alamadığı, şu anda Pro Lig, Suudi Pro Lig takımı El Ahli'de forma giyen Bondarenko için resmi bir adım atmaya hazırlanıyor denmiş. Evet, Hürriyet 17'ye baktığımızda sayfanın alt kısmında "gerekirse ligler 2 hafta ertelensin" başlığıyla Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın yaptığı açıklamaları görüyoruz. "MHK'de düzgün gitmeyen şeyler olduğunu hep söylüyordum. Son bir senede ne söylediysek çıktı ortaya. Her şey yerli yerine oturana kadar gerekirse 2 hafta ligler ertelensin" ifadesini kullandı Siyah Beyazlı Kulübün Başkanı Serdal Adalı. Ve devam edelim. Sabah gazetesinin 17. sayfasına baktığımızda alt kısma doğru geldiğimizde Trabzonspor ve Beşiktaş haberlerinden başlıklar görüyoruz. Mustafa 2029'a kadar fırtına başlığıyla sözleşme uzatma haberini burada da görüyoruz. Az önce paylaşmıştık. Bir de Beşiktaş'ta kongre haftası başlığıyla hem bugün yapılacak idari ve mali kongre hem de yarınki seçime dair detayların paylaşıldığını söyleyebiliriz. Takvim 19'a da göz atalım. Adalı ligler ertelenebilir başlığıyla yine burada da kendine yer bulmuş. Agbadu'dan vazgeçemiyor başlığıyla Vincenzo Italiano Süper Lig'de oynanan 6 maçta Agbadu'dan vazgeçmedi. Siyah beyazlıların oynadığı tüm lig maçlarında ilk 11'de yerini aldı deniyor Agbadu için. Junior Olaitan'la ilgili değerini katladığı haberini görüyoruz. Ve yine Trabzonspor cephesinde de Mustafa Eskiyelac'ın sözleşmesinin uzatıldığı haberini görmek mümkün. Evet, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden gazete turumuz bu şekildeydi değerli izleyenler. Yine Uluslar Ligi'ne dönelim. Heyecan devam ediyor. Bu akşam da 4 karşılaşma yine Turkuaz Medya kanallarından naklen ekranlara gelecek.
1: UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 3. maçlarla devam ediyor. A ve B Ligi'nden 4 karşılaşma Turkuaz Medya'dan naklen ekranlara gelecek. Günün ilk dikkat çeken mücadelesi A Ligi 3. grupta Hırvatistan'la İngiltere arasında oynanacak. Hırvatistan, Çekya deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından İspanya'ya 4-1 mağlup oldu. İngiltere ise İspanya'ya 3-2 kaybettikten sonra Çekya'yı deplasmanda 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. Spor Radyo. Spor'un radyosu.
2: Reklam. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün. 3 Ekim 1990 yılında Doğu ve Batı Almanya birleşti. Öte yandan 3 Ekim 2005'te Avrupa Birliği ile Türkiye arasında üyelik müzakereleri başladı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Toprak Mahsulleri Ofisi, 5 Ekim'den itibaren 5,5 milyon ton ekmeklik ve makarnalık buğdayın satışa sunulacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, yakından takip edilen piyasa gelişmeleri ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda, 1 Eylül'den itibaren TÜRİP üzerinden yapılan hububat satışlarının miktarı ile usul ve esaslarının yeniden değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, lisanslı depolarda bulunan stokların, Türkiye Ürün İhtisas Borsası üzerinden serbest satışının devamının ve Toprak Mahsulleri Ofisi depolarında bulunan stokların ise kullanıcılara serbest satışa açılmasının uygun görüldüğü ifade edildi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini

Milli takımımız Uluslar Ligi'nde 3. maçında Belçika'nın konuğu. İki takım sahaya geliyor. Maurice Dufresne'da Belçika ve o milli futbol takımımız, o yıldızlarımız sahada. Her şey hazır. Küçük bir şov yapıyor. Belçikalılar bu maç öncesinde iyi hazırlanmışlar. Her şey hazır. Kronometresini ayarladı Roy Sagi. İlk düdük çalıyor. Belçika-Türkiye maçı başlıyor. Başarılar Türkiye'm. Lammens. Uzun gönderdi. Kafayla karşıladı İsmail. Sonrasında Zeki takip ediyor o topu. Zeki. Kaybettik topu, şimdi yine baskısı varsa onların tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyoruz. Barış Alper çok hızlı o bölgeye baskı yaptı. Engol soğukkanlı davrandı. Top onlarda kaldı. Bir kez daha Engol. Mekele. Kastanye. Geriye döndü Mekele'ye. Engol. Rakip yarı alanda. Baskı yapıyoruz. Çıkamadılar, oyun kuramadılar. Mekele. Tekrar Engol'le oynadı. İki stoper sürekli pas yapıyor. Hem oyun kurmalarına hem çıkmalarına izin vermedik. Arda vardı Engol'ün karşısında. Oyunu Mekele'ye gönderdi topu. Şimdi sağ taraf. Luke Bakio. Taç onların. Engol.

0: Lamas. Belçika milli takımın kalesini koruyor. Tielemans. Kalecimiz Uğurcan'a kadar geliyor top. Üçüncü dakikanın içindeyiz. Belçika Türkiye Uluslar Ligi 3. maçımı. Gost eşitlik var. Ferdi'ye yapılan faul var. Serbest vuruşu milli takımımız kullanacak. Luka Bakio faul yapmıştı. Roysagi Norveç'te geldi oraya. İki futbolcuyu da uyardı. Serbest vuruşu Abdülkerim'le kullanacak Ay Yıldızlarımız. Abdülkerim Ardakçı. Arda. Zeki. Arda'dan bir kez daha Zeki. Sonra en geriye Meri'ye. Meri Uğurcan'la oynadı. Uğurcan Çakır uzun gönderdi. Kerem ve Barış o bölgedeydi. Gelmedi onlara. Kevin De Bruyne yükseklik kazandırdı topa. Yine rakip yer alanda baskı yapıyoruz. O baskımızda sonuç verdi Arda. Öncesinde Tielemans'ın müdahalesi vardı. Şimdi geçiş hücumuna yakalanmayalım. Ceza alanımıza kadar taşıdılar topu. İyi kapattık. Şut açısı buldu. Vurdu dışarıya. Götz.
1: Top kayıplarına dikkat etmek lazım. Geriden çıkışlara ileri tabii. Hem uzun topla rakip arkasına kaçacak oyuncuları var.
0: Uğurcan Çakır kullanıyor kale vuruşunu. Dördüncü dakikadan çıkmak üzereyiz. Boris Dufran'la gol seçtik var. Kerem'in olduğu bölgeye. Orada bir müdahale geliyor Engoy'dan. Top onlarda kaldı. Baskı yaptık. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Topla buluştu Kerem. Kerem yüzünü kaleye döndü. Şimdi pasını verdi. Ceza alanına yerleşti milli takımımız Arda Güler. Etkili geldi. Yerden Oğuz gönderdi ama Mekke'le karşıladı. Geri hareketlendi. Dekatelari'nin orada baskısı vardı. Ferdi'yle topu kazandık. Ferdi gidiyor. Ferdi driplik halinde. Pasını

0: verdi Barış Alper. Biraz arkasına düştü top ama o topa sahip oldu Barış Alper. Verdi. Barış Alper. İsmail. Belçika yer alanına yerleşti. Ay yıldızlarımız. Meri. Zeki. Oğuz. Zeki bir kez daha topla buluştu. Geriye. Meri'ye. Onun pası Abdülkerim. Abdülkerim. İki oyuncumuz vardı orada. Arda Güler çok iyi hissetti. Kaleciye. Lemans. Lemans. Topu sahibi oldu. Elif takip ediyor topu. Uğurcan'la oynadı. Baskı var Uğurcan'a. Merih. Ferdi ayak koydu. Arda o topun geçeceğini düşündü. Tilemans'ta kaldı. Yine sol tarafı kullandılar. Ceza alanında tehlike. Hayır dedi. Penaltı için bir an baktılar. Roitzagi'ye devam dedi Norveç hakem.
1: Ghost'a dikkat etmek lazım. Çok önemli bir oyuncu yani. Geçen sene Ajax'ta 17 gol attı.
0: İki pozisyonda da o vardı.
1: Paris Saint Germain aldı yani. Çok dikkat edilmesi gereken bir oyuncu.
0: Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Ghost yerde kaldı. Hakeme baktı. Hakem de ona baktı. Kalk dedi. Taç bizim. Milli takımımız kullandı taç atışını Merih. De Kuyper takip etti. Kalesi de gönderdi. Lamens hemen oyuna soktu. Engoy. Bekele. Engoy ile oynadı. Luke Bakio verdi, pozisyonu bozmak istiyor. Sıyrılma çabası Luke Bakio'dan taç. Kastanye. Engoy. 8. dakikanın içindeyiz. Gol eşitlik var. Belçika Türkiye mücadelesinde. Manaken geriye oynadı. Kastanye. Şimdi uzun gönderdi. Luke Bakio hareketlenmişti. Ferdi kafayı vurdu. Merih'te kaldı top. Abdülkerim. Çok savukkanlı Abdülkerim. İsmail oynadı. İsmail yüksek. Arda. Bir kez daha İsmail topla buluştu milli takımımızda. Ferdi. Şimdi Merih. Abdülkerim. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem yerde kaldı. Sagi devam dedi. Şimdi Arda bu defa faul çalıyor. Kastanye. Arda'ya müdahalesi. Serbest vuruş kararı Roy Sagi'den. Bir kez daha izliyoruz yaşananları. Serbest vuruşta hemen kullanıldı Kerem Aktürkoğlu. Kerem o kalabalıktan topla çıkamadı. Gots yerde kaldı, oyun devam etti. İsmail yüksek. Arda Güler. Arda. Şimdi Ferdi ile oynadı. Ferdi Kadıoğlu. İsmail. İsmail o kalabalıktan topla çıkamıyor. Yine sol tarafı kullanıyorlar. De Kuyper.
2: Lig'deki yerini muhafaza etmek için çalışıyor. Dolayısıyla zorlu bir yıl bu sene. Galatasaray Spor Kulübü için önemi çok büyük bu seneki ligin. 5. arda arda şampiyonluğumuzu almak istiyoruz. Ayrıca 27. şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Avrupa'da da hedeflerimiz büyük. Orada da geçen seneki başarımızın üzerine çıkmak istiyoruz. Dolayısıyla liglere bir ara

0: Milli takım arası. Milli takımımızın dünkü aldığı mağlubiyet, daha önceki maçlardaki aldığı neticeler bizi ziyadesiyle üzmüştür. Dolayısıyla konuyla ilgili artık federasyonun nasıl bir tavır alacağını da beklemekteyiz. Çünkü alınan neticeler beklentilerin çok altında kaldı. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha güzel neticeler elde ederiz. Liglerde işte cuma günü oynayacağımız Kasımpaşa maçıyla başlıyor. Ondan sonra da Barcelona maçımız var. Zorlu bir döneme, zorlu bir haftaya giriyoruz dediğiniz gibi. Ama Galatasaray bu zorlu dönemleri her zaman üstesinden gelmesini bilmiştir. Yine de öyle olacağını düşünüyorum.
1: Sayın Başkan, MHK Başkanı Ferhat Kundoğlu da tutuklu yargılanmasına karar verildi. Bununla ilgili bir yorumunuz olur mu?
0: MHK ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü olarak ben, diğer üye arkadaşlarımız kulüp açıklamalarında her zaman görüşümüzü belli ettik. Her zaman söyledik. Değişmesi yönünde federasyona devamlı çağrılarda bulunduk. Bu şekilde olmamasını dilerdim. Zamanında aksiyon alıp zamanında bu değişiklik yapılsaydı bugün hiç ihtiyacımız olmayan bir kaosa uyanmazdık. Onun için bir hafta sonra ligler başlayacak. Ortada MHK diye bir şey yok. Başkanı tutuklanmış, hakem tutuklanmış. Şimdi bu durumu biz kulüp olarak çok önceden gördük, söyledik. Demin ifade ettiğim gibi ben çıktım söyledim. Arkadaşlarım çıktı söyledi. Kulüpten açıklamalar yaptık. Ama hiç kimsenin umuruna gelmemiş. Şimdi federasyonda bir sessizlik hakim. Halbuki bir an evvel çıkıyor. Ya bir hafta sonra ligler başlıyor. Ne yapacaklarını kalkıp çıkıp söylemeleri lazım. Bu sessizlik kaosu daha da büyütüyor. Olaylar giderek köpürüyor. Açıklamalar peş peşe geliyor. İfadeler, savcılıkta verilen ifadeler ortaya döküldü. Herkes ne olup ne bittiğini de görüyor. Bütün bunlar olmuşken, bütün bunlar gerçekken, bu liglerde bundan sonraki dönemde yönetim nasıl şekillenir, nasıl alınır, bunun bir an evvel ortaya çıkması lazım.
2: Bir erteleme bekliyor musunuz başkanım?
0: Şimdi bu federasyonun alacağı bir karar ama demin ifade ettim. Cuma günü maça çıkacağız. MHK başkanı yok, tutuklu. Efendim önemli hakemlerden MHK'nin her zaman önem verdiği, federasyon başkanlığının önem verdiği genellikle de derbi maçlarını yönettirdiği hakem tutuklanmış. İfadeleri deşifre oldukça ortaya çok kimsenin hoşuna gitmeyecek olaylar çıkıyor. Yani sessizlik hayra alamet değil. Dolayısıyla bir an evvel olayların netleşmesi lazım. Lige ara verilecekse ara verilir. Ama bunun artık tekrar bu benzer tartışmalara girmemek üzere konunun ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Sessizliğin hiç kimseye faydası yok.
3: Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Peki, kolay gelsin.
4: Kullanıldı Kerem Türkoğlu. Kerem o kalabalıktan topla çıkamadı. Gots yerde kaldı, oyun devam etti. İsmail Yüksek. Arda Güler. Arda. Şimdi Ferdi ile oynadı. Ferdi Kadıoğlu. İsmail. İsmail o kalabalıktan topla çıkamıyor. Yine sol tarafı kullanıyorlar. De Kuyper. Delare. Top bizde Merih.

0: Pot. Dave Kuiper de çok önemli bir oyuncuları.
1: Ferdi baskı yaptı. O kalabalıktan çıktılar. Şut ve gol. Topu alırınızda. Kevin De Bruyne. Skor 1-0. Dakika 10. Belçika 1-0 öne geçiyor. Yine çok basit bir gol. Evet. İtalya maçındaki gibi.
0: Maalesef. İyi yerleşemiyoruz. Bir de ilginç bir taktik uyguluyorlar. Biz geriden çıkarken önde baskı yapıyorlar. Sonra bizi bekliyorlar. Orta sahada kaptıkları toplarla hücumu düşünüyorlar çabuk.
1: İşte Kevin De Bruyne böyle girdi ceza alanımıza. Sonrasında şutu topu ağlarımıza gönderiyor. 1-0 öne geçiyor. Bu golle Belçika. Tekrar başladı oyun. Tekrar hareketlendi Merih. Abdülkerim Bartu var yanında, vermedi ona. Uzun gönderdi sağ tarafa. Oğuz takip ediyor o topu. Bartu, Abdülkerim. Tüm hatlarımızda rakip yer alandayız. Ferdi Kadıoğlu, Ferdi. Abdülkerim Bardakçı. Bartu, Merih bir kez daha Bartu. Barış Alper. İki oyuncu baskı yapıyor. Barış Alper yerde. Hakem çok yakın. Roy Tsagi düdüğü çaldı. Milli takımımız kullanacak. Gördüm serbest duruşu.
0: Yine bu atağımızda 10 kişi topun arkasına geçtiler.
1: Onu çok iyi yapıyorlar.
0: Ondan sonra da top kazanıp ani çıkışları deniyorlar.
1: Şimdi Arda Güler topun başında. Milli takımımız kullanacak serbest vuruşu. Başta 12. dakika. Arda ceza alanına gönderdi Arda. Kafayla uzaklaştırdılar. Bartu takip ediyor o topu. Bizde kaldı top. Orta şansı Bartu. Ortayı yaptı. Top doğrudan dışarıya gidiyor. Kale vuruşunu kullanacak Belçika. Kevin De Bruyne'nin attığı golle 1-0 üstünlüğü var. Ev sahibi takımın, milli takımımız karşısında. Milli maçlarda gol sayısında 39'a çıkardı Kevin De Bruyne. Yine etkili geldiler. Uğurcan uzaklaştırdı Bartu. İstediği gibi vuramadı. Döndü Uğurcan'a. Dengoş. Varaken. Tielemans. Sol tarafa gönderdi. Yine boks hareketlendi. Topla buluştu. Zeki karşılıyor kendisini. Gol cezalarını girerken pasını da verdi. Şimdi cezalarını tehlike. Uğurcan. Ve Kuiper. Uğurcan başarılı.
0: De Kuiper de Brighton'da oynuyor. Orada sol açık oynuyor. Burada sol bek. İyi bir oyuncu.
1: İkili çıkışları var. Mark Van Bommel ona görev verdi. Bu görevi verdi bu maçta. Faul bekliyoruz. Oyun devam etti. Top da onlarda kaldı. Tielemans. Onun pası. Luke Bakio. Luke Bakio. Top hala kendisi de. Luke Bakio. Uğurcan. Uzandı. Topun sahibi oldu. Kalecimiz Uğurcan. İşte pozisyon bu. Luke Bakio böyle açtı önünü. Böyle vurdu. Uğurcan başarılı.

0: Melih Demiral. Abdülkerim Bardakçı. Sol tarafta Ferdi vardı. O sağa Meri'ye döndü. Şimdi Arda. Arda Güler topla buluştu. Oğuz oynadı. Oğuz biraz açtı topu ayağından. Ve Kuypers geldi. Müdahale yaptı. Taç. Taç bizim. Hemen kullandık. Barış Alpers. Oğuz. Devam kararı geldi. Bir an hakeme baktı oyuncularımız. Dilemez. Barış Alper'in orada baskısı var. Faul düdüğü çalıyor. Roit Sanki faulü belirledi. Engoy. Lamens. Top hala Lamens'te. Şimdi Barış Alper. Ona baskı yaptı. Uzun gönderdi. Zeki ile karşıladık o topu. İsmail orada. Orada Oğuz Oktan vurdu. Kalecide kaldı Lamens.
1: Deneme yaptı ama biraz uzaktı da.
0: Uzak noktalardan vurmayı evet, sever Arda. Bir sonraki gol olsun. Engoy. Kerem Aktürkoğlu girdi araya. Pas bağlantısını kesti. Top oyun alanını tutamıyor. Kastanye kullandı taç atışını. Bir kez daha topla buluştu. Kevin De Bruyne'nin uzağında kaldı. Top bizde kaldı. Şimdi çıktı milli takımımız Bartu'yla. Bartu cezalarını gönderdi. Barış Alper topu pasta dedi. Arda Güler'in uzağında kaldı. Baskımız devam ediyor. Top yine bizde. Atak tazeleyeceğiz. İsmail Yüksek geriye oynadı. Abdülkerim. Bartu. Abdülkerim. Yerden pası Arda'ya. Arda Güler. Barış Alper'i düşündü. Geçmedi top. Şimdi Zeki. Arda Güler cezalarını topla buluştu. Önü kapalı Arda. Dilemas var karşısında. Geçti onu Arda. Harika hareketler. Vuruşu Kaliç'ten döndü.
1: Yazık oldu pozisyona.
0: Çıkarken. Dikkatli olalım şimdi onlar çıkarken. Yine etkili geldiler.
1: İyi, bravo abi iyi Kerim. İyi ki dönmedi sola.
0: İyi karşıladı Abdülkerim ve Ketelare'yi. Şimdi topu taşıdık Barış Alper'e doğru. Barış Alper cezalarını topu buluştu. Önü kapalı. Barış Alper destek bekledi. O destek geldi. Şimdi şut şansı. Defanstan dönüyor top. Dilemez. Uzun gönderdi. Uğurcan kalesini terk etti. Orta sahaya kadar da geldi. Arda'ya topu kazandırdı. Avantajı bıraktı hakem. Votsine topla buluşsaydı Uğurcan çok yerinde bir çıkış yaptı. Buna izin vermedi. Tehlikeli olacaktı atak. Arda Güler. Arda Barış Alper'le oynadı. Tekrar Arda'ya Barış Alper'den gelmiyor o top. Kevin De Bruyne. Baskı yaptık orada. Topu da kazandık.
1: Barış'ın bu eksiği var. Duvar yani sırtı dönük oynayamıyor.
0: Bartu pası İsmail Yüksek. İsmail sol tarafa gönderdi. Ferdi var o bölgede. Ferdi indirdi Arda'ya. Arda yerde kalıyor. Engoy'un orada müdahalesi var. Serbest vuruş kararı geldi. Milli takımımız kullanacak serbest vuruşu. 19. dakikanın içindeyiz. 1-0 gerideyiz. Böyle yerde kaldı Arda Güler. Az önceki pozisyonda ekrana geliyor. Uğurcan burada çıktı, tehlikeyi önledi. Arda topun başında, milli takımımızda. Arda cezalarına gönderdi. Kafa, top dışarıya gidiyor Abdülkerim. Çok net bir pozisyon, çok net. Nasıl kaçtı bu gol?
1: Çerçeveyi bulamadı.
0: İşte pozisyon. Böyle yükseldi. Böyle vurdu. Hop, direkt.

0: yanından dışarıya gidiyor.
1: Yalnız geriyi de çok boş bırakıyoruz. Yani öyle bir oyun oynuyoruz ki sanki son 15 dakika yüklenelim oyununu oynuyoruz ama çok da geride 50 metre genişlik bırakıyoruz. Çok dikkat etmemiz lazım.
0: Engoş. Mekele'nin pası. Bir kez daha Mekele. Tielemans. Kevin De Bruyne. Sol tarafa verdiğine Götze orada hareketlendi. Zeki var karşısında. Götze Zeki'nin üstüne üstüne gitti. Zeki iyi girdi araya. Vücudunu siper etti. O topun alta gitmesini sağladı. Dakika 20'den çıkmak üzereyiz.
1: Yalnız bir şeye dikkat ediyorsa biz üçlü defans oynamıyoruz. Yani öyle başladık, sonra değişti. Oğuz önde oynuyor.
0: Barış Alper kafayla indirdi Kerem'in olduğu bölgeye. Kerem Aktürkoğlu Mekele ile mücadelesi. Kalis'te döndü. Lamens. Manchester United'da forma giyiyor. Götze. Tielemans. Ne Götze. Kevin De Bruyne. Geriye döndü. De Kuyper'in pası. Engoş. Mekele. Kastanye. Geriye döndü o da. Mekele'den Engo'ya. Kevin De Bruyne. Kestik pas bağlantısını Vartu. İki kişi baskı yaptı. Vartu yerde. Oyun devam ediyor. Sol tarafta bir kez daha Goldstop'ta buluştu. Zeki yine karşılıyor. Sonrasında uzun orada baskısı var. Kevin De Bruyne geriye döndü. Engoş. Mekele. Luke Bacchio. Kerem'den sıyrılma çabası. Top bizde kaldı. Vartu. Arda Güler çok şık sıyrıldı. Arda Güler. Barış şimdi hareketlendi. Arda topla birlikte rakip yer alana geçti. Arda gidiyor. Arda Güler top hala kendisinde. Destek bekledi. Şimdi Barış'la oynadı. Barış Alper cezalarında. Barış açtı önünü. Vurdu kaleye. Defansın müdahalesi sonrasında Kevin De Bruyne topla buluşuyor. Hızlı bir hücum şansı. Götze topla buluştu. Zeki var karşısında. Götze gidiyor. Götze top hala kesinde. Şimdi pasını verdi. Etkili geldiler yine. Şut Uğurcan. De Ketelare ve Götze. Beraber geliştirdiler bu hata. Sonrasında top kalecimizde kalıyor.
1: İleride kaybedince topu 40 metre genişlikte yakalanıyoruz.
0: İsmail'le çıkıyoruz şimdi. Sol tarafa. Ferdi'ye. Ferdi. Geriye döndü. Abdülkerim Bardakçı. Tek gol. Kevin De Bruyne'den 10. dakikada. 1-0 gerideyiz Belçika'da. Abdülkerim. Abdülkerim uzun gönderdi. Arda'nın olduğu bölgeye. Engoş. Pas bağlantımızı kesti. Kevin De Bruyne. Kerem geldi, baskı yaptı. O da geriye döndü. Kastanye. Mekele'den Engo'ya. De Kuyper. Götze. Yine Zeki var karşısında. Götze, Zeki ayak koydu. Tielemans. Bu defa sağ tarafta Kastanye. Luke Bacchio. Tielemans. En geriye Mekele. Tielemans. Mekele'li pası Engoş. Kaynak bir müdahale. De Kuyper orada. Top hareketlenmişti. Bartu topu taça gönderiyor. Kullandılar staj atışını. De Ketelare

0: topla birlikte dışarıya çıktı. Taç atışı bizim. Uğurcan. Kerem Aktürkoğlu kafayla indirdi. Kafayla karşıladılar. Şimdi Tielemans bir kafada ondan. Oğuz. Merih. Abdülkerim. 25. dakika Belçika'da 1-0 gerideyiz. Merih. Bartu sol tarafa. Ferdi Kadıoğlu. Hemen Kerem'le oynadı. Kerem. Bartu. Sağ tarafta Zeki var ona doğru. Zeki. İsmail Yüksek. İsmail Bartu. Bartu bıraktı Abdülkerim Ardakçı. Abdülkerim. Abdülkerim gidiyor. Abdülkerim. Domala kesti. Şut açısı buldu. Vurdu dışarıya. Abdülkerim'le pozisyona girdik. Yeniden izliyoruz. Böyle gördü. Böyle vurdu. Top dışarıya gitti. De Kuypers. İsmail kafayla indirdi. Bartu. Merih. Abdülkerim. Ferdi Kadıoğlu. İsmail'den geriye Abdülkerim'e. O Merih'le oynadı. Bir kez daha Abdülkerim. Ferdi. Ferdi. Sıyrılma çabası faul. Luke Bakio faul yaptı. Kartıyla geliyor. Baştaki ilk sarı kart Luke Bakio'ya.
1: İlk başta da yapmıştı, ikaz etmişti.
0: Uyarmıştı hemen maçın başında. Bu defa kartını gösterdi. Kerem Aktürkoğlu topun başında. Serbest duruşu kullandık. Pozisyonda ekranlarınızda. İsmail. Abdülkerim. Bartu bir kez daha Abdülkerim. Şimdi İsmail Yüksek. Barış Alper'le oynadı. Barış Alper hemen pasını verdi Arda'ya. Arda gidiyor. Arda Güler açtı önünü. Arda şimdi şut açısı buldu. Arda vurdu kaleci. Lamens'te kalıyor. Yine yokladı kaleyi.
1: İkinci bir hamle geldi yardımlaşmaya. O bozdu.
0: Lamens bu pozisyonda başarılı.
1: Bak şurada geldi, gördün mü?
0: Bu sezon iyi bir performans. Lamens'ten milli takımında. Kaptık topu. Abdülkerim ama öncesinde Roy Saki ben düdüğü çaldım, oyunu durdurdum diyor. Abdülkerim'in itirazları. Serbest duruşu hemen kullandılar. De Kuypers. Gotsu topla buluşturdu. Varken geriye dönmüştü. İki stoper yine pas yaptı. Engo ile çıkıyor. Belçika. Tielemans. Faul. İsmail'in yaptığı harekete faul dedi maçın hakemi. Hemen kullandılar. Yine etkili geldiler. Orts. Cezalı'nın orta kafa. Uğurcan. Kevin De Bruyne vurdu. Top Uğurcan'da kalıyor. Pozisyon ekranlarınızda. Bu kafa vuruşunda top kaleci bizde. İsmail Yüksek. Bartu. Abdülkerim Bardakçı Uğurcan'la oynadı. Belçika. Bir galibiyet, bir mağlubiyeti var bu maç öncesinde. Şimdi milli takımımızın hata orta ceza alanına Kerem yükseldi, vurdu. Yükseklik kazandırdı topa. O top kaleci Lamens'te kalıyor.

0: Van Eken yerde ama aldık o topu. Barış Alper ayağını uzattı ama topa sahip olamadı. Öncesinde de hakem oyunu durdurdu. Sarı kartı da gösterdi Tielemans'a. İsmail yerde serbest vuruşu kullanacak milli takımımız. Pozisyon ekranlarınızda böyle yerde kaldı İsmail. Kaptanları Tielemans sarı kartı görüyor. Bu faul sonrası da serbest vuruşun hazırlık yapıyoruz. Az önceki pozisyonlar ve gol ekranlarınızda. Arda Güler. Arda ceza alanına gönderdi. Kafa son anda.
1: Offside kaldı.
0: Offside. İzliyoruz pozisyonu.
1: Şimdi onların 3 tane orta sahası kaliteli ama defansif yönleri kuvvetli değil. Onun için biz biraz rahat geliyoruz oraya ama son bölgede etkili olamıyoruz yeterince.
0: De Catalare hareketlendi. Çok hızlı. De Catalare dışarıya.
1: Ferdi iyi koştu, bozdu. Yoksa çok tehlikeli.
0: Kale vuruşunu hemen kullandık. Ferdi Kadıoğlu. Abdülkerim. Uğurcan. Barış Alper'in olduğu bölgeye. Kerem hareketlendi. Engo'yu ayak koydu. Şimdi bir kez daha topun sahibi oldu. Diğer kanada Diego Dele gönderdi. Ots var orada. O da kalesine dönüyor. Lamens. Engo'yu. Engo'yu. Mesafe kat etti topla birlikte. Sonrasında de Kuyper. Bir kez daha toplamıştı de Kuyper. Tielemans. Götz. De Kuyper. Biraz uzandı kaldı top. Barış Alper'le kazandık. Barış Alper gidiyor. Destek bekledi. O destek geldi. Barış Alper. Oğuz hareketlenmiş Arda merkezde. Bartu. Arda bir kez daha topla buluştu. Arda Güler. Sol tarafta Ferdi var. Ona doğru. Ferdi Kadıoğlu. Aldı rakibini karşısında. Ferdi. İsmail Yüksek. Bartu. Tüm hatlarıyla kapandı Belçika. Melih Demiral. Çizgide Zeki onunla oynadı. Bartu, Kevin De Bruyne'nin baskısı vardı. Abdülkerim'le pas yapıyor. Abdülkerim. 33. dakika. 1-0 gerideyiz Belçika'da. Zeki. Zeki Arda'yı düşündü. Tielemans ayak koydu. Top yine bizde kalıyor. Şimdi Oğuz. Arda. Arda yerden ceza alanına gönderdi. İsmail Yüksek, top bizde. İsmail son çizgi çevirdi içeriye. Kerem Aktürkoğlu o noktaya hareketlenmişti. Top yine bizde kaldı. Oğuz. Melih Demiral. Abdülkerim. Bartu bir kez daha Abdülkerim topla buluştu. Ferdi ile oynadı. Ferdi Kadıoğlu. Melih. Bartu. Arda Güler. İki kişi var Arda'nın karşısında. Arda'nın arabası güzel. Şimdi topuk pası. Arda son çizgi. O kalabalıktan topla çıkamıyoruz. Ve Kuyper. Götz'le oynuyor. Zeki hareketlenmişte izin vermedi. Ve Kuyper. Kevin De Bruyne'nin pası. Kerem'e geldi. Kerem Aktürkoğlu ayakta kaldı. Barış. Kevin De Bruyne bu defa araya girdi. Topun da sahibi oldu. Onun pası. Çok çabuk geldiler. Luke Bakio ile. Luke Bakio cezalarımıza girdi. Luke Bakio top hala kesti. Destek geldi. Kevin De Bruyne çevirdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Uğurcan Van Eken'in vuruşunda başarılı. Oğuz

0: Götz kaptırdık topu, Götz gidiyor. Cezalarına girdi, şut açısı aradı. Vuruşu savunmamızdan döndü. Şimdi perde. Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler. Şimdi 2-2 gidiyoruz. Arda ile gidiyoruz. Barış Alper sağda hareketten sonra Kerem. Arda, Tielemans geldi. Ayak koydu, kalesine geliyor.
1: Arda gerekli yardımlaşmayı alamayınca arkadaşlarından mecbur oluyor bireysel hareket etmeye. Yani şurada bir top isteyen yok yanında.
0: Sağda Barış, solda Kerem vardı ama.
1: Ama şey değil yani. Bir şöyle bir duvar olup sırtı dönük bir pas yapsalar belki kendi de gidecek ortadan gole. Ama yok, arkadaş bulamıyor.
0: Tielemans. Sol tarafa gönderdi. Yine gol, topla buluştu. Belçika'da. Onun pası Engo'ya. Luke Bakio geriye dönüyor. Engo'ya. Mekele. De Kuypers. Götz. Pasta hata var. Abdülkerim'de kaldı top. Şimdi Arda Güler. Barış Alper. Bartu. Zeki. Bir kez daha Bartu topla buluştu milli takımımızda. Arda Güler, Arda, Kerem'i düşündü, geçmedi o top. Gastanye, top geçmedi, şimdi onlar çıkıyor. Götz yine, onun pası. Luke Bakio cezalarında, Luke Bakio direkt. Direkten döndü, Götz takip ediyor o topu. Götz, Zeki ile karşısında. Kevin De Bruyne. Tielemans. Kastanye. Luke Bakio topla buluştu. Ferdi var karşısında. Luke Bakio. Geriye döndük. Kastanye. Luke Bakio. Engoy. Tielemans. Tüm hatlarıyla geldi Belçika. Luke Bakio. Geriye döndü. Engoy. Tielemans. Kapandı milli takımımız. Mekele'nin pası. Yine Götz. Cezalı'nı da Melih'le uzaklaştırıyoruz.
1: Biz daha fazla hücum yapıyoruz. Üretemiyoruz. Onlar daha az geliyorlar ama her gelişleri tehlike.
0: İşte bakın burada.
1: Uğurcan'dan direkt.
0: Uğurcan ve direkt. De Kuypers uzun taç kullandı. Mekele kafayı vuran isim. Top taca gidiyor. Biz kullanacağız taç atışını. Az önceki pozisyon bir başka açıdan yine ekranlara geldi. İsmail Arda. Kaptırdık topu. Luke Bakio. Luke Bakio cezalarını yırdı. Tehlikeli bir isim. Rahat bir nefes alıyoruz. Bartu. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Şimdi çabuk çıkalım. Oğuz. Kerem. Barış Alper hareketten isimler. En geride Arda da var. Barış Alper cezalarında top oluştu. Barış. Baskı var Barış'a. Sonrasında müdahale geliyor topuna. Engoy'dan taç. Oğuz Aydın kullandı taç atışını. Zeki. Zeki Çelik. İsmail Yüksek. Onun pası Arda'ya. Arda şöyle bir baktı arkadaşlarına. Melih'le oynadı. Bartu. Şimdi Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Sağ tarafa gönderdi. Zor bir top. O topu Vanaken takip ediyor. Vanaken tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Melih geldi. Topun sahibi oldu milli takımımız. Bartu ile oynadı Melih. İsmail Yüksek. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Çizgide Kerem vardı ona. Kerem Aktürkoğlu. Kerem baktı cezalarını, gönderdi cezalarını. Kalecide kalıyor. Lammens.
1: Onlar tabii topun arkasına geçince iyi yerleşiyorlar. Biz de onu açacak varyasyonları yapacak teknik kapasite yeterliliği diğer oyuncularımız yok yani.
0: Engoş.
1: Arda da tek başına bir yere kadar ne yapacak? O da yoruluyor yani, bak kendini yıpratıyor.
0: Fransa ve İtalya maçlarında olduğu gibi bütün yük Arda'da.
1: Yok şimdi takım olarak da daha çok geliyoruz, şey yapıyoruz, o maçta daha değişik oynuyoruz da ama üretemiyoruz.
0: Götz. Vanaken. De Kuipers. Tielemans, Kuipers. Mekele. De Kuiper'in pası. Götz şimdi topla buluşan isim. Engoş. Yine çok adamla geldiler. Vanaken sol tarafa olsa. Orta cezalandığına. Kafayla uzaklaştırdık. Baskı devam ediyor. Beni yükseklik kazandırdı. Götz. Van Buiten. Onlar kullanacak. İlk yarıda son 5 dakikanın içindeyiz. Kevin De Bruyne topun başındaki isim. 5-6 oyuncu cezalarında atış kullanıldı. Uğurcan çift yumruk uzaklaştırıyor. Luke Bakio. Götz. Vanaken. Tielemans bir kez daha Vanaken. Götz topla buluştu. Vanaken verdi, aldı. Orta şansı. Ceza alanına girdi. Son çizgi çevirdi. İçeriye ayak koyduk. Kaptırdık topu. Mekele. Şimdi cezalarını gönderilen top. Abdülkerim uzaklaştırdı. Arda koşuyor. Engoy koşuyor. Arda Güler. Arda topu aldı. Kerem Aktürkoğlu hareketlendi. Uzak noktaya baktı. Barış Alper var orada. Arda Güler. İki oyuncu geldi. Baskı yapıyor. Ona rağmen İsmail'i topla buluşturdu. İsmail yüksek. Arda. Şimdi Zeki. Zeki gidiyor topla. Zeki Barış Alper'le oynadı. Barış Alper sağ çaprazdan girdi, çıktı cezalarında, pasını verdi. Müdahale geliyor o topa. Korner. Oğuz topla buluşan isimdi. Az önce yaşananlar ekranda. Köşe vuruşunu kullanacağız. Arda Güler'le. Dakika 43. Arda korner için hazırlık yapıyor. Paslaşarak kullandık. Bartu tekrar Arda'yı düşündü. Arda. Arda'dan Bartu'ya. Bartu orta şansı. Yükseklik kazandı top. Top yine bizde cezalandı. Gol pozisyonu dışarıya gitti. Bomboş. Bomboş pozisyonda. İstediği vuruşu yapamıyor Merih.
1: %100 bir golü kaçırdık.
0: Beraberlik golüne çok yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz cezalarında yaşananları. İşte bu pozisyonda Meri kötü bir vuruş yapıyor. Top dışarıya gidiyor. Bu da farklı bir açı. Ferdi. Barış Alper o bölgede. Barış Alper yerde, faul. Serbest vuruşu kullanacağız.
1: Şimdi biz set oyununda çok zayıfız. Yani kadromuz o şekilde. Rakip alanı daraltınca, iyi yerleşince

0: kazanıldı. İlk yarıda normal sürede son dakika içindeyiz. Birazdan ilk yarının sonunu eklenecek. Uzatma bölümünü gösterecek karşılaşmanın dördüncü hakemi. Ve Kuiper. Götz. Faul dedi. Sagi. Bir dakikalık uzatma. İlk yarının sonuna en az bir dakika ekleniyor. 45 artı 1'in içindeyiz. Serbest vuruşu kullanacak Belçika. Luke Bakio'nun asistinde Kevin De Bruyne'yle golü bulmuşlardı. Maçın hemen başında 10. dakikada. Şimdi serbest vuruş kullanılıyor. Kevin De Bruyne cezalanına gönderdi. Uzaklaştırılan top. Engoy takip ediyor. Engoy kalesine döndü. Lamens. De Bruyne'nin pası. Van Eken. Dostu topla buluşturdu. Yine etkili geldiler. Cezalanında tehlike. Merih vurdu kafayı. İlk yarıyı bitiren düdük geliyor. Rohit Sagi'den. 1-0 geride kapatıyoruz evet. İlk yarıyı
1: yani,
0: Ömer abi.
1: Yani oynamaya çalışıyoruz ama işte kapasite bu kadar yani. Rakip bizden daha üstün.
0: Pozisyonlarımız var.
1: Şey var. Atamadık.
0: İkinci yarıda atalım. Gollerimiz gelsin, puanlarımız gelsin.
2: Uluslar Ligi'nde 3. maçların heyecanı yaşanıyor.
3: 41 yaşında ama...
4: A-Spor Radyo.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
9: Parafın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 3 Ekim 1990 yılında Doğu ve Batı Almanya birleşti. Öte yandan 3 Ekim 2005'te Avrupa Birliği ile Türkiye arasında üyelik müzakereleri başladı.
9: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
11: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurulabilirsiniz.

0: Chaos på radio.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: 1985-86 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi iki büyük takımın son maçın son dakikasına kadar süren çekişmeli yarışına sahne oldu. 36 maçın 22'sini kazanan 12'sinde berabere kalıp ikisini

0: kaybeden Beşiktaş 56 puan ve averajla şampiyon olurken Galatasaray 20 galibiyet ve 16 beraberlikte namağlup olmasına rağmen ligi ikinci sırada bitirmişti. Ligde şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Sarı Kırmızılar, Federasyon Kupası yarı finalinde de bir sürpriz sonucu Altay'a elenmişti. Aslında bu sürprize uğrayan sadece Galatasaray olmamıştı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da aynı akıbete uğrayarak kupa dışında kalmıştı. O sezon Futbol Federasyonu'nun kararıyla tek maç usulü oynanan kupa maçlarının kurbanı olduklarını söyleyen takımlardan Fenerbahçe, daha ilk turda Sakaryaspor'a yenilerek kupaya veda etmişti. Aynı şekilde tek maç üzerinden oynanan final maçında Bursaspor İzmir temsilcisi Altay'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürüyor, bu kupa sayesinde Türkiye 1. Ligi'nde kalma hakkını kazanıyordu. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
0: Aspor Radyo.
2: İkinci yarı milli takımımızın vuruşuyla başlayacak. Kronometresini kontrol etti. Norveç hakem düdüğü çaldı, ikinci yarı başlıyor. Verdi. Abdülkerim'le oynadı, geriye döndü. Abdülkerim uzun gönderdi. Yunus kafayla indirdi. Kerem Aktürkoğlu dokundu. Top Lemens'in kontrolünde. De Kuypers. Kaliste döndü. Lemens. Engol oynadı. Tielemans. Vanaken. Aldık topu. İsmail, Bartu. Uğurcan'la oynuyor. Belçika aynı 11'le sahada. Onlar değişiklik yapmadı. Milli takımımızda tek değişiklik. Yunus Akgün oyuna giren isim. Romelu Lukaku Fenerbahçe'de forma giyiyor ve Beşiktaş'ta forma giyen Trossard gibi tanıdık isimler var Belçika'nın kulübesinde.
3: Şimdi onların çok tabii bütün bizim bu grupta oynadığımız takımların, başka önemli takımların kadroları çok alternatifli. Biz öyle değiliz ki yani. Bir Hakan kaptanımız yok, Orkun yok, bir de Kenan yok. Yani günümüz futbolunda en önemli görev yeri hücum aksiyonları için kanat forveti. Kenan'ın bir tane alternatifi yok bizim takımda.
2: Uğurcan uzun gönderdi. Yunus var o bölgede. Yunus Akgün engoş uzaklaştırıyor. Taç biz kullanacağız. Ferdi ile kullanacağız taç atışını. Hemen kullandık. Abdülkerim. Merih. Kerim. Sol tarafa Ferdi. Baskı geldi orada. Sonrasında top Taç'a gidiyor. Kastanye Taç atışını kullanıyor. Belçika'da sayıyor hakem. Hala kullanmadı Kastanye. Şimdi kullanıyor. Merih. Ve Catalare'ye hareketlenmeye çalıştı. Melih uzaklaştırdı. Merih Demiral. Bartu. Zeki. Yunus Akgün Zeki ile oynuyor. Zeki geriye döndü, Merih. De Catalare'nin baskısı vardı. Uğurcan. Bartu. Merih. Kevin De Bruyne baskı yapıyor. Uğurcan. Bartu. Çıkaralım o topu artık o bölgeden.
3: Sırtı dönük oyuncuya merkezde top atmayacaksın.
2: Tielemans. Aldık topu Arda'yla. Arda Güler. Kerem Aktürkoğlu gösterdi. Ferdi gösterdi kendisini. Ferdi ile oynadı. Ferdi dripling halinde. Sol tarafa gönderdi. Çok adamlı.

0: geldi milli takımımız. Oğuz ceza alanında dışarıya çıkardı şut şansı. Kötü bir vuruş geliyor Arda'dan. Şimdi top yine bizde kaldı. Yunus Akgün, Yunus'un pası. İsmail Yüksek, İsmail geçti rakibine. Sol tarafa pasını verdi. Şimdi Oğuz esnalığında yerden düşündü. O kalabalıkta top geçmedi. Arda Güler, İsmail Yüksek. Top yine bizde. Yunus, İsmail'le oynadı. Baskı geldi İsmail'e. Oyun devam etti. Yunus Akgün, seken top Zeki'de kaldı. Yine bizde kaldı. Atak tazeleyecek milli takımımız. Melih Demiral. Zeki. Yunus. Yunus'tan şık bir pas. Zeki hareketlendi. Tielemans kademeye girdi. Baskıya devam ediyoruz. İsmail Yüksek. Bartu. Geriye döndü Abdülkerim. Sol çizgide Ferdi var. Yakın oynadı. Oğuz. Kaptırıyoruz topu. Şimdi dikkat. Deketelare ile çıkıyorlar. Oğuz gitti orada baskı yapıyor. Deketelare top oyun alanında tutamıyor. Kaç bizim.
1: İki yarıda i̇şte da söyledim ya. Set oyunumuz çok zayıf. Orada çok iyi bir top geldi Arda'ya. O da bu sefer vuramadı.
0: Bekele yükseklik kazandırdı topa. İsmail Yüksek. Bartu. Bekele yerde. Sağlık görevlileri hemen oyun alanına girdi. Roitsaki maçın hakemi. Norveç hakem o bölgede. Sağlık görevlileri kafa darbesi olduğu için oyuna girip hemen çıktılar.
1: Kalktı çünkü oyuncu ondan.
0: Hakemden de bir işaret gelmemişti görebildiğimiz kadarıyla. Faul düdüğü Tielemans kullanacak ama sağlık görevlileri oyuna girdiği için dışarıya çıkmasını istedi. Mekele'nin. Mekele de şimdi ters taraftan sağlık görevlilerinin olduğu bölgeye gidiyor. Atış kullanılacak. Varken kalesine döndü Lamens.
1: Bak hemen bir kişi eksik kaldılar diye bizim sahamızda kazandıkları topu kaleciye veriyorlar. Bak o bile bir tedbiri düşünüyorlar. Çok enteresan.
0: Lamens uzun gönderdi. Abdülkerim takip ediyor topu. Kaleci bize döndü. Uğurcan Çakır. Ferdi. Bomboş bir alan Ferdi'nin önünde. Topla birlikte rakip yarı alana geçti. İsmail Yüksek. Arda Güler. Arda. Kevin De Bruyne karşısındaki isim. Arda sol tarafa gönderdi. Bartu. Sol çizgiye. Oğuz'a. Oğuz. Gol var karşısında Oğuz. Sırılma çabası ondan geriye oynadı. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi uzaktan vurdu dışarıya Ferdi. Out'a gidiyor top. Çerçeveyi gördü. Böyle vurdu Ferdi. Top dışarıya gidiyor. Saşarak kullandılar. Mekele uzun gönderdi. Abdülkerim'le karşıladık. Şimdi Zeki ayak koydu. Yunus takip ediyordu. Kevin De Bruyne sağ tarafa. Luke Bakio. Luke Bakio Ferdi var karşısında. Ceza alanına girdi. Şut direkten döndü. Atakları devam edecek. Gold stopta buluşan isim. Kapattı golü. Yunus geldi ayak koydu. Sonrasında Bartu. Şimdi Yunus. Top bizde kaldı. Topla birlikte geçtik rakip yer alana. Arda Güler. Sol taraf sağ taraf hangi opsiyon? Kerem'le oynadı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem cezalarında. Kerem yerde kalırken Arda'ya pası verdi. Arda şut şansı rakibinden dönüyor. Yine baskı yaptık. Aldık topu İsmail'le. İsmail Yüksek. Arka direği düştü. Ters bir

0: vuruşu. Kaleci de düşündü tabii. Engol Lamas çok başarılı bir kaleci.
1: Arda da yoruldu. Yani orada hemen vurması lazım. Artık orada top tutmaya kalktığın zaman hemen engelliyorlar.
0: Az önce direkten dönen top ekrana geldi. İkinci gole yaklaşmıştı Belçika. Aslan'ın pası De Bruyne. Ferdi. Bravo Ferdi. Milli takımımızı destekleyen taraftarlarımızdan da alkış alıyor Ferdi'nin çabası. Şimdi Ferdi'nin pası. Oğuz Arda'yı topla buluşturdu. Arda Güler önü bomboş. Arda gidiyor. Sağ tarafa pası verdi. Yunus Yeser'den topla buluştu. Yunus açtı önünü. Yunus vurdu. Kaleciden döndü. İkinci pozisyon. Defans gidiyor araya.
1: Ferdi
0: Mekele
1: müthiş bir deparla atağı kesti. Çok tehlikeli bir atak. Karşılığında da biz pozisyon bulduk.
0: Şimdi Zeki Arda topla buluştu. Yükleniyor milli takımımız. Arda Güler. Top hala kendisine Arda. Şimdi pası verdi İsmail. İsmail yerden Arda'yı topla buluşturdu. Tielemans müdahalesi. Hata yaptı. Arda topla buluştu. Arda yayıncı da yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Rebrüne. Abdülkerim geldi. Baskıyı yaptı. Topu kazandık. Sonrasında kaybediyoruz. Vaneken Abdülkerim'in faali var. Kartıyla geliyor. Sadye. Abdülkerim sarı kart görüyor. Luke Bakio ve Tielemans sarı kart görmüştü. Belçika'da milli takımımızda da Abdülkerim bu faul sonrası sarı kart görüyor. Pasta hata var. Bartu ile topun sahibi oldu milli takımımız. Bartu sol tarafa gönderdi Oğuz. Oğuz aldı rakibini karşısına. Destek bekledi. Oğuz şimdi Ferdi ile oynadı. İsmail Yüksek bir kez daha Ferdi. Ferdi Kadıoğlu gidiyor. Ferdi şimdi bir pas dışarıya. Şimdi Yunus. Yunus cesarında. Yunus Mekele. Ayak koyan isim. Korner. Köşe vuruşunu kullanacak milli takımımız. Arda Güler topun başındaki isim. 5. Şimdi 6. oyuncumuz da girdi. Cezalı içerisinde. Arda köşe vuruşunu kullandık. Kafayla yükseklik kazandırdık topa. Sonrasında Tielemans uzaklaştırdı. Kevin De Bruyne, Bartu baskı yaptı, top bizde kaldı. Zeki, onun pası Arda'ya. Arda Güler, Zeki gösterdi kendini ona doğru. Zeki, müdahale geliyor topuna. Luke Bakio'dan. Korneri kullanacağız yine. Yine Arda Güler topun başında. Üst üste kornerler. Maçta 57. dakika. Arda Güler baktı ceza alanına. Arda korneri kullandı. Yine ön direğe. Bartu içine vurdu. Kafayla uzaklaştırıyorlar. Tehlikeli bölgeden topu. Leketelare. Kornerde defansla yardıma gelmişti. Uzaklaştırdı. Şimdi Oğuz Aydın'la topun sahibi olduk. Baskımızı arttırdık. Çarptırıyoruz. Ceza alanına orta. Engoş uzaklaştırdı. İsmail Yüksek o top da bizde kaldı. Aman kaptırmayalım. Şimdi hızlı hücuma dikkat. Luke Bakio topla birlikte yaralarımıza geldi. Ferdi karşıladı onu. Ferdi pozisyonunu bozdu. O topu da takip ediyor Ferdi. Luke Bakio Ferdi'nin kontrolünde.
1: Bravo
0: Luke Bakio topu oyunda tuttu. O top Ferdi'de kaldı. Ferdi'ye de yardım etmiş oldu. Şimdi Oğuz'da çıkıyoruz. En sağda Arda Güler top istiyor. Şimdi Zeki Kevin De Bruyne'nin baskısı, müdahalesi topu onlara kazandırıyor. Engoş Mekele tempoyu yükselttik evet. Ömer Üründül.
1: Evet.
0: İyi başladık ikinci yarıya.
1: Ferdi'nin de yani o kuvvetli sağ açıkla mücadelesi gerçekten çok iyi.
0: Direkten dönen topları da var.
1: Var
0: ikinci
1: ya. Var.
0: Onu da unutmamak lazım. Ama daha istekli, daha arzulu yani bir milli takım
1: istiyoruz
0: var.
1: İstiyoruz da kapasitemiz yetmiyor. İstiyoruz.
0: Şimdi yine iyi çıktılar. Leketelare. Merih var karşısında. Destek bekledi. Geriye döndü. Götz. Bir kez daha topla buluştu.

0: Kuiper'in pası Kevin De Bruyne. Bir kez daha topla buluştu. Bruyne. De Bruyne'nin pası Tielemans'a. Götz. Derin bir top. Ceza alanında tehlike. Defansımızın müdahalesi. Şimdi Yunus. Tielemans. Kevin De Bruyne. Uzaktan vurdu topu alarda. Dakika 60. 2-0. Bir gol daha Belçika'dan, yine Kevin De Bruyne. Milli takımda 40 gole ulaşıyor. Napoli oyuncu. Sıfır.
1: Evet.
0: İşte Yunus Akgün böyle çıktı bizim. Sonrasında Tielemans, Kevin De Bruyne ve gol.
1: Üretiyorlar yani o pas organizasyonlarıyla geldi. En sonunda da bir iyi bir vuruş.
0: Oyuncu değişiklikleri. Lukaku, Fenerbahçeli Lukaku oyuna giriyor. Luka Bakio kenara geldi. Davia oyunda. Milli takımın en golcü oyuncusu Lukaku.
1: Evet ama işte o
0: 100 tabii, gole çok az kaldı biliyorsunuz.
1: Yani müthiş bir santifar formayla. Ama tabii fizik olarak o ağır sakatlıktan sonra.
0: İki değişiklik. Belçika'da 2-0 öndeler. İki gol de Kevin De Bruyne'den geldi. Meri şimdi Uğurcan'a döndü. Uğurcan uzun gönderdi. Luka Bakio ve Van Aken oyundan çıkan isimler. Yunus Akgün. Zeki. Merih. Fransa ve İtalya maçlarından puansız ayrıldık. Belçika karşısında da 2-0 gerideyiz. Uluslar A Ligi'ndeyiz. Ama İstediğimiz futbolu oynayamıyoruz. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'na doğru. Kerem topu buluştu cezalığında. Kerem döndü. Davide'de kaldı o top. Kevin De Bruyne ile çıktılar. Tielemans. Lukaku. Sekti top. Bizde kaldı. Yunus'un pası İsmail. Bartu. Merih, Abdülkerim, Yunus, Tielemans pozisyonunu bozdu. Tielemans, Götz, Zeki geldi müdahaleyi yaptı. Yunus Akgün, İsmail Yüksek. Sol tarafa gönderdi. Oğuz var o bölgede. Oğuz. De Ketelare kendisini rahatsız etti. Top taça gidiyor. Davia. Götz. Zeki. Düdüğü çaldı. Roy Sanki. Kulübemizden de itirazlar var. Kulübeye doğru gitti. Barış Alper. Sarı kart gördü. İtiraz sebebiyle. Serbest vuruşu da kullanıyorlar. Davia 2-0 gerideyiz. Tielemans, Kevin De Bruyne.

baskı yaptık. Top bizde kaldı. Bartu pası. Orada topla buluştu. Orada gidiyor. Kerem gördü. Kerem Aktürkoğlu çok hızlı. Topla buluştu. Çevirdi. Yunus'u topla buluşturdu. Yunus onu pası. Bartu bir kez daha Yunus Akgün. Yunus'un pası. Orada son çizgi ilave geldi. Müdahaleyi yaptı. Topu dışarıya gönderdi. Arda ile kullandık taç atışını. Bartu'nun pası, Zeki, İsmail, Bartu topla buluştu. Şimdi Arda Güler, Bartu cezalarına yaptı ortasını, kafayla karşılıyor defans. O topu takip etti Arda Güler, bir kez daha topun sahibi olduk. Arda, bir orta daha Arda'dan İsmail. Şimdi Zeki, Zeki çevirdi, tehlikeli bölgeye Tielemans. Orada Bartu'nun maskesi, yüksek bir top, kalecide kalıyor Lamens. Beşinci dakika, Kevin De Bruyne'nin iki golü, 2-0 gerideyiz Belçika deplasmanında. Bu maç sonrasında İtalya ile karşı karşıya geleceğiz. Bologna'da ATV ekranlarında olacak o mücadelede. Lavia

Değerli genel kurul üyeleri, kıymetli hazırın, saygıdeğer büyüklerim, sevgili kardeşlerim, bizleri dijital mecralardan takip eden büyük Beşiktaş ailesi, değerli Beşiktaşlılar, olağan idari ve mali genel kurul toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Bizler sizlerin gösterdiği teveccühle 1,5 yılı aşkın bir süredir bu makamda görevliyiz. Bu 1,5 yıllık süre boyunca sizlerle buralarda hep bir arada olduk. Sizlere bu kürsüden seslenirken sözlerimizi hep daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle diyerek sonlandırdık. İşte çok şükür bugün o hayalini kurduğumuz güzel günlere gelmiş bulunuyoruz. Son yılların en iyi sezon başlangıcını yaptık. Avrupa'da 3 tur atlayarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldık. Oraya da muhteşem bir başlangıç yaptık. Ayrıca bugün karşınızda ligde liderlik koltuğuna oturmuş bir Beşiktaş'ın yönetim kurulu olarak bulunuyor olabilirdik. Alanya ve Ahmet Sportif maçlarındaki hakem hataları liderliğimizi bugün için geciktirdi. Verdiği kararlarla bugün lider olmamamıza sebep olanların şu an nerede, ne durumda olduklarını da hep beraber görüyoruz.

Ancak bu futbol, bu mücadele devam ettikçe Beşiktaş mutlaka hak ettiği yerde, o liderlik koltuğuna oturacaktır. Taraflı tarafsız, herkesin kabul ettiği bir gerçek var. Aleyhinde yapılan bütün hatalara, bütün algılara rağmen bugün Beşiktaş bu ligin en iyi futbol oynayan takımıdır. İşte bugün karşınıza oyunuyla, organizasyonuyla, planlamasıyla, kadrosuyla, hocasıyla, taraftarıyla ligin en iyi takımını kurarak çıkmış bulunuyoruz. Ben bugün bundan büyük bir mutluluk duyuyorum.

gurur duyuyorum. Maçlarda, sokaklarda, gittiğim her yerde Beşiktaşlılarla konuşuyor, bir araya geliyorum. Bütün Beşiktaşlılarda o heyecanı, o tutkuyu, şampiyonluk duygusunu yeniden görüyorum. Sokakta yeniden Beşiktaşlı formalı çocuklarımızı, gençlerimizi görüyorum. Aynı şekilde yıllar sonra tribünlerde kenetlenmiş takıma müthiş bir destek veren, dünyaya nam salan Beşiktaş taraftarını yeniden görmenin mutluluğunu yaşıyorum. İşte bunlar Beşiktaş'ın güzel günler göreceğinin ilk işaretleridir. Lütfen bu kenetlenmeyi sürdürelim. Sizler desteğinizi bizlerden ve takımınızdan esirgemeyin. Saygıdeğer genel kurul üyeleri, değerli Beşiktaşlılar, hakem hataları sebebiyle karşınıza lider olarak çıkamadık. Bu süreçte camiamızdan Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyin serzenişlerini de çok duyduk. Belki zaman zaman bizler de eleştirildik. Ancak göreve geldiğimiz ilk günden beri MHK'yi işaret eden sadece bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini defalarca zikrettik. Kendisi MHK başkanı olduğu sürece Türk futbolunun bir arpa boyu yol alamayacağını söyledik. Bugün geldiğimiz noktada MHK'deki çarpık yapılanmaya en büyük mücadeleyi veren, onları en üst perdeden eleştirip gerçekleri söyleyen bu cami oldu. Beşiktaş oldu. Tarih bu Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı. Beşiktaş'a karşı organizasyon yapmanın, Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmaya çalışmanın da nihayet bir yaptırımı oldu. Ben cami olarak bu mücadeleyi hakkıyla verdiğimize inanıyorum. Arkamızda durup bize güç veren büyük Beşiktaş camiasına da çok teşekkür ediyorum. MHK konusunda yaşanan bu gelişmelerin yeni bir dönemin başlangıcı olmasını, bu yeni dönemin ülkemize ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman söylediğimiz gibi biz ayrıcalık değil adalet istiyoruz. Sahalarda çifte standart uygulanmamasını, iyi oynayanın, hak edenin kazanmasını istiyoruz. Oyuncularımıza, teknik ekibimize, kadromuza, oyunumuza biz güveniyoruz. Adaletli bir futbol ortamı sağladığında da şampiyon olacağımıza da inanıyoruz. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, bugün mali ve idari genel kurulumuzda Beşiktaş'ın finansal gerçekliğini sizlerin huzurunda değerlendireceğiz. Belki bazı rakamlarda, bazı borç kalemlerinde artış göreceksiniz. Fakat bu tablolara kesinlikle Beşiktaş'ın borcu artıyor, Beşiktaş yeni mali yüklerin altına giriyor gibi bir gözle bakmamak lazım. Biz göreve geldiğimizde 140 milyon euro değeri olan fakat hiçbir katma değeri olmayan, bu maliyetleri kasasına geri döndürme şansı bulunmayan bir Beşiktaş'ta yer aldık. Kalıcı olarak 34 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. 34. Bu 34 oyuncudan sadece 3'ü bizim dönemimizde bonservis ödeyerek transfer ettiğimiz oyunculardı. Beşiktaş'a en ufak

bir katkı sağlamayan ciddi bir oyuncu grubunu para kazanarak değil, ne yazık ki üste para ödeyerek gönderdik. Kadroyu temizlemenin de bizim için büyük bir maliyeti oldu. Biz bu maliyetleri de göğüsledik. Yaptığımız bu hamleler sonrası yeni ve kaliteli bir takım kurmak için haliyle bonservis harcamaları yaptık. Yaptığımız bu transfer operasyonları sonrasında kadro değerimizi 140 milyon eurodan 273 milyon euro seviyelerine çıkardık. Eğer geçmişten gelen hataları düzeltmek zorunda kalmasaydık, eğer oyuncu gönderme maliyetlerine katlanmayıp bu parayı kadromuza harcayabilseydik, 273 milyon euro olan kadro değerimiz bugün çok daha yukarılarda olabilirdi. Biz Beşiktaş'a geri dönüşü olmayacak bir harcama yapmadık. Son sahibi olacağımız hiçbir futbolcu da almadık, almayacağız da. Bunu herkes böyle bilsin. Güncel kadromuzdaki bütün oyuncular Beşiktaş'a ciddi gelir getirebilecek seviyede ve kapasitede. Bu oyuncular maliyetlerinin çok üzerinde getirisi olabilecek oyuncular. En önemlisi, biz bu sezon çok iyi bir kadro, üst düzey bir futbol aklı, Avrupa'nın en önemli teknik adamlarından biriyle yola çıktık. Beşiktaş'ı yeniden şampiyonluklara ulaştırmak için gereken adımları attık. Atmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla bugünkü bilançoların yalnızca borç artışı olarak değil, doğru ve sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesi gerekiyor. Beşiktaş zamanı geldiğinde borcundan fazlasını kasasına koyabilecek kadro yapısına sahiptir şu anda. Ayrıca kurduğumuz bu kadro, mücadele ettiğimiz her kulvarda sportif başarı için son ana kadar da mücadele verecektir. Bu kadro Beşiktaş'ımıza katma değer üretecektir. Önümüzdeki dönemde kadro yapımızı daha güçlü hale getirmek için çalışmalarımıza da devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Önünüze şöyle bir tabloyu açıkça koymak istiyorum. Sadece geçtiğimiz transfer döneminde yaptığımız transferlerle takımımızın kadro değeri 93 milyon euro artarak Avrupa'nın bu alanda önde gelen kulüplerinden biri olduk. Artık kadro yapımız istediğimiz seviyeye geldi. Bundan sonra sözleşmesinin tamamını ödeyerek, üzerine para verip yeter ki git diyecek hiçbir oyuncumuz da kalmadı. Bundan sonra bütün harcamalarımızı sadece Beşiktaş'ı güçlendirmek için yapacağız. Beşiktaş bugün dünyanın en büyük kulüplerinde oynayabilecek oyunculara sahip. Dünya Kupası'nda yıldızlaşan, milli takımlarında düzenli oynayan, geldikleri takımlarda şampiyon olan, uluslararası finaller oynayan bir oyuncu topluluğuna ulaştık. Kadro değerimizi kısa sürede daha da yüksek seviyelere çıkaracağız. Ve doğru zamanlarda doğru oyuncu satışları yaparak Beşiktaş futbol takımını kendi gelirini üreten bir yapıya kavuşturacağız. Beşiktaş bundan sonra özendiğimiz, örnek gösterdiğimiz, Türkiye'de neden olmuyor dediğimiz bir vizyonla yönetilecek. Bizler aynı zamanda sıkıntılı bir kadro yapısının olduğu dönemde göreve gelmemize rağmen Beşiktaş'ımıza 1,5 yılda 82 milyon euro bonservis bedeli kazandırdık. Uzun yıllardan sonra. Bizim dönemimizde gelen oyuncular bu rakamların çok daha

üzerinde gelir elde etmemizi sağlayacak. Bundan hepinizin içi rahat olsun. Beşiktaşlıların da içi rahat olsun. Beşiktaş'ın yıllar sonra değerli bir futbol takımı, değerli oyuncuları var. Bugün bonservis harcaması şeklinde gördüğümüz bu kalemler borç artışı değil, değer artışı. Beşiktaş bugün kulüp tarihinin, hatta ülke tarihinin rekorunu kırarak 17 oyuncusunu milli takımlarına göndermiş bir takım haline geldi. Beşiktaş bugün Avrupa'nın en köklü takımlarından Marsilya'yı farklı mağlup etmiş, Avrupa sahnesine güçlü bir dönüş yapmış durumdadır. Beşiktaş ülke futbolunu yeniden en iyi şekilde temsil edip dünya futbolundaki yerini yeniden kazanacağı bir döneme başlamıştır. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, futbol şubemizde bu gelişmeler yaşanırken basketbolda da ligde ve Avrupa final serileri oynama başarısı gösterdik. Bu başarıların sonucunda Beşiktaş'ımızı Avrupa basketbolunun en üst seviyesi olan EuroLeague organizasyonunda temsil etmeye hak kazandık. Şu anda basketbolda sezona istediğimiz başlangıcı yapabilmiş değiliz. Ancak yeni kurulmuş bir takımız. Adaptasyon devresini tamamlandığımızda inanıyorum ki çok iyi bir takım olacağız. Ayrıca basketbolda da eksiklerimiz var. Basketboldaki eksiklerimizi de en kısa sürede gidereceğiz. Transferleri en kısa sürede tamamlayarak en kısa sürede basketbol takımımıza yakışır, iyi bir isim sponsorunu da Beşiktaş'ımıza kazandıracağız. Burada süre gelen istikrarlı başarı devam edecek. Bu sene bildiğiniz gibi maçlarımızı basketbol gelişim merkezinde oynuyoruz. Sizlerin salonu da dolduracağınızdan, takımımıza her zaman olduğu gibi gereken desteği vereceğinizden de eminim. Beşiktaşlılar salondan yine mutlu ayrılacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Değerli Beşiktaş Genel Kurulu üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar. Göreve geldiğimizde camiamızdan 1,5 yıllık bir süre talep etmiştik. Bu kadro revizyonunu ilk gün verdiğimiz gibi yalnızca 1,5 yıllık bir süre zarfında yaparak camiamıza verdiğimiz sözü yerine getirdik. Üstelik sadece kadro yapılanması yapmakla da kalmadık. Geçtiğimiz 1,5 yılda yaptığımız toplam ödeme 466 milyon eurodur. Daha iyi ifade edebilmek için bu konuyu şöyle anlatayım. Biz 1,5 yıllık görev süremiz içerisinde evimizden kalkıp kulübe geldiğimiz her gün, evet her gün 1 milyon euro ödeme yapmışız. Her gün bir yerlere 1 milyon euro, yani 55 milyon TL ödeme yaptığımızı düşünün. Her gün yeni baştan günlük 1 milyon euro bulmak, bazen bunu kendi kaynaklarınızdan koymak zorunda olduğunuzu düşünün. İşte biz 1,5 yıl boyunca her gün bunu yaşadık. Ve çok şükür böyle bir yükün de üstesinden geldik sizlerin desteğiyle. Yanlış anlaşılmasın. Bunları bir şeylerden şikayet etmek için anlatmıyorum. Sadece nereden nereye geldiğimiz ve neler yaptığımız koşullarımızı doğru anlaşılsın istiyorum. Yaptığımız bu 466 milyon euroluk ödemenin Beşiktaş için en önemli kısmı şudur. Göreve geldiğimizde 128 milyon dolar tutarında olan banka borçlarımızı 1,5 yıl içerisinde

53 milyon dolara indirmeyi başardık. Borcumuzu ana para olarak bu seviyeye indirmemizin Beşiktaş'a çok önemli bir getirisi oldu. Geçtiğimiz sene 51 milyon euro seviyesinde faiz ödemesi yapmışken bu seneyi sadece 5 milyon euroluk bir faiz ödemesiyle kapatıyor olacağız. Bizim yönetime gelip bankalar konsorsiyumu borcunu devraldığımızda ödediğimiz aylık faiz yaklaşık 5 milyon euro seviyesindeydi. Şimdi bu bir aylık faiz bütün yıl boyunca ödediğimiz toplam faize dönüştü. Biz bankalar konsorsiyumu borcunu devraldığımız şekilde devam ettirseydik öncesi gibi bugün bankalar konsorsiyumuna 190 milyon dolar seviyesinde borcumuz olacaktı. Biz bu borcun dörtte birine düşürdük. Yaptığımız ödemeler ve yapılandırmalar sayesinde Beşiktaş'ı büyük bir faiz yükünden de kurtarmış olduk. Beşiktaş tarihinin en büyük borç ödemesini yapmış yönetim kurulu olarak da bugün karşınızdayız. Arkadaşlarımla beraber. Bu kadar büyük bir borç ödemesi yaparken yeri geldi kendi kaynaklarımızı kullandık. Ancak daha da önemlisi bu 1,5 yılda Beşiktaş'a önemli gelir kalemleri yarattık. Bu gelir kalemlerinin en önemlisi Dikilitaş projesiydi. Beşiktaş'ımız Dikilitaş projesinden bugünün değeriyle toplam 8,5 milyar TL gelir elde edecek. İleride kur farkının ortaya çıkması halinde bu gelir TL bazında çok daha yüksek olacak. Bu 8,5 milyar TL'lik gelirin 2,1 milyar TL'lik kısmını tahsil etmiş bulunuyoruz. Bu proje Beşiktaş'ımıza bundan sonra en az 6,4 milyar TL daha gelir getirecek. Biz bu 6,4 milyar TL'nin bir kısmını kalan 53 milyon euroluk banka borcumuzun ödemesinde kullanacağız. 53 milyon euro tutarındaki banka borcumuz 5 yıla yayılmış bir ödeme planıyla vadelendirdi. Dikilitaş projesinden gelecek bu gelirin bir kısmını banka borcumuzun ödemelerine bağlamış durumdayız. 5 yıl içinde banka borçlarımızı da tamamen bitirmiş olacağız. Yani Beşiktaş borçlarını ürettiği gelirlerle ödeyebileceği bir mali yapıya kavuşmuş durumda. Banka borcu, faiz yükü gibi konuları Beşiktaş'ın gündeminden, mali tablolardan silmiş, yok etmiş olacağız. Dikilitaş'tan elde edeceğimiz gelirden banka borcumuz düşüldükten sonra kalan tutarı ise yine Dikilitaş benzeri gelir elde edebileceğimiz bir proje için kullanmak istiyoruz bir kısmını. Beşiktaş'ımıza yeni bir arsa kazandırarak burada bir gayrimenkul projesi daha yapmayı planlıyoruz. Banka borcunun büyük kısmını ödemiş, faiz yükünden önemli ölçüde kurtulmuş bir Beşiktaş, bu ikinci gayrimenkul projesinden gelecek olan geliri tamamen kadrosu için, altyapısı için, tesisleşmesi için, geleceği için kullanacak. Hayata geçireceğimiz bu projeyle Beşiktaş'ın mali yapısı tamamen bağımsız hale gelecek. Artık gelirlerimizi borçlardan kurtulmak için değil, Beşiktaş'ı daha da büyütmek için kullanabileceğiz. Değerli Genel Kurulu üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, Dikilitaş projesi konusunda sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. Projemizin temel atma törenini
aşağı yukarı biz bugünlerde planlıyorduk. Sonradan bu olağanüstü genel kurul gündemi oluşunca bunu bir seçim malzemesi haline getirmek istemedik. Çünkü arkadaşlarımız soruyor, ne zaman temel atılacak, ne zaman başlanacak diye. Yarınki seçimli genel kurulumuz sonrasında en kısa sürede Dikiltaş projesinin temel atma törenini hep beraber yapacağız. Dikiltaş konusunu kapatmadan bu konuyla ilgili ufak bir ayrıntıyı sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Dikiltaş projemizin olduğu alanda yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait arazinin bize tahsisi sonrası üniversiteli gençlerimiz için Şişli'de bir öğrenci yurdu inşa edeceğiz. Evet, yanlış duymadınız. Bu İlklerin Kulübü Beşiktaş olarak ülkemize bir öğrenci yurdu kazandırıyoruz. Ve bu alanda da diğer kulüplere öncülük yapıyoruz. Değerli genel kurul üyelerimiz, saygıdeğer Beşiktaşlılar. Projelerimizden bahsediyorken bir acı gerçeği daha sizlere üzüntüyle ifade etmek istiyorum. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük spor kulübü olmasına rağmen yıllardır tek bir çivi çakılmadan yerimizde saymışız. Yeni bir mal varlığı kazandırılmasından vazgeçtim. Sahip olduğumuz yerler bile yıllarca atıl durumda kalmış. İşte biz geçtiğimiz 1,5 sene içerisinde bu duruma da son vermeye gayret ettik. En büyük mali projemiz olan Dikiltaş projesinin dışında hepimiz için çok özel, çok kıymetli anlara ev sahipliği yapmış olan Akaretler'deki eski kulüp binamızı BJK divan lokali haline getirdik. Ve divan üyelerimizin hizmetine sunduk. Biz bu projedeki katkıları için divan kurulu başkanımız Sayın Ahmet Ürkmezgil'e bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Bir başka önemli projemiz Beşiktaş Futbol Akademisi olarak hayata geçirdiğimiz Sancaktepe 15 Temmuz tesisleridir. Bu noktada şu konuya da vurgu yapmak isterim. Sancaktepe 15 Temmuz tesislerimize camiamız tarafından gereken önemin verilmediğine, bizim burayı iyi anlatamadığımıza inanıyorum. Sancaktepe 15 Temmuz tesisimiz Beşiktaş'ımıza çok uzun yıllar sonra yapılan ilk tesis olma özelliği taşıyor. Üstelik böyle bir tesisin varlığı Beşiktaş'ımızın geleceği, gelecek nesilleri, Beşiktaş'ın gelecek nesilleri açısından da büyük önem arz ediyor. 28 kişilik konaklama, 2500 kişilik seyirci kapasitesi olan bu tesisimiz 16 Mayıs 2026 tarihinden itibaren de faaliyete geçmiş durumda. Futbol altyapımızı tamamıyla buraya taşıyacak. Allah'ın izniyle Beşiktaş'a geleceğin yıldızlarını da buradan kazandıracağız. Cami olarak böyle bir akademi hamlesinin hakkını vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Sancaktepe 15 Temmuz tesislerimizle birlikte 6500 metrekarelik kapalı alan üzerine inşa edilen 10 kişilik konaklama kapasiteli Sancaktepe Şehit Selim Topel tesislerini Beşiktaş'ımıza kazandırdık. Burayı güreş takımımızı taşıdık. Federasyonumuzla ortak projeler yapıyoruz. Yakın gelecekte basketbol altyapımızı bir merkezde toplamak için Akatlar projemize de başlayacağız. Ayrıca Kasım ayı sonunda stadımızın türbün kapasitesini artırmak için çalışmalara başladık. Yapılacak olan bu çalışma ile stadımızın seyirci kapasitesini

46 bin ne çıkarıyoruz? Sızladığımızda kapasitenin artmasıyla birlikte gelirlerimizde de önemli bir artış olacak. Hepsinden ötesi sesimiz daha kuvvetli çıkacak. Beşiktaş gibi büyük hedefleri olan bir camiada bir buçuk yıl gibi bir süre yönetimler için çok uzun sayılmaz. Biz bir buçuk yıl gibi bir süre içerisinde bütün bu projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde mali yapısı çok daha rahatlamış, yüklerinden kurtulmuş bir Beşiktaş olacak. Biz de bu sayede tesisleşmeye daha fazla zaman ve bütçe ayırabileceğiz. Çok daha fazla proje üretebilecek Beşiktaş'ımızın geleceğine yatırım yapabileceğiz. Buradaki görevimizi tamamladığımızda Beşiktaş'a birçok mal varlığı ve tesis kazandırmış olarak anılmak istiyoruz. Ne yapıyorsak Beşiktaş'a katkı sağlamak, sağlam bir gelecek inşa etmek ve şanlı tarihte güzel izler bırakabilmek için yapıyoruz. Beşiktaş için bu kısa sürede yaptıklarımız sadece tesisleşmeyle de kalmadı. Görev süremiz içerisinde Kartal Yuvası ciromuzu yaklaşık %300 oranında artırdık. Stadyum gelirlerimiz 4,5 milyar TL'yi aştı. Gen Beşiktaş projesini hayata geçirerek Beşiktaşlı çocuklarımıza ve gençlerimize genel kurul üyesi olmanın yolunu açtık. Şimdiye kadar 2000'in üzerinde genç kardeşimizi Gen Beşiktaş üyesi yaptık. Bu noktada sizlerden, Beşiktaşlı anne babalardan ufak bir ricam var. Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras olan Beşiktaşlılığı onlara şimdiden aşılayalım. Hepsini üye yapalım. Görev süremiz boyunca bir başka önemli atılımı da sponsorluklar konusunda yaptık. Kulübümüze Türkiye'nin ve dünyanın en önde gelen markalarının içinde olduğu önemli sponsorluklar kazandırdık. Sponsorluk, reklam anlaşmaları ve işbirliklerinden elde edilen toplam gelirimiz yaklaşık 90 milyon euro oldu. Her geçen gün de artmaya devam edecek. Futbol takımımızın forma sponsoru ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylar hepimizin malumu. Bu konuda bizzat bana da çok sayıda telefon ve mesaj geliyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde söz konusu şirket TMSF'ye devredildi. En kısa sürede onlarla oturup görüşüp nasıl bir yol izleyeceğimize karar vereceğiz. Bir kez olsun, bir diğer bir konumuzda bir kez olsun geçirdiğimiz süre içerisinde personelimize, sporcularımıza ödeme sorunu yaşamadık. Geçmiş yönetimlerden kalan cezaları ödedik, dosyaları kapattık. UEFA'nın getirdiği finansal kısıtlamalar bizim dönemimizde kaldırıldı. Bunları böyle maddeler halinde tek tek anlatmamın bir nedeni var. Beşiktaş'ın geleceğinin emin ellerde olduğunu, bizim de Beşiktaş'a en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştığımızı bilmelerini rica ediyorum. Yarın yapacağımız seçimli genel kurulumuzla birlikte Beşiktaş'ımız için yepyeni bir istikrar dönemine başlıyoruz. Ben bu noktada bundan 1,5 sene önce birlikte yola çıktığımız Beşiktaş için zor zamanda büyük sorumluluk alıp büyük bir özveriyle çalışan, bugün itibariyle yönetim kurulundaki görevlerinin sonuna gelen yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

Karakul üyelerimize hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Tüm üyelerimizi yarınki seçimli genel kurulumuza bekliyorum, davet ediyorum. Beşiktaş'ımıza yakışır, yüksek katılımlı bir genel kurulu olmasını diliyor. Yeni yönetim kurulumuzun camiamızın desteğini daha ilk günden arkasında hissetmesini temenni ediyorum. Çünkü burada hepimiz biliyoruz ki Türkiye'nin en büyük, en köklü, en güçlü camiası Beşiktaş'tır. Artık kendi içimizde bu gücümüzü toplayıp sahalarda, salonlarda, tribünlerde gösterme zamanıdır.

Artık karanlık günler geride kaldı. İnşallah türbinlerde söylediğimiz gibi güzel günler göreceğiz. Önümüzdeki dönemlerde çok daha başarılı, çok daha güçlü, geleceğe çok daha güvenle bakan bir Beşiktaş göreceğimize inanıyorum. Değerli vaktiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın stoklarında bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul ettiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Avrupa stoklarında yüksek miktarda bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul etti. Süreç derhal başlayacak ifadelerini kullandı. Amerikan Otomobil Birliği verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde motorinin ortalama galon fiyatı 22 Eylül'de 6,53 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 3 Ekim 1990 yılında Doğu ve Batı Almanya birleşti. Öte yandan 3 Ekim 2005'te Avrupa Birliği ile Türkiye arasında üyelik müzakereleri başladı.
3: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapatın.

0: Ama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Aspor Radyo.
1: Serbest vuruşu kullanacak şimdi Belçika. De Kuyper, topun başındaki isim. İşaret geldi, serbest vuruş kullanıldı. Götz, Yunus baskı yaptı. Mekele, Götz. Lavia, De Bruyne. Engoş, Tielemans, Lavia, Lukaku'ya doğru Ferdi kademeye girdi.
2: Salih giriyor oyuna.
1: Salih Özcan kenarda. Yunus. Yunus Akgün. Arda ile oynadı. Arda Güler. Sol tarafa gönderdi Arda Güler. İlhan. İlhan Fakılı. İki rakibi vardı. Onları ekarte etti. Pasını verdi. İsmail Koli'yi düşündü. Lamens. Kaleci'de kalıyor top. Mekele. Tielemans. Sert bir top kalecisine. Lamens. Hemen oyuna soktu o topu. Gelişine vurdu. Lavia. Baskı yapıyoruz. Mekele. De Kuyper. Lukaku Merih mücadelesi. Zeki. Merih Demiral. Yunus Akgün. Arda Güler. İki kişi basını verdi. Deniz topla buluştu. Deniz gidiyor. Deniz ceza alanına. Deniz iki kişinin arasında açısını kaybetti. Deniz şimdi vurdu yanağlar. Deniz Gül. Oyuncu değişikliği. İsmail kenara geliyor. Salih Özcan oyunda.
2: Yok. Hop.
1: Şey, onlarda da bir değişiklik. Trossard. Bartu da geldi. Kim çıkacak?
2: Bartu.
1: Kabele mi yanlış kalktı? Montella da orada. Oyuncu değişikliği gerçekleşemedi. Belçika'da da Beşiktaş'ta oynayan Trossard oyuna girecek. Oyun tekrar hareketlendi. Dördüncü hakem tabelada hata yaptı. Tielemans. De Kuyper'in pası. Götz. Aman dikkat. Götz şut açısı arıyor. Şimdi pasını verdi. Kevin De Bruyne. Yine şut şansı verdik. Korner. Köşe vuruşu kullanılacak. Götz kenara geliyor. Trossard oyunda. Sakatlığı vardı Trossard'ın. İki maçta oynayamamıştı. Bu maçta sahada Beşiktaş'tan tanıdığımız Trossard, Fenerbahçe'den tanıdığımız Lukaku oyuna giren isimler oldu Belçika'da ikinci yarıda. Kevin De Bruyne köşe vuruşunu kullanıyor. Öndüreğe aşırılan top. Son anla bir müdahale. Şimdi Arda Güler. Tielemans. Alabileceğimiz her topa Tielemans müdahale ediyor. Lamens uzun gönderdi. Faul düdüğü çalıyor. Serbest vuruşu kullanacak Belçika. De Catalare yerde kaldı. Salih'in orada bir müdahalesi vardı. Az önce yaşananlar da ekrana böyle yansıyor. Serbest vuruş hemen kullanıldı. Ceza alanında tehlikeli Lukaku. 3-0. Üçüncü gol 76'da Lukaku'dan geliyor. Bu sezon Fenerbahçe'ye geldi. Dünya Kupası'nda da gol attı. Uluslar Ligi'nde de bu maçta filelerimizi o havalandırıyor. Belçika 3-0 öne geçiyor. İki gol De Bruyne'den. Üçüncü gol Romelu Lukaku'dan. Tam 94 gole ulaşmış oldu bu golle. Romelu Lukaku milli takımda sadece attığı goller bunlar. Kulüp kariyerinde de 315 golü var. Lukaku'nun golü farklı açılardan ekranlarda. Zeki, Meriç, Montella teknik direktörümüz görüntüde. Meriç Arda'yı topla buluşturdu. Arda Güler. Arda Deniz'i düşündü. Mekele. Öncesinde Arda için düdük çaldı. Yerde kaldı o pozisyonda. Roitzagi serbest vuruşu belirledi. Milli takımımız kullanacak serbest vuruşu. Tabelada hiç de istemediğimiz bir skor. 3-0. Arda Güler topun başında maçta 78. dakika. Arda ceza alanına gönderdi. Lukaku kafayla karşıladı. İki takım arasındaki maçlarda iki takımın da üçer galibiyeti vardı. Beş beraberlik vardı.

0: bu maçta 3-0 önde Belçika.
1: Biz oynar gibi gözüktük. Onlar neticeyi aldı.
0: Lamens. Lukaku. İsmail Lukaku. Top bizde kaldı. Yunus'ta kaldı. Yunus Akgün. Şimdi Arda öyle oynadı. Arda Güler. Arda. İki kişi kapattı önünü. Arda. Top hala kendisinde. Zeki hareketlendi. O İsmail'i düşündü. Lukaku pas bağlantısını kesti. Tielemans. Uzun bir top gönderdi. Özür diliyor arkadaşlarından. Uğurcan'da kaldı o top. Kolay bir toptu. Salih. Ferdi. Salih Özcan. Arda yerde. Kevin De Bruyne. Faul yapan isim. Serbest vuruşu kullanacağız. Kevin De Bruyne hiç yakışmadı.
1: Kartı da gördü.
0: Kartı görüyor. Erken kullanmamıza izin vermemek istedi ama.
1: Yok, o sinirlendi sözde, kendine göre faul yapmadı diye düşündü.
0: Arda topun başında. Arda kullandığı cezalarına gönderdi. Kafayla karşılıyorlar. Top yine bizde kaldı. Atak devam ediyor. Orta içeri ilandan. Hiç kimse dokunamadı. Trossard. Arda var karşısında. Trossard. Kaliste döndü. Lamens. Lavia. Tielemans. Lavia'nın pası Tielemans'a. De Catalare. Tielemans. Romelu Lukaku. Lavia. Kevin De Bruyne, Trossard solda hareketlendi, onun önüne attı. Trossard, Zeki var karşısında. Trossard, Zeki müdahaleyi yaptı. Sonrasında Merih tehlikeli bölgeden ceza alanından uzaklaştırıyor topu. Arda'nın olduğu bölgeye kafayla karşıladılar. Top bizde kaldı, İsmail Yüksek. Yunus'un arkasına düştü, Trossard baskı yapıyordu. Bravo, Yunus topu sahibi oldu. Şimdi Ferdi. Ferdi gidiyor. Ferdi sol tarafa, İlhan'a. İlhan Fakılı. İlhan, Ferdi yerde kalmış, oyun devam ediyor. Deniz, şimdi Arda, baskı yapıyoruz o bölgede ama Labia'da kaldı top. Deniz'in yine baskısı var. Hızlı hata çıkmalarına izin vermedi. Kevin De Bruyne, Lukaku göğsüyle indirdi. Pasını verdi, İsmail pas bağlantısını kesti. Şimdi Salih. Salih. Salih Özcan, top hala kendisinde. Sol tarafa, İlhan'ın olduğu bölge. İlhan. Arda. Arda, 3 kişi var karşısında. Lavia rahatsız ediyor. İsmail ile oynadı. Merih Demiral. Merih çok uzak mesafe, sert vurdu dışarıya. ...82. dakika... İki oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Golü atan Kevin De Bruyne'yi alkışlatıyor. Fofana oyunda. De Catalare de kenara geliyor. İki oyuncu değişikliği birden yapıyor. Openda da oyuna girdi. Belçika'da. Taç atışı kullanılacak. Yunus, Abdülkerim, İsmail, Tielemans, Lukaku,

0: Lukaku. Lukaku çok hızlı. Geçti Abdülkerim'i. Lukaku cezalarını girdi. Lukaku dışarıya. Müdahalede bulunamadık. Cezalarına girdi. Şutunu da çekti. Lukaku 4. gole çok yaklaştı. Belçika.
1: Birden eski günlerini hatırlatan bir şey yaptı değil mi Lukaku?
0: Müthiş hızlandı. Romelu Lukaku. Vuruşu out'a gitti. Bu üzüntüyü yaşıyor. Kaçırdı gol sonrasında. Lukaku ve yedek kulübesi Kevin De Bruyne. İki gol attı bugün. Ekranlara geliyor. Tielemans. Baskı yaptık, aldık topu. Arda Güler. Arda. Şimdi Yunus da oynadı. Yunus Akgün cezalarında. Yunus yerden Arda'yı düşürdü. Geçmiyor top. Kalecide kaldı. Lemans. Trossard. Tielemans. Salih baskı yaptı. Top bizde kaldı. Denize kazandıramadı topu. Sonrasında İsmail Yüksek. Sekti top. Onlarda kalıyor. Openda. Aldık topu. İsmail Yüksek. Müdahale geliyor topuna. Trossard'dan taç. Hemen kullandık. Arda Güler. Arda'nın pası. Deniz. Tielemans. Top bizde. Arda Güler. Arda. Lavia faul yaptı. Serbest vuruşu kullanacak Amilya futbol takımımız. ...85. dakika... Kevin De Bruyne'nin iki golü ve Lukaku'nun golü. 3-0... İsmail şimdi kenara geliyor. Oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Milli takımımızda Demir Ege oyunda. Atış kullanıldı. Arda uzak mesafe. Out'a gidiyor top. Üç gol Belçika'dan. Direkten dönen topları var.
1: Arda da çok yıprandı. Artık sakatlık tehlikesi de yaşıyor gibi.
0: Kuyper. Zeki o topu takip ediyor. Openda hareketlenmişti. Kalecimize Uğurcan. Zeki Çelik. Demir Ege. İlhan'a doğru gönderdi o top. Uzağında kaldı İlhan'ın. Lamia. Trossard. Sol tarafa Openda. Yine etkili geldiler. Orta ceza alanına. Abdülkerim iki oyuncu çarpıştı. Tielemans ve Abdülkerim. Tielemans kalktı. Abdülkerim yerde kaldı. Henüz kalkabilmiş değil. Bir kez daha izliyoruz. İşte yaşananlar. Şimdi Abdülkerim de kalkıyor. 87. dakikanın içindeyiz.
1: Tabii futbolun bir düzeni var. Şimdi biz bugün oyuncularımız şu iki kötü neticeyi silmek için ofansif oynamaya, iyi oynamaya çalıştılar. Hırslıydılar ama işte üretemiyorsun. Oyun düzeni istediğin varyasyonları getirmiyor. Kolay pozisyonlar veriyorsun.
0: Tielemans Kalista döndü. Lemans. Zeki. Zeki. Arda'nın olduğu bölgeye, Arda'yı geçti top. Tielemans geriye dönüyor. Lavia. De Kuyper. Openda. De Kuyper. Ve

0: Lemans. Melih kafayla karşıladı. Yunus Akçun topu düştüğü noktada şimdi Lavia sekti, top ona geldi. Lavia Arda baskı yaptı. Faul. Bu sezon Uluslararası Ligi'ne yükseldik. Üçüncü maçımız. Puanımız yok.
1: Şimdi bak, devre, ikinci devre başında da söyledim. Yani buradaki takımlar güçlü. Bizim önemli 3 oyuncumuz bu maçlarda oynayamıyor. Yani bu çok önemli. Bunu göz ardı etmeyin.
0: Openda sağ tarafa gönderdi. Belçika yine ceza alanımıza kadar taşıdı topu. İyi kapandık bu defa. Lavia, Trossard, Tielemans. Kestik pas bağlantısını. İlhan. Ferdi bindirme yaptı. İlhan Fakılı sıyrıldı rakibinden, taşıdı topu. İlhan Fakılı çizgide. İlhan Arda gösterdi kendini. Arda ile oynadı. Arda Güler. Lavia var karşısında. Sol tarafa İlhan'a. İlhan Fakılı. İki oyuncu var karşısında. Arda çevirdi topu. Ve Cooper. Tielemans. O bölgede baskı yapıyor şimdi İlhan'la. Ferdi de orada. Demir Ege, top bizde kaldı. Salih. Arda Güler. Arda. Arda geçti rakiplerine. Arda yerde kaldı. Faul. Serbest vuruşu kullanacağız. 90. dakika. 4. hakemle tabelaya hazırlıyor. 3 dakikalık uzatma gösterildi. En az 3 dakika daha oynanacak karşılaşma. Arda Güler topun başında. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacağız. Arda Güler atış için hazırlık yapıyor. Baraj yerini aldı. 4 kişilik bir baraj. Arda kullanıyor. Serbest vuruşu milli takımımızda. Arda kaleyi düşündü. Kaleci Lemans.
1: Kale çok iyi çıkardı. İyi, çok çok iyi bir vuruş.
0: Arda da çok iyi
1: çok
0: vurdu.
1: Iyi vurdu kaleci iyi çıkardı.
0: Köşe vuruşunu kullanıyoruz. 90 artı 1. dakika. Korner kullanıldı. Lemans tek yumruk. İsmail gelişine vurdu. Lemans. Lemans de gününde bugün. İşte Arda'nın kullandığı serbest vuruş. Lemans böyle çıkardı. Trossard Lavia'ya doğru, Arda ona baskı yapıyor. Arda topun sahibi oldu. Arda ceza alanında. Geçemedi rakibini.
1: Arda vallahi canını dişine taktı.
0: Her şeyi deniyor.
1: Yani bu zor şartlarda üçüncü mavi o bir şey, o sağ karış.
0: Bir anda yaşanan gerginlik. Roit Sagi o bölgede. Elinde kartı var. Arda da sarı kart gördü. İki sarı kart çıktı o pozisyonda.
1: Cezalı mı oldu?
0: Evet.
1: Efendim?
0: Engoy ve Arda sarı kart gördüler.
1: He işte cezalı.
0: Evet. Ferdi'nin pası İlhan. İlhan sırlamıyor rakibinden. Fofana. Tilemans'ı topla buluşturdu. Şimdi pasta hata var. Yunus topla buluşan oyuncumuz

0: Yunus Akgün. Yunus denizi düşündü ama Engoş araya girdi. Trossard. Şimdi Trossard Lukaku'ya doğru. Ve son düdük. Belçika 3, Türkiye 0 maçın sonucu.
1: Evet. Yapacak bir şey yok. Tamam. Üzülüyoruz. Olan o.

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: O Spor Radyo. Sporun radyosu.
2: Ben bilince uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının

0: Cisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün, 3 Ekim 1990 yılında Doğu ve Batı Almanya birleşti. Öte yandan 3 Ekim 2005'te Avrupa Birliği ile Türkiye arasında üyelik müzakereleri başladı.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: A-Spor Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
9: Spor ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Yaşasın hafta sonu programıyla karşınızdayız. Bu program içerisinde haber başlıklarını sizlerle paylaşacağız ve konuklarımızla birlikte bu başlıkları, bu gündem maddelerini değerlendireceğiz. Şimdi önce düne gidiyoruz. Zaten yayına girmeden önce de bu konuşacağımız gündem maddesinin tam versiyonunu seyretmiştiniz. Amirli futbol takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde 3. mücadelesine, 4. mücadelesine çıktı değerli izleyenler. Biliyorsunuz ki önce Fransa'ya mağlup olmuştuk ilk mücadelede. Sonrasında İtalya mağlubiyetiyle yolumuza devam ettik ve 3. karşılaşmada Belçika'ydı rakibimiz. Deplasmanda rakibimize 3-0 mağlup olduk. 2 gol De Bruyne'den, 1 gol de Romelu Lukaku'dan geldi ve henüz Uluslar Ligi'nde ne yazık ki puanla tanışamadık. Şimdi karşılaşmanın ardından yapılan açıklamaları dinleyelim. Vincenzo Montella, teknik direktörümüz, açıklamalar yaptı. A-Spor mikrofonlarına konuştu ve Uluslar Ligi'nde, A Ligi'nde deneyim kazanıyoruz dedi.
10: Aslında ben futbolcularımıza bir şey diyemem. Çünkü sonuna kadar mücadele verdiler ve gol atamadığınızda ya da son pası yapamadığınızda ve rakibin bunları yaptığını gördüğümüzde tabii ki de skor istediğiniz gibi olmayabilir. Yani ben şunu

0: düşünüyorum. Yani burada A Ligi'nde oynamak bir ayrıcalıktır, bir ceza değildir. Kesinlikle. Ben şöyle bakıyorum bu maçlara. Tamamıyla bizim milli takımımız deneyim kazanıyor. Seviyeyi gördük. Sonuna kadar mücadele veriyoruz. En iyi şekilde geliştirmeye çalışıyoruz, devam ediyoruz. Ama A Ligi'ndeki seviye maalesef böyle. O yüzden biz de bu konuda deneyim kazanarak devam ediyoruz. Tabii ki de hepimiz çok üzgünüz. Çünkü biz sahaya çıktığımızda yüreğimizle sahaya çıkıyoruz. Biz kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Futbolcularımızda herhangi bir şekilde suçlamanın bir manasını bulmuyorum bu saniye itibariyle. Yani hiçbir şekilde kimsenin suçu yok. Yani ben bile sahada yüreğimle beraber burada mücadele veriyoruz hep beraber. Sadece bizim yaptığımız tek bir hata vardı. O da İtalya maçındaki ilk yarıda ki oynadığımız futbol. Bugün hani bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu bu konuda. Maçın başından sonuna kadar mücadele verdiler. Hiçbir zaman bırakmadılar. Ama futbol seviyeler oyunudur. Belirli seviyeler vardır. Oralarda deneyim kazanmanız gerekir. Biz de şu anda deneyim kazanıyoruz.
1: A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın açıklamaları bu şekildeydi. Şimdi oyuncu açıklamalarına bakalım. Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu karşılaşmanın ardından A Spor özel açıklamalar yaptı ve bu sonuçtan utanıyoruz dedi.
2: Yeah, difficult situation.
3: Açıkçası beklemediğimiz bir sonuçtu. Zor bir durumdayız. Utanıyoruz ve gelen taraftarlarımızın bu sonuçları hak etmediğini düşünüyoruz. Herkes kafasını kaldırmalı. Zihnimizi hızlıca toparlamak zorundayız. Bir şeyleri yeniden yoluna koyabilmemiz için kendimizi bulmamız gerek. Bütün konsantrasyonumuzu buna verip birlikteliğimizi yeniden sağlamamız lazım.
1: Şimdi ev sahibi ekiple devam edelim. Belçika'da teknik direktör Mark Van Bommel karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Van Bommel A Spor'a yaptığı açıklamalarda karşılaşmada bazı anlar masa tenisine döndü dedi.
4: Kevin De Bruyne ile harika bir gol attık. Oyunu topa sahip olarak kontrol etmeye çalıştık. Ancak bazı anlarda topu çok ama çok çabuk kaybettik. Aynı şeyi Türkiye'de yaptı. Bu yüzden oyun biraz masa tenisine döndü. Oyun bir o tarafa bir bu tarafa gitti geldi. Ama bence özellikle 2-0'dan önce topla daha rahat olduğumuz anlarda 25-30 pas yaptığımızı görebilirdiniz. Benim için oyunun kontrolünü ele aldığımız an işte o andı. Türkiye'de gol atabilirdi. Sanırım devreden hemen önce arka direkte çok büyük bir fırsat yakaladılar. Ama genel olarak 3 puan aldığımız için elbette çok mutluyum.
1: Kulüp gündemleriyle devam ediyoruz. Uluslar Ligi'nin hemen ardından kulüp futbolu geri dönecek. Bu süreçte kulüpler de hazırlıklarını sürdürüyor. İlk olarak Fenerbahçe ile başlayalım. Sarı lacivertler şu anda Azerbaycan'da ve Fenerbahçe bu süreç zarfında Turan Toğuz takımıyla saatler 19'u gösterdiğinde bir hazırlık maçına çıkacak.
5: Fenerbahçe milli arada hazırlıklarına devam ediyor. Sarı lacivertliler maç temposunu korumak için dostluk maçında Azerbaycan'ın Turan Toğuz takımıyla karşı karşıya gelecek. Mücadelenin geliri Karabağ yeniden canlandırma fonuna bağışlanacak. Azerbaycan'ın Tovuz rayonunda kurulan Turan Toğuz Futbol Kulübü, 1. Lig'deki tarihindeki ilk ve tek şampiyonluğunu 1993-94 sezonunda yaşadı. Fenerbahçe Turan Toğuz'la 94-95 sezonunda UEFA Kupası ilk turunda eşleşmiş, 5-0 ve 2-0'lık galibiyetlerle tur atlamıştı. Bakü Tevfik Bahramoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak.
1: Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Nihat Özbağ stat projesiyle ilgili açıklamalar yaptı.
6: Mali Genel Kurulu'da konuşmam da bütün stadın maliyetini ben karşılayacağım gibi bir algı oluştu. Bunu düzeltmek istiyorum. Şimdi şöyle, benim bahsetmek istediğim bedel mimari, statik ve betonarme projelerinin tamamı, yani bir tahmini, takribi 1 milyon dolarlık kısmını ben karşılayacağım. Bunu orada belirtmiştim. Tekrar burada belirtmek istiyorum. 50 milyon euro olan bedel bu stadımızın inşaat maliyetidir. Bu maliyeti tamamen localardan, kombine satışlarımızdan ve sponsor sayesinde tamamen kulüp tarafından karşılanacaktır. Dolayısıyla benim bununla ilgili bir herhangi

0: bir beyanatım olmamıştır. Orada da bahsettiğim gibi. Netice itibariyle mimari, betonarme, statik projeleri tamamını ben karşılayacağım. İnşaatın maliyetini tamamen bahsettiğim gibi kulüp tarafından karşılanacaktır. Ben her zaman kulübe destek vermekten onur duymaktayım. Kongrede biliyorsunuz biz bu projeyi tanıttık. Başkanımız Aziz Yıldırım stadımızın yeterli olmadığını, kapasitesinin düşük olduğunu, akustiğinin iyi olmadığını, bunu düzeltmemiz gerektiğini söyledi. Böyle bir proje geliştirdik. Bunu da kongremizde sunduk. Büyük beğeni topladı ve kongreyi de kazandıktan sonra kapasite artış projemizi, stadımızın büyütülmesi işine başladık. Şu anda projeler bitti. Bu projeler onay safhasında. İnşallah onaylandıktan sonra kısa bir sürede, muhtemelen Kasım ayının ortasında inşaata başlayacağız. Bitmesi de tahmini 12 ay bir süre, iş programına göre, aldığımız teknik bilgilere göre 12 ayda biteceğini bize bahseder.
1: Süper Lig'e verilen milli aranın hemen ardından Beşiktaş'ta Kocaelispor karşılaşması hazırlıkları başlayacak. Bu süreçte teknik direktör Vincenzo Italiano hem maçla ilgili hazırlıklarını yapıyor hem de Dušan Vlahović için daha güçlü dönebilmesi adına planlarını sürdürüyor.
2: Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano milli arada puan kayıplarına odaklandı. Ekibiyle birlikte Corendon Alanya Spor ve Ahmet Sportif faaliyetler yenilgilerini detaylı şekilde analiz eden İtalyan teknik adam hem lige hem de Avrupa'ya güçlü bir dönüş yapmak istiyor. 48 yaşındaki çalıştırıcı özellikle savunmada yaşanan problemler, hücumdaki eksikler ve konsantrasyon kayıpları üstünde duruyor. Milli aranın ardından oynanacak Kocaelispor maçı öncesi gerçekleştirilen antrenmanlarda ise geçiş oyunu, hücum savunma dengesi ve dar alan organizasyonları öne çıkıyor. Italiano'nun özellikle top kazanıldıktan ve kaybedildikten sonraki reaksiyon süresini kısaltmak istediği, futbolcularından geçişlerde daha hızlı hareket etmelerini talep ettiği belirtildi. Sakat oyuncuların takıma dönmesiyle kadro alternatifleri de artacak Italiano, yoğun fikstür öncesinde farklı oyuncu tercihleri ve oyun planları üstünde çalışıyor. Beşiktaş'ta hücum hattının önemli kozlarından Dušan Vlahović de çalışmalarını salonda sürdürüyor. Sakatlığı sebebiyle Sırbistan milli takımında yer almayan 26 yaşındaki golcü birkaç gün içinde takımla antrenmanlara başlayabilecek. Tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde Sırp Yıldız'ın Kocaelispor'la oynanacak 7. hafta maçında kadroda yer alması bekleniyor.
1: Beşiktaş şu ana kadar hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da toplamda 26 gol katkısı yaptı. Bu süreçte skor katkısı veren oyuncular arasında özellikle savunmacıların çok fazla katkı verdiğini söyleyebiliriz, detaylar haberimizde.
3: Beşiktaş'ta bu sezon savunma oyuncularının skor katkısı dikkat çekiyor. Siyah beyazlar Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde şu ana kadar 26 gol kaydederken savunma oyuncuları Amir Mourinho, Rıdvan Yılmaz ve Emirhan Topçu toplamda 5 gol kaydetti. Hücum organizasyonlarına sık sık destek veren 30 yaşındaki Mourinho 3 gol 1 asist üretti ve 4 gole doğrudan katkıda bulundu. Panamalı sağ bekin dışında Vincenzo Italiano'nun gelmesinin ardından performansını yükselten isimlerden biri de Rıdvan Yılmaz. 25 yaşındaki sol bek ligde Kadıköy'de oynanan ve 2-1 kazanılan Fenerbahçe derbisinde takımının ilk golünü attı. Rıdvan UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 3-0 kazanılan Kaunas karşısında ise 2 asist yaptı ve galibiyette önemli pay sahibi oldu. Beşiktaş'ta savunmanın merkezinde görev yapan Emirhan Topçu da skor katkısı veren oyuncular arasına girdi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 11 karşılaşmada 932 dakika süre alan 25 yaşındaki stoper, Erzurumspor Futbol Kulübü'ne karşı 3-0 kazanılan maçta 1 gol üretti. Emirhan Topçu etkili performansı sonrası A milli takım kadrosuna da davet aldı. Böylece siyah beyazlı takımda 3 savunma oyuncusu 8 gole etki etmiş oldu. Beşiktaş'ta savunma oyuncularının hücuma verdiği katkı

0: Siyah-beyazların farklı bölgelerden skor üretebildiğini de gösteriyor.
1: Galatasaray gündemiyle devam ediyoruz. Sarı Kırmızılılar milli ara dönüşünde hem ligde hem de Avrupa'da kritik sınavlar verecek. Bu süreçte teknik direktör Okan Buruk da kadroda rotasyona gidecek.
0: Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi rotasyon hazırlığı yapılıyor. ...14 futbolcusunu milli takımlara gönderen Sarı Kırmızılılar'da Victor Osimhen, Mario Lemina ve Roland Schalai'nin sakatlıkları da teknik eğitim planlarını etkiliyor. Milli maçların ardından özellikle uzun seyahat gerçekleştirecek Torreira ve Davinson Sanchez gibi oyuncuların Kasımpaşa karşılaşmasına tam anlamıyla hazır olmalarının zor olduğu belirtiliyor. Galatasaray 9 Ekim Cuma günkü Kasımpaşa maçından yalnızca 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşacak. Bu nedenle teknik direktör Okan Buruk'un Barcelona maçını da düşünerek iç sahadaki Kasımpaşa müsabakasında bazı isimleri kulübeye çekmesi bekleniyor. Milli ara boyunca Kemerburgaz'da takımla çalışan futbolcuların Kasımpaşa maçında daha fazla süre alması planlanıyor. Okan Buruk bu oyunculara şans size verilecek mesajı verdi. Milli takımlara giden futbolcuların Kasımpaşa maçına kadar takımla yalnızca bir antrenman yapabilecek olması da teknik heyetin planlamasında önemli bir faktör olarak dikkati çekiyor. Hedef rotasyonlu bir kadroyla Kasımpaşa karşısında 3 puan alıp Barcelona maçına mümkün olan en hazır kadroyla çıkabilmek olacak.
1: Trabzonspor gündemine bakalım. Bordo Maviller milli ara dönüşü hem ligde önemli sınavlar verecek hem de Avrupa mesaisi başlayacak ve bu süreçte eksik olan oyuncuların sakatlık durumları da belli oldu. Detaylara haberimizde bakalım.
2: Trabzonspor milli aradan sonra Samsunspor'la karşılaşacak. Bordo Mavililer'de sakatlığı bulunan futbolcuların durumları netleşmeye başladı. Karadeniz ekibinde Fransız orta saha oyuncusu Tim Yabol Folcarelli'nin 7. haftada oynanacak Samsunspor karşılaşmasında kadroya alınması için yoğun mesai harcanıyor. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon sakatlığı sebebiyle toplam 8 müsabakayı kaçırdı. Ukraynalı savunma oyuncusu Arseni Batagov'un sahalara geri dönüş sürecinin ise en az 3 hafta daha sürmesi bekleniyor.
3: Muçi cezalının önünde kopa, top alır, gol! Batagov!
2: Bu durumda Batagov ligde Samsunspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor, UEFA Konferans Ligi'nde ise Kupyon ve Hars'ta oynanacak karşılaşmalarda forma giyemeyecek. Thomas Reis yönetimindeki ilk maçında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da milli takım kamplarında bulunan tüm oyuncular 7 Ekim itibariyle takıma katılacak. 10 Ekim Cumartesi günü Samsunspor'a konuk olacak Trabzonspor, Süper Lig'in 6 haftalık periyodunu 10 puanla 7. sırada tamamladı.
1: Trabzonspor devre arasında kadrosuna bir stoper, bir de orta saha katmak için harekete geçti. Bu doğrultuda teknik direktör Thomas Reis'in onayı bekleniyor.
4: Trabzonspor'dan transferde çifte hamle. Transfer komitesi devre arası kadro planlaması doğrultusunda yürüttüğü scout çalışmalarında Ukraynalı stoper Vladimir Vilivald ve fil dişili orta saha Edi Due için önemli adımlar attı. Trabzonspor Ukrayna ekibi Kryvbas'ta oynayan 21 yaşındaki Vilivald'in transferinde prensip anlaşmasına vardı. Savunma hattını gençleştirmek isteyen Bordo Mavililer transfer döneminin başlamasıyla birlikte genç savunmacıya resmi imzayı attırmayı planlıyor. Yönetim Amadora'da oynayan 20 yaşındaki Edi Due için de hazırlanan kapsamlı teknik ve veri raporlarının sunulduğu Reis'a iki oyuncunun transferini bitirme aşamasına getirdik. Ancak son gözlem ve karar sizin mesajını verdi. Alman teknik adamın her iki oyuncuyla ilgili parametreleri incelemeye başladığı ve futbolcuların Trabzonspor'un yapısına uygunluklarını değerlendirdiği belirtildi. Thomas Reis'in hazırlayacağı nihai raporun ardından Trabzonspor yönetiminin resmi adımları atarak transferleri noktalaması bekleniyor.
1: UEFA Uluslar Ligi özetleriyle devam edelim. Dün önemli maçlar oynandı. Bunlardan bir tanesi de bizim rakiplerimiz arasındaydı. UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 3. maçında Fransa Stade de France'da İtalya'yı konuk etti. Karşılaşmada kazanan çıkmadı.
5: Paris'te, Saint-Denis'te
3: stat

0: Lens'ta harika bir ambiyans. Kale arkasında Zizou yazılı pankart hemen dikkat çekiyor. Manzano ilk düdüğü çalıyor ve mücadeleye Fransız oyuncular başlıyor değerli izleyiciler. Sağ tarafa doğru Frattesi'den iyi bir top gitti. Esposito ceza sahası, Kayode çevirdi, gol pozisyonu inanılmaz. Mike Maignan topu çizgiden çıkarıyor. Kullandılar Desire Doué. Kaleyi gördü. Vurmadı Desire Doué. Bıraktı Olise'ye. Michael Olise ortaya yaptı. Kaleye doğru gitti üstelikten dışarıya. Çok ilginç bir an. Tonali'den sekti top. Kaleye doğru yöneldi. Üstelikten dışarı gitti. Köşe vuruşu kullanacak bir kez daha Fransa. Fagioli ortaya yaptı. Ön direkte kafa vuruşu. Frattesi tamamlayamadı. Dacunha, ardından Olise. Büyük bir karambol. Şut ve gol. Topu ağlarda Keane ama bayrak havada. İşte Keane. Burada offside'da Keane. Pamecano'dan nefis top Rabiot'a. İyi kontrol. Attı Desire Doué'ye. Desire Doué. Kapandı İtalya savunması. Donnarumma'dan döndü. Dembele ikinci pozisyon. Yine Donnarumma. Fransa'nın en net pozisyonu. Dembele ile gole çok yaklaştı Fransa. Şimdi Dembele, sarı kartı da elindeydi bu arada hakemin. Olise, Donnarumma ikinci yarının başında fazla mesaiye başladı Donnarumma. Ryan Cherki ve Michael Olise ikilisi topun arkasında. Olise, Olise mükemmel bir gol. Michael Olise. Ryan Cherki bıraktı. Olise direğe çarptırıp ağlara yolladı. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. İşte Cherki, Olise üst direğin altına çarpan top ağlara gitti. Meksika dalgası Stade de France'da. Şimdi iyi aldı Vergara. Gitmeye çalışıyor. Upamecano yanında. Vergara, Upamecano. Onun bu mücadelesi. Büyük alkış alıyor bir kez daha Fransa taraftarından. Baskı geldi şimdi. Top kaybı. Bastoni! Alessandro Bastoni! Nereden çıktın geldin sen? Nereden geldin? Topu aldın da golü attın Bastoni. İtalya'nın stoperi gol attı, birbirine getirdi skoru. Topu kapıyor orada Bastoni, görev bölgesinden çok çok uzakta ve nefis bir bitiricilik. Alessandro Bastoni. Fransa 1, İtalya 1. Dacunha. Doué. Ryan Cherki. Dacunha, topu alan Rabiot. Rabiot, Donnarumma parmaklarının ucuyla mükemmel uzandı topa. Vergara. Vergara ortayı yaptı arka tarafa doğru. Kafa vuruşu son anda Maignan. Keane vurdu kafayı. Mike Maignan kornere tokatladı. Dembele döndü sağ kanada. Kamavinga orada. Kalulu da geldi desteğe. Kamavinga. Kamavinga. Kamavinga Donnarumma. Kamavinga Donnarumma. Müthiş bir mesai yapıyor Donnarumma. Harika uzandı yine. 1 metre 96 santimetrelik boyuyla topa. Nefis tokatladı. Keane. Mücadeleyi kazanma çabasında. Upamecano'nun faulü var. Sarı kart ve kırmızı kart Upamecano'ya. Daha önce Keane'le girdiği sürtüşmede sarı kart görmüştü Upamecano. İşte Keane Upamecano mücadelesi. Yükleniyor Fransa. Barcola. Barcola ortaya. Camavinga. Donnarumma dönen top Barcola çevirdi ortaya. Scalvini. Büyük bir tehlike İtalya kalesinde. Fransa 10 kişiyle yaklaştı gole. Camavinga vurdu yine Donnarumma başarılı. Uzaklaştırdı Camavinga. Tekrar Maldini. Pil Manzano bitirdi. İtalya hücumunu bitirdi. Maç bitti. Fransa 1 İtalya 1 değerli izleyiciler maç sonucu.
1: Dün Uluslar Ligi'nde Bosna Hersek ve İsveç karşı karşıya geldi. Edin Dzeko'nun milli takıma veda mücadelesinde skor 1-1'lik eşitlikle

0: tamamlandı. Edin Dzeko 62. dakikada alkışlar eşliğinde sahayı terk etti değerli izleyenler. Önce bu karşılaşmanın özet görüntüleri ekranlarınıza gelecek. Sonrasındaysa Bosna Hersek'in elmas lakaplı efsane futbolcusu Edin Dzeko'nun Uluslar Ligi'nde attığı goller ekranlarınıza gelecek. Sonrasındaysa saat başında yeniden karşınızda olacağız.
1: İşte Zenica'da stadyon Bilinopolye'nin üstten görünümü. Tribünler tamamen dolu. Takımlar yavaş yavaş yeşil zemine ayak basıyor. En önde kaptan Edin Dzeko. Haziran 2027'de başlayan bir milli takım macerası. 40 yaşında Edin Dzeko devasa bir miras bırakarak bugün taraftarına veda edecek. Ve işte onun için Zenica'da açılmış pankartlar. Zenica'da ilk düdük sesi geldi. Edin Dzeko'nun son dansı. Edin Dzeko'nun vedası başlıyor. Keyifli seyirler. Derevinski. Gyökeres açıdır. Gyökeres vurdu. Son anda müdahale geldi Hamzic'ten. Tam köşeyi düşündü. İyi uzantı. İlk milli maçını oynayan Hamzic. Baskı geldi. Pasla geldi. İsveç etkili geliyor. Bernardson yaptı ortayı arka direğe doğru. Gyökeres gol şansı attı çalımı. Gyökeres gol! Victor Gyökeres! Gollerine milli formayla devam ediyor Gyökeres. İsveçli taraftarlar seviniyor. Ve elle bir kontrolü belirliyor. Maçın hakemi Oleksiy Derevinski. VAR odasından gelen, Deniz Şurman'dan gelen bilgiyle. Orta geldi. Arka bölüm açıldı top. Alay Begoviç. Top oyunda. Alay Begoviç orta. Kaleye yönlendi. Savunma gol. Şansı gol! Edin Dzeko! Oyuncular onun çevresinde. İsveçlilerin itirazları var. Boston oyuncular da şu anda itirazlı. Kornerde arka bölüme açılan top. Alay Begoviç bu top çıktı mı çıkmadı mı? Devam dedi. Sonrasında golü vermedi, iptal etti. İkinci yarıya Boston başlıyor. Bernardson takipte aldı topu. Gyökeres gole gidiyor. Gyökeres gol! Victor Gyökeres! İlk yarıda da atmıştı. VAR'a takılmıştı. Bu kez bir sorun yok gibi görünüyor. Bernardson çaldı topu. Gyökeres'e verdi. Gyökeres gol vuruşunu yapıyor. Edin Dzeko, Bosna'nın elması, Saraybosna'nın kuğusu, Bosna formasına başladığı yerde Zenica'da veda ediyor. İlk milli maç 2 Haziran 2007 bu statta Bosna Hersek Türkiye maçında bize karşı oynamıştı. İlk golünü de o maçta attı. Son gol 26 Mart 2026'da 40 yaşında devasa bir miras bırakarak veda ediyor. Bayraktarevic yaptı ortayı. Top boşta kaldı. Savunma uzaklaştırdı. Atak devam edecek. Orta etkili. Kaleye doğru gol! Bosna beraberliği buluyor. İşte Alay Begoviç böyle çevirdi. Katic hareketlendi. Top doğrudan kaleye yöneldi. Direğe çarptı, ağlara gitti. Ve son düdüğünü çalıyor Oleksiy Derevinski. Bosna Hersek ile İsveç 1-1 berabere kalıyor. Edin Dzeko, o da taraftar önünde Zenica'da milli formaya veda ediyor.
2: Yaşasın spor.

0: Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: A Spor Radyo.

0: parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
1: Yaşasın hafta sonunda ikinci bölümle karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca Furkan Bozoğlu ile birlikte yayında olacağız ve gündemi değerlendireceğiz. Furkan hoş geldin.
2: Hoş bulduk Reza.
1: Seninle ilk Yaşasın hafta sonu programımız.
2: Evet.
1: Ve senin de galiba.
2: Benim için de ilk.
1: Bu saat diliminde ilk. Peki tabii güzel açılış yaptık ama konuşacağımız maddeler ne yazık ki çok iç açıcı değil. Öncelikle bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. Ekranlarınıza da geliyor. 5 Ekim tarihinde Uluslar Ligi'nde İtalya ile karşılaşacak milli takımız ve bu karşılaşmanın hakemi belli oldu. Polonya Futbol Federasyonu'ndan Simon Marciniak bu karşılaşmada görev alacak. Şimdi Uluslar Ligi ile başlıyoruz. Dün Uluslar Ligi'nde Belçika'ya konuk olduk ve ne yazık ki 3. maçımızdan da mağlubiyetle ayrıldık. 3-0'lık skorla henüz Uluslar A Ligi 1. grupta 1 puana sahip olamadık. Ama neden Furkan? Neden 3 maçta hem kötü sonuçlar, Fransa maçını biraz kenarda tutacak olursak kötü futbolla milli takımı izlemeye devam ediyoruz?
2: Evet, yani şimdi kimi şöyle ikiye ayırabiliriz. Kimisi için bu rakipleri gördüğümüzde ya bu milli takımımız bu gruptan puansız bir şekilde bu grubu tamamlar diye. Bir diğeri ise Fransa'yı daha önce Türkiye'de yenmişiz. Yine Türkiye milli futbol takımımızın bir karşılaşması var dedik. Kocaeli'de belki bir kez daha tarih tekerrür edebilir dedik. Fakat bu noktada da pek istediğimiz gibi olmadı. İyi oyunla başladık diyebiliriz Uluslar Ligi'ne Fransa'ya karşı ama yani sonrasında çatırdamalar başladı. Oyunda, taktikte, oyuncu tercihinde, 11 tercihinde büyük problemler olduğunu açıkçası ben de düşünüyorum. Yani Montella'nın bu noktada artık çok ciddi planlamalar yapması gerektiğini savunanlardan bir tanesiydim. Yani nasıl? Dünya Kupası sonrası artık yeni bir sayfa açılmış ve bu yeni sayfayla beraber Uluslar Ligi'nde iyi iş yapabileceğimiz noktada. Biz Avustralya ve Paraguay gibi takımlara yenildik Dünya Kupası'nda. Denildi ki, şu çok söylendi, ya Montella büyük takımlara karşı daha iyi oynayabilir veya biz daha motive olabiliriz düşüncesi hakimdi bizlerde. Fakat geldiğimiz noktada maalesef ki Belçika'ya da işte Fransa'ya da İtalya'ya da sadece bir gol atabildik. 3 maçta 8 gol gördük kalemizde. Artık bu işin bir de rövanş kısmına girmiş bulunuyoruz. 3 maç oynadık. 3 maç daha kaldı grubumuzda. Bunun ilkini artık pazartesi günü Bologna'da İtalya ile oynayacağız deplasmanda. Yani oynayacağımız 3 maçın ikisi deplasmanda, birisi içeride İzmir'de Belçika ile. İşimiz gerçekten zor. Şimdi burada Montella tarafına bakacak olursak kendisi diyor ki onun için Dünya Kupası'na gitmek bir amaçmış, sonrası pek ilgilendirmiyormuş gibi. Uluslar A Ligi'ne gitmek bir amaç, sonra ya bu lig bize fazla geldi, bu lig bize çok büyük, biz tekrar B'ye düşelim gibi bir sanki işe evirmeye çalışıyor gibi geliyor bana Montella. Hı hı. Yani bunun sonunda artık kendisinin bir bahanesi kalmıyor bence. Montella'nın da bir bahanesi kalmadığı için bizlere elde ne var acaba düşüncesine bürünüp diyor ki işte A Ligi bize göre bir lig değil. FIFA sıralamasına bakmıyor musunuz işte? Belçika, İtalya, Fransa'nın olduğu yerlere bakın. Ya senin oynadığın İtalya son Dünya Kupası'na katılamadı.
1: Son 3 Dünya Kupası'na
2: katılamadı.

0: şampiyonadaki yaptığı iyi işler vardı. 2020 ve 21'de oynanan şampiyonada iyi işler yapmıştı İtalya. Sonrasında yine bir sıkıntılı bir süreç. Hı hı. Artık yeni bir dönem yakalamaya çalışan İtalya varken, evet, bu noktada siz istediğiniz seviyede ilerleyemediniz. Buna da artık bahaneler arıyorsunuz. Bazı bahanelere sığınıyorsunuz. Montella'nın da yeni bahanesi A ligi bize göre bir lig değil, B ligi. Yani insana derler ki, ya kişiye derler ki, ya niye o zaman bunun için çabaladın, bunun için mücadele ettin? Veya böyle bir takımın hedefi varsa artık ülkeyi biliyor, taraftarı biliyor, toplumumuzu biliyor. O zaman neden bize iyi işler yapabilmek için umut vaat ettin? İyi bir jenerasyon olduğunu sen de söyledin, bizler gibi altın jenerasyon olduğunu. Üzüldüğümüz çok şey var. Yani ben, evet, milli takımımız adına gerçekten çok üzülüyorum. Montella'nın söylediklerini bahane olarak görüyorum. Bu saatten sonra elle tutulur bir tarafı yok bu açıklamalarında. Yani istifa konusu paylaşılıyor, soruluyor. İstifa ile ilgili zaten istifa etmeyeceğim diyor. Bunu daha önce de söylemişti. Örnek veriyorum, işte bir A sorusuna bir Z sorusu veriyor. Bu da olacak iş, evet, değil. Yani kadro kısmına gelecek olursak mutlaka, hı hı, soruların olacaktır.
1: Evet.
0: Kadro kısmıyla olan kısmı da sadece paylaşmak, hı hı, istiyorum, sonrasında devam edelim. Şimdi amili takımımızın kalesi Uğurcan Çakır tartışılmaz şu an için kesinlikle. Çok gol yedi maçlarda var, inanılmaz kurtarışlar yaptığı mücadeleler de var. Aklımdan çıkmayan bir şut yakın zamanda Fransa maçında, Olize'nin şutu, hı hı, inanılmazdı kurtarışı. Şimdi burada Süper Lig'de Greenwood'a karşı, Vlahovic'e karşı, Osimhen'e karşı oynayabilen mesela bir Adil varken bu oyuncunun heyecanını neden değerlendirip de oynatmazsın, kullanmazsın düşüncesindeyim. Bir başka oyuncu, bir başka stoper Beşiktaş'ta gerçekten iyi işler yapmış bir Emirhan varken, bu Emirhan'ın Marsilya maçı gözümün önünden gitmiyor. Böyle bir stoper oyuncusu, bekten devirilmiş bir stoper oyuncusu, lige iyi başlamışsa o oyuncuyu neden değerlendirmiyorsun? Galatasaray'da ayakta kalan futbolcu bugün Osimhen'di. İkinci isimse Yunus Akgün'dü dediğimiz zamanlarda, şu sezon başında. Yunus Akgün gibi bir ismi neden değerlendirmedin ki? Adana Demirspor'da senin dokunuşlarınla bu oyuncu bir yerlere de geldi. Kötü olduğu zaman da oynatmadı, iyi olduğu zaman da oynatmıyor. Dün ilk kez 3. maçta sonradan oyuna girdi Yunus. Bence iyi işler de yaptı. Önceden düşünülmeliydi. İtalya maçında, hı hı, 11'de olmalıydı. Bir ikinci maça geçiyoruz, İtalya maçına. İtalya maçında bir anda Ferdi yok. Ne oldu acaba? Yani bir sakatlık, bir şey mi var? Mesela Ferdi neden oynamıyor? Bu takımın bir ideal 11'i varsa burada sol bek Ferdi'dir. Neden çıkarılıyor bilmiyorum. İlhan Fakalı ilk maç Fransa'yla Ümit Milli Takım'a karşı oynadı. Ümit Milli, evet, Takım'da oynadı. Bir gol bir asistle oynamış olabilir. Fakat iyi başlayan bir İlhan Fakalı varsa, ya bu çocuk daha yeni seçildi, bekleyelim biraz demeye gerek yok. Demek istediğim, esnek bir kadro olmak zorunda. Yani iyi oynayan, son dönemde iyi oynayan kimse hemen oyuncuları 11'e atmak en doğrusu değil mi mesela milli takım için? Sezona iyi başlamış Yunus Akgün, İlhan Fakalı'yı kullanırsın. Burada tabii ki isimler büyük. Yani Kerem Aktürkoğlu diyoruz. İsmi büyük. Şu an oyunu istenilen seviyede değil. Evet. Ama tabii ki Galatasaray'da, Fenerbahçe'de oynadığı için onu kesmek belki de bir soru işareti oluşturabiliyor. Bunun dışında hani kadroyu konuşuyoruz, taktiği konuşuyoruz vesaire, daha şeye gelmedim yani. Santrforsuz oyun. Yani işte santrforsuz oyunu oynayabilirsiniz. Ama bazı ülkelerin futbolunun geleneği vardır. İşte bizim geleneğimizde santrforlu, hücumu daha benimseyen milli takım. Bu zamana kadar hiç santrforsuz olmadık. Bu Barış Alper Yılmaz'ı bu kadar kötü kullanmasını da ben açıkçası hiç beklemiyordum. Yani oyuncu kendi bölgesinde oynatmıyor ve sonrasında diyor ki, Kerem ve Barış Alper Yılmaz'ı ayrıca tebrik ediyorum. İşte kendi bölgelerinde oynamadılar. Ya bir şey kattılar mı?
1: Heykelini dikmek istediğini de söyledi.
0: Değil mi? Öyle bir, evet, şey dedi. Daha abartıymış, aklıma gelmedi.
1: Evet.
0: Yani bunlar sadece bahaneden ibaret. Bazı şeyleri oyunculara geçiremiyor belki de. Bilemiyorum. Yani ya da oyuncular Montella'dan mutlu değil. Ben mutlu olduklarını da sanmıyorum yani. Bizim çocukların Montella'dan da mutlu olduklarını sanmıyorum.
1: Burada açıkçası çok güzel bir noktaya değindin. Hemen oradan hareket edelim. Oyuncuların hali, tavrı biraz, özellikle dünkü karşılaşmanın ilk yarısında tabiri caizse bitse de gitsek havasındaydı. Evet. Bilmiyorum, katılır mısın? Yani evet, oyuncular da bu durumdan memnun değil. Oyuncular belki hocanın maç seçiyor olmasından, böyle bir algı da var bu arada.

0: oldu. Çünkü taktikler değişiyor, 6 tane oyuncuyu değiştiriyor. Bir forma adaleti konusunda sıkıntı yaşıyor. Oyuncular da hem hocanın maçlara yaklaşımından, turnuva yaklaşımından memnun değil, takımın seviyesiyle ilgili yaptığı yorumlardan memnun değil. Bu da sanki performanslarına yansıyor, öyle değil mi?
1: Ya bunu söyledin ya, ilk aklıma ne geldi biliyor musun? Şu maçın son dakikalarında Engoy'la tartışması Arda'nın.
0: Evet.
1: Normal şartlarda Arda Güler bir oyuncuyla sürtüştüğünde saha içerisinde yüzüne bir bakar, şöyle çekilir gider. Hı hı. Ama bu kez diretti, devam etti. Yanılmıyorsam sarı kartta gördü. İtalya maçında da oynamayacak.
0: Evet, evet.
1: İşte bu oyuncuların haleti ruhiyesi ortada. Arda Güler'in de Arda Güler'e de yansımış, bu çocuğa bu kadar yük bindirirseniz olmaz. Arda işte 10 numarada oyna ama kanatlara da destekte bulun. Hücum geçişini sağla. Arda işte takımı ayağa kaldırmamız lazım. Ya takım arkadaşlarınla konuşur musun? Arda orada. Arda ya işte taraftar biraz modu düştü. Geriye düştük ya işte 1-0 şu an. Taraftara da acaba bir şöyle bir şey yapar mısın? Bir hareketinle onları da heyecanlandırabilir misin? Oyuna dahil edebilir misin Arda? Arda gidiyor korner kullanırken onu da yapıyor. Yani şimdi
0: Arda bir de Mixon'a da gidiyor maç sonu.
1: Arda Mixon'a gidiyor, açıklamalarda bulunuyor.
0: Evet.
1: Şimdi bu çocuğa bu kadar yük bindirmek de doğru değil. Günün sonunda işte oyuncu da artık bunun farkında. Psikolojik olarak o da etkilenmiş durumda. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Sadece Engo'ya sinirlenmedi Belçikalı oyuncuya. Maç bitti, devam etti bir de bu. Sonrasında işte Meri'yi gördük, İrfan Can'ı gördük. Hemen yanına geldi.
0: Bir de maçın artık koptuğu noktada Arda Güler'e o skordan sonra sahada tutmak, böyle bir risk almak. Evet. Şimdi hem Arda hem Barış Alper cezalı duruma düştü. Bu arada ekranda
1: maç üst üste oynadılar değil mi?
0: Evet, ve ekranlarınızda da son dakika olarak geçiyor. Hem Barış Alper hem Arda Güler cezalı olduğu için ve İtalya maçında oynayamayacakları için izin aldılar ve amil takımdan ayrıldılar.
1: Niye ayrıldılar? Baksana. Neden mesela? İşte. Bu ne demek biliyor musun? Barış Alper Yılmaz'ın da Arda Güler'in de bizimle aynı fikirde olmaları bence. Bizim
0: o
1: çocuklar bizim gibi
0: düşünüyorlar değil mi?
1: Kesinlikle. İtalya'ya karşı oynuyorsun. Bir milli oyuncu der ki İtalya deplasmanı Bologna, ya ben gideyim. Orada da o formayı giyeyim, elimden geleni yapayım veya forma giyemeyeceksem, orada olamayacaksam yedek kulübesinde olurum. Takımımın yanında olurum.
0: Arkadaşlarımı desteklerim.
1: Arkadaşlarımı desteklerim.
0: İkisi de oynayamayacak.
1: Düşüncesinde
0: çünkü
1: olursunuz değil mi?
0: Evet.
1: Bu oyuncuların şu an gitmiş olmaları gerçekten Montella'da bir tepki. Bu benim şahsi görüşüm ve kesinlikle yanılmadığımı da düşünüyorum yani. Evet. Bu oyuncuların şu an gitmesine de çok şaşırdım açıkçası.
0: Bu arada
1: son maç çünkü dönecekler.
0: Evet, Montella'dan ayrı okuyamıyoruz elbette bu durumu ve daha konuşmaya devam edeceğiz Montella ile ilgili. Montella dışında şunu da sorayım sana. Sen kadro ile ilgili fikirlerini zaten beyan ettin, özellikle santrfor tartışması ile ilgili. Şimdi 3 maçta kalemize 8 gol gördük. Hı hı. Ve biz sorunu ağırlıklı olarak hep santrfor tartışması üzerinden yapıyoruz ama takımın genel hatlarına bakıldığında da özellikle savunma bölümünde, kale bölümünde motivasyon kaybı, konsantrasyon eksikliği, fiziksel anlamda bir yetersizlik, yani dün Abdülkerim'in Lukaku karşısındaki performansı içler acısıydı.
1: Evet, yani bu acayip bir konu. Yaz transfer dönemine götürür beni. Neden götürür? Ya çok Galatasaray taraftarı da bana kızdı yani. Ben Abdülkerim'le başlamak istedim ama çünkü o pozisyonda başrol oyuncusu Lukaku ve Abdülkerim. Hı hı. Abdülkerim ve Davinson ikilisinin Galatasaray'da artık yavaşladığını, psikolojik olarak doyduğunu kendileri kabul etmese bile artık bu bir doygunluktur. 4 sezon üst üste şampiyon oluyorsun. Bu psikolojik bir doygunluğa getirir sizi. Siz farkında bile olmayabilirsiniz. Ve biraz da artık yaşın etkisiyle bu oyuncuların eski döneminde olmamaları. Abdülkerim'in Galatasaray'ın şampiyon olduğu, bu 4 sezon üst üste şampiyon olduğu dönemin ilk 2 sezonuna bir bakın derim açıkçası. Konyaspor'daki son dönemine bir bakın derim. Bu sebeple Galatasaray'ın da açıkçası mutlak bir şekilde savunmasını yenilemesi, güncellemesi gerekiyor düşüncesindeydim. Bence dün aynı fikre geldik. Hı hı. Galatasaray Transfer Komitesi ile bence aynı fikre geldik işte. Lukaku pozisyonunda bile 105 kiloluk bir santrfor geriden gelip Abdülkerim'i geçiyorsa işte
0: ve farkındaysan burada, özür dileyerek bir yerden sonra bırakıyor Abdülkerim zaten.
1: Evet.
0: Yani o çaresizliği kabulleniyor.
1: Tabii ki. Bu çaresizlik tabii ki belki Galatasaray'da olsa farklı olabilir. Niye? Artık milli takımda işte şu an üst üste alınmış mağlubiyetlerle beraber oyuncu da pes etmiş olabilir. Evet. Ama her ne olursa olsun bireysel

0: etmek lazım. Son ana kadar mücadele etmek gerekiyor. Hele hele milli takım forması giyiyorsanız. Savunma dedin. Zaten evet. Aslında sohbetimi savunmayla açmıştım ben.
1: Evet.
0: Sezona müthiş başlayan bir Emirhan. Dün üzüldüm. Belçika'ya karşı da yedek kulübesinde Montella'yı verirken kamera arkada Emirhan'ı görüyoruz. Üzülüyorum. Ya bu oyuncu mesela neden oynamaz? Ne amaçlıyor Montella? Gerçekten bilmiyorum. A Ligi sana göre değilse biz yine 0 puan çekelim. Ben kabul ediyorum bak. Bizim Aral Şimşir gibi, Melih gibi, Emirhan gibi, İlhan Fakalı gibi oyuncularımız o zaman oynasın Fransa'ya, İtalya'ya, Belçika'ya karşı.
1: Hatta Yusuf Akçiçek.
0: Yusuf Akçiçek aynı şekilde. Kalede Uğurcan'ı görmeyelim. Berke'yi çağır tekrar. Berke'nin biliyorsun bir kamptan ayrılış süreci durumu vardı.
1: Onu en da azından, ayrı tartışalım bu arada.
0: Tabii
1: bu sözünü bitirince.
0: Şimdi en azından bu oyunculara şans verseydin de Montella, biz de şunu deseydik. Ya A Ligi'nde bu takımdan, hani bizim takımımız zaten gruptan çıkmayacaktı. En azından İlhan'ı kazandık. Emirhan'ı kazandık. Berke'yi kazandık. Melih'i kazandık Trabzonsporlu. Aral'ı kazandık diyelim. Her maç aynı 11 ve bence kötü oynayanları çıkarmadı. Örnek veriyorum, ilk maçta Can Uzun maçın en kötüsüydü diyebilirim Fransa maçında.
1: Evet.
0: İtalya karşılaşmasında da oynadı Can. Artık oyuncu bağırıyor. 60 olmuş, 70 olmuş dakika. Can Uzun beni çıkar diyor. Ama bakıyorsun devam eden bir Montella var. Artık oyuncu belki bir yerden sonra kendisi söyledi, çıktı. Dünkü mücadelede görmedik. Ben şunu yediremiyorum. Biz ülke olarak, ülke futbolumuz olarak her zaman en üst için çabalamışızdır. Yani biz tabii ki seviyemizin farkında oluruz. Ama seviyemizle de aynı kalmayız. Yani kendi kabuğumuza sığmayıp daha da yukarısı için çabalarız her zaman. Biz bunu 2002 Dünya Kupası'nda yapmıştık işte. Evet. Kim bekliyordu bizim 3. olacağımız Dünya Kupası'nda? Kimse beklemiyordu. 2008'de aynı şekilde yaptık Fatih Terim'le. Nihat'ın harika oyunu, yarı finale kadar gitmemiz. Orada da yapmıştık mesela. Orada da kimse bizi favori olarak yarı finalde olacağımızı görmüyordu, öngörmüyordu yani. Bugün mesela Yunanistan takımını çok güzel örnek verebiliriz. Onlar da 6. jenerasyonunu yakalamış durumdalar. Onlar 6. jenerasyonunu müthiş işliyorlar. Bizse sadece günün sonunda A Ligi bize göre bir lig değil düşüncesindeyiz. Ama Yunanistan Almanya'yı yenebiliyor. Diş geçirebiliyor.
1: Evet. Şimdi az önce Berke Özer'in ismini zikrettiğin için oradan devam edelim.
0: Tabii.
1: Montella'nın eleştirildiği bir diğer noktada bu forma adaleti konusu. Hatta sadece Berke Özer değil, Enes Ünal konusuyla ilgili yaptığı açıklamalarda fiziksel parametrelerinin yeterli olmadığını söylemişti.
0: Allah Allah.
1: Ve Hetafe'de de ayın oyuncusu seçildi son olarak Enes Ünal. Berke Özer 2025-26 sezonunda Fransa'da yılın kalecisi seçildi. Ağustos ayında yine Lille'de ayın futbolcusu seçildi. Toulouse maçındaki performansı, 1-0'lık maçtaki performansı hala hafızalarda. 9 kurtarış yapmıştı. Ve 26 yaşındaki Berke Özer Fransa'da kaleciler arasında adını şu anda sezonun en iyiler arasında yazdırmışken, kesinlikle, geçtiğimiz sezondan bu yana milli takıma çağrılmıyor. Tabii ki her iki tarafında hataları vardır. Ancak bu konunun çözüme kavuşması demek milli takımın başarısı açısından da ve kadro derinliği açısından da önem arz edecekti. Ancak bunda herhangi bir orta nokta bulunmadığı gibi yok sayılıyor sanki.
0: Şu an öyle. Yani konu milli takımsa bazen böyle gerilmeler yaşanabilir. Yani böyle şeyler istenmez ama
1: tabii,
0: maalesef yaşanır yani. Bir yerden sonra yaşanır. İnsanız çünkü. Ama konu milli takımsa üstünü hemen kapatmak ve sadece bayrağa doğru ilerlemek bence en doğrusu diye düşünüyorum. Yani o formayı giymek veya işte siz yetkiliyseniz o formayı o kişiye giydirmek ve sonrasında yine ülke için, bayrak için futbol sahada futbolunuzu en iyi şekilde ortaya koymaktır. Biz bu konuda da çok maalesef çok böyle diretiyoruz.
1: Konunun egolar mı devreye giriyor Furkan?
0: %100. %100 yani. Egolar, kibirli bakışlar. Ben bunu sadece bir taraf için söylemiyorum.
1: Tabii.
0: İki taraf için de söylüyorum. Ama bugün Berke de kesinlikle tabii ki milli takım formasını giymek isteyecektir. İstemiştir de şu süreçte, şu virajda. Ama şaşırıyorum yani. Küstüyse küssün. Bu olmamalı yani. veya beni zaten hiç yok saydılar demek de doğru değil oyuncu tabii. tarafından baktığımızda da.
1: Ya iletişim gücü zaten burada devreye giriyor. Öyle bir zemin hazırlarsın ki günün sonunda o futbolcu belki kamera önüne çıkıp kendi isteğiyle özür dileyecek kıvama gelir. Evet. Bu tarafta da sen oyuncuyu kaybetmemiş olursun. Tabii ki bir oyuncunun eksikliğinden okumuyoruz bu 3 maçtaki kötü sonuçları. Ama olsaydı en azından bir alternatifi olacaktı. Bir derinlik kurabilecektin. Keza Enes konusunda da aynı şekilde. Enes'le iletişim halindeyiz. O da milli takımı çok seviyor. Biz de onu çok seviyoruz. Ya ama
0: şey var şimdi. İkinci maçı Bursa'da oynuyoruz. Evet. İtalya'yla. Enes Bursa'da büyümüş. Bursalı. Bursa'nın çocuğu bir isim. Yine onun ayrılış sürecinde de bazı ikilemler olmuştu ama
1: evet.
0: hiç o, belki de taraftarla onu Bursaspor taraftarıyla da barıştırabilirsin. Öyle bir sürtüşme durumu yaşanmıştı diye hatırlıyorum ben çünkü. Bu da bir fırsattır. Şimdi santrforsuzuz diyoruz ya, aslında istesek var. Gerçekten istesek var. Bu ekranlarda ilk kez ben hatta şöyle demiştim. Bir ya hiç mi santrfor, o kadar konuşuldu ki. Kemal Rüzgar dedim ya. Kemal Rüzgar gibi bir isim var dedim. Neden bakmıyorsunuz dedim. İkinci liglerin gol kralı. 30 yaşında. Elazığ Spor'da oynuyor da. Ben tanımam kendisini. Sadece takip ediyorum. Bu sezon 3 maçta 6 gol falan atmış yine. Her sezon ciddi bir gol yükü var yani. Enes gibi bir oyuncu. Her şey belli. Maç fikstürü belli. Nerede oynayacağınız belli. Sonradan siz en son kadroyu açıklıyorsunuz. İkinci maçınızın Bursa olduğu bir noktada İtalya mücadelesine Enes Ünal'ı belki de dahil edebilirdiniz işte burada. Hetafe ile gerçek oyununu bulmuş, kendini iyi hissetmiş bir oyuncuya dönüşmüş bir Enes Ünal varken.
1: La Liga'da 11. sırada Hetafe bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani La Liga düzeyinde forma giyiyor Enes. Tabii ki çok fazla sakatlık atlattı. Onu bir kenara koyuyorum ama
0: çok fazla.
1: Biz şu anda güncel formuna bakmıyor muyuz? Şu an 11'de oynayan birçok futbolcu kendi kulüplerinde forma giyemiyor ya da az forma giyiyor veya istikrarsız şeklinde eleştiriler alırken ya neden Enes kendine fırsat bulamadı?
0: Kendi soruluyor. Takımlarında gerçekten kendi takımlarında forma şansı bulamayanlar milli takım geldi oh be diyor bence yani bizde. Öyle durumlar var. İsim söylemeyeyim ama.
1: Tabii ki yani. Böyle bir tartışma var şu
0: böyle
1: anda.
0: Böyle bir durum da var. Ya takımında oynamamış bu. Diyorum ki esnek kadro oluşması o sebeple. Esnek bir kadroya sahip olmamız gerekiyor. Yani
1: evet.
0: bir oyuncu ligde son haftalarda, son iki hafta iyi bir performans sergilemişse hemen oyuncuyu al oynat. O enerjiyi devam ettir. İlhan Fakalı Beşiktaş'ta iyi mi oynadı? Dahil et. Hemen
1: ödüllendir
0: kanada.
1: Oyuncuyu değil mi?
0: Tabii ki. Yani bizde böyle bir şey var işte. Kalıp var. Bu tabuları yıkamıyoruz biz. Ya yine Kerem solda olsun veya Can Uzun oynasın. Can Uzun bu sezon ne yaptı mesela Almanya Bundesliga'da Frankfurt'ta? Çok da iyi başlamadı sezona.
1: Bu arada iyi başladığı dönemde de yine biz Can Uzun'u tartışmıyor muyduk? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Neden milli takımda biz Can Uzun'u kullanamıyoruz diye bir tartışma vardı. Yani iyi olduğu dönemde değerlendirme diye oyuncuyu.
0: Bak çok ilginç.
1: Şimdi de mesela neredeyse bir tartışma malzemesi haline getiriyorsun.
0: Burada bir Samet kaldı. Montella'nın değerlendirmediği. Bir Samet kaldı. Samet transfer yaptı Rize'de. Onu oynatmamasına şaşırdım. Bu denk... yani doğru denklemin olmadığı bir noktada bir o kalmıştı yani.
1: Evet.
0: Onun dışında tüm yanlışları yaptı bence.
1: Ve bunları yaparken de oyuncularımı eleştirmeyin, beni eleştirin ya da işte tabii. eleştirileri çok fazla kale almıyorum ifadeleri varken ya madem
0: şimdi
1: öyle.
0: Diyor ki ya bak bu dalga geçmektir bence yani gelişime devam edeceğiz diyor.
1: İstersen Montella'yı bir dinleyelim.
0: Tabii ki.
1: Çünkü çok fazla başlığı var Montella'nın tartışmaya açık. Montella maç sonunda Belçika'ya 3-0 mağlup olduğumuz karşılaşmanın ardından basın toplantısında nasıl ifadeler kullandı? Şöyle bir dinleyelim, sonra da o kısmı konuşmaya başlayalım.
2: Yani evet, genel olarak baktığınızda dengeli bir maç oldu istatistik olarak. Bu seviyedeki futbolda maalesef hata yapamazsınız. Hata yaptığınızda rakipler kolay kolay bu hataları affetmiyor. İtalya maçı sadece ilk yarısını hatalı yaptığımızı düşünüyorum şu ana kadar zihniyet olarak. Futbolcularımız bu maçta da bir reaksiyon verdiler ve büyük bir mücadele verdiler maçın başından sonuna kadar. Hep maçtalardı. 3 günde bir bu seviyede kendimizi tartıyoruz ve şöyle bir düşünce var aklımda. Yani A Ligi'nde olmak aslında bir ayrıcalık, bir suç değil. O yüzden biz çalışmaya, kendimizi geliştirmeye ve tabii ki de en iyisini yapmaya çalışmamız gerekiyor ve devam etmemiz gerekiyor. O yüzden yani burada futbolcularımızı herhangi bir şekilde de suçlayamıyorum. Çünkü futbolda biliyorsunuz bu seviyede farklı farklı seviyeler vardır. A Ligi de böyle bir seviye. Bir takımımız tamamıyla birliktelik içinde. Tabii ki de eksiklerimiz var. Çok önemli eksiklerimiz var. Yani orada onların eksikliği çok hissediliyor. Hakan gibi, Kenan gibi, Orkun gibi. Biliyorsunuz onlar eksik. Ayrıca Mert Müldür'ün de eksikliği önemli bizim için. Biliyorsunuz ki genelde hani belki de ilk 11'de en çok

0: Sen futbolculardan bir tanesi o kendisi de. Ya ben şu andaki eleştirileri tabii ki de hani çok fazla kulak asmak istemiyorum. Çünkü 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittiğimizi biliyorum. A Ligi seviyesine biz bu futbolcularla çıktık ve Avrupa Şampiyonası'nı da birlikte bu futbolcularla yaptık. O yüzden sadece şu anda 3 günde bir kendimizi tarttığımız, kendi seviyemizi gördüğümüz ve tabii ki de geliştirmemiz gereken olan bütün detayları gördüğümüz bir dönem geçiriyoruz. Bunlar da bizim için de aslında bir hazırlık. Gelecekteki yapmamız gereken bütün çalışmalar için bu bir hazırlık bizim için. Yani aslında ben takımımızın sonuna kadar denediğini ve mücadele verdiğine inanıyorum. Birçok fırsatı yarattık aslında. Eşdeğerde bir maç oynadık rakibimizle. Hatta rakip cezasında biz 40 kere buluştuk. Rakiplerimiz de 26 kez buluştu. Maalesef futbolda gol atamadığınızda, bitiremediğinizde aksiyonları ve rakipler hattında sonuç istediğiniz gibi olmuyor. Enstantane oyunu dediğimiz gibi. Oyun kurgularını yapan, sonuna kadar mücadele veren ve rakibe karşı bu mücadeleyi birinci dakikadan son dakikaya kadar taşıyan bir birlikteliğimiz var futbolcularımızda ve bunları gördüğümüzde, hani yapmaya çalıştıklarını gördüğümüzde tabii ki de sadece gurur duyuyoruz kendileriyle, çünkü sonuna kadar mücadele verdiler. Ama bazen rakip takım üstün olabiliyor belirli detaylarda. Bu detaylar ortaya girince de belki de sadece son kararlarda vereceğimiz daha net kararlar olursa çok farklı bir şekilde bir skorla gelebilirdik. Ama maalesef bugün böyle oldu. Rakiplerimiz o konuda bir tık daha üstündü bizden. Aslında yok. Beklentileri sadece çok yükselttik sonuç senemizle. Şu anda tabii ki de memnun olmamaları çok doğal. Taraftarlarımız düşüncelerini tabii ki de paylaşabilir bizimle. Ama biz sadece şunu söyleyebilirim net bir şekilde. Çok motiveyim ve daha çok her zamankinden daha çok çalışmaya tabii ki de hazırım. Çünkü ben futbolu iyi bilirim. Biliyorsunuz hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapacağız. Konsantrasyonumuz tamamıyla oynayacağımız bütün maçlarda. Herhangi başka bir şey düşünmüyorum. Aslında çok üzgünüz tabii ki de onların olmayacağı için. Tabii onların özellikleri, ikisinin de özellikleri çok önemli takımımız için. Ama biz diğer kalan bütün futbolcularımıza devam edip hazırlanacağız. Birçoğu için belki bu seviyede ilk defa oynuyorlar biliyorsunuz. O yüzden pes etmek yok. Tamamıyla sorumluluklar içerisinde ülkemizi temsil ettiğimizi biliyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp geride kalan maçları en iyi şekilde performans göstermeye çalışacağız. O yüzden motivasyonlarımız her zaman yüksek. Futbolcularımız bazen böyle eşit maç oynadığınızda ve sonuç sizden yana olmadığında üzgün olabilirler. Ama kafaları dik bir şekilde olmaları lazım. Çünkü sonuna kadar mücadele verdiler. Demoralize olmayacaklar. Tamamıyla çalışmalarımıza konsantre olacağız.
1: A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın 3-0'lık Belçika mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamalar ekranlarınıza geldi. Şimdi Montella'nın açıklamalarını başlık başlık Furkan Bozoğlu ile tartışacağız. Ben yayın öncesinde hazırladım. Yani böyle en tartışmaya açık soruları. Yani başlığı vereceğim, sonrasında sana bir soru ileteceğim. Bunun üzerinden gidelim. Sonra senin eklemek istediğin bir şey olursa devam ederiz yine. A Ligi böyle bir seviye dedi. Dün en çok tartışılan konu seviye konusuydu. Peki biz bu seviyeye karşı hangi oyun planını yaptık ve A Milli takımımızın Montella'ya göre seviyesine, senin bir izleyici olarak sence bizim milli takımımızın seviyesine?
2: Yani bizim öncelikle taraftarımızın, ülkemizin hedefi her zaman A Ligi'dir. A Ligi'nde mücadele etmek ve orada güçlü, en güçlü takımları yenebilmektir. Bu olmalıdır. Montella bence bu konuyu ya yanlış anladı ya da yanlış anlatılmış. Kendisine göre galiba C Ligi. Gerçekten öyle yani. Çünkü A Ligi değil diyor bizim seviyemiz. B Ligi de hemen hemen yine bu takımların FIFA sıralamasında iyi noktada olan takımların olduğu bir sıralama. Bak akılcı düşünüyorum sadece. FIFA sıralamasında B Ligi'ndeki takımlar da aynı şekilde FIFA sıralamasında yüksek yerlerde olduğu için, bizim üstümüzde olduğu için, o zaman biz C Ligi'nin galiba takımıyız ona göre. Bize göre, bana göre de aynı şekilde A Ligi. A Ligi'nde ben Fransa ile, Belçika ile, İtalya ile oynayacağım, Almanya ile oynayacağım. Bu takımlarla oynayıp daha gelişeceğim. Ama senin ifade ettiğin gibi gelişme değil işte bu. Zaten benim dağıldığım bir cümle var ya. Çok motiveyim, her zamankinden çok çalışmaya hazırım. Bunu not ettim şu an. Ben bunu kaçırmışım bu arada, biliyor musun? Şimdi duydum, izledim.

0: Yani takımın 3 gol yemiş. Bir önceki maçta 4 gol yemiş kendi ülkene. Son 2 maç 7 gol. Fransa maçını saymıyorum. 7 gol, 1 gol kaydetmişsin. 7 gol sonrası, Belçika deplasmanındaki 3 gol sonrası çok motiveyim. Her zamankinden daha fazla çalışmaya hazırım demek. Bence başka bir şey de söylemeyeceğim.
1: Yani, sorumluluktan kaçtığına inanıyorsun değil mi?
0: Kesinlikle bu işin içerisinde bence nasıl diyeyim, maddi boyut var ya.
1: Yani
0: ancak bu şekilde söyleyebilirim.
1: Anladım. Peki devam edelim. Önemli oyuncular eksik dedi. Hakan, Kenan, Orkun gibi oyuncuların yokluğundan dem vurdu. Mert Müldür de yine bu listeye ekledi.
0: Biz ikisinin oynadığı bir Dünya Kupası da izledik. Avustralya ve Paraguay maçlarını da hatırlıyorum ben.
1: Evet, devam ediyorum.
0: Cevabım bu.
1: Devam ediyorum. Peki bu eksik oyuncuların sahip olduğu görevler takım içerisinde ne kadar ve nasıl dağıtıldı? Ya da acaba en başında mı biz kadro derinliğini doğru oluşturamadık? Çünkü Hakan ve Kenan'ın olmayacağı en başında belliydi.
0: Tabii ki. Şimdi Kenan yoksa, ben dedim işte, bu bana göre. Bu arada herkes için farklı bir görüş olabilir.
1: Evet.
0: Kenan yoksa bana göre İlhan var. Çok farklı bir bakış açısı olabilir. Doğal bir bakış açısı da olabilir.
1: Sen güncel göre, performansa göre söylüyorsun.
0: Aynen bunu. Öyle. Hı hı. Hakan Çalhanoğlu yok. Orkun sakatlandı. Şunu da anlamış değilim. Fransa maçında sakatlanan bir Orkun var. Oynamadı o maçta. İkinci maçta İtalya'ya karşı oynadı Orkun. Belçika maçında sahada yok. Bu oyuncunun tedavisi tamamlanmadan mı oynatıldı? Yoksa bu oyuncunun sakatlığı nüksetti mi? Tedavide yine bir problem mi var? Neden acaba Orkun Fransa maçında oynamadı ilk maçta? İkinci maçta oynatıldı. Direkt 11'de değil mi?
1: Evet, 11'deydi.
0: Üçüncü maçta yine sakatlığı sebebiyle oynamadı. Oynamayacaksa bari en azından ilk iki maçta oynamasaydı da Belçika maçında oynasaydı. Görece olarak İtalya ve Fransa'nın ismi daha büyük FIFA sıralamasında, Belçika daha üstte de İtalya'dan. En azından Belçika deplasmanından puan koparmak için mücadele ederdik. Orkun da orada oynardı. Hakan'ı sorduğun için söylüyorum burada yani.
1: Evet.
0: Onun yokluğunda Orkun'un olması burada önemli. Bence Salih de kötü bir iş çıkarmadı. Atletizmine bayıldım iki maçta da. Atletizmi çok iyi. Tekniği gerçekten iyi. Eksiklerinin olduğunun farkındayım ama A milli takımda başrolde daha yeni görmeye başladık biz Salih'i. Bu sebeple Salih gibi bir ismi yine Belçika maçında ben dün görmek istedim. Yine göremedim. Yani şimdi Kenan yoksa, Hakan yoksa, onlara yakın, onlar gibi olmayabilir, onların üzerinde olabilir, bunu sergileyebilecek, performansı daha da arttırabilecek veya onlara yaklaşabilecek oyuncularımız var zaten. Bu bir bahane.
1: Devam ediyorum. Takım mücadele ediyor dedi. Zaten
0: mücadele ediyor takım.
1: Fransa maçında galiba biz kamuoyu olarak böyle bir tabiri caizse koz verdik diyelim.
0: Evet.
1: Çünkü neydi Fransa maçından sonra yapılan yorumlar? Sadece yerel basında değil. Fransızlar da böyle söylemişti. Fransa kıl payı kazandı. Zoraki kazandı. Neden?
0: Niye oyun vardı?
1: Milli takım işini zorlaştırmıştı. Milli takım puanla ayrılabilirdi. Belki galibiyetle ayrılabilirdi. Pozisyonlara girdi. Fransa'yı çok fazla maçın hakimi ilan etmeyen bir milli takım vardı. Bunda hemfikirdik. Takım mücadele ediyor diyor. Peki A milli takım yalnızca bir mücadele takımı mı olacak bundan sonra? Yani
0: konforlu bir oyun olmayacak mı diyorsun?
1: Üreten, üretebilen, az topla oynayıp çok iş yapabilen takım olamayacak mı?
0: Yani dünkü maçta da, Belçika maçında da biz onu gördük. Biraz daha böyle rakibi üstüne çeken, sonrasında rakibi kabullenen, deplasmandayız zaten düşüncesinde olup da birinci bölgeden, kendi bölgesinden topu üçüncü bölgeye hızlı kontra ataklarla çıkarmaya çalışan bir taktiği vardı Montella'nın. Bunu ben, antrenörlük belgem yok ama ben anladım. Onu söyleyeyim.
1: Hı hı.
0: Bu ne demek? Senin de ifade ettiğin gibi mücadele. İşte rakibi kabul edip mücadele sergileyebilmek. Bu bize yakışan bir durum değil yani. Bu taktik anlayışı oyuncularımızı da, bizim çocukları da zedeleyebilecek bir şey.
1: Hı hı.
0: Çünkü siz oyunculara bunu, ya işte Belçika bizden güçlü, İtalya bizden güçlü, Fransa bizden güçlü demezsin ama şunu dersin. Ya biz kabulleneceğiz sahada, biz kendi bölgemizde toplanacağız, iyi savunma yapacağız, kontra atakta belki işte fırsat bulursak o zaman gol atacağız demek işte. İtalya, Fransa, Belçika bizden büyük demek oluyor bence işte. Taktikte siz onu maalesef geçiriyorsunuz oyunculara. O sebeple Barış Alper Yılmaz, Arda Güler Bologna'da olmayacak, İtalya'ya gelmiyorlar cezaları sebebiyle. Kafilede yer alabilirlerdi. Takımlarına gittiklerinde antrenman yapacaklar zaten. Aynı antrenmanı A milli takımla da yapabilirlerdi. Yanlarında olabilirler.

0: verdi. Niye? Sen bir kere birlikteliği oluşturamadın Montella. Yani bunu bir kere sağlayamadı. O birliktelik oluşmadığı için biz başından kaybettik. Bence oyuncular şunu diyordur. Montella karakter olarak çok iyi bir insan ama kötü bir hoca. Kesinlikle bunu düşünüyorlardır. Yoksa ikili ilişkilerde, iletişim konusunda herhangi bir problem yok. Oyuncularla, yani Montella kendini kulağını tıkıyor dışarıya, oyunculara odaklanıyor. Onların arasındaki iletişimin farkında, o iletişime dahil oluyor. Orada problem yok. Ama buradaki en büyük problem yetersizlik. Ben hiçbir zaman Montella'nın bizdeki kadar, bak iddialı bir cümle kuracağım, amili futbol takımımız kadar iyi seviyede bir takım çalıştıracağına inanmıyorum.
1: Çünkü bunun üzerine koyarak devam edemediği için mi?
0: Bu benim kendi görüşüm, kendi öngörüm.
1: Üzerine hiç koyamadığı için mi söylüyorsun bunu? Yani geldiğinden beri.
0: Geldiğinden beri yani mutlaka iyi maçları var. Saygı duyduğum maçlar var.
1: Tabii ki.
0: Ama ben bunu sadece Montella yaptı diyemiyorum. Yani bazı isimler vardır, teknik direktör maçı kazandırır ya. Montella'da ben hiç bunu göremedim. Yani bir iş yapıldıysa, bir galibiyet geldiyse, iyi bir iş yapıldıysa ben hep bizim çocukların etkisini daha fazla gördüm.
1: Anladım.
0: Sahada.
1: Anladım.
0: Montella etkisini, teknik direktör etkisini çok fazla göremedim. O sebeple kendisi de belki de farkında. Bu seviyede belki de takım çalıştıramayacak, milli takım veya kulüp düzeyinde. O sebeple diretiyor, gitmiyor işte.
1: Anladım. Peki şimdi bir de istatistik olarak dengeli bir maç oldu, fırsat üretiyoruz demiş. Yine aslında biraz mücadeleyle bağlantılı bir açıklama. Fırsatların niteliğini biz yalnızca Uluslar Ligi'nde değil, Dünya Kupası'nda da sonuca çeviremedik. Neden? Dünya Kupası'na giden oyuncular buydu. Biz A Ligi'ne bu oyuncularla çıktık dedi kendisi de. Peki bu oyuncuların üretkenliğini acaba Montella mı azaltıyor? Çünkü bu oyuncular kendi kulüplerinde üretken olmaya devam ediyor.
0: Devam ediyor.
1: Arda Güler 3 karşılaşmanın da tek yıldızı diyebileceğimiz bir oyuncuydu. Evet. Ama onun da bireysel çabası bir yere kadar.
0: Doğru.
1: Takım olamadıktan sonra, takımdaki oyuncuların kalitesi onunla birleşemedikten sonra biz tabii ki sadece fırsat üretiyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Sonuç üretemiyoruz.
0: Şöyle diyeyim, yanlış hatırlamıyorsam Avustralya maçını kaybettikten sonra yine öyle bir ifadesi var. Biz daha çok şut attık diye. Günün sonunda sen hangi istatistik yüksekse gelip onu pişirip benim önüme koyarsan ben de derim ki o tamam ya, kazanmasak da olurmuş, istatistik çok iyi falan derim yani. Bugün de aynı şeyi yapıyor yani Montella. Ya bir yerden sonra bu bahanenin kalmaması ya. İşte bir yerden sonra kuracak cümle olmayınca gidiyor günün sonunda teknik heyete dönüyor. İstatistikte ne var bugün? Ya şunu iyi yapmışız, ikili mücadele. Top kaybında daha iyiyiz.
1: Onlar yani rakam daha rakam söyledi dün.
0: Ya top değil mi?
1: Aha,
0: toplam şutta işte biz onlardan bir tane eksiyiz. Onunla mı söylesek? Herhalde böyle bir plan yapıp çalışıyor. Bu şekilde öne çıkmaya çalışıyor yani.
1: Ne demiş?
0: Veya kendini savunmaya çalışıyor bu
1: rakip
0: şekilde.
1: Rakip ceza sahasında 40 kez topla buluştuk. Rakibimiz ise bizim ceza sahamızda 26 kez topla buluştu. Ama senin rakibin 3 kere,
0: ben buraları dinlememiştim,
1: buldu ve 2'de direkten dönen Luke Bakyo'nun topu var bu arada yani.
0: Olsa 5.
1: Hatta Lukaku'nun pozisyonunu da say.
0: Aynen öyle. Hadi onu sayma. Hadi saymayalım.
1: Hadi saymayalım. O direkten dönmedi ama Luke Bakyo'nunki iki, ya direkten döndü.
0: Aynen öyle. Çok da acayip işler yaptı yani. Hadi 5 olsun. Biz de senin o söylediğin rakip ceza sahasına girmeyle beraber bir gol atmış olalım, iki gol atmış olalım, üç gol atmış olalım. Değişen bir şey oluyor mu?
1: İstatistikler kazananı etkiliyor mu?
0: İşte.
1: Etkilemiyor.
0: Yani demek istediğim şu, istatistikleri toplasak şöyle bir, hadi bundan iki gol çıkaralım, şundan da bir gol çıkaralım, şundan iki gol çıkaralım dediğimizde bile istatistik olarak da sadece kendi öne çıkardığı istatistikler gün yüzünde oluyor yani. Geride kaldığımız istatistik olarak da, ki en başta skor tabelası, geride olduktan sonra bunlar hiçbir şeyi değiştirmiyor bence.
1: Evet, data hocalığı diye bir şey oluştu şimdi. Yani ben daha pragmatik bakıyorum bir futbol izleyicisi olarak. Tabii ki insan bir maçı izlerken keyif almak ister, tuttuğu takımın iyi oynayarak kazanmasını ister ama özellikle bu tarz turnuvalarda veya milli takımı izliyorsak insan oynanan futboldan çok biraz daha sonuç odaklı bakmak
0: tabii ki
1: istiyor. Onu sonra tartışabiliyoruz
0: tabii
1: çünkü.
0: Tabii ki. Futbola merak olmayanlar bile günün sonunda sabah işe gittiğinde
1: skora bakıyor.
0: Yani milli takım da futbol gerçekten öyledir yani.
1: Evet,
0: ben
1: evet
0: etrafımdan da bakıyorum, çevremden de. Futbolu takip etmeyenler bile ya yenmişiz diyor.
1: Milli takım kazanmış diyor. Bu önemli oluyor çünkü ya.
0: İşte onu diyorum. Şey mi diyecek ya, istatistikte şu kadar iyiymişiz, şu kadar. Ya o adam zaten futbolu takip etmiyor.
1: Yunanistan Avrupa şampiyonu olurken şimdi şey mi diyorlar?
0: Evet.
1: Kupayı kazandılar ama siz bir de nasıl
0: aynen
1: kazandığına bakın. Kazandılar.
0: Aynen.
1: almış. Sonuçta müzesine götürmüş.
0: Kesinlikle.
1: Her zaman yapamayacağını
0: otobüs
1: biliyor Yunanistan.
0: Çekerek falan.
1: Bunu her zaman yapabilen bir ülke değil çünkü. Böyle

0: bir kültürü yok futbol dünyasında. Hı hı. Bir İspanya, bir Almanya, İngiltere gibi.
1: Yapacaksa da böyle yapacak. Aynen, Paraguay öyle. Neden mesela o kadar iyi gitti de acayip bir yükseliş gösterdi. Onların da farklı bir şeyi vardı. Dedi ki ben Güney Amerikalıyım. Ben çirkef olurum. Ben her türlü çirkefliği yaparım. Ben de böyle kazanabilirim. Benim başka yolum yok diyor adam. Evet, Fransa maçını hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: En son Mbappé'nin yüz halini falan hatırlıyorum. Doğru, yani Paraguay maçında.
0: Doğru.
1: Öyle ya da böyle mesela çıktılar ama az kalsın Fransa bile yenilebilirdi yani. Kaybedebilirdi. Bir anda böyle bir şey yaşayabilirdik biz. Ama diyor ki benim tek yapabileceğim tek çıkış yolum bu. O da deşerek yani. Hı hı. Paraguay'da mesela onu yapmıştı. Günün sonunda ben saygı duyarım.
0: Bak,
1: bu kadarına
0: maçını...
1: gerek yok tabii. Sağ dışı olaya dönüşüyor bu çünkü.
0: Tabii bak, Fransa maçını kaybettik. Ne konuştuk? Yani skordan çok oynanan oyunu takdir ettik değil mi? Yani Fransa'ya karşı hani böyle
1: öyle
0: oynayabilirdik.
1: Öyle.
0: Biz fark bekliyorduk ama 1-0 bitti. Hatta kazanabilirdik bile dedik. Ama bunu sürdüremiyoruz ne yazık ki. Bir sürdürülebilirlik problemi
1: kesinlikle
0: var. Ve son olarak.
1: Levent abi ve Güvenç hocam da bizleri izliyormuş.
0: Sevgiler, saygılar kendilerine. Deneyim kazanıyoruz ifadesi. Benim takıldığım seviyeden sonra bir sonraki ifade buydu. Şimdi deneyim ne demek? Tecrübe ne demek? Bir işte bir tecrübe edinirsin günahıyla, sevabıyla.
1: Ama önce bir başlangıçta bir yeni bir yeniden bir başlamış olursun.
0: Aynen ve genelde daha çok hatalarımızdan öğreniriz
1: tabii
0: değil
1: ki.
0: Mi? İşler yolunda giderken çok fazla hafızamıza bir şeyleri atmayız ama işler kötü gittiğinde onu düzeltmeye çabalarız bir sonrakinde. Şimdi biz 3 maç oynadık Uluslar Ligi'nde. Hani A Ligi'nde biz deneyim elde ediyoruz ya, ilk kez oynadığımız A Ligi'nde. Fransa maçından İtalya maçına nasıl bir deneyim aktarımı oldu? Ya da İtalya maçından Belçika maçına nasıl bir deneyim aktarımı oldu? Hangi hatayı düzelttik? Yani 3 maçın 3'ünü yan yana koy.
1: Hı hı.
0: Ne değişti yani, seviye olarak ne kadar yukarıya tırmanabildik? Ne kadar deneyimimizi diğerine aktarabildik ki? Sen gördün mü bir deneyim?
1: Yani... göremedim. Çünkü
0: bahsettiği deneyim nerede Montella'nın?
1: Şimdi Montella, ben çok motiveyim. Her zamankinden çok daha fazla çalışmaya hazırım diyorsa, ben diyorum ki acaba bu kadar yenilen golden mutlu mu oluyor yani? Gol yedikçe daha mı motive oluyorsun? Ben anlamadım yani. Bu ne demek? Bu dalga geçmek gibi bir şey geliyor bana yani. Gerçekten dalga geçmek gibi. Yani çünkü ya 3-0 kaybetmişsin bu maçı, öncesinde İtalya'ya 4 gol, İtalya'ya karşı evinde 4 gol yemişsin ve bitik durumda olan, ayağa kalkmaya çalışan bir İtalya varken, hı hı, sen motive oldun onlara. Mancini ile beraber ilk galibiyetini almış bir İtalya deplasmanda 4 gol attı. Onları ayağa kaldırdın. Günün sonunda bir sonraki maçında da 3 gol yiyorsun. 2 maçta 7 gol. Çok motiveyim demek. Yani gerçekten anlamıyorum. Hani ben empati kuruyorum. Düşünüyorum yani, şöyle ne demek istiyor acaba? Koskoca amir takımı teknik direktörü diyorum ya. Eski futbolda oynamış yani.
0: Evet,
1: Roma'nın
0: evet.
1: Efsanesi.
0: Evet.
1: Düşünüyorum şöyle, acaba diyorum yani ne demek istiyor? Ha, gerçi ciddiye almaya çalışıyorum. Montella'nın açıklamalarında bakıyorum yani, diyorum ki ne diyor acaba? Yani gerçekten elle tutulur bir şey yok yani. Acaba diyorum sonradan eve gidip otele gidip kendisi izliyor mudur veya bu açıklamalarını kendisi de ölçüp tartıyor mudur diye düşünüyorum mesela. Kendisi kendi açıklamalarına ne diyordur diye de düşünüyorum.
0: Yani bir öz eleştiri görmüyoruz. 3 maçta maalesef 8 gol yemiş ve sadece 1 gol atabilmiş, Türkiye'nin nerede hata yaptığı ile ilgili bir analiz duyamıyoruz kendisinden. Mesela tabii ki birbirlerinden farklı karakterler ama aynı dili konuştukları için bir Vincenzo Italiano örneğiyle devam edelim. Ahmet maçından sonra Italiano'nun bir ifadesi çok konuşuldu. Bu karşılaşmada ağzımda ekşi bir tat kaldı. Bu maçı unutmayacağım dedi. Ve genelde Beşiktaş o güne kadar kazandığı maçlarda, çok gol attığı maçlardan sonra bile Italiano'nun hep Beşiktaş'ın eksik kalan yönleriyle ilgili yaptığı açıklamalarını konuştuk. Hatta ya ne kadar biraz disiplini acaba abartıyor mu, takıntı seviyesinde mi yaklaşıyor acaba hoca şeklinde yorumlar yapıldı ki karakteri böyleydi. İkisi de İtalyan, ikisi de aynı futbol tedrisatından geçmiş ama bakış açıları çok farklı.
1: Evet.
0: Yani şimdi ben Beşiktaş'ın devre, yani milli aradan sonra özellikle Ahmet maçının üzerine bazı noktalarda daha böyle farklı bir kimlikle çıkabileceğini tahmin edebiliyorum. Çünkü İtalyano bunu bize söyledi. Değiştirmeye çabalayacağını göreceğiz en azından ama Montella 3 maçtır hep iğne deliğinden pozitif bir şey söylemeye çalışıyor bize. Bu da bize geçmiyor haliyle.
1: Evet, geçmez.
0: Şimdi oyuncu
1: geçmez.
0: Geliyor, özür diliyor. Arda Güler maç önünde ne kadar poker face. Bir yandan yanında Montella biraz daha mütebessim açıklama yapınca bu bile tartışma konusu oluyor. Çünkü üzerinize baskı varken yaptığınız en ufak hareket bile insanları irite edebilir. Montella bunun hiç farkında değil.
1: Kesinlikle değil. Yani şunu düşünüyorum. Acaba diyorum hala Montella'yı destekleyen işte

0: Ya bu adam ne yapsın ya? Sanki elinde çok iyi oyuncular var. Bu oyuncularla beraber işte yapabileceği de bu.
1: Ben bunu bir yere kadar söylüyordum belli bir dönemde. Yani geçtiğimiz yıllarda. Özellikle bu santrfor konusu ilk tartışmaya açıldığında. Ya hani hatta kendi ifadesi vardı Mauro Icardi'nin en iyi olduğu dönemlerde. Icardi gibi bir oyuncu vardı, ben mi oynatmıyorum tarzı bir açıklaması vardı. O dönem için haklıydı. Mesela şimdi 2019'dan beri Türkiye'de santrfor mu yetişiyor ki deyince insanlar sinirleniyor. İşte Enes Ünal tartışması oluyor. İşte Kemal Rüzgar tartışması oluyor. Yani onun söyleyeceği her şeye artık antitez üretebilen bir kitle var. Bugüne kadar savunanlar bile, buna kendimi de dahil ediyorum. Çünkü fazla da eleştirildiği dönemler vardı haksız yere. Bunu da yapmak istemezdim. Doğru olduğunu bildiğim şeyleri söylüyordum kendisiyle ilgili. Ama şu an hiç açık kapı bırakmıyor.
0: Bu, az önce de ifade ettiğim gibi bunlardan sadece artık biz basın mensupları, taraftarlar, halkımız, toplumumuz, yani bu maçı benimseyen milli takıma destekleyen herkes artık şu noktada bence bu biraz aslında şeye de geçmiş durumda, yani futbolculara da geçmiş durumda. Futbolcularda da bu demoralize olma durumu, motivasyon kaybı net bir şekilde var. Yine hadi diyorum ki sildim. 3 maçı da sildim yani. Yeni bir sayfa. Bologna maçı. Pazartesi günü oynanacak. Bologna maçı, yine bir 3 maç var. 9 puan kazanabilirsiniz diyorum. Ama deplasmanda ikisi. En azından bir 4 puan alınabilir mi? En azından diyorum ki en iyi 4. olalım. Uluslar Ligi'nde, A Ligi'nde yolumuza devam edelim.
1: Furkan Bozoğlu, teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Sağlık. Çok keyifli bir yayın oldu. Yaşasın hafta sonunu böylelikle tamamlıyoruz. Hoşçakalın.
2: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyo.

0: öğrenmeyince uzay biyoloğu olacağım.
1: Ben dijital arkeolog.
2: Ben iklim mühendisi olacağım.
3: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 10

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 3 Ekim 1990 yılında Doğu ve Batı Almanya birleşti. Öte yandan 3 Ekim 2005'te Avrupa Birliği ile Türkiye arasında üyelik müzakereleri başladı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
11: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar. Reklam. A-Spor Radyo. Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: yansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Hedef alıp vursanlı özenli sözlerin oklarıyla süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bilsin hiçbir şey umurumda değil.

0: kabul etmeyeceğim seninle. Dayan.
1: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

İşte Zenisa'da stadyon Bilinopolye'nin üstten görünümü, tribünler tamamen dolu. Takımlar yavaş yavaş yeşil zemine ayak basıyor. En önde kaptan Edin Dzeko. Haziran 2027'de başlayan bir milli takım macerası. 40 yaşında Edin Dzeko devasa bir miras bırakarak bugün taraftarına veda edecek. İki kaptan Victor Lindelöf ve Edin Dzeko görüntüde. Maçın hakemi Ukrayna'dan Oleksiy Derevinsky. İki kaptan onun yanında. VAR odasında da yine Ukrayna'dan Denis Şurman olacak. Edin Dzeko ve işte onun için Zenisa'da açılmış pankartlar. Zenisa'da ilk düdük sesi geldi. Edin Dzeko'nun son dansı. Edin Dzeko'nun vedası başlıyor. Keyifli seyirler. Gudmundsson. Lindelöf kalecisine döndü. Johansson. Hamzic. İlk kez bugün milli formayı giydi kalede. Hamzic, Edin Dzeko. Top ona geldiğinde statta uğultu artıyor. Sağ kanattan geliyor Bosna. Orta arka bölüme doğru üst dallara gitti. Out. Sergey Barbares görüntüde. Bosna Hersek teknik direktörü. Bosna takımının eski oyuncularından ota bu takımı Dünya Kupası'na götürdü ve şimdi de Uluslar Ligi'nde başarıya ulaştırmak istiyor. Son bir temas var savunmadan, korneri kullanıyor Bosna. Kaleci çıktı. Yumruk geldi Johansson'dan, atağın devamında Gigovic savunmaya takıldı. Bir kez daha Gigovic baskı altında döndü kalecisi Hamzic'e. Uzun top. Alay Begovic. Çalım attı Alay Begovic. Dzeko. Lindelöf bıraktı Johansson.

Savunma kafayı vurdu. Yerde kalan bir isim, geç gelen bir düdük. Zeneli, onun itirazları var. Katic oyunu başlattı. Memic. Uzun bir top sol kanata. Kolasinac hareketli. Topla buluştu Kolasinac. Yerden çevirdi. Edin Džeko. Yatarak bir müdahale. Alay Begovic. Top Bosnalı oyuncularda kaldı. Gigovic. Katic. Bir kez daha topla buluştu Katic. Muharemovic. Armin Gigovic. Alay Begovic. Merkeze oynama çabası. Muharemovic. Katic. Basic bıraktı Muharemovic'e. Şimdi Gigovic. Uzun bir top ama yerini bulmadı.

Johansson eliyle bıraktı arkadaşına. Tek dokunuş. Nanasi takipte. Hamsic. Gidemedi Demirović. Kalkıyor hakem. Derevinski. Gyökeres açı dar. Gyökeres vurdu. Son anda müdahale geldi Hamsic'ten. Çok dar bir açı ama iyi vurdu Gyökeres. Hamsic çıkardı.

Gyökeres, açı dars, tam köşeyi düşündü, iyi uzantı. İlk milli maçını oynayan Hamzic. Graham Potter'ın tepkisi

Gigović. Topla kat ediyor Gigović. Kolasinac tek pasa gitti. Dzeko'ya gelmeden savunmada müdahale. Kafayla indirilen top ama geçmedi. Gigović. Karlström. Faul kararı. Skoglund yerde kaldı. Faul yapan Alay Begović.

Lindelöf. Starfelt. Baskı var. O baskıdan İsveç iyi çıktı. Gyökeres kalesini terk etti. Müdahale yaptı Hamzic. Kalesinden çok uzakta. Tehlikeyi uzaklaştırdı Hamzic. Kritik müdahale Hamzic'ten.

Larsson. Bir kez daha Larsson top aldı. Kastrom. Bernardson. Bernardson'dan Kastrom'e faul kararı. İsveç kullanacak.

Oleksiy Derevinski biraz da geriden kullanılmasını istedi Ukraynalı hakem. Topun gerisinde Sebastian Nanasi var. Dakika 9. Nanasi yaptı ortayı. Kafa savunmadan Alay Begoviç. İki oyuncunun arasında Alay Begoviç kaybetti topu. Orta geldi. Müdahale Kolasinac'tan taç. Takımın Ceko ile birlikte en tecrübeli iki isminden bir tanesi Seat Kolasinac. Gudmundsson taçı kullanacak. Uzun bir taç. Kafalardan sekti. Savunma uzaklaştırdı.

İsveç soldan gelecek. Gyökeres. Viktor Gyökeres. Karlström. Touch. Sebastian Nanasi görüntüde. Strasbourg'da forma giyiyor. Edin Dzeko. Dzeko'dan iyi pas. Bosna etkili geliyor. Solda boşluk var. Alay Begoviç'e doğru. Alay Begoviç ceza sahasına girdi. Soluna çekti. Alay Begoviç vurdu. Kaleci Johansson. Barbares, o da heyecanlandı. Ayağa kalktı. Dzeko'nun pası. Etkili geldi Bosna. Genç yıldız Alay Begoviç soluna çekti ama iyi yer tuttu. Viktor Johansson.

Top dışarıya gitti. İşte Zenisa'da değerli izleyenler, adeta her yer yanıyor. Dakikalar 11'i gösterdiğinde Bosnalı taraftarlar meşaleleri yaktı. Bu az önce Alay Begovic'in şutu. Bir havai fişek gösterisi de var tabii ki şu an. Sesleri siz de duyuyorsunuz. Gökereş etkili bir pas veremedi. Hamzic.

Katić, Đigović, Moremović, Demirović'ten kanada uzun bir top. Ceza sahasında tehlike. Vuruş geldi. Savunmanın müdahalesi. Bayraktarević. Top yine orta. Esmir Bayraktarević yaptı ortayı. Edin Džeko'yu açtı. Kaleci de kaldı Johansson.

Starfelt. Johansson.

Gökereş. Nanasi. Lindelöf. O da hücumda. Nanasi bıraktı. Gudmundsson. Lindelöf. Pas yapmaya devam ediyor İsveç. Viktor Lindelöf. İlk çeyrek dili maçta geride kaldı. Henüz iki taraf adına da önemli bir şanstan bahsetmek mümkün değil. Bernardsson, Karlström, Starfelt, Gudmundsson. Nanasi. Karlström, Nanasi, Gudmundsson çizgide. Top bir süredir İsveç'te. Gudmundsson. Çalım atamadı Gudmundsson. Karlström. Baskı geldi. Pasla geldi. İsveç etkili geliyor. Bernardsson yaptı ortayı arka direğe doğru. Gyökeres gol şansı attı çalımı. Gyökeres gol! Viktor Gyökeres! Gollerine milli formayla devam ediyor Gyökeres. İsveçli taraftarlar seviniyor. İsveç Bosna deplasmanında Zenitsa'da 1-0 öne geçiyor. Hamzic üzgün. Milli formayla ilk maçında Gyökeres'e engel olamadı.

önce çalım, sonrasında gol attı ve işte klasik hale gelen gol sevinci. Victor Gyökeres ve Graham Potter da böyle seviniyor. Ve elle bir kontrolü belirliyor. Maçın hakemi Oleksiy Derevinski, VAR odasından gelen Deniz Şurman'dan gelen bilgiyle işte burada elle bir müdahaleyi tespit etti. Şurman Derevinski uyardı. Ağlara giden top gol geçerliği kazanmıyor. Zenisa'da 0-0 devam ediyoruz.

Maremović. Derevinski görüntüde. Elle bir teması belirledi. Deniz Şurman. Demirović top alamadı. Nanasi.

Nanasi. Larsson. Skoglund. Sebastian Nanasi. Bir süredir top İsveç kontrolünde. Daha çok karşılayan bir yapıda Bosna Hersek. Lindelöf. Gyökeres'e doğru. Viktor Gyökeres. Ceza sahasında döndü Gyökeres. Gyökeres vurdu savunma. Atak devam edecek. Bernardson. Bu kez sahil ortaladı. Kaleye yönelen top Hamzic'te kaldı. Geçerli olmayan golce soluyla ortayı yapmıştı Bernardson. Gyökeres gol atmıştı. Bu kez sağ ayakla bir deneme Bernardson'tan. Hamzic topun sahibi oldu. Memiç'e çıktı Bosna. Amar Memiç müdahale geldi savunmada. Karlström'den

Yine uzun bir taç. Kafalardan sekti. Karlström uzaklaştırdı. Tacı kullanacak Bosna. Yine uzun bir taç. Katic. Edin Džeko. Džeko pasını aktaramadı. Gudmundsson. Muharemović. Katic. Bas içten pas. Katic. Muharemović. Bayraktarević. Alay Begoviç de orada. Kolasinac. Gigovic. Sağ kanada döndü Gigovic. Uzun bir top Demirovic'e, savunmada kafayı vuran Lindelöf. Muharemović. Faul kararı. Barbares görüntüde. Basic uzun kullandı. Kafa ile içeriye doğru, savunma dikkatli. Zeneli şöyle bir bakındı çevresine, sonrasında Lindelöf'le oynadı. Nanasi. Zeneli, Larsson pas istiyordu. Geriye döndü Lindelöf. Nanasi. Karlström.

Zeneli, Larsson, Gudmundsson. Orta şansı arıyor Gudmundsson. İzin vermedi o nokta atığa Bayraktar Eviç. Nanasi sırtı dönük. Hata destek. Starfelt'ten. Karlström'ten. Lindelöf'e ondan Gudmundsson'a. Gudmundsson. Viktor Lindelöf. Nanasi. Çalım atamadı Nanasi. Basic. Alay Begovic süratliydi ama topa yakındı. Skaglund kalecisine bıraktı Johansson'a. Ondan da Lindelöf. Juventus'ta forma giyiyor Alay Begovic. Geçen yıl Salzburg'da iyi bir sezon geçirdi. 13 gol 5 asist. Avusturya Bundesliga'da devamında iyi bir Dünya Kupası ve sonrasında Juventus'un yolunu tuttu. Kolasinac faul yaptı.

Nanasi kullanacak. Dakika 28. Nanasi orta geldi. Kafa arka bölüme, bir dokunuş daha. Hamzic. Hemen oyuna soktu Hamzic. Amar Memic. Bir sakatlık yaşıyor Starfelt. Oyunda devam ediyor. Alay Begoviç'e doğru ama top dışarı gitti. Starfelt'e Bosna ceza sahasında kendisini yere bıraktı. Değişiklik istedi. Starfelt devam edemeyecek. Alay Begoviç.

şimdi oyunu durdurdu. Oleksiy Derevinski. Graham Potter. O da muhtemelen Starfelt'in yerine girecek. Oyuncunun arayışında. Ayağa kalkamadı Starfelt. Oyunda bir yandan devam etti ama sonrasında düdüğünü çaldı Derevinski. İşte pozisyon. Burada topa dokunmaya çalışırken bir sorun yaşadı Starfelt. Devamında da kendisini yere bıraktı.

İsveç'te Erik Schmidt oyuna dahil olacak. Starfelt devam edemiyor. Zorunlu bir değişiklik. Starfelt çıktı. Schmidt oyunda.

Şanssız bir maç Starfelt için, erken tamamlanmak zorunda kaldı. Katic. Hamzic. Skoglund. Önünde kaldı. Skoglund daha fazla gidemedi. Gigovic orada. Ceko. Smith. Lindelöf. Nanasi. Çıktı baskıdan. Aktardı pasını. Bernardson. Bernardson çalıma gitti ama iyi kapattı. Kolasinac. Alay Begovic. Uzaklaştıran Muharemovic. Karlström top kaybı. Kolasinac da alamadı. Tacı İsveç kullanacak. Toplu oynamada %58'e %42 İsveç üstünlüğü. Skorboard'da ise denge var. Johansson. Kolasinac. Alay Begovic gelmedi ona. Larsson. Zeneli de orta. Besford Zeneli. Nanasi. Zeneli. Çalım geldi. Nanasi ceza sahasına girerken faul yapıyor Nanasi.

Hamsic kullandı. Dzeko, Karlström, Memic. Son temas. O noktada İsveçli oyunculardan diyor maçın hakemi Derevinski. Tacı Bosna kullanacak. Hamsic. Skoglund sona çarpan top dışarıda. Kolasinac. Basic. Baskı var. Zeneli ve Gyökeres el oynama beklentisi oyun devam etti. Hamsic. Gigovic. Kolasinac. Edin Dzeko. Dzeko'dan pas. Demirović ceza sahasında. Demirović buluşamadı topla. Devamında bayrakta kalktı.

Gyökeres. Gigovic. Çok soğukkanlı Gigovic. Muharremovic. Basic aldı topu.

Pas geçmedi Larsson, Gyökeres anlaşamadı Zeneli ile. Baskı Muharremović. Basic. Katic. Muharremović. Katic. Basit bir top kaybı. Bayraktarevic'le anlaşamadı. Katic. Bayraktarevic. Ona çarpan top dışarı gitti.

Smith bıraktı. Johansson. Erik Smith. Erik Smith de ikinci Bundesliga'da St. Pauli forması giyiyor. 7. sezonu St. Pauli ile. Skoglund, Bernardsson, Karlström. Yerden bir pas, Gökereş. Nanasi. Gökereş. Gökereş çalım atarken yerde kaldı. Karar faul.

Nanasi topun gerisinde. 41. dakikada Zenitsa'da tamamlanmak üzere. Ceza sahası kalabalık. Arka direkte konuşlandı İsveçli oyuncular. Şimdi ön bölüme doğru geldiler. Ortada geldi. Kafa vuruşunda top dışarı gitti. Lindelöf. Nanasi'den orta. Lindelöf yükseldi, vurdu kale alanında. Çerçeveyi bulamadı.

Graham Potter kaçan fırsata böyle üzüldü. Eric Smith

Kolasinac sacı kullandı. Gigovic arkasına düştü Alay Begovic'in.

Larsson. Zeneli ayağından açtı. Kolasinac top oyunda tuttu mu? Hayır diyor. Yardımcı hakemin de uyarısıyla Derevinski

Kastrup. Nanasi geçmedi pas. Katic. Bayraktarević gidemedi. İlk yarıda normal sürede son dakikanın içerisindeyiz. Gudmundsson. Larsson. Skoglund. Bernardsson. Bernardsson ceza sahasında. Muharremovic kademeye girdi. Bernardsson'un dengesini bozdu.

artı 2. İlk yarının sonuna eklenen süre. İlk yarıda en az 45 artı 2 izleyeceğiz. Basic. Muharremovic uzun bir top. Edin Dzeko. Dzeko kontrolü sağlayamadı. Bosna taşı kullanacak. Basic orta geldi. Johansson. Karar korner. Katiş de oradaydı. Boşa çıktı Johansson. Farklı bir açıdan pozisyon ekrana geldi. Basic korneri kullanacak. Orta geldi. Arka bölüme açıldı top. Alay Begovic. Top oyunda. Alay Begovic orta. Kale yönlendi. Savunma gol. Şansı gol. Edin Dzeko. Son dansında gol atıyor Edin Dzeko. Tüm oyuncular onun çevresinde. İsveçlilerin

itirazları var. Boston oyuncular da şu anda itirazlı. Kornerde arka bölüme açılan top. Alay Begoviç, bu top çıktı mı çıkmadı mı? Devam dedi. İlk etapta maçın hakemi Derevinski sonrasında golü vermedi, iptal etti. İlk yarı Zenisa'da tamamlanıyor. İlginç bir ilk yarı. 18'de Viktor Gyökeres'in golü VAR kararı ile iptal edildi. Devamında 45+2'de yine Edin Dzeko ağları buldu Gyökeres gibi ama o da yine maçın hakemlerine takıldı. Gol kararı çıkmadı. İlk yarıda gol yok değerli izleyenler. Boston 0, İsveç 0. İkinci yarıda yeniden karşınızda olacağız.

0: Uluslar Ligi'nde 3. maçların heyecanı yaşanıyor.
1: 41 yaşında ama atmaya devam ediyor Luka Modrić.
0: Birer galibiyeti bulunan Hırvatistan ve İngiltere, Hırvatistan'ın Rijeka kentinde kozlarını paylaşacak.
1: Topalarda gol!
0: A Ligi 3. gruptaki Hırvatistan-İngiltere Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 19'da Aspor'da.
2: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.
3: Reklam.
4: Ben Münce uzay biyoloğu olacağım.
5: Ben dijital arkeolog.
6: Ben iklim mühendisi olacağım.
7: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 3 Ekim 1990 yılında Doğu ve Batı Almanya birleşti. Öte yandan 3 Ekim 2005'te Avrupa Birliği ile Türkiye arasında üyelik müzakereleri başladı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: Asipov Radyo.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Aspor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Toprak Mahsulleri Ofisi, 5 Ekim'den itibaren 5,5 milyon ton ekmeklik ve makarnalık buğdayın satışa sunulacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, yakından takip edilen piyasa gelişmeleri ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda, 1 Eylül'den itibaren TÜRİP üzerinden yapılan hububat satışlarının miktarı ile usul ve esaslarının yeniden değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, lisanslı depolarda bulunan stokların, Türkiye Ürün İhtisas Borsası üzerinden serbest satışının devamının ve Toprak Mahsulleri Ofisi depolarında bulunan stokların ise kullanıcılara serbest satışa açılmasının uygun görüldüğü ifade edildi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Aspor Radyo, sporun radyosu.
3: Faul kararı. Skoglund yerde kalan isim. Pas hatası geldi Lindelöf'ten. Ama Bosnalı oyuncular da iyi değerlendiremedi. Mücadele Gigovic oradan çıkamadı. Çizgide mücadele devam ediyor. Bernardsson ve Kolasinats. Kolasinats yerde. Karar İsveç'le yine çıktı.

Merkezden doğrudan diğerine gelen top. Muharebovic. Basic. Erik Smith'ten pas. Gyökeres. Gyökeres pas geçmedi Nanasi'ye. Kritik bir müdahale. Bayraktarević kaptırdı. Kolasinac araya girdi. Bosna için hücum şansı olacak ama atak faulle kesildi. Kart beklentisi var. Kartına başvurmadı Derevinski.

Nanasi. Viktor Gyökeres. Gyökeres sağına çekti. Karlström. Simit uzaklaştırdı. Katic. Baskı Nanasi'den. Hamzic.

Bayraktarević. Basic. Basic. Oyunun yönünü değiştirdi. Yerden bir pas sağlamadı. Bayraktarević. Atak devam edecek. Muharremović. Katic. Muharremović. Edin Džeko. Džeko'dan pas geçmedi. Şimdi Gyökeres'e doğru hareketlendi. Viktor Gyökeres. Gyökeres top aldı. Ceza sahasında sağına çekti. Destek bekledi. Karşısındaki oyuncu Gyökeres. Açı kapandı. Nanasi boşa çıktı ama onu da bulamadı Gyökeres. Şimdi Bernardson'a. Verkaç isabet yok. Verkaç'ta Katic müdahale yapan isim oyunda. Taç'la devam edecek. Larsson. Karlström.

Yerden bir pas. İki oyuncunun arasında İsveç'te orada top kaybı. Zeneli'den Basic.

Higovic, Bayraktarević bekletmeden pasını gönderdi ama Lindelöf araya girdi. Gudmundsson,

Karlström. İki stoperin arasında Smith açıldı. Erik Smith. Lindelöf.

baskı var. Demirovic'ten Karlström. Basic, o da baskıya katıldı. Karlström.

Gyökeres. Paslar. Ama Bernason ayakta kalamadı. Son bölümde oyun kontrolü yine İsveç'e geçti. Johansson. Gudmundsson.

Vallahi Begoviç gidemedi.

Demirović, Katić. Memiç. Bayraktarević. Memiç'in pozisyonu, faul dedi. Derevinski.

Johansson. Zeneli topu aldı. Erik Simit. Tek pas. Gyökeres'e geçmedi. Bernardson takipte aldı topu. Gyökeres gole gidiyor. Gyökeres gol! Viktor Gyökeres. İlk yarıda da atmıştı. Vara takılmıştı. Bu kez bir sorun yok gibi görünüyor. Bernardson çaldı topu. Gyökeres'e verdi. Gyökeres gol vuruşunu yapıyor. İsveç formasıyla gollerine devam ediyor Viktor Gyökeres. Hamzic'in üzüntüsü. Kolasinas'ın pası burada kısa düştü. Kadiç ağır kaldı. Bernardson baskıyı yaptı. Hemen Gyökeres oynadı. Sert bir şutla ağları buluyor Viktor Gyökeres. İsveç'in golcüsü iş başında ve golden hemen sonra da klasikleşen gol sevincini yapıyor. Bernardson'la golü kutluyor. Ve işte o an geldi değerli futbol severler. Hakem Derevinski de alkışlıyor. Edin Dzeko, Bosna'nın elması, Saraybosna'nın kuğusu. Bosna formasına başladığı yerde Zenitsa'da veda ediyor. İlk milli maç 2 Haziran 2007 bu statta Bosna Hersek Türkiye maçında bize karşı oynamıştı. İlk golünü de o maçta attı. Son gol 26 Mart 2026'da Cardiff'te Galler deplasmanında çok kritik bir goldü. Devamında Dünya Kupası'na gitti Bosna. Bosna ile birlikte 2014 Dünya Kupası'nı gördü. 2026 Dünya Kupası'nı gördü. Haziran 2007'de başlayan efsane 40 yaşında devasa bir miras bırakarak veda ediyor. Edin Dzeko.

Milli formayla son maçında golle buluşamadı Edin Dzeko. VAR'a takıldı. Daha doğrusu iptale takıldı diyelim. Dereminski de ilginç bir an. Bir an için yerde buldu kendisini. Karlström, Gudmundsson, Gyökeres. Victor Gyökeres, yerden bir pas. İyi kontrol gelmedi Zeneli'den. Çıkarken yapılan bir hata. Bernardson. Bernardson kaleyi düşürdü. Katiş'ten döndü. Gyökeres gelişine vurdu ama farklı bir şekilde top dışarı gidiyor.

Kuş geldi. Son anda Hamzic. Zeynel'i vurdu Hamzic. Gudmundsson'un pası. Zeynel'i

düştü. Böyle çıkarttı. İyi uzandı Hamzic. Var. Son anta dokundu Gigovic. Alay Begovic. Katic. Tabakovic de Bosna'da oyunda. Edin Džeko çıktıktan sonra Haris Tabakovic.

Gigović. Yerden çevrilen top Johansson. Atağın devamında Kolasinac. Son temas savunmadan korner.

Korner kullanıldı. Arka bölüme doğru. Son anda Johansson. Zeneli ve Muharremovic. Muharremovic faul yapıyor.

Top kaybı İsveç'te hata geldi. Basic. Gigovic. Pas geçmedi. Zeneli. Oyun taşla devam edecek. Golasinac hemen başlattı. Katic.

Amsic,

Moremović, Gigović,

Çizgide nefis çalım geldi. Bayraktar Eviçler ama devamını getiremedi. Kastrom. Gyökeres. Gyökeres gidiyor. Gyökeres bıraktı. Kastrom için zor bir toptu. Savunma araya girdi. Memic. Bosna atacı kullanacak.

Ligovic, Demirovic, Tabakovic gidemedi. Nanasi önünde boş bir alan. Gyökeres hareketli. Ona doğru Gyökeres karşı karşıya. İkinci gol mü? Geçti kaleci. Gyökeres top alanda. Gyökeres vurdu. Çizgiden çıkardı Basic. Devamında bayrakta vardı. Offside. Victor Gyökeres. Nanasi'nin pasıyla hareketlendi. Bu açıdan tabii ki karar vermek kolay değil. Kaleci Hamzic'i geçti. Dar açıdan vuruşunu yaptı. Basic çıkardı. Devamında da bayrak havaya kalktı. Erik Smith uzaklaştırdı Johansson.

Muharemović. Basic. Bayraktarević. Katić.

Katić. Muharemović.

hızlı çıkıyor İsveç. Skoglund daha fazla sürükleyemedi. İki takımda daha sonra değişiklikler olacak. Basic. Memic.

şimdi değişiklikler yapılacak. İsveç'te Svedberg ve Bergvall oyuna dahil olacak. Zeneli çıkan isimlerden ilki. Bernardsson da oyundan alınıyor. Zeneli ve Bernardsson İsveç'te çıkarken Bergvall'la Svedberg oyuna dahil oluyor. Demirović Bosna'da kenara gelen isim. Lukic oyuna dahil oldu. Bir diğer çıkan isim Basic. Basic'in yerine de Ermin Mahmic oyuna dahil oldu. Çorum Futbol Kulübü'nde forma giyiyor Mahmic. Uzun bir taç. Kafalardan sekti. Muharremović savunma uzaklaştırdı. Mahmic savunma karşıladı Karlström'le. Alay Begovic istediğini yapamadı.

Gyökeres'in golü. Bernardson topu çaldı, pası verdi. Gyökeres gol attı ve sonrasında Kolasinac Katic'i böyle teselli etti.

Memiç. Bosna, tacı kullantı. Graham Potter'ın da itirazları var.

Katic ve Gudmundsson arasında ikili mücadele bu kararı. Hem Graham Potter hem de Gudmundsson inanamıyor. Bosta kullanacak serbest vuruşu.

Bayraktarević yaptı ortayı. Top boşta kaldı. Savunma uzaklaştırdı. Atak devam edecek. Orta etkili. Kaleye doğru gol.

Zerisa'da büyük sevinç. Tribünler ayakta. Edin Dzeko. O da golü kutluyor. Alay Begoviç. Bosta futbolunun yeni yüzlerinden Alay Begoviç, onun çevirdiği top kaleye yöneldi. Johansson'un hamlesi yeterli olmadı. Bosna birbiri buluyor. İşte Alay Begoviç böyle çevirdi. Katic hareketlendi. Top doğrudan kaleye yöneldi. Direğe çarptı, ağlara gitti. Edin Dzeko'nun vedasında Bosna futbolunun belki de yeni elması Alay Begoviç'le Bosna golü buluyor.

Karlström. Nanasi bu pası beklemiyordu. Memiç'in kontrolünce top dışarıda. Uluslar Ligi'ndeki ilk golünü attı Alay Begoviç. Katiş ve orada Karlström. Kaleci Johansson'u yanılttı bu top. Barbares'in gole verdiği reaksiyon ya da vermediği reaksiyon. Ama kulübü ayakta. Sonrasında böyle kutladı Bosnalı oyuncular.

Gigović. Mahmić. Kolasinac.

Dakika 84. Şimdi Gyökereş'e. Gyökereş baktı içeriye. Pasa gitti. Savunma uzaklaştırdı.

Sakatlık var. Dışarı bıraktı Lindelöf. Az önce gol atan Alay Begoviç kendisini yere bıraktı.

Bosna'da iki değişiklik daha olacak. Tarević topu İsveçli oyunculara bıraktı. Lindelöf. Gökereş vuramadı. Katic. Gökereş. Ligovic faul yaptı. Zmajlovic ve Sunic oyuna dahil olacaklar Bosna'da. İki değişiklik. Sergey Barbaraj'den Katic. Çıkan isimlerden ilki. Bir diğer kenara gelen oyuncu da Gigovic oluyor. Katic ve Gigovic çıktı. Smajlovic ile Sunic oyunda. Alay Begoviç de hala kenarda. Dakika 88. Bekleyin dedi. Oleksiy Derevinski. İşaret geldi. Orta geldi. Kafa savunmada Tabakovic. Savunmasına yardımcı Gudmundsson. Sonic anlaşamadı arkadaşıyla. Dışarı attı Sonic. Nanasi. Top İsveçli oyuncularda kaldı. Nanasi ceza sahasında. Gudmundsson. Top boşta. Nanasi vuramadı. Elle oynama beklentisi Bosna'lı oyuncularda. Gözler Derevinski'de. Oyun devam etti.

uzun bir taç ama ön bölüme düştü Bergvall. Dakika 90. Gudmundsson.

Ljigović bu arada oyunda kaldı değerli izleyenler. Bosna rejisinde Ljigović çıktı olarak göründü. Yine UEFA rejisinde aynı şekilde ama Ljigović oyunda kaldı. Alay Begović çıktı. Onu da aktarmış olalım.

Muharemović. Artı 4. Maçın sonuna en az 4 dakikalık ekleme geldi. Oleksiy Derevinski'den. Uzun bir top. Bayraktarević aldı topu. Bayraktarević çekti soluna. Orta Bayraktarević'ten savunma dikkatli. Bergvall. Gyökeres. Gyökeres gidemedi. Faul. Smailović faul yaptı.

Hamzic. Sunic'ten pas. 90+2'deyiz. Sunic uzun gönderdi. Lukic Smith karşısında. Lukic çevirdi. Larsson.

Kolasinac stacı kullandı. Muharemovic. Kolasinac. Gigovic. Muharemovic. Doğrudan dışarı gitti bu orta. 90+3.

Sonić. Hata geldi. Nanasi. Bergwall. Karlström. Gudmundsson. +4 son duraklama dakikasının içerisindeyiz. Gudmundsson aldı topu, ceza sahasında Gudmundsson çevirdi. Kaleci de kaldı Hamzic.

Lindelöf faal yaptı. Belki de Bosna için son bir şans olacak bu. Bir Duranto fırsatı. Bayraktareviç geldi, o kullanacak. Haris Tabakovic, o da gol arayacak ileride. Artı 4 de tamamlandı, artı 5'teyiz. Nanasi'yi kenara yolladı hakem çünkü oyundan çıkacak. Kensema oyunda duraklamalarında, Nanasi kenara geldi.

90+5. Bayraktar Eviç topun gerisinde. Bayraktar Eviç ortaladı. Top dışarı gitti. Karar out. Boston oyuncuların itirazları var. Smailovic o noktadaydı. Out kararı çıktı. Ve son düdüğünü çalıyor Oleksiy Derevinski. Bosna Hersek'te İsveç 1-1 berabere kalıyor. Edin Dzeko'nun vedası. Kaptanın son dansında Bosna sahasında İsveç'te 1-1 berabere kalıyor. İki ekip de 1 puanla yetiniyor. 61'de Gyökeres Bosna deplasmanında İsveç adına perdeyi açtı. 80'de cevap Alay Begoviç'ten geldi. Maç bu golle 1-1 sonuçlanıyor. Edin Dzeko o da taraftar önünde Zenitsa'da milli formaya veda ediyor. Büyük bir efsane. Onu bugün milli formayla son kez izledik ve onun milli formayla son maçında sağdan beraberlik çıktı. Bosna Hersek 1, İsveç 1.

0: Uluslar Ligi'nde 3. maçların heyecanı yaşanıyor.
1: 41 yaşında atmaya devam ediyor Luka Modrić.
0: Birer galibiyeti bulunan Hırvatistan ve İngiltere, Hırvatistan'ın Rijeka kentinde kozlarını paylaşacak.
1: Topalarda gol!
0: A Ligi 3. gruptaki Hırvatistan-İngiltere Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 19'da Aspor'da.
2: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporu tekrar program.
3: Uluslar Ligi B Ligi 4. grupta Varşova'da Polonya'nın konuğu Romanya. Jan Urban, Polonya teknik direktörü. Metikeş ve Daniel Biligea. Urs Schneider düdüğünü çaldı. Romanya serbest vuruşu kullanacak. Ciorciaci, Romanya teknik direktörü ekrandaydı. Arka bölümde vuruş, kaleci başarılı. Marcin Bulka. Önce Baluta, devamında Denizman sonuç alamıyor. Dakika 22. Polonya etkili geldi. Lewandowski yerde. Dragosin faul yapan isim. Urs Schneider beyaz noktaya işaret ediyor. Penaltı kazanıyor Polonya. Dragosin kırmızı kartı görüyor. 10 kişi kaldı Romanya. Polonya penaltıyı kullanacak. Robert Lewandowski. 24'te Lewandowski'nin penaltısıyla öne geçiyor Polonya. Otto Hindrich ve top farklı noktalarda. Perdeyi Lewandowski ile açıyor Polonya. Uzaktan bir vuruş direkten döndü. Frankowski çok sert vurdu. Direkt gole izin vermedi. Atak devam ediyor. Orta arka bölüme gelişine vurdu Lewandowski. Farklı bir şekilde top dışarıya gidiyor. İlk yarıyı 1-0 önde tamamladı Polonya. Görüntüler ikinci yarıdan. Ceza sahasında tehlike. Açı dar. Çevrilen topta ikinci gol geldi. Nikola Zalewski ve Lewandowski seviniyor. Ceza sahasına girdi Zalewski. Asisti yaptı. Golü atan Robert Lewandowski. Kendisinin ve takımının ikinci golünü attı Lewandowski. 47'de fark 2'ye çıktı. Farkı arttırmak için geliyor Polonya. Zalewski araya bıraktı. Frankowski savunmaya çarptı, 3. gol. Virgil Gita topu kendi ağlarına yolladı. Zalewski'den ceza sahasına. Frankowski vurdu. Gita'ya çarpan top kaleye yöneldi. 3-0.

Polonya'nın durmaya niyeti yok. Dördüncü gol arayışı. Szymanski vurdu. Direğe çarpan top dışarı gitti. Sebastian Szymanski. Dakika 62. Yine yükleniyor Polonya. Savunmanın arkasına bir koşu. Romanya savunması araya girdi ama çok büyük bir hata. Zielinski. 4-0. Çok çok büyük bir hata Romanya savunmasında. Razvan Marin hata yapıyor. Zielinski affetmiyor. Bu kez de 5. golü arıyor Polonya. Korner kullanıldı. Kafa vuruşu 5-0. Jan Bednarek. Sebastian Szymanski ortaya yaptı. Bednarek'ten kafa. 5-0. Polonya Varşova'da gol olup yağıyor Romanya'nın üzerine. Maçta son bölümler. Yine gol arıyor Polonya. Piotrzewski. Vuruş geldi. Ceza sahasında karambol. Lewandowski çıkardı oradan topu. Lewandowski. Hat-trick yapıyor Robert Lewandowski. Kalabalığın içerisinde çekti topu. Yakın köşeye vurdu, golü attı Robert Lewandowski. 86'da skor 6-0 oluyor. Son düdük sesi geliyor. Varşova'da tarihi bir gece, tarihi bir skor. Lewandowski'nin hat-trick yaptığı maçta Polonya Romanya'yı 6-0 mağlup ediyor. Uluslar Ligi B Ligi 2. grupta henüz galibiyetle tanışamayan iki takım Macaristan'la Gürcistan Puşkaş Arena'da karşı karşıya. Ramaz Svanadze görüntüdeydi, Gürcistan teknik direktörü. Macaristan atakta. Vuruş, kaleci başarılı Mamardaşvili. Alex Tot vurdu. Böyle çıkardı Mamardaşvili. Dominik Szoboszlai. Szoboszlai vuruyor, top dışarı gitti. Kaptanıyla etkili geldi Macaristan. Dakika 35. Baskı var ve top kaybı geldi Gürcistan'da. Atak sağ kanattan gelişiyor. Kerkez kafayı vurdu ve gol. Macaristan Miloš Kerkez de öne geçiyor. Gürcistan'da hata. Ortayı yapan Daniel Lukács. Golü atan Miloš Kerkez.

Köşeye böyle vurdu. Macaristan'ı öne taşıyor Kerkez. Gürcistan beraberlik arıyor. Balaştot açıyı kapattı. Atak devam ediyor. Yine Balaştot. Kvaratskhelia'da kaldı. Kvaratskhelia vurdu savunma. Önce Mikautadze, sonrasında Kvaratskhelia. Bu ataktan sonuç alamıyor Gürcistan. Etkili olmaya devam ediyor Gürcistan. Orta geldi. Gelişine bir vuruş. Mikautadze'den top dışarı gidiyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Soboslay vurdu Mamardashvili. Aynı takımda oynayan iki oyuncu bugün rakipler. İki Liverpoollu Soboslay vurdu. Böyle çıkardı.

birbirlerine böyle destek veriyor. Sivzivasya'nın şutu üstten alta gitti. Maçta artık son anlar. Gözler maçın hakemi Sırdiyan Jovanović'te ve Jovanović son düdüğünü çalıyor. Macaristan Puşkaş Arena'da Miloš Kerkez'in tek golüyle Gürcistan'ı 1-0 mağlup ediyor.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: yenileyicisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün, 3 Ekim 1990 yılında Doğu ve Batı Almanya birleşti. Öte yandan 3 Ekim 2005'te Avrupa Birliği ile Türkiye arasında üyelik müzakereleri başladı.
4: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
6: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için baş

0: Taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne ister ister ol.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
0: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
2: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Değerlendireceğiz, gündemi konuşacağız, A milli takımımızı konuşacağız, Uluslar Ligi'ni konuşacağız ve tabii Süper Lig'de yine Fenerbahçe bugün Azerbaycan temsilcisi Turan Tavuz'la bir hazırlık mücadelesine çıkacak. Bu mücadeleyi konuşacağız. Beşiktaş'ta bildiğiniz gibi yarın bir seçim var. Tek adaylı bir seçim. Serdal Adalı tek aday olarak seçime giriyor. Serdal Adalı'nın da bugün açıklamaları oldu. Açıklamaları da sizlerle paylaşacağız. Diğer taraftan Galatasaray son hazırlık maçında Pendik Spor'la 3-3 berabere kaldı. Galatasaray'ı da değerlendireceğiz. Bugün yanımda sevgili Emre Eren ve Zafer Tüzün olacak. Hoş geldiniz demek istiyorum.
1: İyi yayınlar.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: İyi yayınlar olsun. Evet, A milli takımımızla başlangıç yapacağız. Tabii Uluslar Ligi'nde istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık. Kötü gidişatımız ne yazık ki devam ediyor. Dünkü maçı konuşmak istiyorum isterseniz. Dünkü maçı konuşalım. Belçika karşısında 3-0 mağlup olduk. Neler söylemek istersiniz? Zafer Hocam sizinle başlayayım.
1: Şimdi bizim milli takımımızın oyuncu kalitesi var ama takım görüntüsü şu an itibariyle ciddi şekilde bozuldu. Ne oldu? Milli takımımızın şöyle de diyebiliriz, potansiyeli var ama maalesef oyun dengesi bozuldu. Şimdi Sayın Montella'nın söylediği gibi işte 3 günde bir maç falan bunlar bahane değil. Şimdi bizim milli takımımıza baktığımız zaman hakikaten eldeki kaliteli her bölgedeki değerli, iyi, kaliteli oyuncu pot havuzuna sahipken bunlarla birlikte, bu jenerasyonla birlikte bir sistem yaratırız. Bir oyun kimliğimiz olur da biz de Avrupa'daki A klas takımlarla çok rahat yarışırız. Takımımızı biz zaten biliyorsunuz, biz her zaman söylüyorum, biraz daha fazla duygularla yaşayan insanız. Millet olarak milli takımın, ay yıldızının bayrağın altında, bu çocukların arkasında destek herkes.
0: Tabii.
1: Bütün bunlar şey yaptıktan sonra Sayın Montella'ya şunu söylemem gerekiyor. 3-3 mağlubiyetin ardından bari geleceğe inşa et de Deniz gibi, İlhan gibi, Aral gibi çocuklara keşke forma vereydin de geleceğe inşa etseydik belki diyebilirim. Niye? Şimdi Fransa'da tamam, biraz mücadele gücünden sonra dedik ki evet, inanç özveri mücadele iyiydi ama gene hücum organizasyonlarında üretme adına zayıf dedik. Şimdi Fransa'dan, İtalya'dan, arkadan Belçika maçında mağlubiyetle ayrıldıktan sonra da ikinci yarı işte Sayın Montella'nın söylediği gibi İtalya'dan 4 gol yedikten sonra ikinci yarı iyiydik diye övünmek Türk milletini ikna filan etmez. Onun için biz böyle kaliteli bir havuza sahip jenerasyonu yakalamışken daha fazlasını bekliyoruz. Onun için şimdi biz oyun disiplini milli takımımızda maalesef az. Bunların hep sebebi oyun kimliği yakalanamamasından. Yani seviyeden bahsetti. Acaba soruyorum, Kenan gibi, Arda gibi, Hakan Çalhanoğlu gibi oyuncular Almanya'da, İtalya'da, Fransa şeyde var mı? Yani sen böyle kaliteli bir havuza sahipken seviyeden bahsetmen biraz abesle iştigal oluyor ya.
0: İyi bir jenerasyonun var.
1: Tabii yani sen bu seviyedeki oyunculara bir oyun kimliği aşılayacaksın. Maçta yapamadıklarını küçük kesitler halinde alıp bunlara çalıştıracaksın. Alışkanlık haline getirip bu jenerasyonla ondan sonra geleceği de inşa edeceksin. Hem yarışacaksın hem geleceği inşa edeceksin. Bu açıdan eksik gördüm ben. Yani futbolda dün diye bir şey yok zaten. Hep şöyle söylüyor, işte biz C'den B'ye geçtik, B'den bilmem nereye geçtik.
0: Hepimiz o sıklıkla yani söyleniyor hocam.
1: Ya olmaz futbolda, bak, geçmişin geleceğini bağlamaz. Futbolda geçmiş diye bir şey yok.
2: Zafer Hocam, C'den B'den gelirken hangi takımlarla oynamışız, bir de onları incelemek
1: hiç
2: lazım.
1: Hiç sorma.
2: Anlatabiliyor muyum?
1: Hiç sorma. Hele buraya çıkarken, ki eğer Arda olmasaydı zaten buraya da çıkamıyorduk.
2: Çıkamazdı.
1: Yani. Sen maçları gene bireysel bir kabiliyetle aldın. Senin bir oyun kimliğin yoktu yani. Onu söylemiyor. Yani onun için dağıldı Montella bence. Abonde ne oldu kendisi? Sadece takım değil. Sen önce kendini yönetebilmelisin. Ondan sonra takıma bir şeyler katabilmelisin, dokunabilmelisin.

0: bilmelisin.
1: Ne oldu? Milli takımın bir stratejisi olmadığını gördük. Tek başına Arda. Arda da ne yapıyor? Şimdi böyle oyuncular ne yaparlar biliyor musunuz? Üzerine daha fazla yük bindiğinde ondan sonra olayı iyice bireyselleştirirler. Tıpkı Arda'da olduğu gibi tek başına çözüm üretme yoluna giderler. Takım oyunuyla alakayı keserler. Şimdi ama biz ne diyoruz? Lider oyuncusun sen. Takım oyununu da yönetmelisin. Takıma da kimlik kazandırmalısın Arda derken böyle bu tür kaliteli oyunculara yük bindiğinde ne olur? Olayı bireyselleştirir. Sadece kendi bireysel çözüm aramaya başlar. Bu da milli takım adına en büyük sıkıntılardan birisi bana göre. Onun için şu an itibariyle milli takımın sorunu çoğu zaman diyorlar ki işte teknik direktör veya oyuncu kalitesi olarak işte konuşuluyor ama bunlar tabii ki önemli. Tabii ki önemli ama bir oyun kimliğinin tam olarak oturmaması sorun.
2: Ya, Türkiye şunu oynuyor diyemiyoruz.
1: Yok. Ama bunu aynısını Almanya, İspanya, Fransa için söyleyebilirsin. Onlar kötü oynadığı zaman bile nasıl oynamak istediğini bilir, bilirsin. İspanya takımı böyle oynar. O gün kötü olabilir. Tıpkı Fransa maçı gibi maçı mıydı?
3: Evet.
1: 2-0'dan ne oldu? Denge değişti. Onunla mağlup duruma düştü. Tekrar
3: toparlandı.
1: Olayı ele aldı. Ama ne yaptı? Dağılmasına rağmen aynı oyunla, aynı oyun kültürüyle devam etti. Aynı stratejiyle devam etti.
3: Bir oyun kültürleri var.
1: Var.
2: Reaksiyon verebildi.
1: Tabii mi? Ya, aynı zamanda maça ve rakibe göre de ne yapıyorlar? Çok farklı kimliklere bölünebiliyorlar. Şimdi bizde o yok ki abi. Bir tane şeyin var. Ondan sonra santiforsuz. Ya yazıktır, günahtır. Bak söylüyorum yani. Bunu defalarca söyleyip aslında Sayın Montella'ya mektup yazmam lazım. Bir futbolcuyu var olduğu pozisyon dışında var etmeye çalışırsan onun kimliğini de elinden alırsın.
3: Ama hocam
1: tıpkı Barış'ı yaptığımız gibi.
3: Sevgili Zafer hocam, şöyle araya girmek istiyorum. Gir. Özür dileyerek.
1: Estağfurullah.
3: Şimdi biz Adana Demirspor kulübünde bunu yaşadık hocayla. Gold Brown senle, Hasan Balongo gibi iki tane santrafor varken Emre Akbaba ile oynadı bu hocamız.
1: Buyur.
3: Bu teknik direktörümüz zaten bunu oynamayı seven bir teknik direktör.
1: Ama olmuyor. Biz
3: ama işte uymaz. Birileri bir şey söylemeli. Yani birileri bir şey söylemeli hocamıza.
2: Ya şimdi oyun felsefesinden vazgeçiyorum.
3: Şimdi bak 25-9 2-10 7 günde 3 maç oynamışız hocam. Geçen hafta cuma, dün değil, geçen haftaki cuma günü dedik ki tamam ya, bizim çocuklar biraz silkelenmiş Dünya Kupası'ndan sonra. Fransa'ya karşı doğru bir format ortaya koyabildin. Bir pozisyon verdin, rakibe engel olamadın. 3 gün sonra Bursa'da sükutu hayale uğramış bir toplulukla karşı karşıya kaldık. Döndük Belçika'ya gittik, acaba mı dedik? Ya burada bir kaza mı oldu dedik? Burada telafisi var mı dedik? Gene aynı filmi tekrar izledik biz. Hocam Dünya Kupası'na giderken anlattığı kelimeler var sevgili hocamızın. Ya aslında tenkit etmek değil amacımız. Amacımız doğruyu bulmak. Altın bir jenerasyonumuz var.
1: Takım daha niye iyi heba olsun diye bu eleştiriler.
3: Darmadağın olduk hocam. Yani bu kadar dağılır mı bizim milli takımımız
1: abi
3: ya?
1: Bak şimdi...
3: Bu kadar özellikli oyuncular dağılma şansı var mı hocam?
1: Bir kere milli takımda isimden çok oyun modeli kurabilecek bir teknik direktör pozisyonuna bürünmen lazım.
3: Kesinlikle.
1: Şimdi sen sadece isimler üzerinden gidiyorsun.
3: Evet.
1: Hayır abi, biz yakalamışız bu jenerasyonu. Bizim belli bir oyun kültürümüz olsun, belli bir oyun kimliği yakalayalım. Perişan edelim herkesi. Bizdeki bireysel beceri yüksekliği inan ki çoğu takımda yok. Baktığın zaman, tek tek ele aldığın zaman bu çocukları, ama saha içerisinde bir kere oyun disiplini sıfır.
3: Çok kötü.
1: Ya Zeki sağ bek oynuyor. Oğuz o koridorda. Adam koptu gidiyor, o koridor bomboş. Oğuz gidemiyor artık, bak gidemiyor. Zeki yetişmeye çalışıyor. Adam gol atıyor bize abi. Böyle bir şey yok.
3: Yok
1: abi.
3: Böyle
1: sen
3: şey.
1: Oyunun her anını yaşayacaksın. Her an içeride olacaksın.
3: Mesela dün de şunu gördük Zafer hocam. Mesela bir Belçika maçında özellikle şunu gördüm ben. Ya bir oyun sisteminin bir takım üzerindeki etkisini gördüm ben ya. Gördüm. Ya rakip ne yaptı? Golü attı. Geldi birinci bölgesine kapandı. Dedi ki gelin üzerimize. Biz de haldır uldur gittik. Sağdan gittik, soldan gittik, iki açıkla gittik. İki beki hata soktuk. Kaybettiğimiz bütün toplar ciddi anlamda tehlike oldu ve rakip bunu çalışmış. Biz niye çalışamıyoruz? Demek ki bizde şöyle bir sıkıntı var. Sevgili teknik direktörümüz hani diyor ya, oyuncularımıza bir şey söylemeyin. Söyleyecekseniz bana söyleyin. Biz size söylüyoruz hocam. Yani biz size söylüyoruz. Futbolda bir kaide vardır.

0: Başarılı olursan devam edersin. Başarısız olursan çeker gidersin hocam. Bu kadar basittir.
1: İşinde şöyle bir şey var. Tazminat kovalıyorsa eğer ki ben böyle olduğunu düşünmüyorum.
0: İnşallah
1: ama
0: öyle değildir.
1: Eğer tabii böyleyse ben olsam ne yaparım biliyor musun? Üstüne birini getiririm. Yetkilerini alırım. Kovmam da.
0: Otursun kenarda.
1: Otursun orada. Tek başına, ondan sonra kendi istifa etsin. Abi böyle bir şey yok ya. Yani biz hala geleceği inşa edelim derken sen bana hala C'den B'ye getirdin. Ay, B'den A'ya getirdin.
2: Onu anlatıyorsun ya.
1: Allah Allah.
2: C'den bak, B'ye getirdin. O zaman ben sana şu soruyu sorarım o zaman. Avustralya takımı 67 milyon euroluk bir takım. 416 milyon euroluk bir milli takımımız var. Nasıl kaybettik o zaman? O zaman onun cevabını verecek.
1: Yani
2: Paraguay maçı ona keza. 1/3 fiyatımız bizim Paraguay takımı. Evet. Ama bir kimlik koymuşlar ortaya. Biz de bir kimlik koymak zorundayız. Çünkü biz bu ülkenin insanlarıyız. Evet. Ve biz milli takımımızın hep yukarılarda olmasını isteyen insanlarız.
1: Abi öyle bir alışkanlık haline getirdi ki bizim oyuncularımızda da, oyuncularımızın önceliği de bireysel
2: yeteneklere dönüyor.
1: Performans. Yeteneklerini ön plana çıkarma derdinde oyuncularımız. Evet. Kardeşim takım olun. Bak Arda gibi yıldızdan bahsediyorum. Ne yapıyor? Tek başına rol almak istiyor. Üstüne fazla yük bindiğinde ne dedim? Takım oyunundan kopuyor.
2: Kopuyor bu sefer.
1: Her şeyi Arda tek başına yapmak istiyor. Böyle bir dünya yok. Biz bu saatten sonra belki de dünyanın şu anda en fazla Arda'ya sağdan çalmak, soldan çalmak kimse öğretemez. Her şey onda, Allah vergisi var. Var ama o çocuğa bu kadar yük bindiğinde ne oluyor? Tek başına çözüm. Bak ben her zaman şunu söylüyorum. Kalife çözüm üretir ama tek başına çözüm üretmeyebilir.
2: Birliktelikle birlikte.
1: Abi parçaları birbirine iyi bağlayacaksın. İyi organize olacaksın. Takım bütünlüğün olacak. Sen kompakt olacaksın. Şimdi sen farkında mısın? Fenerbahçe takımında hala hazır diye eleştirilen Lukaku Abdülkerim'in yanından vuruyor gidiyor 30 metrede.
2: 30 metrede hem de 3 metre 4 metre fark atarak atıyor, geçiyor.
1: Yani bu adam ağırdı. Hani hazır değildi.
2: Ama hocam işte oyuncu konsantrasyonunun haline bak. Abi. Oyuncularımızın da konsantrasyonları çok düştü.
1: Valla Montella'nın artık kadro ve kalacaksa tabii ki herhalde görünen o ki kimse bu kaos ortamında buna gel ne yapıyorsun hayırdır burası ayıldızlı forma Türk milli takımı sen ne yapmaya çalışıyorsun demiyor herhalde. Ama onun eğer kalacaksa da artık kadro ve oyuncu tercihlerinde değişiklik yapması gerekiyor.
2: Peki hem hocam kadroda kalması, hem oyuncu kalması sence bizim milli takımımız olmaz adına ilerleyen yıllar için bir avantaj sağlar mı bize?
1: Yok sağlamaz. Şimdi değişik fikirler üretemeyen tek fikirle ondan sonra bir takım olgusunda bugüne kadar bireysel yeteneklerle buraya gelen bir milli takım hocasından bu saatten sonra değişik fikirler üretmesini beklemek hayalcilikten öte gitmez.
2: Evet.
1: Mümkün değil yani. Olmaz.
3: Peki şunu bak, sorayım.
1: Futbolcular da inancını kaybetmiştir. Ben
2: zaten en önemlisi hocam. Oyuncular inancını kaybettiler hocam.
1: Tabii.
2: Pozisyonları görüyoruz.
1: Evet,
2: o ikili mücadeleleri görüyoruz. Oyuncu teknik adamına ne kadar inanırsa, teknik adam oyuncusuna ne kadar inanırsa o kadar doğru iş çıkar ortaya. Tabii ama ya, maalesef bizde çıkamamasının en büyük nedenlerinden biri bu.
3: Şu yani atmosfer içerisinde pazartesi günkü maçta nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? İtalya karşısında. Deplasman maçı.
1: Fark etmez. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Takım refleks gösterir. Gittin yendin. Dünya Kupası'nda Amerika'yı yendin gibi. Bu bir şeyi göstermiyor ki bize.
2: Devamlılığında
1: zaten
2: bir şey
1: bunları yaşıyoruz.
2: Ki.
1: Sen süreci yönet diyoruz abi. Süreci yönet. Bizim bir milli takımımızın geliştiğini görelim.
2: Biz bıktırdık
1: herkesi oyun kimliği diye.
2: Evet. Mesela bir teknik adamın 2,5 yılda bir şablon üretememesi de çok enteresan bir duygudur yani.
1: Bak teknik direktörü deneyim ve bilgi futbolcusunu ikna eder. Teknik direktörün deneyimli ve bilgili olması. Oraya gelen topçuların hepsi kaliteli. Yurt dışında rol almış. Dünyanın en büyük yıldızlarından biri. Kadroda olan olmayan. Gözlemler futbolcu abi. Bakar hocası bu işi biliyor mu?
2: Ne anladın?
1: Bilmiyor mu? Hoca işi biliyorsa, bildiğini de biliyorsa ki bana göre Montella bu saatten sonra biliyor diyemem. Bildiğini de biliyor diyemem. Niye? Hep aynı şey çıkıyoruz aynı şey abi. Bak zaman zaman benim gözümde Montella'nın en büyük hatası ne biliyor musun? Oyun üstünlüğünü zaman zaman o oyuna hakim oluyoruz ya. Skor üstünlüğüne çevirme kabiliyeti sıfır. Sıfır.
3: Sonuç yok.
1: Ya abi sen niye oynuyoruz biz? Kazanmak için ne yapacaksın? Önce gol yemeyeceksin.
2: Sonra gol atacaksın. Önce gol yeme. Önce biz bir gol yemeyelim ya. Ya biz şunu beklemiyoruz ki. Git ön alan baskısı yap. Kazandığın her topta pozisyona gir. 7 tane 8 tane pozisyon üstünlüğüyle ilk 20 dakikayı bitir falan demiyor kimse. Ama ne diyor insanlar? O bölgeler arasındaki o kopuklukları çok doğru bir şekilde onar. Onarmanı bekliyor. Tabii. Tüm Türk halkı.
1: Şimdi bak bu tür seviyelerde bazen iyi oynamak yetmez değil mi? Şimdi rakibin güçlü yönünü etkisiz hale getirmen gerekir. Tıpkı Fransa maçı
2: gibi. Yaptık.
1: Bunu becerdin.
2: Evet.
1: Bunu genel anlamda ne diyebiliriz? Defans organizasyonunu, orta saha organizasyonunu iyi. Rakibin zayıf noktalarını değil de güçlü yönlerini önleyebilme adına iyi bir başlangıç planıyla çıktın. Değil mi?
3: Evet.
1: Yetmiyor ki.
2: Kazanmak için de ön alanda çok doğru işler yapacaksın yani.
1: Ben de onun için diyorum yani. Bu, bak en büyük hatası bu. Şimdi oyun üstünlüğünü ele geçirdiğin zaman bunu skor üstünlüğüne çevirecek alternatif planı zamanında ortaya sahaya yansıtamıyor.
2: Evet.
1: E o zaman abi sen ne yapacağız biz? Ya 40 yılda bir geliyor böyle jenerasyon ha.
3: Hoca istatistiksel verilerine çok güveniyor ama mesela Dünya Kupası'nda 30 şut çektik. İşte toplamda 60 kere kaleye
2: sonuca denedik bakarım. Ama sonuç ben neticeye yok. Değil neticeye bakarım ben. Her zaman
3: yani bu açıklamaları
2: bakarım.
3: Yapıyor.
1: Bak şimdi bazı oyuncular vardır sana söyleyeyim. Buradan isim vermeyeyim. Çoğumuz bunu yaşadık takım arkadaşlarım. Çok kaliteli oyuncudur. Sahaya bir türlü yansıtamaz. Ondan sonra bir sezon beklersin. Ha bugün ha yarın sezon biter. Önümüzdeki sene. Bu sene iyi olur inşallah.
2: Yine beklersin.
1: Hep beklersin abi. Hep beklersin.
2: Evet.
1: Onun için bak sana seni büyütemeyecek oyuncularla bir an evvel yolunu var ya hiç zaman mekan şu bu tanımadan ayıracaksın geçeceksin abicim. İğneli bir şekilde ben ne diyorum isimler yani.
2: Kadro ya tercihleri abi. Yaptığın evet alternatifler. Ya. Şimdi evet ben mesela isim... 12 maç oynamış ligde 12 maç oynamış Emirhan'ı dışarıda bırakıp da Adil 5 senedir Konyaspor formasını terleten bir arkadaşımız kardeşimiz. Hakkıyla milli takıma seçin. Sen bunları kenarda bırakarak Samet'i alıyorsun abi. Neden bahsediyoruz hocam? Allah'ını seversen abi, ya. İşte arkadaşlarıyla ilişkileri çok iyiymiş. Tamam çok iyi olabilir. Çağırırsın kampa.
1: Kulübeyi almasın. Tiyatro sahnesine çıkmayacaksın ha.
2: Hocam bir tane oyuncuyu niye eksik tutuyorsun o zaman? Ya Samet yüzünden bir tane stoperi niye dışarıda bırakıyorsun? Abi bunun cevabını ver abi ya. Çok fazla bir şey değil ya. Bunu söyle. İşte hakkaniyet buradan geliyor. Yani. Oyuncu görmüyor mu bunu hocam?
1: Görmez mi ya?
2: Oyuncunun tamamı
1: oyuncu
2: görüyor ya.
1: Gözler bir de
2: bunlar
1: gözler.
2: Konuşulmuyor mu içeride? Konuşuluyor. O zaman ne oluyor? Birlik ve beraberlik tamamıyla kayboluyor.
1: Hoca adaletli mi? Ondan sonra.
2: Yıllarca bakmadın mı hocam ya? Hocam yıllarca en üst düzey kulüplerde oynadım. Bakmadın mı hiç hoca adaletine?
1: Bakmalıyım ya. Dürüst
2: benim mi? Benim yanımda yatan arkadaşım bana diyordu ki hocanın diyordu adaletli olduğuna inanmıyorum diyordu. Beni oynatmıyor
1: buyur.
2: Diyordu.
1: Buyur abi.
2: Ben de ona açıklama yapıyordum. Bak oğlum diyordum. Antrenmanlarda sen şöyle oluyorsun. Maç temponda bunu yapıyorsun ama senin yerine oynattığın arkadaşı bu. Ben hoca adına açıklama yapıyordum. Niye inandığım için. Ama ben hocaya inanmasam ne yapacağım? Evet ya senin hakkın kardeşim
1: bu da,
2: ya.
1: Bu da bir o davranış biçimi de
2: kalkip
1: bir karakterdir
2: durum.
1: Ha.
2: Evet.
3: Tabii.
1: Orada diyebilir ki hakikaten doğru söylüyorsun.
2: Doğru söylüyor dedi bitti.
1: Hava gitti
2: çünkü
1: bitti.
2: Ben onu zehirleyeceğim. O başka arkadaşımızı zehirleyecek.
1: %100.
2: Öbürünü zehirleyecek. Takım %100. Birlikteliğimiz kaybolacak.
1: Ya onun için abi ben vallahi bak. Şimdi kötüyü konuşmak istemiyorum ben ama.
2: Daha ne kötü konuşacağız?
1: Artık hocam. Bir dakikadan sonra.
2: Girdik hemen direkt Montella'ya girdik hocam.
1: İyi futbol oynamaktan öte. Ondan sonra bir pozitif hava yakalayabilsek
2: ve onun devamını getireceğiz.
1: Pozitif havayı koruyabilir miyiz acaba desek evet. Vallahi razıyım.
2: Ondan bile mutlu olacağız.
1: Olacağız.
2: Zaten hedefimiz ne Zafer hocam? 2028 Avrupa Şampiyonası'na en üst takımlarla oynayarak aslında A liginde olmamız çok büyük bir avantaj. Çünkü rakiplerimizi çok iyi tanıyoruz oynayarak. Görüyoruz. Tabii. 2028'de de onlar çıkacak karşımıza. En değerlileri çıkacak ki en değerlileri bize geldi A grubunda. Ama biz ne oynayacağız? Biz kendimizi nasıl ifade edeceğiz? Biz o birliğimizi, beraberliğimizi 90 dakika boyunca takımı sahada nasıl tutacağız? Rakibe nereden tehlike yaratacağız? Rakibin tehlikeli alanlarını nasıl kontrol edeceğiz?
1: Bak,
2: bunlar başlı başına.
1: Doğru söylüyorsun. Bir de ne var biliyor musun? Beni en çok korkutan, düşündüren nokta skorlar falan değil.
2: Oyun.
1: İtalya ile Belçika maçlarında takımın oyundan kopması.
2: Aynen hocam. Aynen.
1: Bıraktın.
2: Evet.
1: Hayırdır ya? Abi yok bak biz, ben her zaman söylüyorum biz bizler Türk futbolcusu duyguyla oynadığı zaman güçlü diye hep söylüyorum. O duyguyu da mı kaybettik? İşte zaten... Bunlar hep teknik direktörün işi. Sen her şey olacaksın. Onun için gerektiğinde psikolog, gerektiğinde abi, teknik direktör,
2: arkadaş,
1: metodolog,
2: yardımcı.
1: Arkadaş. Abi. Demek ki ya, bir eksiklerim var yani.
2: Hocam mesela dönelim mesela İtalya maçına değil mi? Yani ilk 20 dakika, yani bir 5 dakika kötü başlamadık. 5. dakikadan sonra bir 25 dakika 3 gol yedik değil mi? Ya bir gol yedikten sonra rakip zaten geliyor. Orta alanda etkisiz kalmışsın. Oyuncuların karşılık verememiş. Ya niye oyuncu değiştirmezsin mesela değil mi hocam? Hani bu mesela teknik direktörler, o teknik direktör olduğu zaman insanlar acaba şunu mu düşünüyorlar? Ya ben 20'de oyuncu değiştirirsem acaba bana maçtan sonra ne derleri mi düşünüyorlar? Benim kafama bunlar geliyor hep ya. Ya oyun kötü başladı, kötü gidiyor. Bir değişiklikle belki düzeltebilirsin ya. Niye yapmıyorsun?
1: Bu oyunu işte bak okumaktır.
2: Neden yapmıyorlar hocam? Neden okumuyorlar?
1: Benim gibi sen sadece seyredersen, oyunu okuyup ondan sonra müdahale etmezsen böyle olur işte. Senin dediğin %100 doğru.
2: Ama biz hem seyrederken diyoruz ki müdahale lazım diyoruz 15'te 20'de. Sen onu da söyleyemiyorsun mesela. Ya bunları söylemek zorundasın. Ha. Madem sen bizim amiri takımımızın teknik direktörüysen sen burada yumruğunu masaya sert bir şekilde vuracaksın.
1: Öyle akıllı.
2: Orada gerekirse oyuncudan da vazgeçeceksin ama takım birlikteliğini kaybettirmeyeceksin takımımıza.
1: Şimdi öyle akıllı ki benim futbolcularımı suçlamayın diyor. Tabii. Bana söyleyin her şeyi. Ben burada ne diyor biliyor musun? Aslında topu futbolculara atıyor.
2: Tabii.
1: Abi ben bak bunu var ya bak şu yaşanan skorları ben sadece futbolcuların formsuzluğuyla falan açıklayamam.
2: Tabii.
1: Öyle kusura bakmasın.
2: Benden okumayın demek istiyor. Oyunculara da bir bakın diyor.
1: Yani adres gösteriyor.
2: Tabii.
1: Adres gösteriyor. Olmaz abi. Yani Fransa karşısında daha dirençli bir Türkiye gördük. Fakat ne yaptık? Son iki maçta ne oldu? İtalya ve şey değil mi?
2: 3 günde 7 gol yedik hocam.
1: Abi evet İtalya özellikle Beşika. Ama ne oldu bak. Hem savunma organizasyonu, hem geçiş savunması, hem de orta saha bağlantısı ciddi şekilde hasar aksayan gördüm. Bir takım gördük. Sen bana bunlardan bahset.
2: Aynen. Sen hala dönmüşsün C'den B'ye.
1: Bertu oynattın değil mi? Tebrik ederim. Yunus ki bana göre hep oynaması lazım. Enerjik, diri adam.
2: Evet.
1: Rakip defansının dengesini bozar. Evet. Ve savunmayı da önde başlatır. Sen bana bu oyuncuları ilk maçtan itibaren oynatırsan, Deniz'i, Yunus'u, Bertu, ben sana derim ki geleceği inşa ediyor. Onun için biraz dokunmayalım.
2: Bak, bekleyelim.
1: Takım. Heh. Ama sen şimdi iki tane mağlubiyet sonra koyuyorsun şey Bertu. Ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun abi? Bertu'na ne yapmasını bekliyorsun? Bana yalandan koyma abi. Deniz gördün mü bak çocuk? Çocukta belli bir potansiyel var. Öyle ya da böyle defansını dikine gitti. Defans dengesini bozdu. Rakiplerin arasından gitti. Tamam yanağlara vurdu. Vursun abi. Bana pozisyona girsin.
2: Yaratsın.
1: Evet. Ben sana ne diyorum? Oyun üstünlüğünü skor üstünlüğüne çeviremiyorsun Sayın Montella diyorum. Bunu becerebilmek için ne yapacaksın? Santiforlu. Ya bu nedir abi santiforsuz oynamak?
2: Ya bu nereden çıktı hocam?
1: Vallahi
2: bilmiyorum. Değil mi ya?
1: Yani
2: nereden çıktı ya?
1: Temcit pilavı gibi millet de diyecek ki yeter ya santifor.
2: Enis var bizim şeyde İspanya'da oynayan formsuz diyor.
1: Demiş 6 maç.
2: Öbürü diyor da. Öbürü formsuz diyor. Onu diyor beklememiz lazım diyor.
1: Barış'ı rezil ediyorsun
2: nasıl
1: çocuğu.
2: Olacak?
1: Mental olarak Barış'ı da bozdu biliyor musun? Mesela, niye neymiş şimdi herkes konuşuyor. Barış sırtı dönük oynayamıyormuş. Allah Allah. Bu çok affedersin çok bilinmeyen denklem değildi.
2: Hocam,
1: çözülemeyen bulmaca değildi
2: mesela
1: bu.
2: Mesela ben bir de şu takılıyor benim kafama. Ya bu teknik adamımız şimdi milli takım teknik adamı liginde en formda oyuncularla çıkmaz mı hocam?
1: Öyledir.
2: Formda olan değil mi yani?
1: Evet.
2: Biz en formsuz oyuncularımızla çıkıyoruz ya. Formda olmayan
1: onun için en başta
2: kaybetmiş. Mesela şimdi Kerem bence çok değerli bir oyuncu. Bak halen arkasındayım. Bir şekilde dönecek o. Dönecek ama biraz tabii kendiyle alakalı da problemleri var. Şimdi iki haftadır Kerem'i oynatacağına. Ya İlhan Fakıllı gibi bir çocuk aslan gibi duruyor kenarda. Oynadı. Ya Beşiktaş'ın en formda oyuncularından biri. Ya Aral oynat var. Be kardeşim. Ağzımızı açmayacağız.
1: Aral da var.
2: Aral var ya. Sen mesela Ferdi çok iyi oynarken bir Fransa maçında Ferdi muhteşem bir performans sergilerken ne gördün de rüyanda 3 gün sonra Eren'e döndün. Oradan 2 tane gol yedik hocam. 2 tane golü oradan yedik ya. Formda mı Eren? Formda değil. Bekleyecek.
1: Defans zaten defans.
2: Bekleyecek. Formda değilse bekleyecek hocam.
1: Zayıf bir çocuk. Çünkü o kadar tempolu ileri çıkıyor ki. Ben mesela, git gel git gel.
2: Ben mesela milli takımda teknik adamların hep dikkat ederim. Hep takımların da sürekliliği, devamlılığı fazla olan oyuncularla çıkarlar.
3: Tabii canım.
2: E sen dün akşam 3 tane oynamayan oyuncuyla çıktın ya. Karşında da Belçika gibi bir takım
1: kendi
2: var.
1: Kendi takımında rol almayanlar
2: var. Rol almayan oyuncularla çıktın ve karşında sevgili hocam Belçika, bu Belçika'yı ben çocukluğumdan beri bilirim. Her zaman Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası hep görmüşüzdür Belçika'yı. Yani oralarda hep dolaşmıştır Belçika. Yani o takıma baktığın zaman sıkıntı yaşayacağım belli hocam.
1: Abi canım.
2: E niye yapıyorsun? Zaten bu çalkantılı günlerden geçiyoruz. En azından bize bir moral olmaz mıydı yani? Bir takımımız dün kazansaydı. En azından İtalya maçına daha huzurlu, daha mutlu, daha gururlu bir şekilde bakmaz mıydık? Şimdi ben İtalya maçından beklentim çok zayıf. Batuhan sordun ya. Çok zayıf bir beklenti içerisindeyim. Ama bizim milli takım oyuncularının da şöyle bir özellikleri var. Biz kötü takımlara karşı, bizim alt seviyemizdeki takımlara karşı hep sıkıntı yaşamışız. Ama bizim üstümüzdeki takımlara karşı zaman zaman da bir reaksiyon ortaya koymuşuz. Yapmışız bunu, başarmışız. Bunu başaramayacağız anlamına gelmez ama Zafer hocamın söylemine %1 milyon imzamı atıyorum altına. Diyor ki hocam, ben İtalya'yı kazandım da ben geleceği kazanabilecek miyim?
1: Evet abi. Şimdi bak ne dedi Fransa maçından sonra? Sayın Montella bir beyanat verdi değil mi? Takımın iyi mücadele ettiğini, gelecekte bundan farklı bir zihniyet çıkarmaları gerektiğini söyledi. Evet. Söylüyorsun da yap.
2: Niye yapmıyorsun?
1: Futbol güzel kelimelerden evet. ibaret değil.
2: Evet.
1: İcraat, icraat. Futbolcuyu icraatınla ikna edersin sen. Onun için kusura bakmasın Montella, burada teknik kadronun çözmesi gereken bir oyun problemi var. Yani Sayın Montella'nın çözmesi gereken bir oyun problemi var. Ya bu kaliteli bak. Zeki oyuncu, kaliteli oyuncu, apoletli oyuncu, yetenekli oyuncu. Senin uygulatmak istediğin sistemi öne sen çeker biliyor musun?
2: Senden önce uygular hocam değil mi? Gözünden anlar.
3: İşinizi kolaylaştı.
2: Tabii. Bu kadar kaliteli oyuncuya evet, sahipsin abi. Ya.
1: Onun için yani şimdi Arda merkezli daha yaratıcı bir yapı kurulmalı diyorum ama son maçta Arda'nın son yarım saatteki halini gördükten sonra 3-0'dan sonra bu çocuğa da çok fazla aşırı yük bindiğini, o çocuğun bile mental olarak işlenmesi gerektiğinin altını özellikle çiziyorum. Niye? O gelen yükle tek başına çözüm üretmeye çalıştı.
2: Olmaz.
1: Takımı da dahil et Arda'cığım.
2: Evet.
1: Takımını da dahil et.
2: Evet.
1: Bak ne
2: ama o tek kişinin
1: futbolcu
2: yapabileceği bir problem değil. Ya adam hocam ya dün akşam ben maçı izledim. Hakikaten Arda'nın yerine de kendimi koydum. Ya hocam atıyorsun alamıyorsun. Veriyorsun dönemiyorsun be kardeşim. Arda da yani ne yapsın ya? Bu hem çocuk öyle, da bir insan evladı ya.
1: Hem öyle.
2: Ya Barış'a bir 2-1 yaptılar hocam cezalının üzerinde. Ya Barış öyle bir yere verdi ki topu. Arda artık hiçbir şey diyemedi yani. Yani bazı oyuncularımız da ayak uydurmalı ya hocam. Ya bizim oyuncularımız kötü oyuncular değil. Barış'ı, Kerem'i, Yunus'u, Oğuz'u, Ferdi'si hepsi birer bir değer. Bak, Salih'i, İsmail'i, Orkun'u.
1: Kesin şimdi Batuhan var ya Emre'ye bir şey söyleyeceğim. Evet haklısın abi diyecek. Şimdi.
3: Evet hocam.
1: Şimdi Arda böyle aksiyon yapıyor ya tek başına.
3: Evet.
1: Ondan sonra şimdi sen orada gidiyorsun pas alacaksın. Arda vermiyor bir daha çekiyor. Dop geri geliyorsun tak bir daha filan. Bırakırsın oyunu.
2: Bırakanlar da çok oluyor.
1: Bak.
2: Doğru.
1: Bırakırsın.
2: Bırakanlar da çok oluyor. Ama çocuk da diyor ki ya kardeşim bana yardımcı olun biraz diyor. Hani bana biraz yardımcı olsanız. Bir tane hocam Fransa maçında hatırlıyor musun? 4-1 yakalamıştı. Bak aklına getir maç. 4-1 yakaladı. Hatta ondan sonra baktı birinin kaçmasını bekledi. Araya salacak oyuncumuz yok. Döndü ondan sonra iki kişiye sırtını yasladı da faul aldı. Hatırlıyor musun orta sahada?
1: Orada gelirken diyor ki bana adres gösterin.
2: Adres verin.
1: Kimse adres vermiyor.
2: Halbuki,
1: ne yapsın? Postacı da geliyor geri dönüyor.
2: Aslında hocam adres gösterecek o kadar da değerli oyuncularım var. Kerem'e de gösterirsin. Barış da gösterir. O yani gider o adrese. Yani arkaya koşuları atar. Ama işte hocam bunu biz mi anlatacağız?
1: Şimdi ben
2: kim anlatacak bunu?
1: Tabii ki büyük eksiktir mesela Kenan. Ama ben çok fazla isimlere takılmamak fikrindeyim. Takım olmak ayrı bir şey.
2: Tabii.
1: Sen çok kaliteli oyuncuların olur. Çok kaliteli oyuncular getirir seçersin milli takım kadrosuna. Ama başarı gelmeyebilir. Takım olmak çok farklı bir şeydir.
2: Hocam ben şimdi teknik direktörüm diyelim. Tamam mı? Benim takımım o gün başarısız bir performans sergiledi. Ben şimdi basının karşısına çıkıp ne yapacağım? Hakem diyeceğim önce.
1: Tabii canım.
2: Sonra diyeceğim ki işte benim şu oyuncularım yoktu diyeceğim işte. Bunlar
1: C'den geliyoruz diyeceğim.
2: Çünkü ne yapacağım? Kendimin üzerinden atacağım o yükü.
1: C'den geliyoruz de.
2: C'den geliyoruz biz.
1: Tabii.
2: Biz oralardan buralara bu çocuklarla geldik tabii diyeceğim. Bunlar yanlış.
1: Doğru. Bunları da ben değil. Yaptım diyeceksin.
2: Bak iki tane Türkiye'de Vincenzo var biliyor musun? Biri Italiano, biri Montella. Ne kadar ayrı kutuplar biliyor musun? Öbürüne diyorlar ki 3 günde bir maç olacak diyor. Ne yapalım diyor. Fikstür diyor bu oynanacak diyor yani yapacak bir şey yok. Şimdi bizim hocamız da diyor ki 3 günde bir maç olmaz diyor.
1: Bana kaliteli adam alın da demiyor.
2: İtalyan. Demiyor. Ben şu oyuncuyu istiyorum istemedi. Ben, evet. Tabii başkanla mutlaka konuşmuştur ama basının karşısına çıkıp da hocam dedi mi Alanya Spor maçını kaybetti Beşiktaş. Ciddi hakem problemleriyle kaybetti mesela. Dedi mi hocam çıktı mı teknik adam? Biz hakemle kaybettik demedi.
1: Demedi.
2: Biz konuştuk.
1: Hiçbir zaman
2: söyledi. Ama o ne dedi? Biz dedi daha doğruları yapmalıyız dedi. Belki dedi bu rotasyon dedi bize dedi yanlış geldi dedi. Yani
1: rakip
2: bunları
1: bizden
2: anlattı.
1: İyiydi deme lüksüne
2: evet,
1: sahip ya.
2: Sahip 20 dakika bizden çok iyi oynadılar ve hak abi. Ettiler orada dedi. Ya bunlar o kadar değerli işler ki hocam. Gelecek adına önemli. Biz zaten geleceği inşa etmesi için Sayın Vincenzo Montella'ya güven
1: ama kaldık arafta. Şimdi Montella gitsin mi kalsın mı derdindeyiz. Şimdi Montella bu takımı yeniden nasıl ayağa kaldıracak mı diyeceğiz.
2: Ben ona çok
1: gitsin mi kalsın
2: artık.
1: Mı tartışacağız.
2: Şimdi koskoca 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç mi teknik adamımız kalmadı olmaz. Da halen Montella ile yürüyoruz mesela. Sorulardan biri.
3: Yerli biri mi olmasın lazım?
2: Ya yerli yabancı önemli değil. Hiç mi yok yani? Çok o teknik adamımız var ya. Ne kadar kaliteli insanlar var bu ülkede ya. Ya da bu ülkede yaşamayıp da dışarıda yaşayan da teknik adamlar var. Ya bir bunlarla da çalışabilirsin.
1: Gözünü seveyim ya. Bir teknik direktör oturur abi. Düşünür abi. Benim elimde işte Batuhan'ı var, Emre'si var, Zafer'i var. Bunlardan nasıl üst düzey verim alabilirim?
2: Evet hocam. Bunu
1: ne yapabilirim? Falan. Ya sen aynı ezber, aynı kadrolar aldın Yusuf Akçiş'i.
2: Niye yok?
1: Böyle çocuk ayakta kalabilen, topla oyuna sokabilen, büyük becerilere sahip bir çocuk. Oynat o zaman. Madem Bert'i oynatıyorsun, Yusuf'u da oynat. Aral'ı oynat, Yunus'u oynat. Öbürü ne? Şeydeki Trabzon'daki.
3: Aral. Şey,
1: Beşiktaş'taki.
2: İlhan Fakılı.
1: İlhan Fakılı'yı oyna.
2: Evet.
1: Abi görelim.
2: Emirhan'ı oynat ya.
1: Ben de diyeyim
2: ya ki. Ya bir maçta da bir Emirhan'ı görelim ya evet. Stoper'de.
1: Karışmayın kardeşim diyeyim. Adam geleceği inşa etmeye çalışıyor.
2: Evet.
3: Bir şeyler görürüz. En azından,
1: ama şimdi abi hem
2: ama bir, mesela ama hocada bir sistem değişikliğine gidildi hocam. Üçlü savunmaya döndük biz.
1: Yani
2: hiç çalışmadan üçlü savunmaya döndük. Hatta beşli savunma oynuyoruz. Hatta beşli.
1: Onun için koridorlar bu.
2: Hocam bir şey söyleyeceğim ya. Beşli savunma oynayıp da iki ön libero oynayan bir takım böyle pozisyon yer mi ya?
1: Bak gidiyor işte.
2: Oyun sistemimiz başka, uyguladığımız potansiyel başka. Madem biz atak oynayacağız, hocam o zaman niye beşli savunmayla oynuyoruz?
1: Oyun disiplininin olmadığını da gösteriyor.
2: İşte bu da oyun disiplini. Ya ben bir teknik adamsan, ben beşli savunma oynatıyorsam, 2-6 numarayla da başlıyorsam ben fazla pozisyon yemem hocam. Belki çok fazla pozisyona giremem. Ama ben önceliğim benim pozisyon yememek.
1: Ama Emre'cim bir de öyle bir algı yaratıyor ki.
2: Şimdi aklımızdan şüphemiz olmaya başladı biliyor musun hocam?
1: Evet.
2: Ya?
1: Şimdi Dünya Kupası'na 24 sene sonra değil mi?
3: Evet.
1: Gittikten
3: evet.
1: Sonra. Dolayısıyla 3 tane de Uluslar Ligi'nde kötü sonuç aldıktan sonra takımın bütün potansiyelini çöpe atmamızı istiyor aslında. Evet. Abi ben oyuncuda
2: bakma.
1: Falan kabahat bulmuyorum.
2: Asla. Bizim oyuncularımız asla kabahat yok.
1: Böyle bir şey yok. Onun için ben bu çocuklar aslan gibi çocuklar bunlara var ya sen iyi dokunduğun zaman onlarla birlikte bir takım bütünlüğü bir oyun kimliği yakaladığın zaman bunlar her şeyi becerebilecek kabiliyete evet. Sahipler. Onun için çok bence çok kurnazca bir beyanat diye düşünüyorum. Futbolcularıma dokunmayın. Laf söylemeyin bana söyleyin.
2: En yani tehlikeli, ki, en tehlikeli demeci o.
1: Ya, evet abi şimdi bak şimdi Fransa maçında sonuçtan bağımsız milli takımımız bir reaksiyon gösterdi dedik değil mi?
2: Evet.
1: Ama bak oyunu kazanma adına reaksiyon göstermedik.
2: Kaybetmeme adına. Kaybetmeme adına.
1: Bravo.
2: Hocam ben ona da razıyım biliyor musun? İnan bana bak ona razıyım. Zafer hocam vallahi razıyım. Bak şu 3 maçın gerisine dönelim. Fransa maçında böyle oynadık ya. Ben İtalya maçında da öyle oynamayı bekliyordum biliyor musun? Niye öyle oynamadık?
3: Orada biraz rehavet de oldu sanırım. Biraz rakibi de küçümsedik gibi.
2: Ya İtalya takımı küçümsenecek bir takım mı ya? Yok. 8 oyuncusu yok diye ya. İtalya orası ya. Bunlar her yıl Dünya Kupası'na gitmişler. 3 kere gidememişler en son ama.
1: Adamın bir de oyunu var. Dünya oyunu, Batuhan'ın.
2: Adamın bir sistemi var.
1: Kim oynarsa oynasın.
2: Hocam hiç oynamamış 8 oyuncuyla 4 yaptılar bize Bursa'da ya. Kendi sahamıza.
1: İkinci devre bir de Rolanti aldılar. Oyunu soğuttular. Skoru aldıktan sonra. Yani biz yalandan ikinci yarı İtalya maçında oyun üstünlüğünü ele aldık diye. Onu nasıl kandırmayalım kimseyi. Oyun üstünlüğünü aldın da ne oldu? Sonuç? Skor üstünlüğüne çeviremedin onu.
2: Kaç tane pozisyona girdin?
3: Yine orada da oyuncu tercihleri eleştirildi tabii. Sakat Orkun Kökçü ile başlandı maça. Yani, sakatlığı yine bak, o maçtan sonra nüksetti. Takımdan ayrıldı.
1: Bravo. Oyuncu eksikliğinden bahsediyor. Orkun'u da katıyor. Orkun da... Kardeşim Orkun'u sen yeni kullanmaya başladın ya.
2: Evet. Ama Orkun da İtalya maçında ilk 45 dakika oynayan oyuncumuzdu. O da mesela sakat o riske girdi oyun. Yani. Bak, bizim... O da hani en azından takıma fayda verebilir miyim? Hani bir şey verebilir miyim diye geldi. Ama olmadı maalesef.
1: Bizim milli takımın sorunu bizim çocuklarımızın yetenek eksikliği falan değil abi. Ya onun için bizim yeteneği doğru takım organizasyonuna dönüştüremeyen Montella.
2: Kesinlikle hocam.
1: Ya sen bu takım, bu çocukları işle ya. Bunlara bir dokun. Onun peki, için biz yani bundan sonraki süreçte Montella kalırsa
2: Montella ile devam etmek çok sağlıklı bir görüntü vermeyeceğini düşünüyorum ben.
1: Ben de öyle düşünüyorum ama içimde tutuyorum. Devamlılık açısından diye hadi tamam. Yaptığı doğru işler var mı? Bana göre de yok da ama
2: ya hocam o zaman niye öyle diyorsun?
1: Ya yapma. Gidiyor, niye
2: gözünü diyorsun? Seveyim
1: diyecekler
2: yapma.
1: Ki şimdi evet. İki mağlubiyetten sonra o illa hoca gitsin. Ne yapsın abi?
2: Ama iki mağlubiyet değil hocam, bir de Dünya Kupası'nı koy ya. Ya biz sabah dörtlerde kalkmadık mı ya?
1: Evet.
2: Bu takımımızı izlemek için bir saat kendimize
1: bizim
2: gelip
1: bizim takımımızın potansiyeli biliyor. Bravo. İlk 16 belki çeyrek final.
2: Evet hocam gidebiliriz.
1: Geldik geriye ya. İki maçla.
2: Evet. Geriye geldik hadi dedik. Tamam dedik. Olur dedik. Olabilir dedik. Futbolda bunlar var dedik. Son 3 maçtır ne yaşıyoruz hocam biz?
1: Sen bu kadar yıldız oyuncuları tamam mı baba? Aynı anda sahaya koyuyorsun ama birbirini tamamlayan bir takım haline getiremiyorsun.
2: Maalesef.
1: Bu teknik direktörlük becerinin sorgulanmasıdır. Kesin. Sen bu yolu açıyorsun. Ondan sonra da ben iyiyim. Futbolcularıma bir şey demeyeyim. C'den B'ye getirdim. Bundan sonra geliştireceğim takımı.
2: İstatistiklere baktığımız zaman 26 tane şut atmışız. 17 tane orta yapmışız.
1: Bir şey söyleyeyim.
2: İstatistik maç kazandırmıyor hocam.
1: Evet abi sen milli takım öyle bir bunalıma sokuyorsun ki verdiğin beyanatla diyorsun ki.
2: Bir de insanların aklıyla da
1: hali geçiyor. Çıkmış takımların diyorsun. Şimdi 4 tane ve 4'ü de düşüyor.
2: Evet.
1: Yani sen başarısızlık algısı.
2: Tabii yani bizim gibi 3 tane daha düşen var diyorsun. Yani.
1: Bize bir şey demeyin yani diyor. Ya niye düşüyorum kardeşim?
2: Bir de oyunculara en son diyor ki yani bu ligde diyor evet diyor, bu lig diyor başka bir lig diyor. Heh. Ya kusura bakma sen önce teknik direktörlüğünü bana ispatlayacaksın ki bu ligin teknik direktör olduğunu bana kanıtlayacaksın. O zaman biz de senin sonuna kadar arkanda duracağız. Çünkü önemli olan ve aslı olan bizim milli formamızdır.
1: Evet abi oyuncular zaten
2: biz
1: kaliteli.
2: Yoksa hocam niye biz Vincenzo Montella'ya niye konuşalım ya? Biz aklımızdan zorumuz mu var?
1: Yok abi.
2: Ama futbolu bazı çok net bir şekilde anlamayan vatandaşlarımız da var. Ama istatistikler üzerinden böyle gidersen o insanlar bu sefer diyorlar ki ya Aco doğru söylüyor diyorlar. Bunu söyleyen de insanlar var. Hocanın doğru söylediğine inanan insanlar oluyor.
1: Diyor ki istatistiklerde şöyle önlü, evet. Böyle önlü. Bu neyi gösterir biliyor musun? Senin hücum organizasyonlarında eksik olduğunu gösterir.
2: Aynen öyle ya.
1: Kendin kendine yakalanıyorsun.
2: Evet.
1: Ya benim oyuncularım zaten kaliteli. Hepsi üst düzey takımlarda oynuyor.
2: Sen ne diyorsun ya? Seçme bunlar ya. Evet. Seçmece bunlar hocam. Türkiye'nin en değerli oyuncuları burada.
1: Evet.
2: Avrupa'da da en değerli kulüplerde önemli işten yapan oyuncularımız buraya dahil oluyorlar.
1: O zaman şöyle diyebilir miyiz? Böyle bir kadro ile daha iyisini yapamazsa hangi teknik direktör olursa
2: kim olursa olsun
1: çok açık gider.
2: Başarısızdır.
1: Ne? Gider.
2: Evet.
1: Bitti.
2: Bu hocam bu. Sonuç bu olmalı. Biz önümüze bakabilmek için, doğru bir planlama yapabilmek için, bu takımımızın birlik ve beraberliğini bozmamak için bence bu. Futbolda zaten öyle değil midir Zafer
1: Hocam?
2: Abi
1: ya.
2: Teknik direktörler ne anlatıyorlar? Ben hayatımda onun için yapmadım teknik direktörlük. 7 bölgede futbol oynadım, teknik direktörlük yapmadım. Niye biliyor musun Botoğan? Yanlış yaptığın zaman çantan çünkü kenarda bekliyor. Gideceksin yani. O sinerjiyi bozacaksın. O oyuncuların birlikteliğini bozacaksın. Bravo. Kolay hadisesi.
1: Bizim Avusturya maçı mıydı Emre'cim ya? Biz hakikaten sahada baktım ben fizik güç olarak, tempo olarak. İşte rakip kaleye hızlı inmede binmede falan iyiydik. Bayağı iyiydik falan. Ondan sonra oyunu biz oynadık diyebiliriz yani. Ama ne yaptı? Avustralya skoru oynadı.
2: Evet. Sonucu aldı hocam.
1: Ya topa sahip olma oranında, şut oranında, oyun kontrolünde falan iyiyiz. Evet. Ama sonlandırma diye bir şey var abi. Sen mevcut bir santiforlardan net bir golcü yarat bize ya. Onun için abi yani Dünya Kupası seviyesinde, Uluslar yani, Lig seviyesinde
3: santrafor
1: sadece iyi oynamak yetmiyor abi.
3: Çağrılmayan oyuncular Semih Kılıçsoy, Bertu Yıldırım, Enes Ünal, Mustafa Hekimoğlu, bu oyuncular çağrılmadı mesela.
1: Evet, bunlar tamam. Şimdi hepsi, hemen hemen saydıklarının hepsi genç sınıfından çıkmış, olgunlaşmış çocuklar ama burada şöyle bir haklılık yönü de var. Bu çocuklar mesela Hekimoğlu var olan potansiyelini hala sergileyemedi. Şimdi burada bu çocuğu alıp da milli maçlarda Uluslar Ligi seviyesinde bunu geliştirmeye kalkmak olmaz. Daha hazırı varsa, ondan sonra daha önde olanı varsa ondan doğru başlarsın. Ama Barış'ı da heba etmezsin. Bu delici oyuncu abi, bu irade oyuncusu. Şimdi bana kimse Barış Alper sırtı dönük oynayamıyor, duvar olamıyor demesin. Oynadı. Çocuğun kabiliyeti o değil ki.
2: Değil ki. Özelliği o değil.
1: O değil.
3: Pozisyonu o değil.
1: Evet, bu çocuk irade oyuncusu.
2: Ya zaman zaman hocam.
1: Gücüyle, kuvvetini, istediğini elde eden oyuncu. Rakibin üstüne gider, defansın dengesini bozar gider.
2: Mesela hocam ligde zaman zaman formsuz oyuncularımız var mı? Var.
1: Var.
2: Çok isim, önemli isimler ama formsuz olabilirler 3 hafta 5 hafta. Ondan sonra lige damga vuracak oyuncular bunlar. Hepsini tanıyoruz. Daha önceden de gördük. Bunların motivasyonunu yükseltmek, bunların performanslarını üst seviyeye çıkartmak senin benim görevim mi?
1: Yok canım.
2: Teknik direktörümüzün görevi ya. Kusura bakmayın, dünya kadar para alıyorsunuz hocam. Yani bunun bir bedelini de çok ciddi bir şekilde, net bir şekilde alıyorsunuz bunun karşılığını.
1: Şimdi yani kısaca bir şey söyleyeyim. Milli takımın sorunu böyle yetenek metenek şu bu değil abi. Teknik direktör falan da değil. Oyuncu kalitesi falan da değil yani. Yani milli takımın sorunu takım olabilmek. Takım.
2: Aynen, biz takım olamadık şu ana
1: olamadık
2: kadar.
1: Olamadık.
2: Görüntümüz o.
1: Yani onun için ya farkında mıyız abi? 3 maçtır kaybediyoruz ya.
2: Hem de 2 maçta da yani nasıl demoralize olarak kaybediyoruz. Hani 1-0 kaybederiz. Hocam iyi oynarız, 1-0 kaybederiz, ağzımızı açmayız. Deriz ki evet, ön alandaki oyuncularımızın performanslarından dolayı bunlar yaşanıyor ama ileriki dönemlerde biz bu takımdan umutluyuz. Hocam diyebilir misin ya? Şu milli takımdan, bu teknik direktörle umutluyum diyebilir misin?
1: Diyemem.
2: Batuhan diyebilir misin? Ben de diyemiyorum. 3-0.
1: Ha, senin dediğini demin anladım. Diyor ki yani gol pozisyonuna girersin, atamazsın.
3: Evet, olmaz.
2: Girersin ama.
1: Ama bizim bazen şimdi gol pozisyonu dediğimiz şeylerin çoğu gol öncesi pozisyon abi. Gol pozisyonu ayrıdır. Evet. Gol öncesi pozisyonu ayrıdır.
2: Evet.
3: Evet.
1: Yani net gol pozisyonuna girip de tamam kaçırsın. Bak mesela Merih. Milli takımımızda kaptan çıkıyor değil mi? Abi kaptanların özellikleri olması lazım. Lider olması lazım birincisi. Öyle rakibe saldırma, hakeme saldırma, taraftara bir şey demek değil.
2: Örnek olması lazım.
1: Şimdi sen ne yaptın? Orada çat diye koy ayağının içini, at golünü, göreyim bakayım.
2: Çağır bütün arkadaşlarını da, hadi beyler de. Hadi bakalım de.
1: Anladın?
2: O zaman ne olacak?
3: Hocam top da yumuşak geliyor.
1: Abi. Konsantre denen bir şey var.
2: Bak ama hocam, şöyle de bir gerçek var. Konsantrasyon dedin ya, konsantrasyon gitmiş oyuncularda. Yani Melih'e belki öyle 50 tane top gelse 49'unu gol atar.
3: Tabii.
2: Anlatabiliyor. Konsantrasyon dağılmış ya hocam.
1: Ama senin lider değilsin,
2: ama senin dediğine gelmek lazım. Takım kaptanı.
1: Evet.
2: Konsantrasyonun bozulmacak. Olabilir. Dirayetin bozulmayacak. O takımın üzerindeki etkini çok doğru bir şekilde yansıtacak.
1: Bak Emre'cim, valla şimdi ceza sahası içinde bükülmek diye bir şey vardır abicim. Bu hazır olmakla eşdeğerdir.
2: Evet.
1: Şimdi top geliyor değil mi? Hissedeceksin onu. Bükülüp kapanacaksın abi.
2: Hocam.
1: Topla birlikte. Böyle sen var ya, böyle dik durup da böyle
2: olmaz.
1: Şey. Zaten senin sol ayağın belli, tahta yürümek için kullanıyorsun.
2: Evet.
1: Kötü abi çalış. Buradan bak sana bir şey söyleyeyim mi? Sevgili Tanju'ya selam söyleyeyim çoluğa.
2: Sen ne diyorsun hocam
1: abi
2: ya?
1: Abi biz milli takım kamplarından sonra var ya 100 tane 150 tane bir sağ ayak bir sol ayak vuruş çalışıyordum.
2: Tabii canım ya.
1: Gelince de atıyorsun ondan sonra.
2: Milli takımda çalışırken bir de kulübünde
1: evet,
2: çalışırken
1: diyor. Orada da.
2: Tabii.
1: Abi böyle alışkanlık haline getiriyorsun. Aa bak bir tane yakala. Atsan belki maçın duygu durumu değişecek.
2: Değişebilir. Oyuncuna, arkadaşlarına bir güven hocam gelecek.
3: Bir reklama gidelim. Reklam dönüşü tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

Fellas, lezzeti ezber bozar. Reklam. A Spor Radyo. Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Support Radio.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Reklam.
1: A Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: 1985-86 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi iki büyük takımın son maçın son dakikasına kadar süren çekişmeli yarışına sahne oldu. 36 maçın 22'sini kazanan, 12'sinde berabere kalıp ikisini kaybeden Beşiktaş 56 puan ve averajla şampiyon olurken Galatasaray 20 galibiyet ve 16 beraberlikte namağlup olmasına rağmen ligi ikinci sırada bitirmişti. Ligde şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Sarı Kırmızılar, Federasyon Kupası yarı finalinde de bir sürpriz sonucu Altay'a elenmişti. Aslında bu sürprize uğrayan sadece Galatasaray olmamıştı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da aynı akıbete uğrayarak kupa dışında kalmıştı. O sezon Futbol Federasyonu'nun kararıyla tek maç usulü oynanan kupa maçlarının kurbanı olduklarını söyleyen takımlardan Fenerbahçe, daha ilk turda Sakaryaspor'a yenilerek kupaya veda etmişti. Aynı şekilde tek maç üzerinden oynanan final maçında Bursaspor İzmir temsilcisi Altay'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürüyor, bu kupa sayesinde Türkiye 1. Ligi'nde kalma hakkını kazanıyordu. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde

0: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına ailen seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Reklam.
2: A Spor Radyo.

0: Sabahspor'una hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü Sabahspor'uyla açıyor.
2: Gündür gündür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: Başka hangi hamleleri yapabilir?
4: Transferlere ihtiyacı var.
5: Keskinlikle küpene zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar Sabah Spor'unda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Futbolcuları, menajerleri rezil ediyor, rezil ediyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu Sabah Spor'u hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.

0: Sevgili izleyenler, yeniden birlikteyiz. Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Son saat dilimindeyiz. A milli takımı konuştuk, Uluslar Ligi'ni konuştuk. Şimdi Süper Lig'e geri dönüş yapıyoruz. Beşiktaş'la devam edeceğiz programa. Bildiğiniz gibi yarın Beşiktaş'ta bir başkanlık seçimi var. Tek adaylı bir seçim olacak. Başkan Serdal Adalı şu anda tabii geçtiğimiz saatlerde bir açıklamaları da oldu. O açıklamalara da değineceğiz. Beşiktaş'ı konuşacağız. Beşiktaş'la başlayacağız bu saat dilimine. Sevgili Emre Eren'le devam etmek istiyorum. Tabii önemli açıklamalar var. Serdal Adalı liderlik koltuğuna oturacağız dedi. Beşiktaş ligin en iyi oynayan takımıdır açıklamalarında bulundu. Siz neler eklemek istersiniz?
1: Doğru söylüyor. Yani ligin ilk 6 haftasına baktığımız zaman yani Beşiktaş takımının çok doğru bir oyun oynadığını, enerjisinin yüksek olduğunu, ligin en iyi futbol oynayan takımı olduğunu da deklare etti başkan. Çok da doğru. Ben de katılıyorum. Bugün mali kongre vardı biliyorsun. Yarın da seçim var. Tek adaylı seçim olacak ki Serdal Başkan devam edecek. Yönetimini biraz daha güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor. Bu konuda bugün

0: de Mali Kongre'de güven oyu aldı. İbra edildi. İbra yani edildi. Mali açıdan da Beşiktaş ibra edildi. Bu da Beşiktaş için sevindirici bir taraf. Baktığımız zaman kongre salonunda çok ciddi tezahüratlar vardı. Başkan da bu tezahüratlara katıldı. Yani herkes birleşmiş görüntüyü gösterdi Beşiktaş camiası. Bundan sonraki maçlarda da tabii Trossard'la Vlahovic'in bir küçük sakatlıkları vardı ama dün Trossard oyuna girdi. Vlahovic'in de durumunun iyi olduğu bilgilerini aldık. Önümüzdeki hafta lig oynanırsa tabii Kocaeli Spor maçında iyi bir Beşiktaş tekrar sahneye çıkacaktır. Sezon başından beri yapılan doğru hamleler var. Yapılan doğru transferler var ama biraz İlhan Fakıllı'ya parantez açmak istiyorum sevgili hocam. Yani İlhan gerçekten hiç kimsenin ummadığı kadar performans anlamında Beşiktaş'a hem tamamlayıcı açısından hem de Trossard'ın arkasında durup da bu kadar özelliklerini ortaya koyabilmek çok kolay bir şey değildir. Yani futbolda zordur. Hani önünde çok önemli bir lider, dünya devi bir oyuncusunun gelmesi seni biraz daha performans anlamında seni biraz daha geriye itebilir ama ben bu konuda tabii Vincenzo Italiano'yu da kutluyorum. Sonradan giren oyunculara dokunuşları, oyunun içerisindeki o temaslı oyunu, o baskıyı doğru kurabilmesi de Beşiktaş adına büyük bir kazanç noktası olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş doğru yolda, doğru transferler yaptı. Doğru bir teknik adamla o seyircinin de sinerjisini Zafer Hocam biraz üzerine çekti. Bu doğru gidişatı tabii Trabzonspor maçı çok önemli bir maç. Baktığımız zaman Kocaeli Spor maçından sonra bir Trabzon deplasmanı, hatta arada bir Hoffenheim maçı da Beşiktaş'ı bu fikstür biraz zorlayacaktır. Ama Beşiktaş kadrosuyla, kadro yapısıyla, oyuncu kalitesiyle, teknik direktörüyle bu sıkıntıları başarabilecek kapasitede diye düşünüyorum.
1: Zafer Hocam.
2: Ya Beşiktaş şu an itibariyle potansiyeli yüksek bir takım haline geldi. Geçen devre arası atletizm ve fizikselliği çözmüştü ama kalite eksikti. O kaliteyi de şimdi tamamladıktan sonra bana göre potansiyeli çok yüksek ama istikrar problemi yaşayan bir takımın görüntüsünde şu an itibariyle.
0: Beşiktaş mı hocam?
2: Beşiktaş. Şimdi o çok iyi bir başlangıç sonrası bütün takımlar puan kaybediyor ama bu iyi başlangıca, bu potansiyelli hoca, bu bizim takımın işte aranan ilaç İtalyano'ymuş algısı yaratıldıktan sonra hakikaten hocanın da takıma dokunması, takımın ondan sonra taktik disiplininin yüksek ve enerjisinin yüksek olmasına rağmen alınan mağlubiyetler şu kısa dönemde 6 maçlık bir serüvende.
1: Doğru.
2: O yüzden söylüyorum yani istikrar sorunu vardır diye. Yoksa Beşiktaş takımının şu anda en azından atletizm olarak zorlayacak takım az. Şimdi hücum aksiyonlarında da artık var olan net bitirici golcüsüne kavuştuktan sonra Oh'un da aslında rakip defansı yoran bir anlayışta olan bir futbolcu olmasına rağmen zaman zaman ben şöyle düşünüyorum. İkisini bir arada oynatacağını ve daha fazla hücum aksiyonu alıp daha net golcülerle daha erken skor alacak bir Beşiktaş düşünüyorum. Ama şimdi Beşiktaş takımı çok kolay değil. Bak büyük takımlarda bu refleksi gösterme kabiliyeti vardır. O potansiyel vardır. Çabuk ayağa kalkmayabilirler ama Beşiktaş birkaç dönemdir.
0: 5 yıldır hocam 5 yıldır. Beş, hep Kasımlarda mi? Aralıklarda havlu atan bir Beşiktaş kurgusu vardı. Yani, ama oradan silkelendiler.
2: Şimdi şunu artık rahatlıkla söyleyebiliriz. Beşiktaş takımının artık hücum potansiyeli var. Şimdi gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe'nin 8 golünü çıkardıktan sonra Beşiktaş öyle çok farklı galibiyet almamasına rağmen bakabilir miyiz o Batuhan'ın bir 14 golü var galiba öyle biliyorum.
0: Attı hocam Çorum'a şimdi, içeride 6.
2: İyi bir şey bu. Ciddi bir kapasiteye sahip olduğunu gösteriyor. Hücum kapasitesine.
1: Doğru. 14 gol attı. Evet. 7 gol yedi.
2: Yani şimdi onun için rakip şimdi Beşiktaş takımı hele öyle öne geçerse geçmiş elindeki olsun. Evet. Kaliteli oyuncularla birlikte ondan sonra maçı koparıp gidecek bir görüntüde. Neden? Şimdi Trossard gibi, Vlahovic gibi onlarla birlikte tekrar kendine gelmeye çalışan Černiki daha henüz tam kendine gelmedi. O da geldiği zaman o da potansiyel oyuncu.
0: Orkun hocam.
1: Orkun.
0: Salih arkada.
2: Olaytan. Salih zaten var. Emniyet Sibobu gibi.
0: Evet.
2: Arkada ön bölgenin daha rahat, daha özgür, daha fazla hücum aksiyonu yaratmasının sebebi Salih'tir. Ya böyle adamlar çok gösterişli futbol sunmazlar ama Bunlar takımların olmazsa olmazlarından.
0: Aynen öyle hocam.
2: Her takımın böyle oyuncuya ihtiyacı vardır. Salih de Beşiktaş takımına tam oturdu. Ama her şeye rağmen savunma güvenliği hala bana göre soru işareti barındırıyor.
0: İşte bu ara iyi geldi bence hocam. Bu ara iyi geldi. Buralarda çalışabilirse ki yani milli oyuncular çoğunlukta takımda tabii ama.
2: Tabii şimdi bu yay çevresinde bilen geçen sene sıkıntılıydı ama bu sene aslında uyumlu başladılar.
0: Evet.
2: Bak şimdi Emrah'ın form düzeyi üst düzeye çıktı. Şimdi iki tane yabancı stoperlerden Udokai değil mi?
0: Udokai gitti. Jalo ile şey oynuyor.
2: Agbadu. Şimdi bu oyuncuların benim beklediğimden yüksek bir potansiyel sahada performans veriyorlar. Bu da neden biliyor musun? Takım bütünlüğünden ve hocanın takımını adapte etmesinden.
0: Doğru yönlendirmesinden. Doğru yönlendirmesinden. Hocam futbolda bir kaide vardır. Yani futbolun aslında yolu birdir. Atletik özelliği yüksek, kaliteli ayaklarla bir takım kuruyorsan, bir de büyük takımsan zaten ön alanda oyunu bitirmen lazım hocam. Golü bulacaksın, oyunu bitireceksin. Beşiktaş bunu yapıyor.
2: Tabii.
0: Bunu yapmaya gayret gösteriyor.
2: Şimdi ben hep söylüyorum bak, bazı oyuncular oyuna katılır, bazıları da oyunu belirler diye. Şimdi Orkun'un da potansiyeli Salih'ten sonra ortaya çıktı. Sende zaten hem alan bilgisi hem oyun bilgisi hem de bireysel kabiliyeti yüksek bir Trossard var. Enteresan bir adam ha. Bak
0: değişik oyuncu.
2: O kadar zeki ki.
0: Çok.
2: O kadar verimli ki. Boş iş yapmıyor adam. Öyle tribüne oynayayım. Ondan sonra ayağa kaldırayım yok. Ama müthiş bir oyun zekası ve takıma kendi bireysel becerisini adapte etmesi. İşte kaliteli oyuncu bu. Böyle adamlar gelsin bizim ligimize yani. Onun için Beşiktaş bu sene artık geçtiğimiz 5 sene değil mi?
0: 5 sene hocam.
2: 5
0: sene 4 başkan 12 teknik direktör değiştirmiş hocam.
2: Kaç?
0: 4 başkan 12 teknik adam.
2: Abi yok.
0: 5 sene.
1: Sayı çok ciddi.
0: Böyle bir sayı var mı hocam? Bir büyük takımda.
2: Beşiktaş
0: 4 senedir artık... Okan Buruk'la Dursun Özbek beraber devam ediyorlar. Nasıl? 4 senedir bu.
2: Nasıl söyleyebilirsin sen şimdi Beşiktaş'ta artık sistem değişmeyecek. Sadece hoca değişikliği konuşulacak diye. Evet. O kadar başkan, o kadar teknik direktör değişti.
0: Sen ne diyorsun hocam?
2: Her gelen başka bir şey.
0: Evet.
2: Organizasyon yapıyor. Her gelenin
0: yeni
2: başka bir sistemi var.
0: Yeni transferler yapıyor, yeni hoca alıyor. Ertesi hocayla devam edemiyor. Yani. Görevine son veriyor.
2: Ya şimdi bak Beşiktaş'ta şimdi ben şunun için söyledim istikrar diye. Sen Fenerbahçe gibi ezeli rakibini kendi sahasında yeniyorsun. Arkasından gidiyorsun Ahmet Spor'da kaybediyorsun.
0: İşte buralara dikkat etmesi lazım. Burası i̇şte da işte bu. Teknik adamlık mesele hocam. Abi, teknik
2: yani biraz şimdi, daha bizim ligimizi de ona anlatmaları.
0: Evet. Ki yeni tanıyor hocam. Önder Özen, Gökhan abi yani bu konuda hocaya çok yardımcı oluyorlar. Tabii yeni tanıyor ama özellikleri yüksek hocam. Teknik adamın yüksek. Özellikleri iyi ve enerjisi yüksek.
2: Ya bu aslında bu kayıp her maça aynı konsantrasyonla çıkmıyor takım demektir'e geliyor. Dediği gibi o zaman bu da o teknik direktörü işaret ediyor. Çok enerjik. Kendisi de çok pozitif.
0: Evet.
2: İnanılmaz, ben tesislerde de ziyaret ettim kendisini.
0: Çok ondan enerjik
2: adam,
0: değil mi hocam?
2: Adamı sevmeme şansın yok.
0: Yok.
2: İki laf yapıyor, bir hareket yapıyor. Sana hemen kalbine giriyor.
0: İşte taraftarın da öyle gönlüne giriyor zaten. Evet.
2: Ya ama aslında Beşiktaş'ın ihtiyacıydı.
0: Çok. Yani Beşiktaş'ın en önemli ihtiyacı bu, böyle bir teknik adam.
2: Havaya girmek illaki sezon başı yok, yükleme antrenmanları yok, uyum süreci falan demek değildir abi. Ufacık bir teknik direktör detayı seni havaya sokar.
0: Hocam bu teknik direktör 20 tane altyapıdan oyuncuyla kampa gitti biliyor musun?
2: Buyur.
0: O da kalama demedi. Hiç duydunuz mu hocam? Ben gençlerle çalışıyorum.
2: Hiç ağlamadı.
0: Benim asıl takımım nerede dediğini duymadık hiç.
2: Evet, hiç ağlamadı.
0: Bir anda bir baktık tak tak oyuncular geldi. Bir baktık oyun sistemi ilan fakıllı oh falan derken arkadan Trossard başkan, bir Vlahovic. Yalnız bir Poku'yu bekliyorum. Yani Poku Ahmet maçında beklentilerin çok altında kaldı.
2: Kaldı.
0: Bu ara bence ona yaradığını ve önemli bir oyuncu. Ben izledim o oyuncuyu. Yani o oyuncu değil. Yani Ahmet'te oynayan, Ahmet Spor maçında oynayan oyuncu daha önceki o görüntüdeki oyunculardan değil gibi görünüyor.
2: Ben hep söylüyorum Emre'cim ya. Mental abi.
0: İşte mental işte tabii. Aslında mental bozukluk da yoktu hocam. Hani mental anlamda Černý'e çok değer verdi hoca. Performans aldı. Önemli bir oyuncu. Biraz dinlendireyim, Poku'yla başlayayım, onu da kazanayım derken maçı kaybetti o gün.
2: Evet.
0: Mesela Poku da o gün kazandığı 6 topun 5'ini rakibe verdi hocam. Yani böyle kanat oyuncusu değil mi yani? Bir an önce kendini toparlayıp Beşiktaş'ta söz sahibi olabilecek oyuncuların arasına girmesi lazım.
2: Tabii. Ama şey de şimdi mesela hocaya mutlaka anlatılmıştır.
0: Evet.
2: İşte derbilerin önemi.

0: Tabii. Derbilerin bir sezona bedel olduğu, orada alınacak galibiyetin takımlar için ne kadar değerli olduğu falan.
1: Fenerbahçe maçından önce anlatmışlar hocam, onu gördük.
0: Anlatmışlar değil mi?
1: Tabii.
0: Onu yani anlatmışlar. Şimdi bence Beşiktaş'ın derbi kazanacak kaliteye sahip olmasıyla sezon boyunca şampiyonluk yarışında, yarışın içinde kalacak istikrar göstermesi farklı şeyler. Ama derbiye özel bir konsantre olur. O maçlar vitrin maçıdır. O maçlarda merkezde güçlü olan genelde maçı alır. Ama sezon bitmez derbiyle.
1: Tabii.
0: Diğer maçlardaki şampiyonluk yarışında kalabilecek istikrarı göstermesi lazım.
2: Geçen sene Fenerbahçe bunu yaşadı.
0: Evet. Onun için abi ya, iyi bir teknik direktör. Ama ben hep söylüyorum, bizim coğrafyamız çok fazla iyi konuşan coğrafya olmadığı için. Biz adamın moralini 50 kere bozarız. Onu 100 kere düzeltiriz.
1: Evet.
0: Fakat adam ne olursa olsun, nasıl kendi bildiği doğrultuda ben bu takımı yavaş yavaş daha da geliştireceğim diyen bir adam. Ve kabul gördü Beşiktaş camiası tarafından.
1: Mesela bu sene Beşiktaş bence benim gözümde şampiyonluğun en büyük adayıdır. Kadrosuyla, teknik direktörüyle, o taraftarın enerjisiyle, yönetim kuruluyla, yapılan transferlerle. Fakat teknik direktör şunu da söylüyor. Diyor ki, ben diyor buraya şampiyon olacağım diye gelmedim. Ben buraya bir düzen kurmak için geldim. Beşiktaş zaten burada hata yapmamalı. Bu sene olabilir. Belki Beşiktaş şampiyon olamayabilir ama doğru bir oyunla, doğru teknik adamla işleri önemli bir şekilde düzelterek getirirse önümüzdeki yıllarda zaten en büyük adaylardan biri olacak. Önümüzdeki yılları kurtaracak. Senin hep güzel bir lafın var hocam. Önümüzdeki yıllar önemli.
0: Abi.
1: Yani milli takım içinde, büyük takımlarımız içinde. Çünkü ciddi borçlar var hocam. Bugün başkan açıkladı. 27 milyar TL borcu var Beşiktaş'ın. Son 3 ay olmamaksızın. Onu da koyduğun zaman 32-33 milyar TL'lere geliyor. Büyük paralar hocam bunlar.
0: Büyük rakamlar, evet.
1: Çok büyük rakamlar. Bunlardan kurtulabilmek için doğru oyun oynaman lazım.
0: Ama en azından başkan da Emre'cim, yani şimdi güzel beyanatlar veriyor. Şimdi teknik direktör seçiminin ve transfer planlamasının birlikte yürüdüğünü söylüyor bize.
1: Evet.
0: Bu takımlar için olmazsa olmazdır bak. Tamam. Her şey teknik direktörünün eline bırakılmaz. Başkanlık makamı önemli bir makamdır ama başkan güvendiği bir sportif direktör, bir oyun aklı, yanında sevgili bizim Gökhan ve teknik direktör İtalyano.
1: Evet.
0: Bunların planlamasına ve oyun aklına güvenerek ondan sonra hem teknik direktör seçimini bundan dolayı yaptı, hem de transfer planlaması teknik direktörle birlikte yürüterek doğruyu yaptı. Çünkü adam hem elinde yok Ali Olmaz bana daha kolektif bir takım, daha oyuncu alın demiyor. Eldeki mevcutlarla bir oyun kültürü yaratmaya çalışıyor.
1: Mesela bir tane söyledi hocam. Dedi ki sezon başında başkanı özellikle söyledi bunu. Jovilo'yu çok istiyorum dedi mesela. Orta saha oyuncusu. Newcastle'lı başkan da ona müjdeyi verdi geçenlerde.
0: Devre arasında mı dedi?
1: Evet, devre arasında büyük bir ihtimalle Jovilo Beşiktaş takımında olacak. Beşiktaş'ın o enerji gücünü, o performansını bir tık daha öne taşıyabilecek bir oyuncu.
0: Bak yani teknik direktör niye istiyor bunu? Yaratmak istediği oyun sistemine uygun profil bu diyor.
1: Çok uygun profil, evet.
0: Ben bunu istiyorum diyor.
1: Evet.
0: Yani yalandan demiyor ben şeyi alayım. Ne bileyim işte. Mbappe'yi alayım. Şimdi bir şeyler söyleyeceğim. Bu takımlar küsüyor hemen. Yani. Diyeceğim ki Salah alayım diyeceğim. Ne diyor, evet. Demiyorum yani. Onun için.
1: Evet.
0: Yani Beşiktaş hakikaten sezonun ilerleyen bölümlerinde havlu atmayan, hem takım oyununu, takım oyunuyla birlikte de camia bütünlüğünü sağlayarak yarışı kovalayacak gibi gözüküyor. Beşiktaş
1: ben ondan eminim
0: gösterdi.
1: Hocam. Ben ondan eminim. Yani Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacak. Bu camia ile birlikte birleşecek. Bu oyuncu kalitesinde doğru bir şekilde sahaya yansıtarak bu ligi bence böyle tamamlayacak.
0: Bir de süreklilik.
1: Süreklilik ve
0: süreklilik
1: devamlılık.
0: Önemli.
1: Aynen. Çünkü devamlılık çok önemli.
0: Baba abi şimdi derbi kazanmış. Evet. Ha, bak. Hakikaten camialar için çok önemlidir Emre Bilir
1: çok,
0: ya.
1: Çok.
0: Kazanmışsın sen Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'yi kendi sahasında yenmişsin.
2: Tabii.
0: Gidiyorsun Ahmet Spor'da, ondan sonra beklenmedik şekilde puan kaybediyorsun.
1: Ama hocam olmaz Ahmet mi? Spor, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu da bak
0: ayrı
1: kenara yaz hocam.
0: Ayrı.
1: Bak gidecek İler. Bütün büyük takımlar Ahmet'te büyük problem yaşarlar.
0: Yaşarlar.
1: Büyük problem yaşarlar. Yani öyle şey bir takım değil, evet. Kötü veya çok rahat kazanabileceğim bir takım değil ama o bütünlük için diyorsun.
0: Tabii.
1: Kazanması gerekirdi. O maçı kazansaydı zaten Beşiktaş.

0: Önüne çok daha iyi bakabilirdi. Lider olarak girecekti 3 haftaya. Bu milli arada daha doğru işler yapacaktı. Bunlar Beşiktaş camiası için önemliydi.
1: Şimdi şampiyonluk yarışında kalmak kolay değil. Sen iyi Beşiktaş'ı göstermeyeceksin. Her hafta Beşiktaş'ı göstereceksin. Çünkü sen Beşiktaş oldun artık.
0: Evet.
1: Takım oldun.
0: Evet.
1: Bu bütünlüğü yakalamışken bunu
0: devamlılığını skora getirmek zorundasın.
1: Sürekliliği skora çevirip sürekliliğini sağlamak zorunda.
2: Peki Fenerbahçe'ye geçelim dilerseniz. Milli ara öncesi hocam sizin de az önce söylediğiniz gibi 8-0 kazanan bir Fenerbahçe var. Milli ara dönüşünde de yine Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Bugün de ayrıca Azerbaycan temsilcisi Turan Tavuz'a da bir hazırlık maçı yapacak Fenerbahçe. Genel olarak Fenerbahçe'yi nasıl değerlendirirsiniz? Lukaku'ya da geleceğim tabii. Dün akşam kaydettiği golü de değineceğiz yine Lukaku ile ilgili. Sizden yorumlarınızı rica edeyim.
1: Ya şimdi Fenerbahçe'nin bu dakikadan sonraki en büyük sınavı ne biliyor musun? Başta İsmail Kartal olmak üzere. Hem soyunma odasını kazanmak hem de iyi futboldan öte bu yakaladığı pozitif havayı sürdürebilmek. Çünkü çok gitgelli bir hava oluyor Fenerbahçe takımında. Taraftarın da büyük beklentileri doğrultusunda takımı iyi oynadığı zaman ondan sonra destekleyecek pozisyona getirdi. Şimdi sahada bir oyun olmayınca taraftar da ikna edemeyen bir Fenerbahçe evet. oluyor. Ya illa taraftar takımına coşku vermek zorunda diye bir şey yok. Takım oynadığı oyunla da taraftarına coşku verebilir. Beşiktaş takımı öyle kazandı taraftarını.
0: Evet.
1: Yoksa son 5 senedir.
0: Fenerbahçe'de en büyük sıkıntı o değil mi hocam?
1: Tabii ya. Yani onun için bu çok önemli Sayın İsmail Kartal'a çok büyük görev düşüyor. Onun için şimdi Fenerbahçe adına Eyüp Spor maçı bir ilaç oldu. Ama milli maç sonrası 3 maçlık periyot. Ondan sonra gidişatı belirleyecek. Çünkü Fenerbahçe takımında artık bahanelerden çok eldeki kadro her türlü zorlukların üstesinden gelebilen bir kadro olduğu için biraz artık teknik direktör dokunuşuna ihtiyaç var. Burada yaşanan o kaos olaylarından sonra alınan skor tamamıyla bütün yanlışların üstünü örttü mü? Örtmedi şu an itibarıyla. Onun için Fenerbahçe'de oyuncuların bu dakikadan sonra Sayın İsmail Kartal'a ki Sayın İsmail Kartal rakipleri tarafından değil kendi camiası içerisinden vuruldu bana göre. O algıyı kendisini yönetmeyi bilebilen bir İsmail ki verdiği son beyanatlara baktığımız zaman havanın çok iyi olduğu ondan sonra takım olarak gelişmekte olduklarını şimdi ön bölgedeki baskıyla birlikte topun geri kazanılması diye ondan sonra bazen mutluluktan da insan ondan sonra aslında kalbinde olmayan, beyninde olmayan şeyleri diline vurabilir. Çünkü büyük takım zaten amacı odur. Sen önde hücum aksiyonu aldığında, topu kaybettiğinde orada baskı yaparsın. Bu olmazsa çabuk, olmazlardan biri.
0: Çok çabuk kazanırsın, rakibi alan ve zaman bırakmasın.
1: Bu sonradan kazanılan bir alışkanlık değildir bu. Bu olması gerekendir zaten. Ama Fenerbahçe adına ben havayı iyi görüyorum. Geçtiğimiz sezonlarda, maçlarda ya da büyük maçlarda diyeyim derbilerde, Fenerbahçe camiasında Kadıköy'de Kalamış'ta bir bayram havası olurdu. Ondan sonra seneler sonra bu Beşiktaş maçıyla birlikte yakalandı.
0: Yakalandı ama maçtan sonra gene aynı ama aynı tasa geri döndü evet. hocam. Değil
1: bu
0: mi?
1: Çabalar bunca çabalar skorlarla desteklenmeyince gene bir hüsran durumu çok çabuk kırılgan olabiliyor Fenerbahçe camiası. Bu da çok normal.
0: Ama çok haklılar hocam. 12 ya. Yıldır şampiyon olamamış takım ya. 12 yıldır şampiyonluğa bir kadro kurulmuş, bir inşa edilmiş, öyle de değerli ve teknik adamları kazandırmışsın ve demişsin ki ya Jose Mourinho geldiği gün ben de şey dedim ya hocam Fenerbahçe dedim gümbür gümbür geliyor ya.
1: Ya Fenerbahçe'de herkes işini yapacak abi, herkes haddini bilecek. Yoksa Fenerbahçe takımının oyuncu kadrosuna baktığın zaman hepsi kaliteli.
0: Çok kaliteli.
1: Bunlara harmoni, bunlara harmoni sağlayacaksın.
0: Ake denen stoper kimde var ya Türkiye'de?
1: Zaten itiraf ediyor biliyor musun?
0: Kimde var hocam? Söyle bana. Galatasaray'da var mı öyle bir oyuncu? Beşiktaş'ta var mı? Trabzonspor'da hadi Vivo ile kapışır mesela.
1: Şükrü o da yarada değerli. İlaç gibi geldi biliyor musun?
0: Değil mi hocam? Şükrü
1: i̇tiraf ediyor.
0: Yana.
1: Diyor aynen. ki Ake ile çok iyi uyum sağlıyor.
0: Evet.
1: Niye? Çünkü sen geniş alanında yakalanınca ondan sonra hemen çabuk ekarte oluyordu. Tabii. Şimdi Ake biraz var. Kurtardı seni.
2: Evet. Sigorta oldu.
1: Sigorta oldu.
0: Evet.
1: Ya bu iyi bir şeydir. Bak İki stoperin uyumu, stoperlerin kaleciyle uyumu.

0: Bu çok
1: farkında
0: önemli.
1: Mısın? Kaleci de performans vermeye başladı.
0: Tabii. Ederson da normale döndü.
2: İyi transfer olmuş gibi olmuş.
1: Olmuş gibi. Yani. Onun için Fenerbahçe'de bana göre bir laf vardır. Bir insan o ne yaparsa yapsın seversin ya.
0: Evet.
1: O seni mutsuz etme hakkı verir ona.
0: Evet.
1: Şimdi Fenerbahçeliler o kadar sevdalı ki.
0: Tabii doğru.
1: Arada bir böyle mutsuzluk oluyor. Ama çabuk toparlayıp ondan sonra hele milli maç öncesi ve milli maç arası bence.
0: Çok sessiz yalnız Fenerbahçe kulübü hocam. Bu aralar değil mi hiç kimseden bir tık çıkmıyor.
1: Sessiz derinde şimdi çalışıyor.
0: Başkandan da bir ses çıkmıyor. Yani İsmail Hoca da değil mi hiç bir açıklama falan hiçbir şey yapmadılar mesela.
1: Çalışmak her şey geçiyor Emre'cim. Çalışıyorlar. Evet.
0: Çalışıyorlar değil mi?
1: Çalışıyorlar.
0: Evet. İhtiyacı var çünkü camianın ve taraftarın.
1: Kolay maçlar değil bak.
0: Yalnız hocam ben dün Lukaku'yu beğendim ya.
1: Bak.
0: Mesela Lukaku'yu Fenerbahçe şöyle oynatabilir. Çok özür dileyerek sözünü kestim. Hani sırtı dönük o servisleri çok doğru yapabilen bir oyuncu. Yani getirirsin oyunu orada değil mi hocam? İkiye birlerle falan arkaya koşularla yaparsın yani bu işi.
1: Burada
0: teknik direktöre düşürür.
1: Döneceğim şimdi teknik direktöre.
0: Evet.
1: Sen Lukaku gibi bir oyuncu elindeyken sen onu ceza sahasının içine sokup orada kullanman gerekirken sen onu orta sahalarda falan kullanmaya kalkarsan adam da hazır değil olur.
0: Doğru.
1: Al hazır değil adam. Bak sen onu sok bakayım. Ceza sahasının içine ki
0: oyunu da yık oraya.
1: Düşmana vermesin. Galiba Vedat bir sıkıntı yaşamış. Sakatlık var.
0: Evet.
1: Evet küçük bir sakatlık. Şimdi Lukaku forma alacak.
0: Koy ceza alanının içine. Yık orayı da oyunu hocam.
1: Bitti. Bu adamdan ceza sahası içinde faydalanmayı düşün. O zaman hazır mı hazır değil mi görelim.
0: Hocam zaten Fenerbahçe teknik direktörü olsan elinde böyle bir kadro var. Ya Lukaku gibi Vedat Muriç gibi önemli. Asensio geliyor şimdi mesela. Asensio dönüyor. Şimdi o da geldiği zaman evet. Başka bir hikaye olacak. Evet. Mason Greenwood gibi bir oyuncum var. Her an kilidi çözebilecek. İçeriye kat ettiği zaman bir anda vurabiliyor. Bir anda araya salabiliyor. Değil mi hocam?
1: Yani onun için abi bir... Ya, Batuhan şimdi önüne baskı. Önüne baskı. Böyle 90. Kardeşim 15-20 dakika yaparsın önde baskı.
0: Aynen.
1: Tamam mı? Ondan sonra bir çekilirsin merkeze. Oyunu soğutursun.
0: Beklersin.
1: Ha, abi o al ver falan. Oyun hakimiyetini elin alır.
0: Skoru bulursun sen bir daha yaparsın hocam.
1: Tabii abi ondan sonra bir daha bir yüklenirsin falan. Şimdi tabii ki bütün bunlar varken Fenerbahçe'deki bağlantı oyuncusu eksikliği ortaya çıkıyor.
2: 8 numara.
1: İyi bir, tabii, abi iyi bir Fred. Şimdi Gendouzi'den bu şekilde yararlanma şansın vardır. Ama üretkenliği bilmediği için, kreatif oyuncu olmadığı için, tekniği yüksek olmadığı için bir yere kadar. Top taşır o kadar.
0: Taraftarı heyecanlandıracak pozisyonları sokamaz diyorsun.
1: Sokamaz. Bunun için Asensio lazımdır. Onun için şu an itibariyle bütün artık devre arasına kadar ki Sayın Aziz Başkan da bunu söyledi. Eldeki kadro bu. Bu eldekilerle değişik alternatifler, değişik düşünceler üreterek bu takımı devre arasına lider ya da en azından kafada çok fazla puan kaybı olmayacak şekilde devre arasına girdiğinde başkan da zaten diyor ben bir takviye yapacağım.
2: Gerekli
1: diyor
2: takviyeleri yani. Yapabiliriz.
1: Takviyeleri yapacağım diyor yani. Onun için ben işte, yani Fenerbahçe'nin dediğim gibi bir sahadaki futbol aklı, bir ekolü, bir sistemi hala hazırda yok ama düşünce bazında Sayın İsmail Kartal'ın verdiği beyanatlar belli bir kimliğin yakalanacağı doğrultusunda. Neden? Ön bölgede daha fazla vakit geçirecek. Ön bölgede agresif bir takım ve ön bölgede baskın bir takım ve topu kaybettiği an savunmaya geçip topu kazanmak isteyen bir takım görüntüsü olacağını söyledi Sayın İsmail Kartal. Bu büyük takım refleksi budur zaten. Büyük takımlar savunma yapmaz, yaptırır.
0: Aynen öyle.
1: Onun için sen bu doğrultuda elinde bunları becerebilecek kalitede, kabiliyette çok oyuncu var. Bana göre yönetim üstüne düşen her şeyi yapıp Sayın İsmail Kartal'ı takımıyla bir arada başa baş bırakmıştır. Bundan sonra Samandıra'da hem bir oyun kimliği, bir sistem, bir ekol yaratacak İsmail Kartal hem de hangi oyuncuyu hangi alternatif düşüncelerle nasıl kullanırım? Oyuncudaki var olan potansiyeli nasıl geliştirebilirim? Ve oyuncusundaki var olan potansiyeli oyuncusuna nasıl inandırırım?
0: Aynen öyle.
1: Bak çok önemli bir şeydir bu söylediğim. Emre anlıyor.
0: Kesinlikle hocam.
1: Yani ben kabiliyetli oyuncuyum.
0: Zaten buna inandırdığın an skor gelir.
1: Poco'dan bahsetti. Ben seyrettim çok iyi abi dedi.
0: Evet.
1: Ama potansiyel vermedi.
0: Evet.
1: Teknik direktör abi. Ona inandıracak o potansiyel olduğunu.
0: Sen böyle oyuncusun.

0: diyecek. Bitti. Maça çıkartırken bu maçı sen kazanacaksın diyecek.
1: Ya bunun basit bir örneğini vereyim. Bu 17 yaşında profesyonel yaptılar bizi. Çocuğuz abi, abilerimizin yanında. Kaide, kural bilmeyiz, onunla standart bilmeyiz. Evet. Girdik oraya. O mahallede sanki oynuyormuş gibi. Ne dedi biliyor musun bana abilerim ve teknik direktör? İster kötü oyna, ister iyi oyna, hiç fark etmez. Seni almayacağım. Bitti. Ne biliyorsan onu yap.
0: Aynısını bana yaptılar hocam.
1: Buyur işte.
0: Aynısını. Yıldırım Uran vardı, hatırlar mısın?
1: Hatırlamam.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Bu özgüven verir futbolcu.
0: Sen ne diyorsun hocam ya?
1: Sen de ne yaparsın? Çıkar performans yaparsın.
0: O gün gol attım ilk maçım. Dedi ki 90 dakika boyunca Türkiye Kupası maçı, İzmir Spor Manisa Spor maçı. Sol bek oynatacak beni. Yaşım 16. Aynısını yaşadım hocam hayatta. Yıldırım Hoca, Allah rahmet eylesin. Yıldırım Uran, Hamza Hamzoğlu'nun yardımcısıydı Galatasaray'da. Dedi ki evlat gel buraya dedi maçtan bir akşam. Bugün dedi, yarın maçta dedi ne kadar kötü oynarsan, ne kadar pozisyon hatası yaparsan yap, sakın dedi kenara bakma, sen çıkmayacaksın dedi. Çık dedi oyna, benim bildiğim tanıdığım gibi oyna dedi. Ben de o özgüvenle bir 2-1 yaptım, adamın üzerinden aşırttım 1-0, gittim hocaya sarıldım.
2: Ya
0: kazandık.
1: Ömre bir de
0: öyledir.
1: Vallahi böyledir.
0: Oyun budur.
2: Şimdi
0: oyuncusuna ne kadar inanırsa teknik adam, ne kadar fazla ikna edebilirse o kadar büyük verim alabilir.
1: Bir ara ben şimdi bunalıma girdim. Niye biliyor musun? Allah rahmet eylesin. Türk futboluna da çok katkısı olan, Türk futbolunun önde gelen oyuncularından sevgili, Allah rahmet eylesin, Nihat Atacan hocamız.
0: Oo, Nihat Hoca.
1: Teknik direktör oldu Eskişehir Spor'a. Şimdi beni çağırıyor. Bana bak. Seni kimse oynatmamı istemiyor. Ama ben oynatacağım seni. Allah Allah, niye oynatmak istemiyorlar acaba beni filan. Şimdi, abi ben bir bunalıma giriyorum.
0: Tabii. Ama sen çok yeteneklisin.
1: Gece uyumuyorum ama. Ulan dedim, niye acaba böyle? Acaba ben şimdi bir kötü oynarsam beni oynatmayacak mı?
0: Evet. Ama benim iyi oynamam lazım. O benim için kötü konuşanlara da cevap vermem lazım.
1: Evet. Yani orayı sonuçta yakalıyor. Dönüyor kendini yönetebilmeye kadar gidiyor iş.
0: Evet.
1: Bu da mental abi. Valla çok önemli mental ya. Şimdi çok. Yabancı oyuncular geliyor. Biz hemen eleştiririz abi. Bir yabancı bir yere gelmiş. Bunun uyum süreci var. Bilmem aynen. Nesi var. Yediği içtiği ayrı. Kültürü farklı.
3: Psikolojik kısmı var.
1: Var var.
3: Doğru.
1: Psikolojiyle mental performans hocası bana göre bir değil. Aynı değil. Psikoloji insanı.
0: O başka bir şey.
1: Ama mental, zihinsel abi. Zihinsel katkı çok önemli yani. Şimdi Poco için mesela şimdi mental evet. Bir yaklaşım lazım.
0: Mental bir yaklaşım lazım oyuncuya ki ben Vincenzo Italiano'nun kesinlikle bu arada ona yaklaştığını girer. Düşünüyorum yani.
1: Girer.
0: Tabii.
1: Yemekhaneye baba hocam. Yemekhaneye girdik Emre şimdi. Evet. Adam var ya diyor, bu yemek de çok iyi, bundan alsana hocam filan. Oradan bir tabak vereyim mi sana da filan.
0: Vincenzo hoca değil mi?
1: Tabii ya.
0: Tabii.
1: Şimdi adama sevmeme şansın yok.
0: Yok.
1: Bak güzel en büyük şey. Reklam insandır biliyor musun?
0: Tabii.
1: Ben de gidip şimdi bak sağda solda bunu anlatıyorum.
0: Tabii her yerde anlatıyorsun hocam. Şimdi adam diyor. Abi. Şimdi tabii adamın kültürünü de anlatıyorsun mesela tabii. Yani. Hani bakış açısını anlatıyorsun. Batuhan bir de şeye geleceğim. Fikstüre baktığımız zaman bu hafta Fenerbahçe Rize ile oynuyor. Evet. Zor bir deplasman. Doğru. İkisinin de 10 puanı var hocam. Zor bir deplasman. Doğru. Beşiktaş'ın içeride Kocaeli maçı kolay olmaz. Çok zor. Galatasaray'ın ona keza Kasımpaşa. Emre Belezoğlu çok iyi başladı lige.
1: Çok.
0: Onlar da çok sıkıntı yaşarlar. Trabzonspor Karadeniz derbisinde Samsun'a gidiyor. Samsunspor takımı beklenenin çok çok altında başladı lige.
4: Hem de Thomas Rice.
0: Onlar da bir karşılık verebilir miyiz maçına çıkıyor?
1: Tabii. Çıkış maçı olarak.
0: O yüzden onu. Bu hafta oynanacak yani önümüzdeki hafta milli maçlardan sonra oynanacak maçlar çok
4: iyi
0: maçlar heyecanlı
4: var,
0: olacak.
4: Merak uyandıran maçlar var. Tabii Galatasaray'a da geçiş yapmak istiyorum. Dilerseniz Galatasaray'a geçiş yapalım. Galatasaray'da hazırlık mücadelesi verdi geçtiğimiz günlerde. Pendikspor'la karşı karşıya geldi Galatasaray. Mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Dilerseniz özet görüntülerini bir izleyelim. Ardından stüdyoda üstüne konuşacağız. Pendikspor Galatasaray karşısında bir hazırlık mücadelesi. İlk düdük geldi, mücadele başladı. Maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy köşe vuruşunu kullandı. Pendikspor kafa vuruşu ve top ağlarda gol. Taha Emre İnce dakika 15. Bekir Karadeniz ortayı yapıyor. Taha Emre İnce kafa vuruşunu gerçekleştiren oyuncu. Bu top ağlarla buluşuyor. 1-0 öne geçiyor Pendikspor Galatasaray karşısında. Ceza sahası iç arkaya doğru açılan top. Bir vuruş çizgide müdahale ardından top ağlarda. Hakan Yeşil. Dakika 24. Pendikspor bu golle farkı 2'ye çıkardı. Trendyol birincilik ekiplerinden Pendikspor 2-0 önde Galatasaray karşısında. Pendik Spor etkili geliyor.

0: Sağ çaprazdan bir vuruş şimdi, kaleci etkili bu pozisyonda. Bir kez daha yüklenecek ev sahibi. Bir vuruş, topu alarda gol. İlk müdahalesinde başarılı Enes Emre ama devamında Pendik Spor farkı 3'e çıkarıyor. Bekir Karadeniz'in golüyle dakika 35. Görüntüler ikinci yarıdan. Bir anlaşmazlık şimdi savunmada. Bir vuruş ve top dışarı gidiyor. Çok etkili bir pozisyon Galatasaray adına. Pendik Spor file bekçisi oldukça dikkatli bu pozisyonda. Utku. Berat Luş pozisyonu değerlendiremiyor Galatasaray adına. İlkay köşe vuruşunu kullandı. İlkay'ın vuruşu bir anlık karambol ceza sahasında. Direkten dönüyor top. Pendik Spor yükleniyor. Sol ayakta uzak köşeye doğru direkten dışarı gitti. Damir Hürelya pozisyonu kaydeden oyuncu Pendik Spor adına. Köşe vuruşunu kullandı Galatasaray. Arkaya doğru sekti bir vuruş ve topu alarda. 3-1 farkı 2'ye indiriyor bu golle Galatasaray. Dakika 67, gol Arda Ünyay. Köşe vuruşundan geldi gol. Dakika 77. Sağ kanattan yükleniyor bu kez. Pendik Spor orta şut karışımı bir vuruş izliyoruz. Kaleci Enes oldukça dikkatli. Enes Emre. Onun için biraz zor bir top oldu. Top şimdi Galatasaray'da. Galatasaray etkili geliyor. Sağ çaprazdan uzak köşeye. Harika bir gol Arda Tagay. Dakika 84. 3-2 oldu skor. Farkı 1'i indiriyor Galatasaray. Pendik Spor karşısında. Gol Arda Tagay. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Sol kanattan yükleniyor Galatasaray. İsmail Jakobs'un vuruşu ceza sahası içerisinde bir elle oynama tespit ediyor maçın hakemi. Abdullah Buğra Taşkınsoy beyaz noktayı gösteriyor. Galatasaray penaltı kullanacak. Kaan Ayhan topun gerisinde. Kaan Ayhan geldi ve topu ağlarla buluşturdu. Bu golle birlikte maçın skoru da belirlenmiş oluyor. Pendik Spor 3, Galatasaray 3 maçın sonucu. Evet değerli izleyenler, Pendik Spor Galatasaray mücadelesinin özet görüntüleri ekranlarınıza geldi. 3-3 tamamlandı mücadele. Tabi milli ara öncesi son maçında Trabzonspor deplasmanında Galatasaray 4-0 mağlup olmuştu. Hocam, milli ara dönüşü Galatasaray sahasında Kasımpaşa maçıyla lige başlayacak. Neler düşünüyorsunuz?
1: Şimdi ufak bir detay gibi gözükecek ama şimdi bugüne kadar kazanma alışkanlığını sürdürmüş bir kadroya sahip olan Galatasaray'ın şu Pendik maçında dahi 65'lere kadar 3-0 olup sonradan beraberliği yakalaması falan, bunlar faktördür. Şimdi bu tür takımlar, bu tür takımların kazanma alışkanlığı olması en büyük avantajıdır. Niye? Oyunsal anlamda geriye düştüğü zaman dahi o takımda başkasının yerine de koşan adam sayısı çoktur. Ve ne yapar? Oyunun duygu durumunu değiştirmeye ve tabelayı değiştirmeye mümkün kılar böyle oyuncuların olması ve bu anlayışın olması. Şimdi onun için böyle takımları yakaladığın zaman elbette ki konsantre kaybı %100 olur. Bak %100 olur.
2: Olmama şansı yok değil mi hocam?
1: Olmama şansı yok. Şimdi rakip takımda ne olursa olsun Galatasaray'la oynadığı için üst düzey performansa yönelir. Bunun için ne gerekir? Rakip kadar değil, rakipten de fazla koşman gerekir. Şimdi bu devre arasındaki hafiften böyle bir güçlenme antrenmanları da yapıyorlardır. Kuvvette dayanıklılık filan. Futbolcu da böyle bir sallar kendini, 3-0'dan sonra kendine gelmiş, skoru lehine çevirmiş bir Galatasaray. Onun için şimdi bir oyun modeli kuran, 4 senedir şampiyon olan Sayın Okan Buruk'la birlikte bu kültürü devam ettirmek isteyen, hatta Avrupa Kupası'nda hedef yükselten Galatasaray'da kendisine direkt katkı sağlayacak oyuncu transferinin olmadığını görüyorum.
2: Evet.
1: Daha böyle gelir gelmez hemen katkı sağlayacak oyuncu olsaydı bu hedefler doğrultusunda sen taraftarına da doğru olumlu sinyal vermiş olurdun. Kendi takım adına da ondan sonra şimdi evet potansiyeli olan oyuncular var ama zamana bırakılması gereken oyuncular bunlar hep. Gördüğümüz kadarıyla Batrakov
2: sıkıntı.
1: Nereye gideceği belli değil.
2: Belli değil.
1: Belli değil yani.
2: Bir şey bu. Stoper.
1: O evet. Yani bu tür oyuncularla sen teknik direktörü aslında zora sokarsın. Neden? O şimdi alternatifli bir kadro elinde olsa kimi oynatacağını düşünse dersin ki bu oyuncu kalitesi de var.
3: Hoca zorlanıyor dersin.
1: Zorlanıyor.
3: Kadro kurmakta da zorlanıyor.
1: Öyle olmak da iyidir. Şimdi kadro zenginliği çok ayrı bir şeydir. Kaliteli oyuncularla hocayı düşündürür. Ama kadro şişkinliği diye bir şey vardır.
4: İkisini ayırmamız şimdi, gerekiyor.
1: %100 ayırmamız gerekiyor. Onun için şu anki eldekilerle evet sezona en kötü giriş yapan Galatasaray. Buna rağmen son maçtaki kayıp puanlardan sonra puanlar da aynı galiba Ahmet'le değil mi?
2: Bir puan geriler.
1: Bir puan.
2: Evet.
1: Ondan sonra yani.
4: Yok aynı Ahmet'le aynı.
1: Aynı.
2: 13-13
1: yani, bu da nedir? Bu büyük takım refleksidir. Yani oynamadan da kazanmak. Bu da büyük takım refleksidir. Onun için Galatasaray'daki oyuncular geçtiğimiz seneki oyuncuların kalitesi belli. Geçtiğimiz seneki oyun formatına baktığımız zaman Lemina denen bir oyuncu transferiyle bu oyun kurgusunun, oyun kimliğinin daha da oturması Galatasaray'ın avantajıydı. Ama bugün itibariyle hem Lemina kullanılamıyor. O olduğu zaman daha fazla özgür rol alıp da ön bölgeye destek veren Torreira şimdi yeri gelmeye başladı. Sara'dan bir 10 numara yaratılmaya çalışıyor. Aslında çok faydalı ve hem kendisi hem futbolu gelişiyor. Galatasaray'a katkısı da gelişmesine rağmen onda da git gelli performanslar görüyoruz. Sonuç olarak bir bakıyorsun ki Osimhen'e dayalı bir kurgu.
2: Hocam Osimhen yoksa çıkıyor. Galatasaray yok hocam. Şimdi Osimhen için çok seviniyor Galatasaraylılar. Bu hafta geri
1: iyileşmiş
2: dönüyor.
1: Mi?
4: Evet, tabii. Geri dönüyor.
2: Barcelona maçıyla sahneye çıkıyor.
1: Buyur abi, Barcelona
2: hocam maçı. Zaten bu kadar lige kötü başlayan bir Galatasaray'ın bu kadar önemli bir oyuncusunun olması da büyük Galatasaray adına büyük bir avantaj.
1: Böyle oyuncular
2: yani Osimhen olmasa hocam çok zor. Trabzon maçında Galatasaray takımı kaleye gidemedi hocam.
1: Gidemiyor.
2: Ama Osimhen olduğu zaman başka oynuyor Galatasaray takımı.
1: Abi işte bu
2: Yunus'u da oynatıyor, Barış'ı da oynatıyor, Torreira'yı da oynatıyor.
1: Osimhen takıma coşku.
2: Büyük bir lider.
1: Bütün takıma coşku veriyor ama ya orada abi bak şimdi Trabzon maçında belli ki oyun hakimiyetini kaybetti.
2: Evet.
1: Trabzon'da enerjik güçlü başladı. Evet. Teknik direktör değişiklikleri çünkü iyi yansır, olumlu olarak yansır takımlara. Sen bunları göz önüne alacaksın ha. Ne yapacaksın böyle bir takım? Bir de puana ihtiyacı var.
2: Biraz Roland için çevireceksin oyunu değil mi hocam? Alanları kapatacaksın.
1: 13-14 tane transfer yapmış.
2: Bir de takım. Hocam sen acemi bir teknik adam değilsin ki yani. Sen 4 sene üst üste Türkiye Ligi'nde şampiyonluk kupasını kaldırmışsın.
1: Abi canım.
2: Ya Başakşehir gibi bir takımda şampiyon olmuşsun. Akhisar gibi bir takımda Türkiye kupası kaldırmışsın. Sen çok daha dayanıklı bir teknik adam olman lazım ve oyunu hemen hissetmen lazım. Orada evet Trabzonspor'un enerjisi çok yüksekken ya bir kapatıver. Bir Salah'ı kapat. Değil mi hocam? 3 gol bir asit yaptı Salah.
1: Gerekiyorsa oyuncu değişikliklerine
2: yap.
1: Git.
2: Yani o
1: sana kim ne diyecek?
2: Havayı mı değiştir? Sana kim ne diyebilir ki?
1: Kimse bir şey diyor.
2: Çünkü Osimhen'in de yok. Sana doğru transferler de yapılmamış yönetim tarafından.
1: Galatasaray var ya Emre'cim ben merkezdeki pas bağlantılarını güçlendirmenin yolunu bulmalı abi.
2: Kesinlikle.
1: Yani şu an itibariyle baktığın zaman
2: en büyük gücü oydu hocam biliyor musun? 4 şampiyonlukta o merkezde abi. O kadar kuvvetliydi ki Galatasaray. İşte Osimhen'i doğru kullanabiliyorlar iki kanat açıyla. Bunu başarabiliyordu Galatasaray takımı.
1: Onun için şimdi oturmuş bir düzenin olması, oyuncuların da belli alışkanlıkları edinmesi avantajı.
2: Tabii.
1: Şimdi hiç ummadığın anda ekstra bir oyuncu olup çıkıp o gün maçı kurtarabilir Galatasaray.
2: Daha mesela hocam Barış formsuz sezon başından beri. Yunus'un formu ilk 3 hafta iyi, ondan sonra yavaş yavaş düşüş var. Osimhen'i 4. haftadan sonra kullanamadın. Leroy Sané'nin performansı çok aşağıda. Leao geldi, daha Leao'nun performansını Galatasaraylılar hiç göremedi.
1: Vallahi,
2: ya bunların hocam performansı doğru bir şekilde sahaya yansırsa o zaman sıkıntı. O zaman Galatasaray çok can yakar.
1: Şimdi üretme

0: zorunda olduğun için Leao gibi adamlar ilk maçtaki rakibin arkasına doğru tokatlayıp böyle ondan sonra müthiş bir depar, sonrasında ooo ne oluyor, kim gelmiş dedik.
1: Evet.
0: Nereden dedik?
1: Yerde safta değil mi? Başka oyuncu izledik sanki.
0: Vallahi mi? Şimdi ligin gerçekliğini yeni öğreniyor. Demek tabii ki burada ben burası diyor, kafama göre tokatlayıp gidemeyeceğim. Diyor.
1: Tabii.
0: Ne olacak o da? Önce fiziksel olarak daha iyi duruma gelecek. Belli, bizim ligimiz sertlik abi. Kolay bir
1: hocam,
0: değil.
1: Hocam Trabzonspor yani maçında Pina'ydı değil mi Sabek o gün?
0: Abi.
2: Evet.
1: Hocam bir kere geçirmedi ya. Geçirmedi. Bir kere geçirmedi ya oyuncu.
0: Bırak onu, Pina gitti bir de. O
1: bir de o oradan gitti yani. Tabii onu kovalamaya çalıştı.
0: Ama şöyle, şimdi bütün bunlara baktığımız zaman, hele hele Ahmetspor'un da şimdi lider pozisyonunda olduğunu gördüğümüzde ligin çok daha renkli, çok daha zevkli geçeceğini göstergesi.
1: Güzel bir lig olacak bunlar hocam. Güzel bir lig
0: burada
1: olacak.
0: Burada gelen kaliteli oyuncuların sayısının yükselmesi, hem takımlarımızın hem ligimizin kalitesinin yükselmesi.
1: Ama tabii şu anda hocam öyle bir karışıklık var ki, yani hani yarın öbürsü güne ne olacak? Federasyon başkanı bir yönetim kuruluyla herhalde bir salı günü açıklama yapacağını söylüyor değil mi? Yani lig önümüzdeki hafta kaldığı yerden devam edecek mi?
0: Açıklama yapacağım dedi mi?
1: Evet. Yani kaldığı yerden devam edecek mi? Önümüzdeki hafta cuma günü Galatasaray maçı oynanacak mı? Bunları izleyip göreceğiz tabii ki.
0: Vallahi abi ya. Şimdi kolay bir süreçten geçmiyor.
1: Evet.
0: Türk futbolu ya. Yani şimdi PFDK'da kararlar nasıl verilecek? MHK'da şimdi tutuklanmalar.
1: Evet.
0: Onların o sisteme dayalı güvenin tekrar sağlanıp sağlanmayacağı. Başkanların verdiği beyanatlara baktığımız zaman liglerin ertelenme durumu var mı, olur mu, olmaz mı? Beyanatlar.
1: Yani iki başkanın söylediği kadarıyla değil mi hocam? Bir şeyler olabilir gibi hissediyoruz. Yani Dursun Başkan da aynısını söyledi. Serdal Başkan da aynısını söyledi. Serdal Adalı da söyledi yani. İki hafta dedi, belki dedi ligler ertelenebilir dedi.
0: Tabii canım. Ya mesele hakemler meselesinden çıktı abi. Sistem sorgulanmalı bence artık bundan sonra.
1: Evet.
0: Hangi kritere göre hangi hakem nasıl ne diyor, denetleme hocam, sistemi onların da olması lazım yani.
1: Bir an önce beyaz bir sayfa açılması gerekiyor.
0: Yani inşallah ya. Yani biz her zaman söylüyoruz Emre'ciğim, diyoruz
1: yıllardır
0: ki ya.
1: Yıllardır konuşuyoruz.
0: Hakemlerimize daha hoşgörülü yaklaşalım. Onların özgüveni olsun. Derken abi biz şimdi bakıyorsun şampiyonun kim olacağını belirleme yetkisi onlarda olduğunu görünce olmuyor.
1: Evet.
0: Maalesef. Hani nerede adalet, hani nerede asalet?
1: Maalesef hocam.
2: Peki. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Güzel bir iki saat geçirdik. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, bugün spor gündeminde biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tabii bu akşam da Uluslar Ligi heyecanı Turkuaz Medya'da yaşanmaya devam edecek. Bizden hemen sonra Uluslar Ligi özel programında Furkan Yıldız sizlerle birlikte olacak. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Mutlu akşamlar.
3: Uluslar Ligi B Ligi 2. grupta henüz galibiyetle tanışamayan iki takım Macaristan'la Gürcistan Puşkaş Arena'da karşı karşıya. Ramaz Svanadze görüntüdeydi, Gürcistan teknik direktörü. Macaristan atakta. Vuruş kaleci başarılı Mamardaşvili. Alex Tot vurdu. Böyle çıkardı Mamardaşvili. Dominik Szoboszlai, Szoboszlai vuruyor, top dışarı gitti. Kaptanıyla etkili geldi Macaristan. Dakika 35. Baskı var ve top kaybı geldi Gürcistan'da. Atak sağ kanattan gelişiyor. Kerkez kafayı vurdu ve gol. Macaristan Miloš Kerkez'le öne geçiyor. Gürcistan'da ata ortayı yapan Daniel Lukács, golü atan Miloš Kerkez.

0: Köşeye böyle vurdu. Macaristan'ı öne taşıyor Kerkez. Gürcistan beraberlik arıyor. Balaştot açıyı kapattı. Atak devam ediyor. Yine Balaştot. Kvaratskhelia'da kaldı. Kvaratskhelia vurdu savunma. Önce Mikautadze, sonrasında Kvaratskhelia. Bu ataktan sonuç alamıyor Gürcistan. Etkili olmaya devam ediyor Gürcistan. Orta geldi. Gelişine bir vuruş. Mikautadze'den top dışarı gidiyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Soboslay vurdu Mamardashvili. Aynı takımda oynayan iki oyuncu bugün rakipler. İki Liverpoollu Soboslay vurdu. Böyle çıkardı Mamardashvili. Korneri kullandı Macaristan. Mamardashvili top boşta kaldı savunma. Önce Mamardashvili, sonrasında çizgide müdahale yapan Kvaratskhelia. Barani burada Kvaratskhelia'ya takılıyor. Gürcistan atakta. Uzaktan bir vuruş. Top asfaltta dışarı gitti. Svanadze öğrencilerine böyle destek veriyor. Zivzivasya'nın şutu. Üstten alta gitti. Maçta artık son anlar. Gözler maçın hakemi Srdjan Jovanović'te ve Jovanović son düdüğünü çalıyor. Macaristan Puşkaş Arena'da Miloš Kerkez'in tek golüyle Gürcistan'ı 1-0 mağlup ediyor.
1: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: Chaos på radio.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin. Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
1: A Spor Radyo.

0: Spor'una hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
2: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: Başka hangi hamleleri yapabilir mi?
4: Transferlere ihtiyacı var.
5: Kesinlikle köpeğine zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur. Evet.
8: Futbolcuları menajerleri rezil ediyor, rezil ediyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.

Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Mutlu akşamlar. Uluslar Ligi özele hoş geldiniz. UEFA Uluslar Ligi'nde 3. hafta maçlarını konuşacağız. Günün maçları ve elbette geride bıraktığımız akşam deplasmanda Belçika karşısında aldığımız 3-0'lık mağlubiyetin sebeplerini, bundan sonraki süreçte neleri daha doğru yapabiliriz, bunları sevgili hocam Burak Kural'la birlikte değerlendireceğiz. Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk Furkan.
0: Yayınlar bugün biraz hızlandırılmış bir Uluslar Ligi özel yayın olacak. Çünkü saatler 19'u gösterdiğinde bu ekranlarda Liga Grup 3 mücadelesi Hırvatistan-İngiltere karşılaşması futbol severleri bekliyor olacak. Bu nedenle biz de biraz böyle maç önü tadında bir yayın yapacağız. Birazdan ilk 11'leri de arkadaşlarımız zaten paylaşacaklar ama biz öncelikle Hırvatistan-İngiltere maçına geçmeden bir dün akşama gidelim istersen hocam. Aslında belki bir reaksiyon verebiliriz umuduyla. Belki de hepimiz milyonlar ekran başına oturduk ama peki Belçika-Türkiye maçına geçmeden önce o zaman bir 11'leri aktaralım hemen. Hırvatistan-İngiltere mücadelesi saat 19'da başlayacak demiştik. Hırvatistan ev sahibi ekibin 11'inde kalede Livaković forma giyiyor. Dörtlü savunma hattı Stanisic, Vučković, Guardiol ve Ivan Perisic'ten oluşuyor. Orta alanda ise Luka Modric ile Mateo Kovacic. Hücum hattının sağında Ivanović, solda Baturina, merkezde Sučić ve santraforda ise Musa'yı tercih etti. Teknik direktör Slaven Bilic'in 11'i bu şekilde. Hemen konuk ekip İngiltere'nin de Thomas Tuchel'in de 11'ine bir bakalım. Jordan Pickford, Hırvatistan yedekleri de bu arada ekranlara geliyor. Kramaric tabii orada dikkat çeken isimlerden birisi. Yine Pašalić, Atalanta'da forma giyen isim. Vlašić,

0: Hırvatların yedekleri de bu şekildeydi. Konuk ekip İngiltere'nin kalesine bu akşam Jordan Pickford forma giyecek. Dörtlü savunma hattı Kuansa, Konsa, Mark Gay ve Louis Hall'dan oluşuyor. Orta alanda Alex Scott'la birlikte Elliot Anderson'ı tercih etti. Teknik direktör Thomas Tuchel. Hücum hattının ise sağında Saka, solda Gordon. Merkezde Bellingham, santrafor'da ise Harry Kane. Bugün Hırvatistan deplasmanında maça başlayacak olan 11. İki takımın da grupta üçer puanı, yani tek galibiyeti bulunuyor. Birazdan bu karşılaşmayı çok daha detaylı zaten konuşacağız ama önce bir dün akşamı değerlendirelim. İngiltere'nin 11'i de şu anda ekrana bir kez daha geliyor. Jordan Pickford kalede, Louis Hall sol bekte, Konsa, Gay ve Kuansa yine savunma hattındaki diğer isimler. Orta alanda Elliot Anderson'la birlikte Alex Scott bugün görev alacak. Saka, Bellingham, Gordon ve Harry Kane de yine İngiltere'nin hücum hattını oluşturan isimler. Thomas Tuchel de bugün bu 11'i tercih etti. Arkadaşlarıma bir sorayım. Peki Türkiye maçını konuşarak başlıyoruz. Dün akşamı konuşalım hocam.
1: Tabii ki.
0: 3-0'lık mağlubiyet. Kevin De Bruyne attığı 2 golle yine aslında kalitesini konuşturduğu 2 gol kaydetti yıldız futbolcu. Sana göre yine neleri yanlış yaptık? Bundan sonra artık gruplu 3 maçımız kaldı. Hı-hı. Pazartesi günü İtalya deplasmanı var. Bundan sonra neleri daha farklı yapmalıyız?
1: Açıkçası Furkan, şöyle mümkün olduğunca bu şekilde farklı mağlubiyetler almamamız gerekiyor. Artık oyunun detaylarına da gireriz. Bugün gerçi çok kısa vaktimiz ama daha belki bir önceki perşembe günkü programımızda detaylı analiz etmeye çalışmıştık İtalya maçı sonrasındaki durumu. Dün de aslında programın başında senin de söylediğin gibi ümitliydik. Çünkü Belçika da çok çok formda değil. Biliyorsun en azından tarihin en formdaki dönemlerinden
0: değil.
1: Çok
0: kadro uzak. Olarak da en iyi kadrosu değil.
1: Kesinlikle. Oyuncuları genelde düşüşte. Çünkü Hazard'lı dönemini, De Bruyne'nin prime dönemlerini.
0: Şunu hatırlıyorum hocam. Yaz döneminde Kevin De Bruyne'nin mesela transfer için ligimizde bazı takımlarla adı geçiyordu ve çok sıcak bakılan bir oyuncu değildi artık. İlerleyen yaşı, sakatlık sorunları, ama dün akşam yine kalitesini konuşturdu.
1: Kesinlikle. Böyle bir ne diyelim durum varken bizim de puan alma ne diyelim ümitlerimiz vardı, açıkçası hepimizde vardı diye düşünüyorum. Yani mücadeleye başladık ama tabii son dönemdeki hastalığımız, hemen erken gol yedik. Çok erken bir gol yedik yine. Yani son maçlara bak lütfen. Paraguay'da kaç, 300 dakikada mı yedik?
0: Doğru.
1: Paraguay,
0: maçın hemen başında yedik.
1: Ya Paraguay dediğinde şurada 4 ay önceki mevzu. Şimdi burada yine erken yedik. İtalya maçında erken yedik.
0: Son 6 resmi maçta bu arada 5. mağlubiyetimizi aldık. Dünya Kupası ile beraber.
1: Evet, çok, zaten çok kötü durumdayız.
0: Tek galibiyetimiz de zaten bir prestij maçı. Evet. Amerika maçıydı.
1: Evet. Orada Amerika'nın da hiçbir iddiası olmadığı bir karşılaşmaydı. Bu arada Dünya Kupası öncesinde de Kosova maçta inanılmaz zor geçti Kosova maçları.
0: Romanya'da keza.
1: Romanya'da, bravo. Romanya'da geçti. Ama özellikle Kosova maçı çok çok zor geçti açıkçası. Şimdi baktığımızda dünkü karşılaşmada yine çok erken bir gol yedik. Ve neticesinde çok da kötü bir gol yedik. Yani tabii şimdi görüntülerimiz var ama şu an vaktimiz yok analiz etmeye. Yani o pozisyona baktığında o De Bruyne'nin topu alıp o kadar çabuk geçebilmesi rakibi. Hiçbir aksiyon gösteremememiz bizim. Özellikle
0: 3. gol.
1: Yani çok fecaat bir goldü. 3. gole daha gelmedim. Kronolojik geleceğim. Yani gerçekten ilk gol de çok fecaat bir gol ve böyle basit goller inanılmaz yıkar takımı. Zaten kötü giden bir takım, kötü gidiyoruz ya, hep o algı olur. Yine mi? Yine kabus mu olacak maç? Oyuncuların kafadan iyi başlasan da bu tip bir gol yediğinde Furkan çok ciddi psikolojik olarak geri gidersin. Sonrası devam ettik. Sadece duran toplarda pozisyonlarımız var. Yani Arda'nın çok iyi kestiği, evet. Abdülkerim'in vurduğu bir pozisyon var biliyorsun. Hatta şu an gösteriyor rejimiz, evet. Onu yönetmenimiz. Bu pozisyon
0: burada
1: var.
0: Burada da Merih'in var hocam, evet. Yine direkten dönen.
1: Aynen. Gerçi bu offside'di galiba. Offside'den bu zaten.
0: Evet, evet. Doğru.
1: Ama yine buradan pozisyonlar. Yine bir tane Merih'in sol ayağına gelen
0: arka
1: direkte.
0: Var.
1: Arka direkte çok kötü vurduğu bir pozisyon var. Hep böyle pozisyonlar bulduk. Akan oyunda üretmekte çok zorlanıyoruz ve çok da rahat pozisyon veriyoruz. Şimdi Hocamızın ilk geldiğinde ve bizim de çok alkışladığımız, destek olduğumuz dönemlerinde başarılı

0: olduğumuz dönemlerde ne yapıyorduk Furkan? İyi savunma yapıyorduk değil mi? Topu rakibe bıraktığımız evet. maçlarda çok iyi savunma yapıyorduk. Topun arkasında iyi geçiyorduk. Agresiflik vardı, takımdaşlık vardı, birbirinin açığını kapatmak vardı, mücadele vardı. Ve tabii ki de sadece mücadele olmaz. Montella'nın taktiksel olarak da iyi bir teknik adamı olduğunu Adana Demirspor'dan beri biliyoruz zaten. Hani taktikte, taktik noktasında da bu işleri bilen bir teknik adam. Çok güzel kurgular yapıyordu rakibe göre. Nerede beklememiz gerekiyor, nerede beklemememiz gerekiyor. Çok güzel bunları kurguluyordu. Ama bahsetmiş olduğumuz gibi Vefa bu kadar erken gol yemiyorduk. Bu kadar kolay gol yemiyorduk. Ve genellikle de hep Gürcistan maçlarını hatırla ilk golleri biz atıyorduk.
1: Evet.
0: İşte Avrupa Şampiyonası'nı hatırla. Hollanda'ya yenebilirdik bu arada.
1: Doğru. Öne geçmiştik hatta o maçta da.
0: Çıkabilirdik. Böyle bir hırsımız, böyle bir arzumuz, psikolojik üstünlüğümüz oluyordu taktiğin yanı sıra. Son hale geldiğimizde o kadar basit gol yiyen bir takım olduk ki Furkan, şu yediğimiz gollere bakar mısın? Yani bir de çok kolay dağılıyoruz. Savunmada inanılmaz konsantrasyon hataları, pozisyon hataları yapıyoruz. Çok kırılganız. Oyundan hemen düşüyoruz. Ve savunmayı yapamadığında da zaten ya ultra bir hücum takımı değiliz. Bunu hepimiz biliyoruz. Bizim takımımız daha çok geçişle etkili olabilecek takım. Geçişi de yapmadan önce gol yemeyeceksin ki Furkan. İyi savunacaksın, top kazanacaksın ki geçişe çıkasın, kontrole çıkasın. Şimdi biz bunu yapamayınca da sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi biz geçişte daha etkili bir takımız diyoruz. Adam erken gol bulunca zaten senin üstüne çok gelmiyor, boşluğu vermiyor ki.
1: Bir anlamı kalmıyor zaten.
0: Sen hep
1: o avantajının.
0: Bravo, risk almaya başlıyorsun. Ve ilk devre 7 tane mi ne isabetli şutları vardı Furkan.
1: Direkten dönen bir top vardı.
0: Yani biz çok geride kaldık ilk devre. İkinci devre dengeli başladı. Hatta iyi başladık, bilmem katılır mısın bana. Ama işte 60'ta golü yiyince, 2-0 olunca yine Lukaku'nun golünden sonra iyice zaten o golü de ayrıca analiz etmek lazım bu arada.
1: %100 katılıyorum. Çünkü yani aslında bir yani beyaz bayrak gibiydi o an. Saha içindeki görüntüsü millilerin, sanıyorum ceza sahası içerisinde bizim 5 ya da 6 oyuncu, belki daha fazla bile olabilir ve sadece Lukaku vardı Belçika'da, ama Lukaku bomboş pozisyonda belki de kariyerinin en kolay, en rahat gollerinden birisini attı. Birazdan zaten özette yine DSF olarak ekranlara gelecektir o pozisyon. Çok yani yakışmıyor. Hani mağlubiyetler olur ama nasıl olduğu da hocam hep önemlidir ya futbolda. Biz bu 3 maçta da Fransa maçını belki bir kenara koymak gerekecek ama İtalya ile Belçika'ya mağlup olurken hiç gelecek adına olumlu sinyaller veremedik maalesef.
0: Kesinlikle Fransa maçında ikinci devresi biraz bizi kandırdı. Orada da hatırlarsan hep duran topla pozisyon bulduk. Şimdi savunma tarafını anlattım. Vaktimiz az diye kısa kesip hücuma geçmek istiyorum.
1: Buyurun hocam. Bu arada bahsettiğimiz işte Lukaku'nun attığı golde bu hocam, bakar mısın? İki oyuncu varmış. Bir de arka direkte bir isim daha var.
0: Şimdi korkunç bir pozisyon.
1: Konsantrasyon bakar mısın? Bak, hiç yok neredeyse.
0: Bak, korkunç bir pozisyon. Böyle pozisyon hocam dört kişinin içinde nasıl vurur böyle ya? Hocam bak, bu tamamen konsantrasyonla, hazır bulunuşlukla ve mentalle açıklanacak bir durum. Oradaki stoperlerimiz bu pozisyon hatalarını yapacak oyuncular mı?
1: Hiç değil. Juventus bu seviyenin oyuncusu değiller.
0: Oğlum hiç alakası var mı? Yani bunu onunla anlatamazsın. Şehre şu pozisyon, bu gol olmadı ama bu nasıl?
1: Hazır değil diye sezon başından beri yorumladığımız Lukaku bu arada. Burada alıp götüren.
0: Hocam, yani
1: iyi bir son vuruş yapabilse 4. gol.
0: Hadi diyeceksin. Bile değil. Açıkta yakalandık. Attığı gol Lukaku'nun korkunç bir gol. Üzerine yani uzun uzadıya konuşursun. Tekrar altını çizelim. Hücuma geçelim. Hücum tarafına. Hocam duran top haricinde pozisyonumuz yok. Bu arada 40 defa rakip ceza sahasında topla buluştuk, biliyor musun? Dün. Bak 40 rakamı bizim için çok güzel bir rakam bu deplasmanda. Hocam ama bitiremiyorsun ki. Buluşuyorsun. Bir de neden bu kadar çok buluşuyorsun biliyor musun? Fransa maçında da öyle. Adamlar golü atıyor ya, o saatten sonra zaten aktif dinleniyor adamlar. Sen istediğin kadar topla oyna. Atabiliyor musun? Atamıyorsun. Yok, ki hocam.
1: Üretemiyorsun.
0: Ya şimdi sadece istatistikten okursan, şimdi mesela maçı izleme Furkan, istatistikten oku, dersin ki ya hocam sen
1: iyi oynamışız.
0: Sen de ya hocam hep konuşuyorsun ama 40 defa rakip cezası topla buluştuk yani. XG'lerimiz aynı. Yani hocam bir dakika, matematikten iyi biliyorsun. Ya ben matematikten iyi bilmiyorum da hocam, anlamlandırılması var o istatistiklerin. Sabaha kadar istersen topla buluş rakip cezası aslında. Adam maçı alıyor. Fransa maçı da öyle hocam bak. İlk devre çok ciddi bir Fransa üstünlüğü var. Adamla her türlü kazanacağız mentalitesinde biraz bıraktılar. Pozisyona girdik ama yine kaybettik. Bu maçta öyle. çok

0: Çok üzücü. Şöyle toparlayayım. Üçüncü bölge aksiyonlarım, hiç üçüncü bölge aksiyonumuz yok. Arda'nın ayağına bakıyoruz. Yani Arda, hani bunu kendi milli takım için kullanmak istemiyorum, kullanmayacağım ama yani Arda'yı kibarlaşmaya çalışıyorum. Arda'yı çıkarsak ne yapacağız bilemiyorum. Hani ne yapacağız bilemiyorum gerçekten.
1: Maalesef.
0: O çocuk da perişan oldu. Nerede vuracak, nerede pas atacak? 2-3 pozisyon bocaladı, gördün mü? Normalde karar alma mekanizması iyidir Arda'nın yani. Real Madrid'e götüren en önemli etmenlerden biri budur yaşına göre karar alma mekanizmasının, ama artık çocuk da şaşırdı yani.
1: Biraz ona da çok fazla sorumluluk yükler gibi olduk, özellikle bu üç maçta. Bu arada tabii talihsiz bir durum daha var aslında bizim adımıza. İşte hücum aksiyonlarında ilk sıraya Arda'yı yazıyoruz, değil mi hocam? 3 maçtır.
0: Kesinlikle.
1: İtalya deplasmanında cezalı olduğu için Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz forma giyemeyecek. İki isim de zaten kamptan ayrıldılar. Amil takım kampından. Arda'sız bir İtalya deplasmanı bekliyor bir de bizi üstelik.
0: Ya işte bu kadar bir oyuncunun ayağına bakmamız hücum anlamında özellikle çok şaşırtıcı. Bütün pozisyonları o orta yapacak, duran top kullanacak, kesecek çocuk da bir şey olacak yani. Adam işte kendi kendine çalınacak, kaleci kurtardı ya, müthiş vurdu
1: Evet.
0: aralanda. O nereye kadar yani, hiçbir şeyimiz yok. Kenar akınımız yok, bek bindirmemiz yok. Ferdi Kadıoğlu gibi bekimiz var. O da oyuna giremiyor. Şimdi bu kadar oyuncunun aynı anda kötü olmasının ben mümkün olduğunu düşünmüyorum.
1: Bu tesadüf
0: Tamamen
1: olarak açıklanamaz.
0: sistem çökmüş. Daha önceki programda söyledim, artık bir kan değişikliği kurtarır bu işi. Yani burada kesinlikle ben, ki her zaman biliyorsun yıllardır birlikte program yapıyoruz seninle. Yani her zaman hoca...
1: Ben sizin yanınızda ukalalık yapmak istemem ama
0: Estağfurullah.
1: hocanın özellikle açıklamalarında bence en tatsız noktalardan birisi, İtalya maçından sonra da bunları söylemişti. Dün de yine aynı noktalara değindi Montella. Sürekli olarak bu seviyenin bu seviyeye alışkın olmadığımızı, bu seviyenin takımı olmadığımızı ya da işte 3 günde bir bu seviyede maç oynayabilecek düzeyde olmadığımızı vurgulaması, bir oyuncu gözüyle baktığım zaman yani o kampta bulunan bir oyuncu olsam herhalde benim çok hoşuma gitmezdi diye düşünüyorum. Ben hocayla takım arasındaki aslında ilk günden itibaren en çok belki de övdüğümüz nokta hep takımla Montella arasındaki o aidiyet ve uyumdu. Ama sanki o uyum ve bağ biraz kopmuş gibi görünüyor.
0: Hocam, şimdi Montella yapacağını yaptı. Misyonunu tamamladı. Artık bırakması gerekiyor. Bu basın açıklamaları olsun, Dünya Kupası'nda maçlardan sonra yaptığı açıklamalar olsun. Yani Montella'nın ilk geldiğini hatırlıyoruz. Ben İtalya sürecini, futbolcunun hatırlıyorum. İşte oradaki hocalığını hatırlıyorum da, kalkıp da İtalya'da basın demeçlerini takip
1: Evet.
0: etmiyordum. Buradaki Adana Demir'deki demeçleri falan tamamen değişti. Yani artık o da değişti. O da kendi gibi olmaktan, bizim o sevdiğimiz o başarılı, ya bu arada başarısız da olursa ben çıkıyorum dersin. Bu insanın kişiliğiyle ilgili
1: Hocam
0: bir
1: bu da
0: şey değildir.
1: doğasında olan
0: Tabii.
1: bir durum futbolun
0: Yani,
1: özellikle.
0: biz futbol tarafını konuşuyoruz. Yanlış anlaşılmasın burada, ama hoca da biraz kendini de mi kaybetti diyeyim artık. Kendine yabancılaştı. Çünkü normalde böyle açıklamalar
1: Evet,
0: yapmamasını
1: yapmazdı.
0: bekliyorduk. Evet. En fazla şey diyordu. Basın eleştiriyordu. İşte her şeyi hocadan buluyorsunuz. Hocayı çok eleştiriyorsunuz
1: Santrafor konusunun çok
0: diyordu. Evet.
1: konuşulmasından rahatsızdı
0: Evet.
1: uzun
0: Yani
1: süre.
0: evet, onları diyordu. Ama artık gelinen noktada, ya bir de biz bu seviyeler, tamam biz yani tam A liginin, evet şu, evet Fransa ayarında değiliz. Şu İtalya ayarında da değiliz. İşte Hollanda ayarında da olmayabiliriz, ama B'nin de üstündeyiz yani, tam aradayız. Onun için bizim burada hocam yine dördüncü olursun ama 5 puanlı olursun.
1: Evet.
0: 4 puanlı olursun. Bu kadar ezilecek, sıfır çekecek kesinlikle öyle bir takım değiliz. Kimse yanlış anlamasın. Evet, Kenan'ın eksikliği çok hissediyoruz. Okey, Kenan yok, Hakan yok, ama elimizde halen burada en azından hocam bu kadar farklı yenilmez, bu kadar çirkin gözükmez. Ya topun
1: Katılıyorum.
0: arkasına geçersin, iyi savunma yaparsın, az pozisyon verirsin, 1-0 2-0 kaybedersin veya yediğin goller bu kadar komik olmaz. Yani süper amatörde yemezsin şu ikinci golü, yanlış anlama, birinci golü süper amatörde yemezsin. Yani
1: Doğru.
0: evet.
1: İşimiz zor hocam. Dördüncü hafta maçında, gruptaki dördüncü maçımızda daha doğru ifadeyle, pazartesi akşamı Bologna'da İtalya'ya konuk olacağız. Az önce de ifade ettim, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz cezalı olduğu için bu maçta forma giyemeyecekler. Kolay değil. Grupta tabii ki hala mücadele devam ediyor. Yeni statüde özellikle Uluslar Ligi'nde her puan çok kıymetli. Hatta atılan, yenilen her gol de çok kıymetli. Çünkü grupta dördüncü dahi olsanız en kötü iki dördüncü olmadığınız sürece lig A'da kalmayacaksınız. alma ihtimaliniz hala var demektir. Bu yüzden kalan gruptaki 3 maçta da alabileceğimiz puanlar, atabileceğimiz goller de

0: çok kıymetli başarılar diliyoruz A Milli Futbol Takımı'na. Grubumuzdaki dün akşam bir diğer mücadelede ki oldukça aslında önemli bir karşılaşmada Fransa ile İtalya karşı karşıya gelmişti Paris'te. O maçın özet görüntülerini bir hatırlayalım. Dönüşte Fransa-İtalya maçını konuşmaya devam edeceğiz.
1: Paris'te, Saint-Denis'te, Stade de France'da harika bir ambiyans. Kale arkasında Zizou yazılı pankart hemen dikkat çekiyor. Manzano ilk düdüğü çalıyor ve mücadeleye Fransız oyuncular başlıyor değerli izleyiciler. Sağ tarafa doğru Frattesi'den iyi bir top gitti. Esposito ceza sahası Kayode çevirdi. Gol pozisyonu inanılmaz. Mike Maignan topu çizgiden çıkarıyor. Kullandılar Désiré Doué. Kaleyi gördü. Vurmadı Désiré Doué. Bıraktı Olise'ye. Michael Olise ortaya yaptı. Kaleye doğru gitti üstelikten dışarıya. Çok ilginç bir an. Tonali'den sekti top. Kaleye doğru yöneldi. Üstelikten dışarı gitti. Köşe vuruşu kullanacak bir kez daha Fransa. Fagioli ortaya yaptı. Ön direkte kafa vuruşu. Frattesi tamamlayamadı. Takunya ardından Olise. Büyük bir karambol. Şut ve gol. Top ağlarda Keane ama bayrak havada. İşte Keane. Burada offside'da Keane. Pamecano'dan nefis top Rabiot'a. İyi kontrol. Attı Désiré Doué'ye. Désiré Doué. Kapandı İtalya savunması. Donnarumma'dan döndü. Dembele ikinci pozisyon. Yine Donnarumma. Fransa'nın en net pozisyonu. Dembele ile gole çok yaklaştı Fransa. Şimdi Dembele sarı kartı da elindeydi bu arada hakemin. Olise Donnarumma ikinci yarının başında fazla mesaiye başladı Donnarumma. Ryan Cherki ve Michael Olise ikilisi topun arkasında. Olise, Olise mükemmel bir gol. Michael Olise. Ryan Cherki bıraktı. Olise direğe çarptırıp ağlara yolladı. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. İşte Cherki. Olise üst direğin altına çarpan top. Ağlara gitti. Meksika dalgası Stade de France'da. Şimdi iyi aldı Vergara. Gitmeye çalışıyor. Upamecano yanında. Vergara, Upamecano. Onun bu mücadelesi büyük alkış alıyor bir kez daha Fransa taraftarından. Baskı geldi şimdi. Top kaybı. Bastoni! Alessandro Bastoni! Nereden çıktın geldin sen? Nereden geldin? Topu aldın da golü attın Bastoni. İtalya'nın stoperi gol attı. 1-1'e getirdi skoru. Topu kapıyor orada. Bastoni görev bölgesinden çok çok uzakta. Ve nefis bir bitiricilik. Alessandro Bastoni. Fransa 1, İtalya 1. Takunya. Due. Ryan Cherki. Takunya. Topu alan Rabiot. Rabiot Donnarumma. Parmaklarının ucuyla mükemmel uzandı topa. Vergara. Vergara. Ortayı yaptı arka tarafa doğru. Kafa vuruşu son anda Maignan. Keane vurdu kafayı. Mike Maignan kornere tokatladı. Dembele döndü sağ kanada. Kamavinga orada. Kalulu da geldi desteğe. Kamavinga. Kamavinga. Kamavinga Donnarumma. Kamavinga Donnarumma. Müthiş bir mesai yapıyor Donnarumma. Harika uzandı yine. 1 metre 96 santimetrelik boyuyla topa. Nefis tokatladı. Keane. Mücadeleyi kazanma çabasında. Upamecano'nun faulü var. Sarı kart ve kırmızı kart Upamecano'ya. Daha önce Keane'le girdiği sürtüşmede sarı kart görmüştü Upamecano. İşte Keane Upamecano mücadelesi. Yükleniyor Fransa. Barcola. Barcola ortaya. Camavinga Donnarumma. Dönen top Barcola çevirdi ortaya. Scalvini. Büyük bir tehlike İtalya kalesinde Fransa 10 kişiyle

0: yaklaştı gole. Camavinga vurdu yine Donnarumma başarılı. Uzaklaştırdı Camavinga. Tekrar Maldini. Hilmazano bitirdi. İtalya hücumunu bitirdi. Maç bitti. Fransa 1, İtalya 1 değerli izleyiciler, maç sonucu.
1: Evet, Liga Grup 1'de grubumuzdaki bir diğer mücadelede Fransa ile İtalya, Fransa'nın başkenti Paris'te yenişemediler. Zidane ilk kez Fransa milli takımı teknik direktörü olarak da ülkesinde Paris'te taraftarının karşısına çıktı. Özellikle Donnarumma'nın yine performansıyla damga vurduğu bir karşılaşma oldu. Çok sayıda kritik kurtarış ve hakkını teslim etmek gerekiyor. Bastoni'nin de zeka kokan ön alan baskısı, kazandığı bir top ve bir birlik sonuç. Hocam neler dersiniz?
2: Ya müthiş bir maçtı öncelikle. Yani Uluslar Ligi'nin çok güzel maçlar izledik bu arada. İşte Norveç-Portekiz bence harikaydı.
1: İngiltere-İspanya.
2: Bravo. İngiltere-İspanya çok iyiydi. Fransa-İtalya benim top 3'üm bu ama bu maç sanki yani şeyle kapışır gibi. İngiltere-İspanya ile inanılmaz bir maçtı hocam. Baştan aşağı. Tabii İtalya için biraz korku filmi gibiydi.
1: Evet.
2: Veyahut da işte ne diyelim, bir çok güçlü boksörle daha çok savunma yapan boksörün maçı gibiydi. Ama gerçekten çok iyi bir maçtı. Donnarumma Mancini'yi çok seviyor. Biliyorsunuz zamanında şampiyonluklarında, evet, da
1: Avrupa şampiyonasında da vardı.
2: Orada da takımın yıldızıydı Mancini ile birlikte. Gerçekten dün de inanılmaz kurtarışlar. Sadece ikinci devre Furkan 5 tane muazzam kurtarış. Yani süper kurtarış saydım. Donnarumma'nın inanılmaz oynadığı. Hele şu işte şu an yönetmenizin gösterdiği dakika 48'de üst üste önce Due sonra Dembele'nin şutlarını çıkardığı inanılmaz bir pozisyon.
1: Eskide bir Paris Saint Germain'li Donnarumma. Evet. Sanki biraz böyle Fransızlara da hani ben hala buradayım, hala en iyisiyim mesajını da verdi dün akşam.
2: Tabii ayrıca motive olabilir, evet, bu karşılaşmada. Gerçekten son derece iyiydi. Özellikle ikinci devreye müthiş baskılı başladılar. Ha, burada golde de Ryan Cherki'nin ilk dokuşunu görüyor, biliyor musun ya?
1: Çok böyle yani en doğru noktaya bırakıyor hocam topu. Yani öyle bir doz, öyle bir temas Şerki'den var ki.
2: Şimdi yani
1: dozu biraz kaçırsa hani belki Olise'nin açısı kaybolacak. Daha hani kötü bir vuruşta gelebilir ama işte kalite herhalde.
2: İzleyicilerimiz şey diyebilir ya, şimdi hani Olise'nin o golü varken Çerki'nin, şimdi Olise'nin golü muazzam bir gol zaten ama onun en doğru açıya senin dediğin gibi o vurucu açıdan biraz daha zor. Orada milimetrik bir dokunuş yaklaşık topu bir 10 santim falan açısına getiriyor. Evet. Ama onu o kadar muazzam bir dokunuş yapıyor ki, sanatçı topçu diyoruz ya işte. Zidane mesela en iyilerinden biri Zidane'dı. Çerki de müthiş bir oyuncu. İnanılmaz bir asist yani. Şimdi çok basit bir dokunuş gibi gözüküyor ama
1: değil,
2: ben
1: değil. Oradaki... Gördüğü kadar basit değil. Burada tabii kesinlikle. Hocam golde mesela Dacunha'ya mı yazarız hatayı, yoksa pası veren oyuncuya mı yazarız? Bunu biz hep ligimizde de tartışıyoruz. Hatta milyar öncesi işte Ahmet Beşiktaş maçında yine Nübel'le Salih Özcan'ın çok benzer bir pozisyonu olmuştu. Ne dersiniz?
2: Hocam bu pozisyona tabii ki yani futbolda belli doğrular var ama bazı şeylerin tek doğrusu olmaz. Ama benim futbol görüşüme göre buradaki oyuncularıma da hep sahada anlatırım. Sana da yayından önce anlattım. Hep söylerim, sırtı dönük İlk temasla top kontrolü yapılmaz hocam. Tekte oynayacaksın. Hemen iade edeceksin. Orada iade edecek iki açısı vardı. İade etse de Cunha bu golü yemeyeceklerdi. Ama o ilk temas yapmaya çalıştı. Ya sırt dönük ilk temas yapamazsın hocam. Bırak tekte oyna. Sen golü yedirme. Çünkü bu tip takımların hep çıkarken yedirdiği goller. Ve biz de her zaman mesela scouting yaparken de oyuncu seçerken de 6 numarada en çok neye dikkat ederiz biliyor musun Furkan? Top kaybı. Kritik top kaybı yapmamasına. Ama Bastoni'nin de hakkını verelim. Bu ne diyelim, De Cunha'nın hatasını, cezasını kesti. Müthiş bir maçtı. Ben çok keyif aldım.
1: Hocam şunu da sorayım son olarak. 2020 Avrupa Şampiyonası 2021 yazında Roberto Mancini'nin İtalya'sı o dönem zaten iyi de bir takımdı ve çok da tutkulu bir takımdı. Evet. Yani çok birbirine kenetlenmiş saha içinde saha dışında bir İtalya kadrosu vardı. Bu kadro daha kısıtlı yeteneklere sahip. Fakat ben Mancini geldikten sonra Bursa'daki maçta da hani saha kenarında en böyle dikkatimi çeken noktalardan birisi yine çok tutkulu olmaya yaklaşan bir İtalya takımı görüyordum. Attığı gollerden sonra verilen reaksiyon, takım içerisindeki o birbirine olan kenetlenme, yani Mancini

0: yine sanki o kaybolan tutkuyu yeniden ortaya çıkartmış gibi görünüyor İtalya futbolunda.
1: Sana %100 katılıyorum. Ben de şu pozisyonu örnek vermiştim. Şu an bizim Barış Alper miydi, hangi oyuncumuzdu bilmiyorum ama çok net bir pozisyonda son anda kayarak
0: Barış Alper kaleye vuracaktı. Scalvini kayarak müdahale yaptı. Donnarumma hemen gelip tebrik edip yerden kaldırdı.
1: O oradaki kenetlenmeyi gördüğümde zaten olayın farkını da çok net anlamıştım. Sana %100 katılıyorum. Bizim de biliyorsun başarılı olduğumuzda öyle bir tavrımız, tarzımız vardı. En kısa sürede bizim de öyle bir tarz inşa etmemiz gerekiyor.
0: %100 katılıyorum. O zaman bugüne geçelim bir kez daha. Programın zaten başlangıcında ilk 11'leri aktarmıştık. Hırvatistan-İngiltere mücadelesi hocam. Saat 19'da bu iki takım karşı karşıya gelecekler. İki takımın da birer galibiyeti var. Hırvatistan sahasında konuk edecek. İngiltere İspanya mağlubiyetiyle gruba başlamıştı. Ardından deplasmanda Çekya onlar da mağlup ettiler. Hırvatlar da yine gruptaki tek galibiyetini Çekya'ya karşı alıp deplasmanda İspanya'ya farklı mağlup olmuşlardı. Bugün 3 puanlı iki takım karşı karşıya gelecekler. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz?
1: Ben yine keyifli bir mücadele bekliyorum. Bu seansın mı diyelim, bu akşamın mı veya gecenin mi diyelim, bence önemli maçlarından bir tanesi. Hırvatistan fena değil. Tabii ki eski Hırvatistan değil ama onlar da yine biraz daha toparlamış gibiler açıkçası. Ve karşılarında İngiltere. Ya İngiltere çok böyle göze hoş gelen bir futbol oynamıyor gibi gözükse de biraz onlar da daha böyle keyif verir hale geldiler diye düşünüyorum. Dolayısıyla pozisyonlu bir mücadele olacak. Ve İngiltere şimdi burada biraz Çekya zayıf kaldı biliyorsun.
0: Evet. İkincilik içinde, puansızlar.
1: İkincilik içinde çok kritik bir maç bence. Burada Hırvatistan'ın alacağı bir galibiyet Hırvatistan'ı gerçekten moral anlamında çok daha üst seviyeye çıkartacak. Ama İngiltere'de deplasmanda kazandığı takdirde biraz daha, hatta şimdi İspanya'yı da yenersek liderlik şansımız da olabilir mantığında biraz daha kuvvetlendirecek onların da ne diyelim arzusunu, iştahını kabartabilecek bir mücadele.
0: Thomas Tuchel özellikle Dünya Kupası'nda Arjantin'e kaybettiği maçta biraz çok fazla geriye yaslandığı için eleştiri almıştı. Belki İngiltere hani son dönemde Dünya Kupası'nda finale bu kadar yaklaştığı bir maç herhalde oynamamıştır. Belki olası bir şampiyonluk, hani İspanya finali tabii zor ama Thomas Tuchel ile İngiltere için yorumunuz nasıl olur? Kazanan bir takım kimliğine sizce ulaşabildi mi İngiltere Tuchel'le?
1: Ya şöyle, şimdi İngiltere'nin belli bir oyunu var. Özellikle Harry Kane'in liderliğinde. Yani şu an en iyi 3 santrafordan birine sahipler ki en komple santraforu bence şu an dünyanın.
0: Katını.
1: Çünkü mesela şimdi Haaland, evet belki Haaland'ı bir numaraya koyabilirsin. İnanılmaz bir patlayıcı gücü var. Muazzam bir fiziği var ama toplam noktada komple forvet dediğinde ne demek o? Pas bağlantısı yapan, boş alanlara koşu atan, topla çok yumuşak olan, bir oyun 10 numara gibi oyun kurabilen noktasında en komple forvete sahipler. Tuchel noktasına geldiğinde de ya aslında çok önemli bir şanstı biliyorsun burada Tuchel için İngiltere milli takımı. Önemli bir değişiklik oldu. Uzun yıllar giden bir teknik adamın yerine geldi.
0: Evet.
1: Ama o beklenen heyecanı oluşturdu.
0: Southgate vardı daha önce.
1: Evet, beklenen, ki Southgate çok eleştiriliyordu biliyorsun. Hani beklenen oyun henüz ortada değil ama baktığında ben biraz daha Southgate döneminin kıpırdanma olduğunu düşünüyorum. Şöyle çok eleştirildi. Mesela yarı finaldeki tercihleri çok eleştirildi hocam. Yani şeyde Dünya Kupası'nda. Onun için bazı tercihler aldığı oyuncular, mesela Palmer'ı değerlendirmemesi.
0: Evet, Foden'ı çağırmadı. Yani Alexander Arnold'u çağırmadı.
1: Evet, o dönem. Şimdi çağırdı ama
0: evet.
1: Bu dönem özellikle Palmer'ı galiba şu an kadroda var mı bilmiyorum ama
0: yine yok galiba hocam.
1: Ben de
0: yanlış hatırlamıyorsam eğer.
1: Yanlış bir şey söylemeyeyim ama Palmer çok özel bir oyuncu. Gerçekten çok etkili bir oyuncu ve üretkenlik konusunda en önemli sıkıntı ne dersen İngiltere'de, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama üretkenlik konusunda ya oyunun sanat tarafı noktasında eksiği var İngiltere'nin ve Palmer da bunu İngiltere'de yapabilecek. Şu an İngiltere pasaportlu herhalde ilk iki oyuncudan biridir.
0: Orada bir sakatlığı da varmış Palmer'ın.
1: Evet,
0: onu da ekleyelim.
1: Mesela o döneminde almadı. Bakalım ilerleyen günlerde alacak mı? Saka'yı oynatmadı biliyorsun, tercih etmedi.
0: Evet.
1: Rashford da çok az süre verdi gibi. Şimdi Saka'yı oynatıyor. Trent'i de çağırdı. Güzel bir maç olacak diye bekliyorum. Bir de iki tarafta fizik olarak da biliyorsun her zaman kuvvetli, maçı bırakmayan inatçı ekipler. Bu anlamda 90 dakika boyunca erken kopmayacak bir maç bekliyorum.
0: Hırvatlar da çok uzun yıllar

0: Dalic'le çalıştılar. Yine Bilic göreve geldi. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda hatırlıyoruz işte Bilic'i. O dönem şu an kadroda forma giyen birçok oyuncunun zaten ilk yıllarıydı milli takımda. Luka Modric çok gencecik bir gelecek vaat eden bir oyuncu olarak o turnuvada hayatımıza girmişti. Aradan işte geçen 17-18 yıl hocam. Bugün 41 yaşında Luka Modric.
1: FM'de wonderkid.
0: Evet. Hatta Tottenham'a gitti işte o dönem. Zagreb'den Tottenham'a gitti önce. Sonra Real Madrid'e transfer olmuştu. Hırvatların da tabii bir ekolü var ama onlar da bir yandan bir değişim yaşıyorlar böyle sessiz sedasız.
1: Aslında çok doğru bir şey söyledin. Onlar yani geçen turnuvadan itibaren
0: son 2 dakikamız bu arada.
1: Bir değişim trendine girmeye çalıştılar ama işte Kramaric'ten beklenti çok yüksekti. O şeyi o kadar yapamadılar hocam. Yani beklenildiği kadar olmadı ama en önemli avantajları ne olursa olsun o disiplinler, yani o Balkanların disiplini biliyorsun her yerde, basketbolda,
0: geliyor hep
1: voleybolda,
0: teniste.
1: Tabii yani onların bir disiplini var. Yani sporcu genleri olan, bir kültürü olan.
0: Kesinlikle.
1: Ne diyelim, coğrafya olduğu için yine bir de Modric de hala bu yaşta futbolunu çok üst düzey oynuyor. Diğer oyuncular da ciddi derecede ona katkı sağlıyor. Bir takım ruhu var. Onun için de şu ana kadar işleri yine fena götürmedi.
0: Evet, günün programını hemen aktarıp sonrasında noktalayacağız. Saat 19'da Hırvatistan-İngiltere mücadelesi AS Spor ekranlarında olacak. Saat 21.45'te ise 3 mücadele futbol severleri bekliyor. İspanya-Çekya maçı A Haber ekranlarında. İsviçre-Slovenya AS Spor ve Kuzey Makedonya-İskoçya maçları da A Para ekranlarında olacak. Günün programı Uluslar Ligi'nde bu şekilde. Biz tabii ki maçların ardından yine değerlendirmeye devam edeceğiz. Hocam teşekkür ediyorum.
1: Ben kıymetli teşekkür
0: yorumların için. Uluslar Ligi özeli şimdilik noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
2: GS Para.
3: Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
4: Reklam.
5: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
7: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Reklam.
2: A Spor Radyo.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Kasabalar, UEFA Uluslar, A Ligi 3. grup mücadelesinde Hırvatistan ve İngiltere Rijeka'da karşı karşıya geliyor. Ben Kerem Can Bulat, mücadelenin anlatımında sizlere yardımcı olacağım. Hırvatistan ilk iç saha maçını oynayacak Uluslar Ligi'nde. İspanya ve Çekya deplasmanlarını totalde 3 puanla geride bıraktılar. Ve bu maçı çok ilginç kılan faktörlerden biri şu: Hırvatistan seyircisiz oynama cezası aldı. Lakin 14 yaş altı çocuklar tribünde yer alabiliyorlar ve tribündeki kalabalığın çok büyük çoğunluğunu gençlerin, çocukların oluşturduğunu ifade etmemiz gerek. O tiz sesleri zaman zaman duyacaksınız. Çocukların milli takımlarına desteği nasıl olacak, hakikaten çok çok enteresan olacak izlemesi. Hırvatistan-İngiltere mücadelesi az sonra başlayacak Rijeka'da. Hava çok güzel, atmosfer şahane. İki ekip arasında geride kalan yıllarda birbirinden enteresan karşılaşmalar oynanmıştı ki zaman zaman size bazı detaylardan bahsedeceğim. İki ekibin arasındaki rekabete dair her zaman Hırvatistan-İngiltere, İngiltere-Hırvatistan maçları epey heyecanlı ve bol gollü geçmiştir. Yine öyle mi olacak? Buna hep birlikte tanıklık edeceğiz. İspanya grupta 6 puanla zirvede, 3'er puanlı takımlardan İngiltere 2. Hırvatistan 3. sırada. Çekya'nın oynadığı mücadelelerde şu ana kadar puan almadığını belirtelim. Hırvatistan-Çekya deplasmanında Modric ve Pašalić'in golleriyle 2-1 kazandıktan sonra İspanya'ya tek golü Bellio ile buldukları mücadelede 4-1 kaybetmişlerdi. İngiltere ise ilk maçta evinde İspanya'ya 3-2 mağlup oldu. Çok iyi karşılaşmaydı. Sonrasında Çekya deplasmanına gittiler ve 2-0 kazandılar. Bu iki mücadelede de birer gol Anthony Gordon ve Harry Kane'den geldi. İngiliz taraftarlar da ekranda. Onlar da takımlarına destek vermek için Hırvatistan'a geldiler. Ki Rijeka gibi güzel bir şehirdeler. Bunun da tadını çıkarıyorlar. İki takımın Dünya Kupası'nda da karşı karşıya geldiklerini belirtelim. Son maçlarında İngiltere grup aşamasında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etmişti. Bir anlamda o maç sonrasındaki ilk karşılaşma rövanş niteliğinde de olacak. Son derece keyifli bir 90 dakikanın bizi beklediğini düşünüyorum. Takımların kadrolarından da hızlıca bahsedeyim. İlerleyen dakikalarda ekrana gelecek. Livakovic, Stanišić, Vušković, Gvardiol, Perišić, kalecisi ve savunma hattı Hırvatların. Luka Modrić, Mateo Kovacic merkezde. Önlerinde Petar Sučić olacak. Franjo Ivanović ve Martin Baturina'yı kanatlarda izleyeceğiz. Petar Musa santrfor pozisyonunda görev yapacak. Son derece iddialı bir 11 ile Hırvatlar sahada. Hırvatistan kampını esir alan bir virüs problemi vardı. Oyuncuların hastalıklarla boğuştuğunu duyuyorduk geride kalan günlerde. Martin Baturina ilk iki maçta forma giyememişti. Bugün hastalığını atlattı ki son antrenmanda Hırvatlar tam takım çalıştılar. Baturina da bugün ilk 11'de sahaya çıkıyor. Bellio'nun da maç günü bir probleminin olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. İngiltere'de Jordan Pickford kalede, Kwanza, Konsa, Gehi ve Holden oluşan bir savunma dörtlüleri var. Elliot Anderson, Alex Scott ve Jude Bellingham merkezde beraber görev yapacaklar. Bukayo Saka'yı sağda, Anthony Gordon'ı solda, Harry Kane'i de santrfor pozisyonunda göreceğiz. Atmosfer çok güzel. Az sonra takımlar sahada yer alacaklar. Sven Jablonski yönetecek mücadeleyi. Yardımcıları Eduard Beitinger ve Robert Kempter. Dördüncü hakem Tobias Reichel. Varda Christian Dingert ve Johan Pfeiffer görev alacak Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakemler. Bu karşılaşmada görev yapacak sevgili seyirciler.
özellikle gençlerin tribünde tabii çok daha kalabalık olduğunu ifade ettim. Onlar adına da büyük bir heyecan olacak. Şüphesiz ki takımlarına nasıl destek olacaklar hep birlikte göreceğiz. Slaven Bilic yönetiminde, yeni döneminde Bilic'in 3. karşılaşmalarını oynayacaklar. İlk iki mücadelede bir galibiyet, bir beraberlik aldılar, bir yenilgi aldılar, özür diliyorum. Bugün hedef İngiltere'ye karşı kazanmak olacak. 2008'de hafızası iyi olan futbol severler hatırlayacaktır. Avrupa Şampiyonası öncesinde grup eleme aşamasında bu iki takım aynı grupta yer alıyordu ve Hırvatistan iki mücadelede de rakibini yenerek İngilizlerin turnuvayı kaçırmasına sebep olmuştu. O günden bu yana ciddi anlamda bir rekabet de gelişti. O takımın teknik direktörü ise tıpkı bugün olduğu gibi Slaven Bilic'ti. Luka Modric ekranda, Hırvatistan milli takımının kaptanı, 41 yaşında Milan forması giyen oyuncunun A milli takımla 204 karşılaşmada 30 golü var. İspanya mücadelesinde oyuna sonradan dahil olmuş ve Sevilla'da Ramon Sanchez Pizjuan'da tüm İspanyollar onu ayakta alkışlamıştı. Luka Modric futbolun gerçekten de en özel figürlerinden bir tanesi. Diğer taraftaysa kaptan Harry Kane arkasında arkadaşlarıyla sahaya çıkacakları anı bekliyor. Tabii ki İngiltere'nin her zaman olduğu gibi en büyük kozu o olacak. 123 karşılaşmada 87 gol kaydetti Harry Kane İngiltere milli takımı formasıyla. İspanya maçında da kaçırdığı penaltı belki de mücadelenin ibresinin değişmesine neden olmuştu ama futbolun içinde bunlar var. Harry Kane'in de kaçırdığı ilk penaltı değildi bu. Artık o günün izlerini bir kenara atıp Rijeka'da takımına yardımcı olmayı hedefleyecek İngilizlerin kaptanı, İngiltere milli takımı ekranda. Oyuncular sahaya çıkıyor. Dediğim gibi hava güzel.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Sabah Spor'una hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü Sabah Spor'uyla açıyor.
3: Gündür gündür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
1: İşte başka hangi hamleleri yapabilir?
5: Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
6: Kesin sirke küpene zarar veriyor.
2: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
1: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
2: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
7: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
2: Nabzı sporla atanlar Sabah Spor'unda buluşuyor.
8: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
9: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediyor.
1: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
2: Ezgi Toper'in sunduğu Sabah Spor'u hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
10: Mücadelesinin heyecanı için yeniden bir aradayız. Maç öncesi iki takımın kaptanları Luka Modric ve Harry Kane top ve kale seçimi için buluştular. Hakem üçlüsüyle beraber güzel, keyifli, heyecan verici bir mücadele izleyeceğimizi umut ediyorum. İngiltere milli futbol takımının 11'i ekranda. Pickford, Kwanzaa, Konsa, Gehi, Hall, Anderson, Scott, Saka, Bellingham, Gordon ve Kane. Hırvatistan kadrosunu sizinle paylaşmıştım ama bir kere daha aktarayım. Livaković kalede, Stanišić, Vušković, Gvardiol, Perišić savunma hattında, orta alanda Luka Modrić, Mateo Kovačić, Franjo Ivanović, Petar Sučić, Martin Baturina ve ileri uçta Petar Musa 11 ile sahne alıyor Hırvatistan evinde. Kaptan görüntüde, sonrasında Dominik Livaković ekranda, Anthony Gordon için ilk iki maçı iyi geçti. Son derece formda, genç taraftarlar önünde güzel bir futbol şöleni izletmeyi düşünüyor umarım ki oyuncular. İlk düdükle birlikte İngiltere başladı karşılaşmaya. Jordan Pickford uzun gönderdi. Kane hareketli. Dominik Livakovic'den top dışarıda, taç. Kwanzaa kullandı.

Mangata Cep. Saka hareketliydi. Elliot Anderson orada. Top Hırvatlar'da kaldı. Kuan sağdan sekti top. Gehi indirdi. Döndü kalecisine. Mark Gehi. Pickford. Konsa. Elliot Anderson. Alex Scott. Konsa'dan pas Pickford'a. Gehi Louis Sol'la oynadı. Scott. Gehi. Gordon topla buluştu. Topuk pası Louis Sol'a. Scott geriye döndü. Elliot Anderson. Sağ kanatta Gerald Kuansah boştu. Kuansah. Bukayo Saka hareketli. Guardiola onu karşıladı. İngiltere maçın ilk bölümünde rakip yarı alanda. Konsa. Bellingham. Anderson. Scott. Louis Sol. Franjo Ivanovic'den onun topuna müdahale var. Top yine İngilizlerde. Harry Kane geldi merkeze aldı topu. Harry Kane yerden oynadı. Bellingham koşu Gordon'dan. Anthony Gordon vurdu Livakovic. Corner. İlk hücum denemesi İngiltere'den. Kane, Bellingham, sonrasında Gordon dar açıdan şansını denedi. Dominik Livakovic başarılı. Corner kullanıyor konuk takım. Elliot Anderson. Kuansa kendisini göstermişti. Hırvatistan'da kaldı top. Taç atışıyla oyun sürecek. Slaven Bilic, Hırvatistan teknik direktörü ekranda. Bir dönem ülkemizde Beşiktaş'ta da görev yapmıştı Bilic. Louis Sol hareketliydi. Ivanovic kafayı vurdu. Top Gordon'da kaldı. Bellingham. Sučić onu rahatsız etti. Louis Sol. Louis Sol çok çaba harcadı. Topu takımında tutmak için başarılı oldu ama sonrasında Modric girdi araya. Ivanovic. Stanišić. Luka Vuškovic kalecisine döndü. Livakovic. Guardiol. Uzun oynadı. Joško Guardiol. Petar Musa o noktadaydı. Top Konsa'da kaldı. Gehi. Scott'tan pas. Kuansa. Kane. Gerald Kuansa. Mark Gehi. Anderson. Jude Bellingham baskı altında. Sučić'ten kurtulmak istedi. Yerde kaldı. Karar faul. Sučić'in hamlesi sonrasında hakem oyunu durdurdu. Pozisyon yeniden ekranda.

Thomas Tuchel, İngiltere teknik direktörü görüntüde şimdi de. Bukayo Saka ve Elliot Anderson topun başındaki isimler. Saka yaptı ortayı. Savunmada Perisic'ten sekti top. Ivanovic. Baskı altında Ivanovic. Stanišić, Harry Kane onu rahatsız ediyor. Top dışarıda, taç atışıyla oyun sürecek. Hırvatistan henüz kendi alanından çıkamadı. Lübisol.

Alex Scott. Konsa topla buluştu. Alex Scott tekrar. Baskıya gelen Kovacic'ti. Mark Yehi. Harry Kane. Kendi alanına geldi topu almak için. Harry Kane. Ters tarafa uzun pas. Gerald Kuansa. Anderson. Konsa bıraktı. Gehi. Gordon. Anderson. Bukayo Saka çizgide aldı topu. Perisic karşısında. Saka. Baturina da Perisic'e yardıma geldi. Orta Anderson'dan Luka Modric karşılıyor. Top dışarıda, İngiltere kullanacak tacı. Kuansa. Anderson. Konsa. Mark Yehi topla buluşan oyuncu. Bellingham. Bir an dengesini kaybeder gibi oldu. Jude Bellingham ayakta kalmayı başardı. Gordon. Alex Scott. Kuansa tekrar. Pas Alex Scott'tan Saka'nın koşu yoluna. Top biraz hızlı. Kale vuruşu kullanacak Hırvatistan. Elliot Anderson ekranda. Sonrasında Bukayo Saka görüntüye geliyor. Guardiol. Yerden oynadı. Pası isabetli değil. Araya girdi İngilizler. Alex Scott şimdi. Pası Bellingham'a. Jude Bellingham. Harry Kane karşı karşıya topu alarda gol. Harry Kane atıyor. Henüz 8. dakika. İngiltere Rijeka'da 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Açılışı kaptanıyla yapıyor İngiltere. Luka Modric ve Dominik Divakovic üzgün. Harry Kane'in golüyle İngilizler üstünlüğü yakalıyor. İşte Guardiol'un pası. Kazandı topu İngiltere. Gay ile Jude Bellingham Harry Kane'i buldu. Çok net gol vuruşu Harry Kane'den. Küçük bir ilk dokunuş, net bitiriş İngiltere'nin golcüsünden. 124. maçı, 88. golü Harry Kane'in İngiltere amili takım formasıyla. Oyun hakimiyetini direkt olarak ele alarak başlamıştı İngilizler. Ve Harry Kane'in golüyle de erkenden üstünlüğü yakaladılar. Bakalım nasıl bir reaksiyon gelecek Hırvatistan'dan, hep birlikte göreceğiz. Lübisol yerden oynadı. Anthony Gordon gidiyor. Saka'dan koşu var. Gordon, Anthony Gordon vurdu. Dominik Divakovic. Alex Scott'tan pas isabetli değil. İkinci golü çok ama çok yakından hissetti İngiliz taraftarlar. Atak sürüyor. Bellingham. Gordon. Alex Scott, Bukayo Saka zor da olsa kontrol etti, ayakta kaldı. Aradan Alex Scott'ı düşündü. Savunma dikkatli Hırvatistan'da bu kez. İşte Anthony Gordon. Böyle girdi ceza alanına, vuruşunu yaptı. Dominik Divakovic gole izin vermedi. Serbest vuruş kullanacak Hırvatistan. Vošković. Sučić. Guardiol.

Baturina'dan pas. Oraya girdi. Orada Anthony Gordon. Consap. Elliot Anderson tekrar aldı topu Konsa. Anderson Mark Yehi'ye döndü. Alex Scott. Yehi. Konsa topla buluştu. Pas atacak arkadaş aradı. Ezri Konsa iyi kapattı Hırvatistan. Atan yönü değiştirdi İngiltere. Gordon, Bellingham. Kuansa atan koşu, Bellingham'ın pası. Müdahale geldi Baturina'dan. Perišić döndü kalecisine. Dominik Livaković. Lewis Hall. Anderson. Konsa. Elliot Anderson Mark Yehi'yi topla buluşturdu. Gordon. Yehi. Alex Scott. Tekrar Yehi. Hall. İngiltere rakip alanda pas yapmaya devam ediyor. Hırvatistan tüm hatlarıyla şu anda alanını savunur pozisyonda. Hiç iyi bir maç başlangıcı olmadı ev sahibi için. Harry Kane. Kuansa tekrar aldı topu Kane. Kane yaptı ortayı. Ayak koydu orada Bukayo Saka. Bayrak havada offside. İşte pozisyon. Harry Kane'in ortası. Bukayo Saka dokundu. Dominik Livaković'in orada hamlesi var. Ancak bayrak kalkmıştı. Saka indirdi topu. Bellingham pası hatalı. Alex Scott'a biraz kızdı. Kendi hatalı pası sonrasında hareketlenmediği için Bellingham. Mateo Kovacic, Hırvatistan milli takımının tecrübeli isimlerinden, o da ekrandaydı. Ivan Perišić. Kovacic, Modric. Baturina. Gvardiol. Luka Modric yanaştı ona, aldı topu. Gvardiol. Yerden oynadı. Sučić. Onun gönderdiği top geçmedi ama Sučić hamleyi yaptı. Hall. Geriye dönüyor Jordan Pickford.

Modric. Martin Baturina. İlk etapta iyi sakladı topu. Modric'ten pas şimdi. Kaleci Pickford çıktı kalesinden. Ivan Perisic'in koşusu vardı. Tehlikeyi sezdi. Jordan Pickford çıktı ve aldı topu. Elliot Anderson. Alex Scott. Harry Kane yine taradı sahayı. Uzun top gönderdi. Savunma bu kez dikkatli. Stanišić karşıladı. Bellingham. Kane tekrar. Elliot Anderson. Bellingham çizgiye döndürülüyor ve sol orada Anthony Gordon. Bellingham. Konsa. Alex Scott. Saka geldi, aldı topu. Kwanzaa bıraktı. Scott tekrar. Elliot Anderson. Bellingham merkezde, bıraktı Anderson'a. Lewisol hareketlenmişti. Anderson Bellingham'la oynadı. Ondan Gordon'a, tekrar Bellingham. Jude Bellingham Gordon'u düşündü. Savunmadan müdahale var. Vuskovic. Gvardiol. Perisic'ten pas. Josko Gvardiol. Petar Musa döndü geriye. Martin Baturina. Baturina sakladı topu. Sonrasında takıldı Kuan Saha. Saka. Bellingham.

Markihi. Anderson. Bellingham, Konsa top dolaştırmaya devam ediyor İngiltere. Bukayo Saka şimdi Perisic'le birebir. Saka'nın pası isabetli değil. Guardiola araya giren isim. Kovacic, Modric'le oynadı. Luka Modric kalabalığın arasında taşımak istiyor topu. Müdahale Bukayo Saka'dan. Taç Hırvatistan'ın. Mateo Kovacic. Stanišić. Franjo Ivanović. Gordon onu rahatsız etti. Geriye döndü Ivanović. Livaković. Modric. Tekrar aldı topu. Hırvatistan kalecisi Guardiola oynadı. Livaković uzun gönderdi. Karşıladı Anthony Gordon. Tekrar aldı topu Gordon. Alex Scott. Bellingham. Bellingham'dan pas. Anthony Gordon Saka ile oynadı. Saka ceza alanında. Bukayo Saka yaptı ortayı. Harry Kane orada kafayı vurmak istedi. Başarılı olamadı. Müdahale Hırvatistan savunmasından. Korner kullanacak konuk ekip. Pozisyon ekranda Bukayo Saka böyle yaptı ortayı. Luka Vuskovic müdahaleyi yapan oyuncu. Bir duran top fırsatı Thomas Tuchel'in takımı için. Elliot Anderson kullanıyor korneri. Elliot Anderson yaptı ortayı. Kuan sağa doğru karşıladı. Hırvatistan savunması. Saka bıraktı. Tekrar Anderson. Modric karşılamıştı onu. Bukayo Saka. Löve soldan pas Alex Scott. Baskıyı görünce geriye dönmeyi tercih etti Scott. Pickford. Konsa'dan pas Markihi. Anderson. Löve sol. Bu kez o merkeze geldi. Saka içeri çevirmek istedi. Jude Bellingham araya girdi. Stanišić tekrar Saka. Josip Stanišić ikinci pozisyonda kazandı topu. Petar Musa kontrolü yapamadı. Gehi çıkamıyor Hırvatistan. Anthony Gordon çok güzel düşündü ama Bellingham'a geçmedi top. Guardiol. Kovacic baskı altında. Saka ayak koydu Alex Scott'la beraber. Orada baskıyı yaptılar. Guardiol. Çok zorlanıyor Hırvatistan. Devam diyor hakem. Kıran kırana bir mücadele merkezde. Anderson şimdi oyuna nefes aldırdı. Gordon, Bellingham. Lövesol koştu, yetişti. Lövesol bir bacak arası Ivanovic'e. Hol bıraktı. Gordon çevirdi içeri. Modric'ten seken topu Guardiol uzaklaştırıyor. 20. dakikadayız. İngiltere'nin 1-0'lık üstünlüğü var. 8'de Harry Kane'in kaydettiği golle. Bellingham. Scott geriye döndü. Markihi. Ezri Konsa. Elliot Anderson. Gehi. Konsa.

Wansa, Saka. Bellingham yerdeyken dokundu topa, Elliot Anderson bıraktı. Kuansa şimdi Bukayo Saka'yı topla buluşturdu. Saka, Perisic karşısında, ortası arkaya, Anthony Gordon çevirdi içeri, ayak koyan Jude Bellingham. Durum 2-0, 21. dakika. İngiltere üstünlüğünü hissettirmeye devam ediyor. Jude Bellingham'la İngilizler farkı 2'ye çıkartıyor. Çok ama çok rahat bir ilk yarı oynuyor İngiltere. Hırvatistan gibi zorlu bir rakip karşısında herhalde daha iyi bir maç başlangıcı düşünülemezdi. İşte Bukayo Saka böyle girdi ceza alanına. Arka taraftaki Gordon'u topla buluşturdu. Gordon zor da olsa kontrol etti. Bellingham'ı buldu. Durum 2-0 oldu. Hey Jude tezahüratları İngilizlerden. Jude Bellingham Uluslar Ligi'nde bu turnuvada ilk golünü kaydediyor. Çok özgüvenli görünüyor konuk ekip. Çok rahat oynuyorlar. Oyuna hakimler, alana hakimler. Hırvatistan'a pozisyon vermediler. Ve 23. dakikayı 2-0 önde geçiyorlar. Bellingham'dan pas, son anda ayak koydu Mark Gehi. Top kaybı oldu İngiltere için. Hırvatistan rakip alanda ilk defa belki de bu kadar kalabalık. Franjo Ivanović, Lewisol karşısında. Ivanović yaptı ortayı. Jordan Pickford. Yine geliyor İngiltere. Anthony Gordon. Stanišić'le birebir. Anthony Gordon kurtuldu. Ortası, Saka'dan kafa, top dışarıda. Bukayo Saka kaleyi bulamadı.

5 gol girişimine karşılık İngiltere'nin Hırvatistan'dan henüz bir girişim yok. Maçın 4'te 1'lik bölümünü son derece pasif bir görüntüyle geçirdi ev sahibi ekip. 5 şutunda da 4 isabet ve 2 gol kaydettiğini belirtelim İngiltere'nin. Baskı var Ezri Konsa'ya. Elliot Anderson. Konsa. Saka. Tekrar aldı topu. Saka yerden oynadı Bellingham'a. Gordon ceza alanında. Bellingham, Gordon Livakovic. İçeri çevrilen top. Lüvisol oradaydı. Luka Vukovic topu uzaklaştırıyor. Barcelona'dan iki takım arkadaşı Gordon ve Livakovic bir kez daha karşı karşıya geldi. Elliot Anderson şimdi. Konsa. Saka. Saka. Yerden Guardiol. Korner. İşte az önceki pozisyon. Bellingham'ın ortası. Yakın mesafeden Anthony Gordon çok net fırsatı değerlendiremedi. Bir başka deyişle Livakovic gole isim vermedi. Saka ile korner kullanıyor konuk ekip. Saka yaptı ortayı. Gordon oradaydı. Karşılıyor Hırvatlar. Baturina kazandı topu Saka. Nefes almasına müsaade etmiyor.

İngilizler Hırvatistan'ın Bellingham kurtuldu Sučić'ten. Bellingham yerde. Hakem oyunu durdurdu. Faul. Franjo Ivanović faulü yapan isim. Zor bir 27 dakika oldu Dominik Livaković için. Ve damat çok uzun. Elliot Anderson ve Bukayo Saka topun başındaki oyuncular. Saka yaptı ortayı. Harry Kane orada. Top dışarıda. Korner bekledi İngilizler. Oyun kale vuruşuyla devam edecek. Alex Cutt'ın pasında Jude Bellingham Harry Kane'i topla buluşturmuş ve İngiltere 8. dakikada bu golle öne geçmişti. Harry Kane ayak koydu, Scott bıraktı. Bellingham baskı altında. Jude Bellingham, Elliot Anderson top dışarıda.

Divaković. Petar Musa indiremedi topu. Anthony Gordon, Harry Kane şimdi. Harry Kane, Harry Kane! Az farkla top dışarıda, korner. Müdahale geldi savunmadan. İşte Harry Kane'in vuruşu. Ivan Perisic'ten sekti top ve kornere çıktı. 29. dakikadayız karşılaşmada. Bukayo Saka kullandı korneri. Karşıladı savunma. Alex Scott indirdi. Elliot Anderson. Lewis Hall. Harry Kane. Löwe soldan pas, Alex Scott. Anderson. Konsa baskı altında, geriye döndü. Kovacic onu rahatsız eden oyuncuydu. Jordan Pickford. Mark Gehi. Bellingham'la paslaştı. Gehi tekrar aldı topu. Jude Bellingham ters tarafa uzun pas. Kwanza indirdi. Bukayo Saka, Perisic peşinde. Bukayo Saka, Kane ceza alanında. Bellingham da geldi. Saka geriye döndü. Alex Scott, Anthony Gordon şimdi. Gordon çekti sağına. Yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Luka Modric, Martin Baturina. Modric'e gelmeden ayak koyan Bellingham. Harry Kane şimdi. Tempo yüksek. Elliot Anderson dengesini kaybediyor. Harry Kane yine geldi, araya girdi, topu takımında tuttu. Her zaman olduğu gibi sahanın her yerinde Harry Kane. Bellingham'ın da şu ana kadar ekstra bir performansı var İngiltere'de. Ezri Konsa uzun gönderdi. Top Dominik Livakovic'te kaldı. Josko Gvardiol. Vuškovic. Stanišić. Franjo Ivanović. Sučić geriye döndü. Stanišić. Kovačić. Şimdi çıkıyor Hırvatistan. Gvardiol. Kovačić. Pas sağ kanada. Franjo Ivanović. Stanišić Modric'le oynadı. Tekrar aldı topu Modric. Ayak koyan Anthony Gordon. Lewis Hall. Pickford. Uzun gönderdi. Luka Vuškovic Harry Kane'in geldiğini gördü. Livakovic'e döndü. Tekrar aldı topu. Merkezde Mateo Kovacic. Luka Modric. Stanišić. Lewis Sol araya giriyor. Taç kullanacak Hırvatistan. Hırvatistan'da ısınan oyuncular var. Jakić ve Mišić az önce görüntüdeydi. İkinci yarıya çıkarken Slaven Bilic'in bir şeyler yapması gerekiyor. Daha bile erken hamle gelebilir. Gerçekten hiçbir varlık gösteremedi şu ana kadar Hırvatistan. Luka Modric uzun oynadı. Ezri Konsa dokundu. Top Pickford'da. Mark Gehi. Alex Scott. Konsa. Pickford. Kwanza. Kazandı topu Hırvatistan. Mateo Kovacic.
Yerden oynadı. Peter Musa bıraktı. Gelmedi top Suçiç'e. Harry Kane. Yine çıkıyor İngiltere. Harry Kane. Gordon'dan koşu vardı. Açıyı iyi kapattı savunma. Harry Kane de oyunun yönünü değiştirdi ama Ivan Perisic orada. Kazandı topu Hırvatistan. Perisic. Baturina. Kovacic döndü. Gvardiol. Luka Modric. Yanındaki Kovacic'le paslaştı Modric. Tekrar aldı topu Hırvatistan kaptanı. Perisic. Ivan Perisic bıraktı. Mateo Kovacic. Vuškovic. Kovacic. Suçiç, Kovacic. Hırvatistan yerleşti bu bölümde İngiltere yarı alanına. Luka Modric, Ivan Perisic şimdi. Kuansa karşısında. Perisic'ten ortağı Pickford dokundu. Gordon, Lewis Hall. Kovacic ayak koydu ama Harry Kane Alex Scott'ı topla buluşturdu. Pickford. Kuansa. Bellingham. Bellingham yerde. Faul kararı var. Petar Suçiç faul yapan isim. Bu iki oyuncu daha önce de karşı karşıya gelmişti. Çok da benzer bir müdahalesi olmuştu Suçiç'in Bellingham'a. Kane. Scott. Konsa. Saka. Kane'den koşu. Saka Bellingham'a döndü. Risk almadı. Gordon, Bellingham, Lewis Hall. Jude Bellingham. Alex Scott bıraktı. Elliot Anderson. Lewis Hall. Adım adım işledi İngiltere hücumu. Jude Bellingham. Bellingham, Luka Vuškovic sağlam durdu orada. İngiliz oyuncular da onu yakından tanıyor. Brighton forması giyiyor genç stoper ve önümüzdeki yıllarda

adından sıkça söz ettirebilir. Gerçekten büyük potansiyel. Alex Scott. Scott yerde kaldı. Top kaybı Alex Scott'tan. Martin Baturina. Modric. Kovacic şimdi. Saka geldi. Bozdu onun pozisyonunu. Faul kararı var. Serbest vuruşlu oyun sürecek. Saka karardan hiç memnun değil. Modric. Kovacic tekrar aldı topu. Luka Modric. Baturina. Gvardiol. Modric. Modric'ten güzel pas. Musa bıraktı Baturina'ya. Baturina döndü sağ tarafa. Hırvatistan etkili geldi. Franjo Ivanović. Lüvisol'un baskısı var. Baturina. Ters tarafa geldi, topu aldı, takımına yardımcı oldu. Luka Modric, orta pozisyonu olabilir. Martin Baturina yaptı ortayı, savunmadan sekti top. Lüvisol orada müdahaleyi yaptı. Anthony Gordon'la çıkıyor İngiltere. Hırvatistan geriye iyi koştu. Gordon geriye dönmekte buldu çareyi. Konsa. Gerald Konsa. Elliot Anderson, Alex Scott'ı topla buluşturdu. Scott'tan Konsa'ya, o G'yi düşündü muhtemelen ama top Lüvisol'da. Elliot Anderson, yine rakip alanda İngiltere. Gordon, Bellingham, iki oyuncunun baskısı var. Top Stanišić'ten dışarıda, tacı hemen kullandı Bellingham. Elliot Anderson, Alex Scott, Konsa, Saka, Perišić gelmişti onu karşılamaya, Mark Gehi, Lüvisol, Bellingham'ı topla buluşturdu. Bellingham'dan pas Harry Kane'e. Harry Kane, ters tarafta Gerald Konsa, Saka içeride, kafa vuruşu ve gol! 3-0 oluyor! Anthony Gordon! Yine atıyor Gordon. İspanya ve Çekya maçlarının ardından Hırvatistan'ı da boş geçmiyor Anthony Gordon. Konsa arkadaşını tebrik ediyor. 3 maç, 3 gol Anthony Gordon'dan. Durum 3-0. 39. dakikadayız henüz. İngiltere Rijeka'da Hırvatistan deplasmanında 3-0 önde. Konsa'nın ortasında yerden seken topa kafa vuruşunu yaptı Anthony Gordon. Gol farklı açılardan tekrar tekrar görüntüye geliyor. Sekizinci dakika Kane, 21 Bellingham, 39 Gordon. Ne yapsın Dominik Livakovic? Onun da net kurtarışları oldu şu ana kadar. Ancak 10 denemesi olan İngiltere'ye karşı sıfır tehditle oynayan Hırvatistan'ın kalecisi olmak gerçekten bugün hiç kolay değil. Ivan Perišić. Şimdi ters tarafa. Uzun top Perišić'ten. Orada Franjo Ivanović. Lüvisol ayak koydu. Ivanović. Stanišić. Yaptı ortayı. Kafa vuruşu, top dışarıda. Petar Musa. İlk şutu bu Hırvatistan'ın. Petar Musa böyle vurdu kafayı.
baskı var.

Topu kazandı Kovačić. Mateo Kovačić topu dışarı gönderdi. İnanılmaz bir an. Tribünde çocuklar şaşkın. İşte pozisyon, hiç yoktan. Burada Petar Musa baskı yaptı Elliot Anderson'a. Bu şansı yakaladı Hırvatistan ama Mateo Kovačić topu kaleye gönderemiyor. Yenen 3 golün ardından bir de kaçan çok net fırsat. Bu moral bozukluğunu atlatması gerekiyor Hırvatistan'ın. İşler daha da kötüye gitmeden önce. Modric. Ivanović. Yerden oynadı. Petar Sučić. Çekti topu, verdi Baturina'ya. Martin Baturina, Mateo Kovačić vurdu. Savunmada Konsa. Devre sonunda biraz daha diş göstermeye başladı Hırvatistan. Kovačić, Baturina. Baturina ters tarafa göndermek istedi. Ivanović'e gelmeden Löwe sol orada. Stanišić. Vuškovic oynadı Luka Modric'le. Franjo Ivanović çizgiye döndü. Stanišić, Modric, Kovačić. Yerden pas. Etkili geldi Hırvatistan. Şut pozisyonu. Sučić çevirdi içeri. İkinci şans. Penaltı bekliyor Hırvatistan. Oyun devam ediyor. Bir orta arka tarafa Petar Musa. Perišić dokundu. Gvardiol, Baturina, Kovačić, Modric, Baturina kalabalığın arasında, Petar Musa dokundu, ancak top İngiltere'de. İngilizler de uzun vurdu, Hırvatistan için yine bir atak şansı oluyor. Modric, Kovačić'i topla buluşturdu. Luka Modric, Stanišić, yanında Franjo Ivanović, Sučić, Stanišić, Löwe sol, taç kullanacak Hırvatistan, Modric, Petar Sučić ceza alanında top bekliyordu. Modric topu ilk aldığında şimdi buluştu. Petar Sučić holdan sekti. Franjo Ivanović o noktada ama top İngiltere savunmasında. Gordon, Harry Kane şimdi kontra atak şansı. Gordon biraz arkada kalmıştı ama geliyor. Jude Bellingham, Anthony Gordon şimdi. Saka ceza alanında Kane'le beraber. Bellingham, Modric karşıladı onu. Jude Bellingham, Bukayo Saka, 4-0. 45. dakikada Bukayo Saka atıyor. İngiltere durumu 4-0'a getiriyor. Kontra atakta Hırvatistan karşısında 4. golü buluyor İngiltere. Tam bir şok Rijeka'da. Saka da Uluslar Ligi'ndeki ilk golünü kaydediyor. Bellingham Anthony Gordon'ı buldu. Anthony Gordon dokundu. Jude Bellingham Modric'i aldı karşısına. Soluna çekti. Bomboş durumda Bukayo Saka. Hırvatistan savunması darmadağın. Asist Bellingham, gol Saka. İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

Harry Kane'in golünde asisti yapmıştı Bellingham. 21'de durumu 2-0'a getirdi. 4. golde asist yine ondan. 1 gol 2 asiste. İlk yarıya damga vurdu Bellingham. Ortası 5. gol şansı mı? Anthony Gordon yerde. Oyun devam ediyor. 8 Harry Kane, 21 Bellingham, 39 Gordon, 45 Saka. Durum 4-0. Josko Gvardiol. İlk yarıda her an son düdük gelebilir derken devre sonuçlanıyor. İngiltere, Hırvatistan deplasmanında soyunma odasına 4-0'lık üstünlükle gidiyor. Kısa bir ara rica ediyoruz. Aspor ekranlarında az sonra yeniden birlikte olacağız.

0: Yüksel sunar. Bisküvi yüzünde reklamlar.
1: Yüksel Beşkah hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun? Çünkü neden? Çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
2: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar. Ya ne olacak abi? Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
3: Me almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. Muazzam...

0: Biz Vakıf Bankası. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Ben Münce uzay biyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
0: Reklam.
2: A Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: 1985-86 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi iki büyük takımın son maçın son dakikasına kadar süren çekişmeli yarışına sahne oldu. 36 maçın 22'sini kazanan, 12'sinde berabere kalıp ikisini kaybeden Beşiktaş 56 puan ve averajla şampiyon olurken Galatasaray 20 galibiyet ve 16 beraberlikte namağlup olmasına rağmen ligi ikinci sırada bitirmişti. Ligde şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Sarı Kırmızılar, Federasyon Kupası yarı finalinde de bir sürpriz sonucu Altay'a elenmişti. Aslında bu sürprize uğrayan sadece Galatasaray olmamıştı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da aynı akıbete uğrayarak kupa dışında kalmıştı. O sezon Futbol Federasyonu'nun kararıyla tek maç usulü oynanan kupa maçlarının kurbanı olduklarını söyleyen takımlardan Fenerbahçe, daha ilk turda Sakaryaspor'a yenilerek kupaya veda etmişti. Aynı şekilde tek maç üzerinden oynanan final maçında Bursaspor İzmir temsilcisi Altay'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürüyor, bu kupa sayesinde Türkiye 1. Ligi'nde kalma hakkını kazanıyordu.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Spor'un radyosu A Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: sadece spor olsun diye. A-Spor Radyo canlı yayın.
1: Eder mi ondan çok emin değilim. Gerçekten beklenmedik seviyede pasif, silik, üretkenlikten uzak, savunma yapamayan bir Hırvatistan izledik. İkinci yarıda işlerin tabii daha farklı bir boyuta gitmemesi adına en azından önlemler almaya çalışacaktır Slaven Bilic. Jude Bellingham, 1 gol 2 asist ilk yarıda. Anthony Gordon yine skor üretti. Onun da yine bir asisti var. Matanovic oyuna dahil olacak dedik. Mario Pašalić aynı şekilde

Nikola Vlahović de oyuna girecek bir diğer isim. Şu ana kadar 3 hamle görünüyor. Luka Modrić sahada. Değişiklikler daha sonra işaret edilecek. 8'de Kane, 21'de Bellingham, 39'da Gordon, 45'te Saka. Golleri atan oyuncular: Petar Musa, Šušić ve Baturina oyundan çıkan isimler. Matanović, Pašalić ve Vlahović oyuna dahil oldular. İkinci yarıya Hırvatistan başladı. Pas savunma arkasına doğru Nikola Vlahović hareketliydi. Baskı var. Geriye döndü Stanišić. Konsa, Kwanza, Bukayo Saka darbeyi aldı ama ayakta kaldı. Hall, Mark Yehi. Alex Scott, Jude Bellingham şimdi. Bellingham baskı altında, Alex Scott. Gehi. Anderson. Kwanza. Faul kararı var. Baskı, Matanović orada Gehi'yi epey zorladı. Bellingham, Saka şimdi. Yerde kaldı Saka, kazandı topu Hırvatistan. Matanović, top dışarıda. Çok uzaklardan denedi şansını Matanović. İşte Modrić'in pası. Matanović döndü, direkt olarak kaleyi düşündü. Top out'a gitti. Freiburglu oyuncunda bu sezon 6 golü var. Anthony Gordon hareketliydi. Topa dokunuyor savunmada. Josko Gvardiol, korner kullanacak İngiltere.

Elliot Anderson kullanıyor korneri. Elliot Anderson'dan orta, Dominik Livakovic çıktı. Alex Scott Saka'yı topla buluşturdu. Hall. Konsa. Gordon ters tarafta aldı topu. Alex Scott.

Elliot Anderson. Alex Scott taşıdı topu. Oynadı Saka'yla. Saka bıraktı. Lewis Hall, yanında Harry Kane var. Alex Scott. Ezri Konsa. Anderson, Scott, Konsa tekrar. Jordan Pickford, Kane. Pickford, Gehl oynadı. Anthony Gordon geldi, aldı topu merkezde. Bıraktı Harry Kane'e. Harry Kane, kanada uzun top. Cheryl Kwanzaa kontrolü iyi. Perisic karşıladı onu. Kwanzaa geriye döndü. Bellingham, Gehi, Gordon, tekrar Gehi, Gordon topla buluştu. Çizgide Lewis Hall var. İngiltere çok rahat pas yapmaya devam ediyor. Matanovic'den pres. Ayak koymak istedi Matanovic. Top oyunda. Jordan Pickford. Lewis Hall, Harry Kane'le oynadı. Harry Kane. Bellingham hareketliydi. Karşıladı savunma. Stanišić, Vlašić, Modrić ile paslaştı. Mateo Kovačić, ilk yarıda Hırvatistan'ın yakaladığı en net fırsatta onun ismi vardı. Kovačić şansı değerlendirememişti. Onun pasında Franjo Ivanović için çok hızlı top. Slaven Bilic için çok zor bir 45 dakika oldu. Thomas Tuchel içinse Rijeka'da hayat güzel. Bellingham, Anthony Gordon'ın koşu yoluna bıraktı. Anthony Gordon, Stanišić karşısında. Gordon indi çizgiye, çevirdi içeri. Savunmadan müdahale var. Kanatları çok ama çok rahat kullandı İngilizler. Şu dakikaya kadar birbirinin kopyası pozisyonları izledik. Harry Kane. Konsa. Saka. Ezri Konsa. Bukayo Saka topla buluştu. Saka. Bellingham, Harry Kane. Bellingham, onun kontrolünde top Alex Scott'ta. Lewis Hall şimdi. Elliot Anderson tekrar aldı topu. Girdi ceza alanına. Anderson çevirdi içeri. Harry Kane attı golü. Durum 5-0. 53. dakika. Anderson ortasında. Harry Kane farkı 5'e çıkartıyor. Tıpkı ilk yarıda olduğu gibi ikinci devrede de İngiltere'den ilk bölümde gol var. Golün adı yine Harry Kane. Üçüncü maçında grupta dördüncü golü Harry Kane'in. Elliot Anderson Saka'yla paslaştı. Böyle yaptı ortayı. Harry Kane dokundu. O olmasa Anthony Gordon bitirecek pozisyonu. Durum 5-0.

Batistan devre başında Matanovic çok uzaklardan denedi şansını. Ancak oyunu yine ele aldı İngiltere ve çok rahat bir şekilde yine sonuca gitmeyi başardılar. Hala önlerinde uzun bir zaman var. Elliot Anderson bıraktı Bukayo Saka. Saka yine girdi ceza alanına. Gordon'u düşündü. Savunma karşılıyor. Seken top yine İngiltere'de. Anderson, Scott, Gordon'u düşündü. Yine müdahale geldi. Vlašić yerde. Lübesol'la mücadele halindeydi. Karar faul. Hırvatistan'a verilen seyirci cezasının ardından genç yaşta çocuklar, 14 yaş altı çocuklar tribünlerde. Onlar için de şüphesiz ki şu ana kadar büyük bir hayal kırıklığı söz konusu. Kovacic. Vuškovic. Guardiol. Ev sahibi ekip için herhalde bir an önce bitsin istenilen tarzda bir mücadele. Ve hala 35 dakika bunu yaşamak zorundalar. Öne çıkıyorlar. Ama kaptırıyorlar topu. 6. gol şansı olabilir. Anthony Gordon bıraktı. Jude Bellingham. Bellingham top dışarıda. Gordon'un pasında Jude Bellingham ayağının dışıyla uzak köşeyi düşündü ama çerçeveyi tutturamadı. Hırvatistan'da Luka Modric oyundan alınıyor. Christian Yakić oyuna dahil oluyor. Çok büyük başarıları var Hırvatistan milli takımında ama kariyerinin son bölümünde olduğu bu dönemde 41 yaşında herhalde öyle bir karşılaşmayı hatırlamak istemeyecektir. Luka Modric oyundan çıktı. Matanovic. Vlašić döndü vurdu. Lübesol'dan sekti top. İngiltere çıkmak istiyor. Topu taşıdı Lübesol. Oynadı Bellingham'la. Şimdi Bukayo Saka. Gordon ceza alanına gidiyor. Bellingham aynı şekilde. Saka kaleyi düşündü ama savunmaya takıldı. Franjo Ivanović. Vlašić. Mario Pašalić bıraktı Stanišić'e. Stanišić girdi ceza alanına. Stanišić savunmada müdahale Alex Scott'tan. Şut pozisyonu. Ivanović çekti topu. Sonrasında kaptırdı. Hırvatistan milli takımının tarihindeki en ağır yenilgi 11 Eylül 2018'de 6-0'lık İspanya yenilgisi Uluslar Ligi'nde A kategorisinde 2018 yılında bu yenilgiyi almışlardı. İngiltere'ye bir kez 5-1 2009'da Almanya'ya ise daha önce yine aynı sonuçla kaybetmişlikleri var. Ancak şu an itibariyle tarihin en farklı ikinci yenilgisi Hırvatistan'ın hanesinde yazıyor. Bellingham'dan pas Lübesol'un önüne. Livaković. Matanovic vurdu kafayı, orada Bellingham var. Her yerde İngiliz oyuncular.
kazandı.

Topu Hırvatistan, Matanović yerde. Vlašić'i düşündü. Elliot Anderson araya girdi. Ljubisol şimdi. Anderson. Elliot Anderson çizgide. Anthony Gordon. Çok basit bir top kaybı. Resmi maçlar için söylüyorum, sadece bir kez 4 farklı yenilgileri, bir kez 6 farklı mağlubiyetleri var. Ancak bu kabus büyümeye devam edebilecek bir kabus gibi görünüyor. Hırvatlar adına çok kötü bir rekor ortaya çıkabilir. Az önce de söylediğim gibi 5-0. Böyle biterse, 5 farklı biterse tarihlerindeki en ağır ikinci yenilgi olacak Hırvatların. Mateo Kovačić. 30 dakika var önümüzde. Mario Pašalić. Gvardiol. Kovačić. Luka Vujčić, Stanišić, geriye döndü Jakić. Kovačić. Şimdi çıkmak istiyor Hırvatistan. Mateo Kovačić taşıdı topu, bıraktı sol tarafa. Franjo Ivanović kendini gösterdi ama kontrolü iyi değil. Alex Kat topu oradan uzaklaştırdı. Christian Jakić. Vlašić. Matanović. Onun vuruşu savunmadan sekti. Top dışarı çıktı. Korner. Köşe vuruşunu kullanıyor Hırvatistan. Ivan Perišić topun başındaki oyuncu. Maçtaki ilk korneri bu ev sahibi takımın.

Ivan Perisic ortası, kaleci Pickford. Pickford hemen uzun göndermek istedi. İstediğini yapamadı. Vlašić'te kaldı top. Nikola Vlašić. Vlašić baskı altında. Orta geldi. Kontrol, şut pozisyonu olabilir. Dengesini kaybetti Mario Pašalić. Bukayo Saka'dan bir bacak arası. Bellingham bıraktı Harry Kane'e. Harry Kane, solda Anthony Gordon var. Saka, Bellingham ceza alanına doğru koşuyor. Aynı şekilde Elliot Anderson. Şimdi Anderson çevirdi içeri. Seken top tekrar onda kaldı. Elliot Anderson topu sakladı, Kane'e döndü. Harry Kane baktı içeri. Mark Gay şimdi. Tekrar aldı Harry Kane. Ezri Konsa. Kwanza sağ tarafta. Scott. Saka. Bukayo Saka. Elliot Anderson. Harry Kane. Lövesol. Top dolaştırıyor yine İngiltere. Konsa, Hall, Kane. Top kaybı, Stanišić girdi araya. Jakic'ten pas Kovačić'e. Mateo Kovačić oynadı Matanović'le. Onun pası Ivanović'in koşu yoluna. Araya giren Mark Gehi, Kwanza da orada. Rakibinin pozisyonunu bozdu. Bellingham. Lewis Hall. Gordon bıraktı Alex Scott'a. Mark Gehi.

Konsa, Anderson, Bellingham. Top tekrar Konsa'da. Pickford, Gordon, merkezde pas opsiyonu oldu. Harry Kane, Saka'ya doğru gönderiyor. Gordon'ın koşusu var. Ivan Perisic kazandı topu. Perisic'le Hırvatistan. Gvardiol, Vuškovic, Stanišić, Vlašić, Matanović iyi sakladı topu, pasını verdi. Harry Kane'den savunmaya yardım. Çok kötü bir gece Slaven Bilic için. O ve İngiltere isimleri yan yana geldiğinde 2008'deki unutulmaz Hırvatistan galibiyeti akıllara geliyordu. İngilizleri grupta iki maçta da yenerek Avrupa şampiyonasının dışına itmişlerdi. O turnuvayı kaçırmıştı İngiltere. Ve Bilic'in de kariyerindeki büyük çıkış aslında o zaman başlamıştı ama bugün çok ama çok daha farklı bir tablo var ortada. Vlašić savunmadan müdahale. Vlašić'te kaldı top. Vlašić verdi pasını. Ezri Konsa dikkatli. Elliot Anderson, Saka, şimdi Kwanza. Elliot Anderson, Konsa, kaleci Pickford, Mark Gay'den pas. Lövesol, Alex Scott. Alex Scott çok iyi top gönderdi Anthony Gordon'un koşuluna. Kane gidiyor arka direğe. Anthony Gordon baktı ona. Savunmadan müdahale var. Stanišić, Gordon araya girmek istedi. Başarılı olamadı. Vuškovic, Vlašić, Jakic oynadı Kovacic'le. Franjo Ivanović. Kwanzaa'yı ilk pozisyonda geçti. Ivanović frene bastı. Destek Kwanzaa'ya. Elliot Anderson'dan. Top İngiltere'de. Elliot Anderson. Gordon. Lövesol. Anderson'la paslaştı. Şimdi Bellingham geriye dönüyor. Mark Gehi. Pickford. Alex Scott. Bellingham. Anderson, Gordon'u topla buluşturdu. Anthony Gordon top ona geldiğinde oyun hareketleniyor ama burada pası isabetli değil. Baskısı var Lövesol'un. Stanišić, büyük hata. Harry Kane bıraktı. Bukayo Saka ve gol. 6. gol Bukayo Saka'dan. 68. dakika. Kendisinin ikinci, takımının 6. golünü atıyor Bukayo Saka. Bu karşılaşmada 45'te durumu 4-0'a getiren golü kaydetmişti Saka. 6. golü de attı. İşte Lövesol'dan baskı. Stanišić büyük hata. Saka araya girdi. Harry Kane bıraktı. Bukayo Saka golü böyle atıyor.

68. dakikada geldi gol. Harry Kane de iki golden sonra hanesine bir de asist yazdırdı.

Değişiklikler var. Kane, Scott ve Gordon oyundan çıkıyor. Emre Chezzi'yi gördük. Garner ve Rodgers oyuna dahil oluyorlar. Anthony Gordon da gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. 39. dakikada takımının 3. golünü kaydetmişti Gordon. Sarı kart kulübeye. Slaven Bilic'in ekibine çıktı bu kart. Oyun kaldığı yerden devam ediyor. Bellingham sanki bir adım daha önde konumlanacak. Eze ona yakın. Morgan Rodgers sol kanatta, Garner merkezde. Görüntü bu yönde. Stanišić müdahale orada James Garner'dan, taç atışıyla oyun devam edecek. Stanišić kullandı tacı. Topuk pası denemesi Vlašić'ten, kazandı topu İngiltere. Jude Bellingham, Morgan Rodgers soldan, Eze merkezden gidiyor. Bellingham'ın pası en sağ. Orada Bukayo Saka var. Top biraz hızlıydı ama Saka yetişti. Karşısında yine Perišić. Ivanović de desteğe gelmişti. Elliot Anderson, Kwanza, Saka. Anderson, Garner, Mark Gehi, Rodgers. Tekrar aldı topu Gehi. Garner'la paslaştılar. Solda Lewisol. Pası Morgan Rodgers. Rodgers çevirdi içeri, top dışarıda. Bukayo Saka topu dışarı gönderdi. Morgan Rodgers'ın pası. Bukayo Saka bomboş pozisyonda 7. gol şansından yararlanamadı. Kovačić'e bir sarı kart çıktı. Stanišić. Lewisol orada. Matanović geldi, omzu koydu, aldı topu. Pasını da verdi. Vlašić'ten önce müdahale James Garner'dan.

Garner. Konsa.

Saka bıraktı. Eberechi Eze şimdi. Eze top önünde kaldı. Eze gitmek istedi. Luka Vuşkoviç'e takıldı. Matanovic. Böyle sol araya giremedi ama Mark Gehi orada. Morgan Rogers. Rogers da geliyor İngiltere. Rogers'tan pas Eze'ye. Bukayo Saka şimdi. Saka, Bellingham, Luka Vuşkoviç. Bellingham onu karşılamıştı. Vuşkoviç uzun gönderdi. Ezri Konsa müdahaleyi yaptı. Matanovic. Konsa sonrasında Gehi, top İngiltere'de. Bellingham. Saka. Elliot Anderson. Bellingham, Garner, tekrar Anderson. 75. dakikadayız. İngiltere'nin 6-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Kwanza. Saka. Merkezde Bellingham. Nefis bas Saka'ya. Saka ile Eze anlaşamadı. Çıkmak istiyor Hırvatistan. Vlašić, Matanovic. Matanovic iki kişi onu sıkıştırdı. Topu kazanıyor konuk ekip. Bellingham. Morgan Rogers. İlk dokunuşu çok güzel. Morgan Rogers bıraktı. Jude Bellingham. Top dışarı gidiyor. Korner. Hırvatistan 2018'de 6-0'la İspanya deplasmanında tarihinin en ağır yenilgisini aldığında Kovacic, Modric ve Perišić o gün sahadaydı. Bugün de bu mücadeleye ilk 11'de başladılar. Bu kabusu bu kez Rijeka'da evlerinde yaşıyorlar. Stanišić'in yerine Šutalo oyunda. Elliot Anderson kullanacak korneri. Elliot Anderson yaptı ortasını. Karşılıyor Hırvatistan. Lövesol. Tekrar Anderson. Anderson. Rogers bıraktı. Hola gelmeden müdahale var. Josip Šutalo araya giren isim. Pickford. Anderson. Eze. Eze geliyor. Bellingham. Bellingham çok rahat döndü. Saka ile oynadı. Ezri Konsa. Matanovic'e tamam sen size'lısın ama ben de güçlüyüm dedi resmen. Garner. Bıraktı Anderson'a. Bellingham, Garner, Anderson. Tekrar Bellingham. Orada bir üçgen. Lewis Hall. Jude Bellingham. Bellingham. Çok rahat dolaştırıyor topu İngiltere. Lewis Hall. Bellingham yerde kaldı. Vlašić ayak koyuyor Lewis Hall. Taç atışıyla oyun devam edecek. Christian Jakic kullanıyor tacı. Uzun gönderdi. Matanovic, Lewisol'a takıldı. Döndü Lewisol, kurtuldu rakiplerinden. Rogers geriye dönüyor. Mark Gehi. James Garner. Kwanza, Ezri Konsa'yı buldu. Pickford. Garner. Eze. Eze'den pas. Rogers'a gelmeden müdahale var. Tekrar top Eze'de. Eberechi Eze bıraktı. Morgan Rogers. Baskı altında. Rogers yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Hakeme çarptı top. Bu arada bir değişiklik gerçekleşiyor.
Morgan Gibbs-White ve Lewis Kelly oyuna dahil oluyor İngiltere'de. Lewis Hall kenara geldi. Elliot Anderson da aynı şekilde.

Lewis Carey görüntüdeydi. Beckford. Beş değişikliğini de tamamladı İngiltere bu hamlelerle beraber. Garner, Gehi, kaleci Pickford. 80. dakikadayız. İngiltere'nin 6-0'lık üstünlüğü var. Gibbs White. Yine geliyor İngiltere. Kwanzaa. Kwanzaa'dan pas ters tarafa doğru. James Garner oraya hareketlenmişti. Topu taça bıraktı görüntüdeki Christian Yakic. Garner kullandı ateşe. Eze. Lewis Carey. Kwanzaa. Kwanzaa. Gibbs White bıraktı. Bukayo Saka Gibbs White'ın koşu yoluna. Gibbs White yaptı ortasını. Savunmada karşılayan Stalo. Sonrasında Perisic kalecisine döndü Livakovic. Vlašić. Mateo Kovacic. Josko Gvardiol. Kovacic, Gvardiol oynadı. Mario Pašalić. Pas savunma arkasına. Çok iyi top. Franjo Ivanović topla buluştu. Kwanzaa'dan ona baskı var. Ivanović. Perisic. Tekrar Ivanović. Gvardiol. Perisic. Ivanović. Bu kez Sırbistan rakip alanda top dolaştırıyor. Şutalo. Kovacic geriye döndü. Livakovic. Şutalo. Dominik Livakovic uzun gönderiyor. Matanovic'e doğru. Matanovic ondan sekti top. Christian Yakic. Pası ters tarafa. Ivan Perisic ile geliyor Hırvatistan. Ivan Perisic. Çekti sağına. Ivan Perisic kaleyi düşündü. Kwanzaa onu karşılamıştı. Kovacic. Mario Pašalić. Matanovic onun vuruşu. İngiltere savunması müdahaleyi yaptı. Bir penaltı beklentisi de oluştu bir an için. Hakem oyunun devam etmesini istedi. Sonrasında bir uyarı var. Pozisyon ekranda. Ivanović burada yerde kaldı. Ezri Konsa ile mücadele halindeydi. Sonrasında Matanovic'in şutunda top Mark Gehi'den döndü. Genç Hırvat taraftarlar ekranda. Artık skorun çok fazla bir önemi yok. Her şeye rağmen onlar için heyecan verici bir gün. Bunun da tadını çıkarmaya çalışıyor. Hırvat futbol severler. Ezri Konsa az önce faule maruz kaldı. Top İngiltere'de. Bereci Eze. Çizgiye doğru çekti topu. Eze.

pası isabetli değil. Mario Pašalić. Pašalić. Kovačić şimdi. Soldan destek Perišić'ten aldı topu. Ivan Perišić yaptı ortayı. Eze çok iyi kontrol. Pası Rodgers'a. İngiltere için bir kontra atak şansı. 4'e 3 geliyor İngilizler. Morgan Rodgers oynadı. Bukayo Saka. Saka Gibbs White'a yakın. Arkada Bellingham istedi topu aldı. Jude Bellingham çekti soluna. Top Bellingham'dan dışarı. Davut.

İşte Bellingham böyle girdi ceza alanına. Bellingham top kaybı. Geyi yerde top İngiltere'de. Bellingham. Faul kararı var. Şüphesiz ki Luka Modric için çok ama çok zor bir akşam. Morgan Gibbs-White, Bellingham müthiş aldı topu önüne. Ancak Perisic'e takıldı. Ivan Perisic'le çıkmak istiyor Hırvatistan. Ivanovic. Matanovic'i düşündü. Kafayı vuran Gehi. Lewis Kelly yerde faul.

87. dakika. Çok da uzamayacak bu maç. Hırvatistan için kabus sona ermek üzere. Jude Bellingham. Morgan Rogers aldı topu önüne. Morgan Rogers 7-0. Morgan Rogers. Livakovic üzgün. Morgan Rogers'la İngiltere durumu 7-0'a getirdi. Hırvatistan tarihinin an itibariyle en farklı yenilgisi. Kabus sona ermek üzere dedim ama hayır. Hayır diyor Morgan Rogers. Gol yeniden ekranda. İşte Rogers'ın koşusu. Bir offside şüphesi de olabilir. Topla buluştu Rogers. Livakovic'den kurtuldu. Topu ağlara gönderdi. Offside bekledi Hırvatistan savunması. Ancak Morgan Rogers devam etti. Topu filelerle buluşturdu. Luka Vukovic çok ama çok üzgün. Gol kararı geçerli. 7-0 önde İngiltere. Rijeka'da Hırvatistan için çok ama çok büyük bir şok bu. Jakic. Basit bir top kaybı Jakic'ten. Garner, Bellingham, Lewis Skelly. Lewis Skelly gidiyor. Skelly çekti topu soluna. Yerde kaldı, oyun sürüyor. Ivanovic. Kovacic taşıdı topu. Nikola Vlašić. Vlašić vurdu top yanağlarda.

Morgan Rogers'ın kaydettiği golden önceki offside çizgisi ekranda. Bellingham'ın pasında golü buldu Morgan Rogers. Bellingham bir gol attı ama 3 de asistle takımına müthiş bir katkı verdi. Sahanın her yerindeydi. Oyunun temposunu istediği gibi ayarladı. Baskı altında çok az hata yaptı. İnanılmaz bir maç çıkardı Jude Bellingham. 90. dakika artık. Bellingham, pas Eze'ye, Eze karşı karşıya Dominik Livakovic. Bu arada yardımcının da işareti var. Bayrak havadaydı. Pozisyon ekranda. Bellingham'ın pası esnasında Eze offside'da. Her an son düdük gelebilir. Livakovic uzun gönderdi. Matanovic. Faul kararı var. 8 Harry Kane, 21 Bellingham, 39 Gordon, 45 Saka, 53 Kane, 68 Saka, 87 Rogers. Hala 90+2'yi işaret ediyor hakem. Hırvatistan için kabus gecesi şu an itibariyle tarihin en farklı yenilgisine sahne oluyor. Perišić'in vuruşunda da top Pickford'da. Slaven Bilic ve skor tabelası bu şekilde ekrana yansıdı. +2'deyiz. Bellingham. Gehi. Garner geriye döndü Gehi'ye. İngiltere 3. maçlar sonunda puanını 6'ya çıkarıyor. Hırvatistan deplasmanında kazanarak Hırvatlar 3 maçta 3 puanda kalıyor. Pas savunma arkasına doğru Jude Bellingham. Eze araya girmeyi başardı. 8. gol şansı. Eze yerden oynadı. Top Livakovic'te. Morgan Gibbs-White hareketliydi. Hala iştahlı İngilizler. Tuchel ve Slaven Bilic maç bitmeden bu şekilde bir araya geldiler. Son düdük geliyor. Uluslar Ligi'nde İngiltere Hırvatistan karşısında 7-0'lık tarihi bir galibiyet elde ediyor. Ben Kerem Can Bulat, mücadelenin anlatımında sizlere yardımcı oldum. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.

0: Sabah Spor'una hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü Sabah Spor'uyla açıyor.
2: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: Başka hangi hamleleri yapabilir mi?
4: Transferlere ihtiyacı var.
5: Kesinlikle küpene zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı. Ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar Sabah Spor'unda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
8: Futbolcuları menajerleri rezil ediyor, rezil ediyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu Sabah Spor'u hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Reklam.
5: A Spor Radyo.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Hepinize keyifli bir hafta sonu tatili diliyoruz. Yine çok güzel, çok keyifli zaman geçireceğinizi düşündüğümüz bir program hazırladık sizlere. Sevgili Kemal Belgin'le birlikte yaklaşık 50 dakika boyunca futbolumuzun geçmişinden bugüne bir yolculuğa çıkartacağız sizlere. Her zaman tekrar ediyorum, yine söyleyeyim, o günleri hatırlayanlar için güzel bir hatıra iade etme, bilmeyenler için de çok önemli sıra dışı bilgileri edinme fırsatı oluyor bu program. Amacımız bir yandan da bugünün gündemini o günlerden bugüne çıkarımlar yapmak, mesajlar vermek. Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Hemen start verelim. Yoğun konularımız, güzel, keyifli dosyalarımız var. Bir futbol nereden başlayacağız? Unutulmaz anlardan başlayacağız. Ve bakalım hangi unutulmaz anlara götüreceğiz sizleri. Efendim, futbolun spektaküler hareketleri vardır. Onlar herkesi, bütün futbol severleri mest eder. Röveşata da işte bu hareketlerden biri. Röveşata golleri olduğu zaman futbol severlerin mest olduğu unutulmaz. Hani bugünkü ifadeyle jeneriklik goller çıkar ortaya. Biraz onlardan bahsedelim dedik. Bir kısmı tabii özellikle televizyonun devreye girmesinden sonra hepimizin hatıralarında, hafızalarında, onları buradan paylaşacağız. Ama bir kısmını maalesef pek görme imkanı yok. Fotoğraflardan, siyah beyaz resimlerden ve işte böyle göz tanığı olan isimlerden duyabiliyoruz. Nereden başlayalım dedik? Suat Mamat'tan başlayalım dedik. O neresi abi? Direkt mi o ya?
1: Şeref Stadı.
0: Hayır.
1: Ha, kale direği tabii.
0: Stad.
1: Şeref Stadı da kale direği orası.
0: Bayağı bir zıplamış yani.
1: Ha, şimdi tabii bu yani makas.
0: Bu bir yarım volemsi.
1: Yarım volem makas. Röveşata bunu bizim futbol sahalarımızda bizim gördüğümüz kadar, o zaman televizyon melevizyon yok.
0: Evet.
1: İstanbul'da bizim gördüğümüz kadar bu işin piri, sahneleyen, bize bunu tanıtan Suat Mamat'tır rahmetli. Daha yeni vefat etti. İki sene falan filan.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Ya müthiş bir estetik hareketi vardı. İşte burada da Beşiktaş'a gittikten sonra Galatasaray'dan Şeref Stadı bu. Şeref Stadı'nda bir idmanda.
0: Yani şeyin kenarı, denizin, boğazın kenarında o.
1: Otel
0: bunları şimdi da işledik aslında. Yani otel şimdi Çırağan Oteli'nin olduğu
1: olduğu
0: o bölgede.
1: Yer işte, tabii.
0: Bu statları da, İstanbul'un eski statlarını tabii da burada yine ele almıştık. Bir mesaj geldi şu eski statları işleyin diye, ama iki sene önceydi galiba. Geçen sene yaptık galiba. Öyle mesajlar da geliyor, istekler de geliyor. Zaman zaman tazeleriz hafızaları tabii ki, ama bu konuyu yapmıştık. Şimdi tabii üstün bir teknik ve aynı işi çalışmayı gerektiriyor bu. Yani onu antrene etmek, vücut yapısı da uygun olmalı. Suat Mamat
1: ince,
0: hafızalarda
1: ince uzun. Yani Suat Mamat'ın nereden baksan 1.86 falan boyu vardı. Hı-hı. İnce uzun. Zaten top sürüşü, topu verişi falan hepten estetik yani.

0: sonra Galatasaray takımının sağ içi sağ hafızıydı, öyle söyleyeyim. Bu çok genç hali rahmetlinin. Sonra Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenip şampiyon olduğu gece Metin Oktay'ın penaltı golüyle, hı hı, araları açılmıştı Baba Gündüz'de. Ondan sonra bu Vefa'dayken, tabii bak en başta da Güray. Benim hem genç takımdan takım kaptanımız Naci Erdem'in yeğeni Vefa'ya gitmişti. Beşiktaş'ta da oynadı. Bak en başta Bekir, yanında Zeki eski Fenerli. Savaş bizim. Takıma bak ya, be Suat Mamat işte zaten orada.
1: Evet. Ortada değil mi?
0: He, ortada bıyıklı.
1: İlk hani söyleyebileceğimiz, röveşat olsası tabii, diyebileceğimiz hafızalara da yer edinecek Suat Mamat. Peki yine senin bize hatırlattığın, bizim çok vakıf olmadığımız bir isim daha var, Ali Soydan.
0: Ali Soydan, yani Selim Soydan'ın kardeşi. Rahmetli oldu, yeni rahmetli oldu. Levent'te cenazesine de gittik hatta, Allah rahmet eylesin. Ali Soydan şurada Beyoğluspor'un sol açığı.
1: Evet.
0: Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe'yi 3-1, yanlış hatırlamıyorsam, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta muazzam bir röveşata golü attı. Yani şöyle söyleyebilirim, Ali Soydan, yine bizim İstanbul'da izlediğimiz kadar, o zaman yine vurgulayayım, televizyon yok, bir şey yok, İlk fiyakalı röveşata golü Ali Soydan'a aittir. Fener'e attığı gol. İki tanesini, hı, büyük Ali attı. Ali Beratlıgil. Allah rahmet eylesin o da. Üçüncü golü de Ali Soydan attı. Ve bu Ali Soydan'ın Fenerbahçe'ye attığı bu röveşata golü aylar değil, yıllarca konuşuldu Türkiye'de. Yani vay be, Ali'yi hatırlıyorsun değil mi? Ne röveşata golü atmıştı falan filan diye. Yani bizim futbol tarihimize Ali Soydan bu röveşata golüyle ismini yazdırmıştır rahatlıkla diyebilirim. Çünkü o güne kadar o tip bir röveşata golü, ha Suat yaptı çok, ama Suat'ın röveşata golünü hatırlamıyorum. Çok röveşata yaptı, top çıkardı savunmadan, hücumda yine attı, gol olmadı falan. Ama Ali Soydan'ınki, Galatasaray'ın Fenerbahçe 3 golle yendiği maçta,
1: bir de bir derbi maçta,
0: derbi maçta son golü bu. Sonra aynı küçük Ali Fener'e transfer oldu. Yani Fenerbahçe'de de oynadı. Turgay Şeren, Coşkun abi rahmetli, Kadir Aytaç'a bak, yanında İsfendiyar, büyük Ali. Bak demin bahsettim ya,
1: evet,
0: İsfendiyar'ın solundaki büyük Ali. Ellerini kaldırdı.
1: Çok eski
0: bir fotoğraf. Tabii. Coşkun abinin de
1: aşağı yukarı 60 yıllık falan.
0: Tabii yeni Galatasaray. Bak mesela Metin yok burada. Belki de burada en kenarda ama göremiyoruz onu.
1: Evet. Benim şurada bir fotoğrafta dışına var, orada bir kişi daha var.
0: Benim gördüğüm işte büyük Ali, İsfendiyar, Kadri, Turgay abi, Coşkun abi, rahatlıkla öyle diyebilirim. Hep bunlar iyi dostluklarımız oldu.
1: Evet.
0: Kişiler. Suat burada, Mamat, Ali zaten olmaz da Suat Mamat'ı bilmiyorum, yani şu anda gözükmüyor fotoğraf. Belki burada, belki şu el kaldırmışların arasında yüzü gözükmeyen var. Boyu, evet, biraz onu andırıyor sanki. Yani
1: peki uzun. Kemal abi, tabii televizyondan sonra işin rengi değişti.
0: Değişti artık, herkes neyin ne olduğunu.
1: 90'lı yıllara gelelim, birkaç görüntü rica edelim bakalım. Ercan bize onları ekrana taşısın. O hafızaları tazeleyelim. Bir 20 yıl öncesine falan, 20-25 yıl öncesine kadar gideceğiz ve o görüntülerle hafızalarımızı tazeleyeceğiz. İşte 1998 yılına gittik. Bakın şimdi namı değer Şifo Mehmet,
0: Şifo değil
1: Mehmet
0: o?
1: Özdilek, evet, Galatasaray derbisinde röveşatayla, evet, böyle atmış golü. Yani bu tabi özel bir yetenek istiyor. Çok da güzel pozisyonunu almış, tam röveşata golü. Tam. Evet.
0: Bir kere bunu yapman için şeyin, o yumuşaklık olacak vücutta.
1: Değil mi?
0: Bel yumuşaklığı olacak. Ayağı iyi basacaksın.
1: Valla küt diye düşmek de var o sırtının
0: üstüne. Tabii, yani kolay bir iş değildir bu. He, denk gelmez, out'a gider, o ayrı hikaye.
1: Evet.
0: Ama burada bunu yapmak mecburiyetinde gibisin. Çünkü bir sürü savunma oyuncusu var. Doğru. İndireyim. Şimdi mesela bizde var. İndireyim, alayım, döneyim de şunu da bir çalım atayım diyor. Evet. Sonra takımı kontra atak yiyor.
1: Tabii. Nerede yapacaksın onu? Onu yaptırırlar mı? Hele artık.
0: Ali Sami Yenbu. Tabii.
1: Peki aynı yıllardan, hatta aynı sezondan bir başka röveşata ustası gelecek şimdi. Ki öyle zannediyorum ki 90'lı yıllara röveşatalarıyla damga vurmuştu. Kolayca tahmin edeceksiniz. Ha, bu da birleşik hareket.
0: Evet, Tanju Çolak.
1: Yani bu işleri çok yapardı.
0: Tabii. İşte bak orada Tanju şu topu ben indireyim bakayım dese Beşiktaş takımı değil mi o karşıdaki?
1: Bu tabii, şey Kadir maçı, Sakarya maçı abi.
0: Sakarya maçı mı? Evet. Kadir'e benzettim sol bek ya. Neyse olabilir Sakarya'ya, yani onda şey değilim, iddialı değilim ama şurada da Tanju ben şu topu bir indireyim bakayım dese bu gol gitti.
1: Bir de burada birleşik hareket var yani, göğsüyle önüne düşürüyor, pozisyon yani, alıyor.
0: Tabii. Şimdi hop kaldırıyor. Orada bakıyor. Bir de indireyim bakayım, şurada birine vereyim de alır mıyım dese gitti.
1: Müthiş
0: gol.
1: Müthiş ustalık tabii. İsteyen bir gol. Tabii. Peki şimdi 2000'li yıllara gelelim.
0: Tanju'nun işi buydu zaten.
1: Değil mi?
0: Tabii canım, işi bu.
1: Bir kez daha seyredelim şu güzel röveşata golünü. Tanju bunları çok yaptı ama onu da söyleyelim.
0: Tabii. Tanju'nun en büyük hatası Galatasaray'dan Fener'e gitmektir.
1: Evet, 2000'lere geldik. Bakalım kim gelecek şimdi? O Alex'in golü geliyor.
0: Tabii, hem de sağ ayağıyla galiba. Değil mi?
1: Büyük iş bu da.
0: Tabii.
1: Alex'in Samsunspor'a attığı gol, bu da hafızalardadır. 2005 sezonuydu diye hatırlıyorum.
0: Burası Ankara mıydı ya?
1: Burası Fenerbahçe stadı. Çekim açısından dolayı belki öyle geldi sana. Hı. Alex.
0: Bak o, bu da indirmeye kalksa yanında adam gitti. Var rakipten.
1: Ve
0: diye.
1: Aşağı yukarı 15 metre civarında kaleye. Hafif kıvrılmış burada ama.
0: Ne olursa olsun sağ ayak.
1: Bunu bir de sağ ayak.
0: Sol değil yani.
1: Ortayı yapan da Ümit Özat. Solundan sağına aldı. Ortayı kesti. Alex de Souza, Fenerbahçelilerin özlemle yad ettiği bir isim şimdilerde. Peki bir başkası var. O da bu röveşata golleriyle çok keyif verdi futbol severlere. Musa Sow.
0: Musa Sow. Tabii bunu
1: Sow da bunu iş çok yapardı. Hatta vuramayacağı toplara bile tabii röveşata denemesi yapardı.
0: Bu tam
1: böyle
0: röveşata
1: çok gol
0: değil.
1: Attı. Bu tam olmamış, evet. Yani ama çünkü, bu şekilde çok kolay. Avrupa maçında da attı.
0: Tabii attı da ben ona bir şey demiyorum da bak mesela abi, bir tane geliyor. Daha var. Bak neden demiyorum röveşata? Bir
1: tek ayakla ayak,
0: tabii bir ayak
1: için.
0: Yere basıyor.
1: Bir bakalım ona, doğru bir şey söyledin abi.
0: Tabii bir ayak yere basıyor. Yani.
1: Gol. Şimdi Manchester United maçı mı bu? Ne
0: evet,
1: maçı bu?
0: Evet evet galiba. Mi? Şimdi bir Alex'in attığına bak. Efendime söyleyeyim, daha evvel Şifon'un attığına bak. Tanju'nun attığına bak. Bir de bunun attığına bak. Bunun bu iki golde bir ayak yerde sağlam bir kere desteğini alıyor.
1: Ondan sonra yerden
0: tabii,
1: ayrılıyor
0: tabii,
1: vuruşla
0: yani
1: beraber.
0: Bu tam röveşata değil.
1: Yani Tanju'nunki, Alex'inki, Şifon'unki daha farklı.
0: Tabii onlar ikisi de yerden kalkmışlar yukarıya.
1: Ha, şu olabilir.
0: Bakayım,
1: şuna bir bakalım.
0: Bir dakika konuşurken.
1: Feyenoord maçı.
0: Evet, bu olabilir.
1: Bak. Şimdi gelecek. Bir de yanında da öyle bir savunma. Ha, bu daha şey.
0: Daha yatkın çünkü sol ayak da biraz hareket yapmış evet. Burada. Ama yine de daha evvel izlediğimiz, yani şurada izlediğimiz
1: estetik olarak diğerleri daha röveşata,
0: röveşata
1: tanımına
0: tam
1: uygun
0: röveşata,
1: değil mi?
0: Tabii, tam röveşata.
1: Evet, Musa Sow da bu tip golleri çok seven, çok atan bir oyuncuydu. 2010'lara gelmiş olduk ve son dönemden bir golle şimdi bu işin bu işin nirvanası bence.
0: E tamam işte İbrahimovic yani.
1: Attığı yere o şeyden genelden mi görebilecek miyiz onu? Bu işin nirvanası bu herhalde ya. Bakalım da.
0: Onlar şimdi, da şaşırıyorlar. Kenardaki.
1: Zaten bu açıdan var. Ama bu ceza sahasının bayağı bir dışı yani.
0: Evet evet. Kenardakiler de diyorlar ki vay ya nasıl olur böyle bir şey diyorlar.
1: Ya.
0: Tabii. Bak iki böyle ayakta şey havada. Ya destek
1: bu
0: yok.
1: Bu aşağı yukarı kaleye 25 metre. Hatırlar tabii. Zaten futbol severler. Bu işin nirvanası herhalde diyebiliriz.
0: Tabii, yani.
1: Evet. Güzel röveşataları geçmişten bugüne bu şekilde hatırlamış olduk. O zaman hemen ikinci konu başlığımıza gidelim. Bir futbolcu bir hikaye diyelim. Bakalım hangi futbolcuyla tanıştıracağız sizi.

0: Evet, bir futbolcu bir hikayede kimi konuşacağız? Puşkaş Ergun'u. Çok teknik olduğu için mi Puşkaş diyorlar?
1: Yani şöyle, yani,
0: Puşkaş stili benzediği için.
1: Stili benzediği için Macar futbolunun efsane ismi, evet. Biliyorsun. İşte ihtilalden sonra İspanya'ya kaçıyor, Real Madrid falan. Çok önemli bir hem kurucu hem oynatıcı hem yönetici bir oyuncu tip. Şimdi burada da işte biraz hareketleri benzediği için Ergun Öztun'a İzmir'den transfer edildi. Evet. Ve gelir gelmez de hemen isim yapıştırıldı Puşkaş.
0: Bu 62'nin Fenerbahçe'si.
1: Evet, işte yerde oturanlar, yani solda Selim, bizim soydan.
0: Selim abi
1: Puşkaş Ergin, rahmetli Mikro Tuncay.
0: Evet.
1: Ve gelir gelmez bu unvanı kaptı Ergun Öztun'a. Puşkaş Ergun. Yani kimse Ergun Mergun demezdi.
0: Değil mi?
1: Puşkaş ne haber? Puşkaş hoş geldi. Puşkaş'a bak ya falan.
0: Önceki hafta galiba konuştuk. Şu lakapları bir yapsanıza diye yaptık ama o kadar çok şey geliyor ki lakapların hikayeleriyle ilgili, bir yine yapalım Kemal abi onu bu sezon.
1: Neyi yapalım yani, tabii. O lakap, bak yani lafını unutma. Eskiden o dönemlerde daha çok futbolcu adıyla anılmazdı. Lakabıyla anılırdı.
0: Değil mi?
1: Tabii. Yani mesela şimdi bu takımda kim var? Avni var bizim, rahmetli. Hı hı. Laz. Lakabı o. Rahmetli Basri abi. Basri Dirimlili, deli.
0: Deli ya, Basri.
1: Yani o, yani lakapları bunlar.
0: İşte bunlar futbolun senior, doğal amca, olduğu ha. günlerden. Futbolun evet. şimdiki gibi böyle endüstrileşmediği.
1: Yok ya.
0: Hani tüfek icat oldu, mertlik bozuldu dönemi değil bu.
1: Değil, bak işte Can Bartu. Senior. Sinyor. Hiç kimse Can Bartu demezdi ya, sinyor.
0: Tahta bacak diyorlar. Tahta
1: İsmet.
0: Bacak.
1: Evet, tahta bacak İsmet. İsmet diye kimse, tahta bacak. Yani neden? İşte o zamanki taraftar.
0: Her
1: o
0: şey
1: zamanki
0: daha doğalmış.
1: Daha doğal. Bakıyor diyor ki ya şuna bir bak diyor. Burada da Puşkaş Ergun mesela. İsmail Kurt rahmetli.
0: Önde değil mi?
1: Evet, solda. Yüksel abi. Yüksel şey. Yanında Puşkaş Ergun. Şükrü Birant. Ziya. Bizim rahmetli Haldun genç takımdan A takımına çıkmıştı. Ondan sonra şimdi Puşkaş Ergun, işte Puşkaş, yani Ergun diye kimse bilmez. Yani hala sağ, Allah selamet versin. Nerede rastlasan kulübesi, Puşkaş ne haber? Nasılsın Puşkaş? Ne haber? Ne oldu işte? Gördün mü finalin golünü Puşkaş? Ya kimse Ergun demedi senelerce.
0: Ağırlıklı olarak Karşıyaka, Fenerbahçe ve sonrasında da son dönem galiba yanılmıyorsam Bursa yılları ön plana çıkıyor.
1: Bir özelliği daha var.
0: İlk gol değil mi?
1: Hayır.
0: Fenerbahçe'nin galiba ilk golü mü süper, yani şimdiki yani. Adıyla süper. Bir de Bursa'nın da galiba ilk golü. Öyle hatırlıyorum.
1: En önemli özelliği ne?
0: He, onu sen anlatacaksın, evet.
1: İlk Türkiye'de yurt dışında menisküs ameliyatı olan oyuncu.
0: Aa, o da bak bunu söylememişti.
1: Tabii. O zaman burada da bak en başta solda oturmuş Serkan var, bak Abdullah'ın yanında.
0: Bir dönem herkes 80'lerde Müller Wolfhard'a giderdi. O zaman hangi ülkeye? Almanya değil
1: İtalya.
0: Herhalde. İtalya mı?
1: La Cava. Doktorun adı La Cava.
0: Bir ara Avusturya'da da oynamış değil mi?
1: Tabii tabii, La Cava. Orada Türkiye'de, çünkü Ergun menisküs oldu. Dediler ki Türkiye'de bu iş olmaz kardeşim. Ha. Ve en usta kim? La Cava. İtalya'ya La Cava'ya gitti Puşkaş. Ameliyatını oldu geldi. Eskiden menisküs ameliyatı olduğun zaman geçmiş olsun. 5 ay falan oynamazdın. Şimdiki gibi 15 gün sonra.
0: 67'de 60 bin liraya Bursa Spor'a gitmiş. 1967.
1: Tabii. 5-6 ay oynamazdın. Döndü geldi iyileşti. 2 ay sonra bir daha menisküs oldu. Bu sefer öbür ya. Bacakta. Yani öyle de bir şanssız bir oyun.
0: O zaman 5-6 ay, şimdi 3-4 haftada dönüyor.
1: Yok, tabii canım, 2 hafta sonra antrenmanlara tabii. başlıyorsun. 3. hafta takımdasın. Yani o zaman La Cava'ya gidilirdi menisküs ameliyatı olunmaya. Bak şuraya bak, Naci, Puşkaş Ergun, Can Bartu. Allah uzun ömürler versin, üçü de sağ. Evelallah.
0: Bir de şeyi anlatmıştın, şu hani ofsayta düşme düşmeme meselesini.
1: Şimdi Puşkaş Ergun çok iyi oyunu organize eden, iyi pas atan, oyun zekası üstün bir oyuncu. Bence zaten bizim dönemimizde herkes de öyle şey yapabilirdi. En büyük ve en ciddi özelliği, ofsayttaki oyuncuya futbol hayatında bir kere belki top atmıştır. Belki bir

0: kere. Ben rastlamadım. Ya,
1: çok önemli bir şey söylüyorsun şu anda. Oyunu aklıyla oynamak.
0: Tabii.
1: Ve işte top gelmeden planını yapmak, topu atacağı tabii. yerin de neresi olduğunu bilmek gibi tabii. futbolcunun aslında zeki olmasını gerektiren tabii. özellikleri bak, var.
0: Lefterle mikronun arasında burada da.
1: Evet. Topun biraz bu tarafı solunda. Evet.
0: Ve Puşkas mesela topu alır. Güzel bir atak çıkmış Fenerbahçe. Saklar. Neden biliyor musun? Çünkü offside'de iki kişi var. Onları da atsın diye bekliyor. Onlara böyle yapardı. Çıkın. Çıkın. Çıkın derdi.
1: Şimdilerde bilmem o görüntüler var mı? Offside'a yakalanan. Aa ben değilim diyen. Yani bugünlerde işler sıkıntılı.
0: Şuraya bak. 5 metre offside attılar abi.
1: Böyle. Yani belli yani şurada atmanın ya ayan beyan ortada.
0: Şimdi bu kaçıyor ya Puşkas buna böyle eğer görürse atma pozisyondaysa böyle yapar. Çık der.
1: Bak.
0: Tabii kaç metre.
1: 50 adamın 2-3 metre ötede.
0: Atmazdı hiç. Ben şahsen tanık olmadım.
1: Hadi bu bir nebze. Bu bir nebze. Deminki daha kötüydü.
0: Ben tanık olmadım. Bak. Puşkas. Diyeceksin ki Puşkas'a şu herifi atsana bak ne güzel kaçıyor hadi anam der. Offside adam çıksın der. Yani oradan o çizgiyi, o ihlali görebilmek büyük ustalık ister.
1: Doğru.
0: Ne oyuncular seyrettik. Yani iyi top atan işte Lefter'di, Can'dı, Kadri'ydi, Suat'tı, Baba Recep'ti. Hani biraz üç büyüklerden bahsediyorum ama hepsi atmışlardır offside'daki adama. Bak bunu atmaz Puşkas Ergun. Bak i̇şte adam o... ne yapıyor bak.
1: Bak gelsene diyor. Diyor.
0: O da iyi.
1: Gelsene diyor.
0: Gelsene
1: bak.
0: Diyor. Tabii.
1: Zaten bakmayı... Ya şu çok önemli. Bir hücum oyuncusunun rakip savunmayı kontrol etmesi, rakip savunmanın offside taktiğini belirleyen oyuncunun da hücumcuları kontrol etmesi kadar bu işin
0: vay.
1: Doğal yönü olan şey yok ki. Bu işin ABC'si bunlar.
0: Yani burada da sivil kıyafetli öyle diyeyim Ergun kardeşimiz. En büyük, bu çok önemli bir özelliktir futbolculukta. Çok ama çok önemli bir özellik.
1: Aynı fikirdeyim.
0: Ve ben bak bu kadar seyrettim Fenerbahçe'ye geldiği karşıya kadar seyredemedim. Fenerbahçe'ye geldiğinden beri
1: 53-56 Karşıyaka 56-63 Fenerbahçe. Tabii, sen 56'dan sonra
0: 56'dan sonrasını. Sonra işte Bursa'ya falan gitti izleyebildiğim
1: vallahi
0: kadar.
1: Vallahi Bursa ya. Var, Rize'de var. En son Rize'de bırakmış.
0: Yani artık orada şey. 68-69'da. Emeklilik dönemi. Hiçbir gün ben görmedim ya. Ergun bir top atacak. Hakem bayrak kaldıracak. Aa bir bakacağız herif 2 metre offside atılan adam. Yok. Kol yaptı be. Pazı yaptı böyle eliyle. Çık. Çık. Çık atayım sana. Bir de yani şimdi kimse yanlış anlamasın. Bir dönem Fenerbahçe takımında oynarken offside'a düşmemesi mucize olan oyuncular vardı.
1: He.
0: Ona rağmen. El kol yaptı böyle çıkın diye. Şu takıma bak en başta Nedim abi yanında rahmetli, mikro rahmetli. Lefter toplar.
1: Günümüzde de Burak Basra var mesela. Offside kralı değil mi? Bir yandan gol kralı oluyor,
0: bak,
1: bir yandan da offside kralı.
0: Puşkas Ergun eğer ola ki yani bir senaryo yazalım. Bugün Burak oynasaydı veya Ergun Öztun o gün oynasaydı. Burak bugün düşüyorsa bir maçta 7 defa offside'a Ergun Öztun'a sayesinde ya bir defa ya iki defa belki düşerdi. Şuraya bak Seraç da var. Özcan, Can, Naci abi, Osman, Yüksel. Seraç vefat etti arka sırada bir tek. Ötekiler sağ.
1: O Allah zamanlar bak şey yokmuş formada.
0: Ne o?
1: Logo, takım amblemi.
0: Yani bu yanlış görmüyorsam eğer sanki Fenerbahçe'nin tahta tribününün stadı.
1: Tahta tribünü değil mi?
0: He, orada bir hazırlık maçı yazın. Ne maçta olur ama 15 bin 20 bin kişi. Bak bu da yine bak
1: bu İnönü.
0: İnönü. En başta bak şimdi mesela en başta elinde kupa mı ne var? Can Bartu'nun evet. yanında biri duruyor ya.
1: Ufaklık.
0: Yok yok ayakta. He. Can Bartu'nun yanında.
1: Ha bir dakika pardon,
0: ayakta.
1: Evet,
0: en
1: evet.
0: sağ başta.
1: Tamam.
0: Şimdi bu Necdet desen kimse de deve Necdet dersen herkes tanır.
1: Uzun boylu ben değil mi? En başta.
0: Yanında Sinyor, onun yanında Lazavni, Delibas.
1: Öyle gidiyor.
0: Ordinarius Lefter. Arnavut Niyazi, Nedim abi, Topaç Nedim, en başta Deli Turan, Ya bunların evet. hepsinin Puşkas Ergun, Klink Selahattin kaleci. Seraç. Yani Seracettin'e kimse Seracettin demedi tarihte. Hep Seraç.
1: Evet. Peki Puşkas Ergun'u da bu şekilde hatırladık. O zaman bir kez daha geçmiş zaman olur ki diyelim. Ve bir şöyle bir milli maçları hatırlayalım. Burada senin devreye girmen lazım abi.
0: Şimdi
1: ben buraya yetişemem.
0: Reha veya Bülent abi, yukarı Turgay, Donanma Kamil.
1: Turgay Şeren bile çok gençmiş.
0: Tabii Halit abi, Kör Galip en başta hakemin yanında. Aşağıda Galatasaray, Muzaffer, Lefter, Ayva Erol mesela. Erol Keskin, Ayva abi lakabı. Ne yapayım yani? Ben koymadım. En sağda Naci abi. Ondan sonra Şevket miydi ya? Naci abiyle Erol'un yanındaki. Yani bu çok eski. Halit abi bile oynuyor hesap et. Halit Deringer.
1: 50. Oo.
0: Yani bu
1: 68 Turgay, yıl abi.
0: Tabii Turgay, Turgay Şeren'in falan ilk şeyleri. Söyle adını, ilk maçları. Düşünebiliyor musun abi? Kör Galip falan var vefalı. En başta hakemin yanındaki. Bayağı eski bu yani. 50 değil mi? 50.
1: 50.
0: 50 tabii çok eski. İnönü Stadı.
1: Bunun peki...
0: Ama yani mesela burada şey yok. Diyorsun yani gurbetçi mi?
1: Evet tabii nerede? Nerede? Sence hangisini başarı olarak vurgulamak lazım? Tabii şöyle, milli takımın daha geniş bir havuzdan seçilmesi güzel bir şey. Ama şimdi bakıyorum sadece gurbetçi futbolcu diye yurt içinde benzer performansla çok futbolcu varken yurt dışındaki gurbetçilere yönelmek gibi bir moda başladı. Şeyi anlayabiliyorum, şimdi artık büyük takımlarla Anadolu takımları arasındaki makas daraldı. Dolayısıyla Anadolu takımlarından da dört büyükler dışında kalan takımlardan bolca oyuncu almak son derece mantıklı. Bunda bir şey yok ama şey enteresan geliyor bana. İlla gurbetçi oyunculardan benzeri var burada çok.
0: Şimdi şöyle, tabii ki her takımdan milli takım için yararlanmak son derece normal. Ama bugün üç büyüklerin dışında Trabzon'u da katalım hadi. Dışındaki takımlarda uf iyi af uf dediğimiz oyuncuların hepsi yabancı bir kere. Hiç yerli yok.
1: Evet.
0: Yok. Yerli yok.
1: Çok sınırlı.
0: Dolayısıyla diyorlar ki herhalde ya işte Almanya'da altyapı üst yapı kenar yapı oradaki adam biraz bir şeydir filan oynuyor da zaten diye onu alıyorlar. Neden? 14 yabancıya izin çıkarmışın. Sahaya çıkıyorlar 11 yabancı. 3 de kenarda. Yerli yok. Yani gidiyorsun diyorsun hani Taşra işte Anadolu'dan hani diğer birinci ligin diğer kulüplerine yani orada da yabancılar hep ön planda. Ya Adem'i mi alacağım yani milli takıma? Yani hiç kimse darılmasın. Ne oluyor? İşte diyorlar ki şey Mevlüt. O da geldi ya hoş buraya artık.
1: Geldi hiç ortada yok.
0: Ortada
1: yerinde
0: yok.
1: Yerler esiyor.
0: Geçen gün attı bir gol galiba. Yani biz hep konuştuk. Dedik ki Danimarka milli takımı tamamı yurt dışından alınıyor. Hatta ben bizim teknik direktör Sepp Piontek'le bu yüzden birbirimize de girdik.
1: Evet anlatmıştık.
0: Dedim ki Danimarka milli takımı çok başarılı da sen bir tane oyuncu mu oynatıyorsun Danimarka liginden dedim. Dışarıdakilerin hepsini çağırıyorsun. Takım kuruyorsun filan dedik. Ama o Danimarka'dan yurt dışına gitmiş oyuncuların neredeyse tamamına yakını iyi top oynuyor. İyi topçu. Belki de haklı adam onları toplamakla. Ama ben...
1: Kaynak ama Danimarka oradan gitmiş.
0: Oradan gidiyorlar. Ama
1: biz dışarıdan altyapıyı almışları getirmeye çalışıyoruz.
0: Dışarıda altyapıda işte Almanya'da veya ne bileyim Avusturya'da, Belçika'da.
1: Ya oynamayanları alıyoruz. 8-10 maç hafta geçmiş. 5 dakikası var. Milli takıma koyuyoruz.
0: Dönüp bakıyor alan herhalde. Ya bunu aldım da ben diyor işte ne bileyim bilmem ne takım Brüjde oynuyor attım kafadan. Ya bizdeki diyor buradaki diyor kim var diyor onun içinden çıkamıyor. Yani bu çok Türk futbolu için çok ciddi bir kaostur. eskiden

0: yabancı mabancı bir tane falan vardı. İşte üç büyüklerde oyuncular vardı abi. Oradan yararlanıyordun. Alıyordun. İşte Lefter'di, Can'dı, Kadri'ydi, Suat'tı. Baba Recep'ti, Ali İhsan'dı. Al babam al. Kıyamet gibi oyuncu var. Düşünebiliyor musun?
1: Ve bizim 2002-2008'imizde de tamam yine yabancılar vardı ama çok iyi jenerasyonlar yakalayabilmiştik. Sayılar bu noktada değildi bir. İlk 11'de çok daha fazla Türk oyuncu oynuyordu takımlarda. Yani 2000'de Avrupa şampiyonu olmuş Galatasaray'da kaç yabancı vardı?
0: Tabii. İşte bir tek kaleci Tafarel.
1: Hacı Popescu.
0: Bülent, Fatih, Hakan Ünsal, Ergün Pembe, Arif. Yani malum santrfor. Yani çok yani yararlanabiliyordun. Çok yerli iyi oyuncu vardı. Şimdi yok. Mecburen diyor ki herif ya işte Almanya'da bu diyor Fortuna Düsseldorf'ta altyapı yapmış diyor bilmem ne işte falan, profesyonel falan. Bir alalım diyorlar. Evet. Sen bana söyler misin abi? Bugün 5 tane oyuncu var Topal girdikten sonra. Evet. Üç büyüklerden. Değil mi? Bana birisi desin ki ya bu ne biçim Lucescu ya, Galatasaray'da daha 3 kişi daha var, Fener'de 3 kişi daha var, Beşiktaş'ta, saysın bakayım bana da eleştirsin Lucescu'yu niye almadı diye. Hadi saysınlar. Ozan'ı mı alacak abi?
1: Belki 3 büyükler penceresinden değil ama ligin genelinden biraz daha tarama yapılabileceğini.
0: İşte yapamıyorsun onu da, çünkü neden? Ligin genelinde de yabancılar iyi oynuyor.
1: Ne bileyim şimdi böyle düşününce.
0: Bir tek işte bu Merih çıktı. O da Fener altyapı şeye gidiyor. Lisbon'a gidiyor. Lisbon'a mı nereye işte, Portekiz'e bir yere. Oradan geri geliyor buraya yani. O çıktı. Başka kimi alacağım abi? Stoper. Bana söyler misin?
1: İşte Fener altyapısındayken çıkamadı ama.
0: İşte
1: onu da çıkartmayanlar düşünüyor.
0: Bakmıyorsun ki oraya.
1: Şimdi tekrar alabilir miyiz falan diye haberler ya, çok enteresan.
0: işte. Bakmıyorsun ki oraya.
1: Peki milli takıma başarılar dileyelim. Geçmiş zaman olur ki diyelim, bir futbol duayeninin hatıralarına bakacağız şimdi. Hep beraber gidiyoruz. Bugün Metin Hoca'dan, Metin Türel'den bahsedeceğiz.
0: Eyvah, ben yandım.
1: Sizin de yakın dostunuz.
0: Ben yandım.
1: Kemal abi. Bir yandan futbolculuk yaşamı, bir yandan teknik adamlık yaşamı. Ve kendi ağzından da küçük küçük anekdotlarla ve çok az görülmüş fotoğraflarla Metin Türel'i anlatacağız. Bir kısım futbol sever, yaşları yetenler tanıyor. Bir kısmı teknik adamlık döneminden biliyor. Bir kısmı futbolculuk döneminden biliyor. Bir kısmı hiç tanımıyor. Bizim içerideki arşivden arkadaşlardan biri kimdi Metin Türel dedi. Şöyle bir baktım suratına, ne yapıyorsun sen diye. Şöyle kısaca bir bilgi verelim. Metin Türel Galatasaray'a 53'te geldi futbolculuk döneminde. Turgay Şeren'in yediği olarak, kaleci kendisi. Ardından PTT, İstanbulspor, Vefa gibi takımlarda oynadı. Teknik adamlık döneminde de yani Beşiktaş'ın Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık kupalarını kazandığı dönemde teknik adam, 73-74 sezon 70'lerin başında. Sonra 78'de Arjantin'de düzenlenen Dünya Kupası'na katılmak için mücadele ettiğinde milli takım, biraz önce bahsediyorduk ya milli takım, o takımın teknik direktörü.
0: Erol Togay'ın iki topu dönmesi Avusturya maçlarında direklerden, biz gitmiştik
1: bugün
0: oraya.
1: Bugün bambaşka bir yerdeydik değil mi? İşte Adana Spor var, İstanbul Spor var. Metin Türel nevi şahsına münhasır bir futbol adamı.
0: Aynen.
1: Bir grafikten, şimdi işte burada görüntüler geliyor. Kendi ağzından
0: Abdülmetin.
1: Biraz... tanımaya başlayalım, ondan sonra Kemal abinin hatıralarına geçeceğiz. 1800 talebeydik. Galatasaray Lisesi'ni anlatıyor. 1800 kişi içinde 30 veya taş çatlasın 40 kişi nehariydi. Gündüzcü demekmiş. Nehari. Bir de o kadar talebe içinde en fazla 10 Fenerli 10 Beşiktaşlı olurdu. Doğru. 1800 kişide. Biz kökten Galatasaraylıydık diye anlatıyor Metin Türel. Bir başka anekdotunu görelim. İstanbul Spor Galatasaray maçından önce bir amatör maç var. Yavuz Selim Selimiye maçı. O zaman Yavuz Selim de oynuyor galiba.
0: Tabii ya.
1: Gündüz abi beni orada beğeniyor. Bir arkadaşı diyor ki ya o bizim liseden. Deyince Gündüz abi derhal yarın kulübe yolla diyor. Gittim kulübe.

0: orada lisans işlerine bakan Rafet Kesim diye bir adam var. Lisansımı hemen mektep lisansına çevirdiler. Okul amatör lisansına. Devam edelim. Sonra ertesi sene profesyonel mukavele yaptılar. Eylül senesinde başladım. 5 sene Turgay'ın yedekliğini yaptım. Galatasaray'da futbolcu olmasam Galatasaray Lisesi'ni bile bitiremiyordum. Baba Gündüz'ün takımdaki otoritesi malum. Bana ilk lafı şu oldu. Sen iyi bir Galatasaraylısın ama tam Galatasaraylı olmak için bir Fenerbahçe maçı oynaman lazım demiş Baba Gündüz. Sonra var mı devamı? O vakit Türkiye şampiyonası var. Fener'e karşı oynadım. Sonra finaller oldu. O zaman gittim babaya, ben Galatasaraylı oldum mu diye sordum. Oldum evladım dedi. Yani Galatasaraylılığım ve lisenin bazı ananeleri vardı. Onları kapasitemiz yettiği kadar uyguladık ama şimdi artık Anadolu Lisesi olduğu için lisenin pek esprisi kalmadı diyor.
1: Enteresan.
0: Metin Türel. Bir de Beşiktaş'a gidişiyle ilgili bir hikayesi var. Mehmet Üstünkaya bana Beşiktaş Teknik Direktörlüğü'nü teklif etti.
1: Recep İkisi de aynı okuldan ha. Galatasaray Lisesi'nden biliyorsun
0: tabii.
1: Üstünkaya.
0: Tabii. Recep Adanır da ben senin yardımcılığını kabul ediyorum dedi. Recep Adanır da aynı Beşiktaş. Yani önemli bir sima. Mukavele yapıldı. Sezon açılışı oldu. Recep abi senin karşında oynamaktan ben şeref duydum. Sen benim yardımcım değil de menajer ol dedim. Duygulandı. Açılışta Beşiktaş menajeri olarak anons edildi. Böyle bir futbol tevazusu da var o dönemin insanlarının. Kemal abi senden dinleyelim şimdi Metin Türel'i.
1: Şimdi Metin hocam nereden başlasam ki ya, kitap olur da. Bir kere Arjantin'e beraber gittik bizim tercümanın yazarı olarak. Ha, kaybettik kalifikasyonu.
0: Senin peşinden koştuğu şey mi?
1: Tabii. Beraber gittik.
0: Kovaladığı diyeyim daha
1: beni
0: doğru.
1: Beni kovaladı. Şimdi Avusturya bizim gruptan çıktı. Dediğim gibi evet. Rahmetli Erol Tugay'ın bir orada Viyana'da bir burada attığı kafalar direğe vurup gol olsa, vurmayıp dönmese biz gidiyoruz Arjantin'e. Hakikaten Metin hocam çok iyi top oynattı yani. Alişen'i görüyorsun değil mi?
2: Evet.
1: Neyse gittik işte beraber turnuvayı takip ediyoruz. Metin hocam da bizde tercümanda yazıyor. Şeye gittik. Avusturya
0: Hollanda. Ayrıldı milli takımdan değil mi, gidilemeyince?
1: Tabii tabii.
0: O zaman klasik o durum.
1: Tabii. Avusturya Hollanda maçı var. Fakat maçtan 2-3 gün evvel Avusturyalı oyuncular federasyona başvuruyorlar. Diyorlar ki ya biz 20 gündür 25 gündür kamptayız. Oradan kalktık buraya geldik. Yani bak Kadri, Şükrü Gülesin, Metin Türel. Görüyor musun fotoğrafı? Aile hasreti çekiyoruz. Çocuklarımız, eşlerimiz sırada. Bir şey yapın, onları getirin buraya. Avusturya Federasyonu da uygun görüyor. İşte kaç oyuncu varsa. Bak
0: var, fotoğrafta. Bunda milli takım yetkilileri.
1: Tabii o yanındaki Gündüz Tekin
0: Onay değil mi?
1: Necdet Niş. Görüyor musun abi kimler evet. var? Hasan Polat arkada gözlüklü. Ondan sonra neyse geldiler fotoğraflar Arjantin basında falan. Ben dedim ki hocayla beraber kalıyoruz aynı odada, iki kişilik.
3: Sadece spor olsun diye. A Spor Radyo canlı yayın.
0: Çok yakınlar. Çıkış tüneline doğru hareketleniyor. Maçın hakemi Kruzliak, yardımcıları ve iki ülke oyuncuları. Formda iki takım. Heyecanla oyuncuların oyun alanına gelmesini bekliyor İsviçreli taraftarlar. Kruzliak oyuncuların kramponlarını kontrol ediyor yardımcılar. Oblak en önde Slovenya'da. Diğer tarafta Gregor Kobel. Çok iyi. İki kaleciyi de bu akşam izleyeceğiz.

tarafta Gregor Kobel, diğer tarafta Jan Oblak. Gerçekten üst düzey iki kaleci. Sıçre. Her iki rakibini, Kuzey Makedonya ve İskoçya'yı 3-0'lık skorlarla deplasmanda mağlup ederek Slovenya karşısına taraftarının önüne çıkıyor ve çok güzel bir görüntü var maç öncesinde. İsviçre tribünlerinde Slovenya İskoçya'yla 0-0 berabere kaldı. Kuzey Makedonya'yı kendi evinde 2-0 mağlup etti. Onlar da 4 puanla bu karşılaşmaya çıkacaklar. Manuel Akanji Kobel'in hemen önünde. Murat Yakın maçın hakemi ve yardımcılarına, Jan Oblak'a başarı dileklerini iletiyor. Avrupa'nın gerçekten iyi futbol oynatan başarılı teknik direktörlerinden bir tanesi Murat Yakın. Evet. İki takım oyuncuları, maçın hakemleri Termoplan Arena'da oyun alanına geliyorlar. A Spor ekranlarında bol pozisyonlu, keyifli bir mücadele bekliyoruz. Kadrolar bunu vaat ediyor açıkçası. Umut ediyoruz. Son derece keyifli bir mücadeleyi hep birlikte izleriz A Spor ekranlarında. Murat Yakın ve Bozcan Sezar maç öncesinde birbirlerine başarı dileklerini iletti. Slovenya'da iyi futbol oynayan bir takım. İsviçre'de de çok sayıda önemli yetenek. Bugün ilk 11'de Abişer, Manzambi, Amduni, Endoy. Uluslar Ligi'nde her zaman olduğu gibi maç öncesinde seremonide iki ülkenin milli marşlarını dinliyoruz.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı

0: Vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Reklam.
5: A-Spor Radyo. Canlı yayın.
6: Ralf Zlokzover için maç öncesinde bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecek İsviçre'de. Slovenya'da kalede Oblak, Durkusic, Biol, Davidzek, Janza savunma dörtlüsü, Matko, Lovric, Karničnik, Zabukovnik, orta alanda Vipotnik ve Sturm gol ayakları olacak bugün Slovenya'da. Ev sahibi İsviçre'de kalede Kobel var, Atakame, Elvedi, Akanji, Rodriguez geri dörtlü, Froiler, Yaşari, Manzambi orta alanda, Endoy, Avişer ve Zeki Amduni de gol ayakları olacak bugün İsviçre milli takımında. Maçın hakemi Ivan Kružljak ilk düdüğünü çalıyor. İsviçre Slovenya mücadelesi başlıyor. Keyifli seyirler. Yaşari, Manzambi döndü geriye doğru, Elvedi, Atakame pası yerden. Ceza sahası içi Froiler. Froiler çevirdi maçın hemen başında. Tehlikeli geldi İsviçre. Köşe vuruşunu kullanacak İsviçre milli takımı. Topun dışarı çıkartılmasını istedi Kružljak. Abişer yakın topa, şimdi Abişer geçti topun gerisine, baktı içeriye Abişer. Abişer yaptı ortayı, Manzambi yükseldi, vurdu kafayı, kaleci Oblak için çok kolay bir top. Matko önünde alan vardı Matko'nun, değerlendiremedi. Akanji karşıladı onu, şimdi Matko yerden gönderdi. Bir vuruş ve gol! Vipotnik! Golcü atıyor. Slovenya 1-0 öne geçiyor maçın hemen başında. Çok hızlı başladı maç. Önce İsviçre gole yaklaştı. Çok hızlı başladılar. Hemen ardından Slovenya golü buldu. Matko, bir offside beklentisi vardı Akanji'nin burada. Matko çevirdi yerden. Vipotnik dönüşe çok net bir gol vuruşu. Tam köşeye döner dönmez Vipotnik. Tabii bir offside incelemesi yapılacak. Bu pozisyonda Matko offside'da mı değil mi? Gol kontrol ediliyor, pozisyon kontrol ediliyor. VAR'da Van Boykel var. Van Boykel incelemesini sürdürüyor, çizgiyi çekecekler. Offside mı değil mi Matko bakılacak. Çok yakın bir pozisyondu. Bakın burada Atakame sanki bozuyor.

Evet, gol geçerli. Atakame. Offside'ı bozan isim. Golle başlıyoruz maça. Çok hızlı başlıyor. Mücadele. Vipotnik'in golüyle. Manuel Akanji. Nico Elvedi. Yaşari. Yaşari savunma arkasına, Rodriguez'i kaçırma düşüncesi. Geçmedi top. Taç İsviçre'nin. Akanji. Şok bir golle başladı mücadele. Abişer. Akanji. Rodriguez. Endoy çizgide. Endoy. İki kişi kapattı onu. Endoy. Manzambi. Yaşari. Manzambi. Rodriguez çizgide. Şimdi aldı Rodriguez. Yaşari. Baktı içeriye Yaşari. Döndü Akanji'ye. Rodriguez. Manzambi. Rodriguez yaptı ortayı. Arkaya açıldı. Savunmanın müdahalesi. Oblak. Murat yakın görüntüde. Sturm. Lovric. Sturm yine aldı. Sturm şut açısını buldu. Sturm vurdu. Kaleci başarılı. Kobel. Gregor Kobel. Tek hamlede kontrol etti bu şutu. Rodriguez. Akanji. Yaşari. Atakame. Nico Elvedi. Atakame. Abişer. Elvedi. Akanji. Elvedi aldı yine. Şimdi ceza sahası ön çizgisine. Amduni'den önce müdahale var ve bir karşı atak şansı. Savunma arkasına iyi koşu var. Sturm topla buluştu. Akanji kapattı onu. Sturm yerden çevirme düşüncesi. Rodriguez. Geçişlerde daha 6 dakika itibariyle 3 tane geçiş hücumu buldu. Birini golle sonuçlandırdı. Slovenya her geçişte bir fırsat yakalıyorlar maç başlangıcı itibariyle. Bir yol. Durkusic. Oblak. Gol yemeyen iki takımın grupta ilk iki maçlar sonunda mücadelesiydi bu. İsviçre gruptaki ilk golünü kendi evinde Slovenya'dan yiyor. Yaşari. Rodriguez. Endoy hareketten dağıtmadı. Manzambi. Yaşari. Gidemedi Zeki Amduni. Faul Lovric. Net bir darbe burada, itiraz ediyor Lovric ama serbest vuruşu kullanacak İsviçre. Boşan, Cesar takımı 1-0 önde. Rodriguez ve Abişer topun gerisinde. Rodriguez yaptı ortayı. Rodriguez karşıladı. Biol. Yine Rodriguez döndü çizgiye. Endoy. Endoy 3 kişi karşıladı onu. Endoy döndü. Manzambi. Manzambi pası hatalı. Yani çok önde kuruyor savunmayı. İsviçre şimdi ceza sahası içine. Endoy çevirdi.

düşüncesi, kaleci Oblak bana bırakın dedi arkadaşlarına. Yani arkada çok daha fazla açık verebilir İsviçre bu anlayışı sürdürürse Sturm. Elvedi. Yaşari. Freuler. Çizgiye oynadı Freuler. Endoy. Endoy'dan Rodriguez'e iyi pas. Rodriguez baktı içeriye, çevirdi, kimse dokunamadı, korner. Yılların tecrübesi Rodriguez, yıllardır İsviçre milli forması altında, sol koridor ondan soruluyor. Yine burada iyi bindirdi, yaptı ortayı, kornere gönderdi Slovenya savunması. İsviçre tarafları gol bekliyor. Kendilerini dev ekranda gören bu minik futbol severlerin heyecanı, mutluluğu ekranlara yansıdı. Abişer topun gerisinde. Abişer yaptı ortayı. Hakanji vurdu. Ceza sahası, Freuler çevirdi. Karambol ve gol. Oblak'tan büyük hata. Oblak gibi bir kaleciden beklenmedik bir hata. Jan Oblak. Slovenya kaptanı inanılmaz bir hata yapıyor. Kimilerine göre dünyanın en iyi 3 kalecisinden birisi Oblak. Ama burada yaptığı hata inanılmaz. Yakın mesafede savunmasından seken topta kontrol edemedi. Topun çizgiyi geçmesini engelleyemedi Oblak. Yani inanılmaz. Yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde milli maçlarda çıkarttığı topları düşününce Oblak'ın, işte oluyor böyle. Futbol hatalar oyunu. Maç öncesinde temennimiz bol pozisyonlu, bol gollü bir maçtı. Daha 10 dakikada 2 golü izledik bile. Amduni gidemedi. Manzambi'nin önünde geniş bir alan. Manzambi! Bir yolun bacaklarının arasından geçirdi topu. Manzambi! Manzambi! Manzambi ceza sahası içinde. Biraz fazla oynadı topla. İsviçre topu hemen geri kazandı. Endoy. Elvedi. Yani savunmayı nereye, savunma çizgisini bakın nereye kuruyor Akanji Elvedi ikilisini İsviçre. Bu tabii ön alanda karşı presi, gegen presi çok iyi yapmak için oluşturulan bir hat, ama oradan geçtiğinde de 3 tane önemli fırsat buldu Slovenya. Maçın ilk 6-7 dakikası içinde çok da riskli bir strateji. Dünyada belki de bunu en iyi uygulayan Bayern Münih, ama onlar da çok fazla geçiş pozisyonu veriyor Bundesliga'da, Şampiyonlar Ligi'nde. İsviçreli minik futbol severlerin gol sevinci ekranlarınıza böyle yansıyor. Janza'ya yazıldı gol. Ters vuruşta Janza Oblak'ı gafil avladı diyebiliriz. Yaşari. Geçmedi pas. Durkusic. Matko. Yaşari bastı. Matko yerde. Devam dedi hakem. Ardından faulü verdi. David Zek. Janza. Zek. Bir yol. Uzun oynadı bir yol. Tek top. Kaleye yöneldi. Kobel de öndeydi. Dışarıya. Yaşari. Elvedi.

Facebook'ta bizim parlatmıştı. Aston Villa'da bu sezon bir kez ilk 11 oynadan sonra ve bir gol bir asist performansı 3 maçta süre aldı. Aston Villa formasıyla muazzam bir henüz 20 yaşında. Yaşari, Akanji, Endoy, Endoy geçti rakibini, indi çizgiye Endoy, Matko kapattı onu, Endoy bir çalım daha, Endoy, Matko, uzaklaştırıyor Matko. Maçın ilk 6-7 dakikasında geçişlerde çok pozisyon verdi İsviçre ama şimdi çok daha dengeli bir parselasyon yapıyorlar. Önde kalabalık bir şekilde karşılıyorlar. Top Slovenyalı oyunculara geçer geçmez ve topu geri kazanma süreleri Murat Yakın'ın istediği seviyelere geldi şu son 10 dakikada. Yaşari, Manzambi. Manzambi içeriye, Yaşari. Yaşari verdi pasını, Endoy çevirdi. Offside bayrağı havada. İşte burada Yaşari topu ayağından çıkarttığı anda offside. O da Yaşari de yine İsviçre futbolunun yükselen değerlerinden bir tanesi. Şimdi sağ kanada yine bir boşluk var orada Matko. Matko baktı içeriye, çevirdi son anda. Atakeme şutundan önce araya girdi ve belki de ikinci golü engelledi. Yani bu çizgi devam ettiği sürece geçişlerde fırsat bulacak gibi gözüküyor Slovenya. Turn köşe vuruşunu kullanacak. Şimdi geldi orta ceza sahasına, arkaya açıldı. Matko vurdu. Atekame, kritik müdahale Atekame. Şimdi baskı Atekame'den. Yanza yerde kaldı bu arada. Hala kalkamadı. Şimdi Yanza'nın yanına gitti maçın hakemi. Dirseği, rakibinin dirsek kullandığını söylüyor maçın hakemine. İvan Kurucdiak hayır dedi. Boşyan, Sezar'ın da itirazları var dördüncü hakeme. Yanza bu kez dördüncü hakemle diyalog halinde. Centilmen bir şekilde topu Slovenya'da oyunculara teslim etti İsviçreli futbolcular. Oblak, ileri gidin diyor arkadaşlarına. Jan Oblak, Freuler, Endoy. Bu arada çok kötü çarpıştı iki oyuncu. Hemen sağlık görevlilerini oyun alanına davet ediyor maçın hakemi. Durkusic ve Endoy kafa kafaya geldiler bu pozisyonda. Sağlık görevlileri oyunda. Son iki maçında gol yemeyen iki takım. Slovenya ve İsviçre Uluslar Ligi'nde bu maçın ilk 20 dakikasında bu unvanları kaybetti ikisi de. Her iki kaleci de kalesinde birer gol gördü maçın hemen başında. İlk 10 dakika içinde. Durkusic gitti centilmen bir şekilde Endoy'un yanına. Evet, iki oyuncuda da neyse ki ciddi bir problem yok. Endoy da kalktı ayağa.

Kafaya gelen darbelerde sağlık heyetleri daha dikkatli, daha temkinli. Rodriguez, Yaşari, Nico Elvedi, çizgiye oynadı Atekame orada. Elvedi, Akanji, Rodriguez, Manzambi yakın. Elvedi, Elvedi'den yüksek top ceza sahasına doğru. Elvedi. Endoy ve Durkusic birazdan oyuna girecekler. Sürenin yeni kurallar çerçevesinde dolmasını bekliyor maçın hakemi. Manzambi. Şimdi Yaşari. Yaşari'den Rodriguez. Kalabalık içerisi, Rodriguez geriye. Dan Endoy. Rodriguez. Rodriguez nefis pas. Endoy. Çizgide Endoy. Offside bayrağı havada. İşte burada yardımcı hakem iyi yakalamış. Offside pozisyonunda Dan Endoy. Oblak oyunu başlatacak. Rodriguez. David Sek vurdu kafayı. Biol şimdi. Manzambi yerde. Yaşari. Yaşari geçmedi pası. Zabukovnik'ten dışarıya gitti top. Taç. Yaşari. Elvedi. Akanji. Akanji sol ayağıyla yüksek bir top gönderdi. İyi noktaya Abişer orada. Abişer'den önce araya girdi Yanza. Elvedi'nin arkasına. Yerde kaldı Elvedi, karar faul. Maçın hakemi serbest vuruşu veriyor. Vipotnik. Faul yapan isim. Burada bir sarı kart çıktı sanıyorum. Sert müdahale Vipotnik'ten, evet. Zamanlama hatası ve ardından gelen sarı kart Vipotnik'e. Slovenya'nın golünü atan isim Vipotnik. İyi bir 9. Son vuruşlarda özellikle çok kaliteli bir ayak. Vipotnik bugün de o kalitesini gösterdi ve maçın hemen ikinci dakikasında Slovenya'nın golünü atmıştı. Abişer ve Rodriguez topun gerisinde. Abişer yaptı ortayı ceza sahasına, savunma karşıladı. Yaşari. Endoy. Abişer. Rodriguez. Dan Endoy. İki kişi onu sürekli kademeli karşılamaya çalışıyor. Slovenya savunmasında Rodriguez'e döndü Endoy. Şimdi Yaşari. Elvedi. Manzambi. Yaşari. Akatame yaptı ortayı ceza sahasına. Karşıladılar. Akanji. Elvedi. Yaşari.

Hamdoni, Zeki Hamdoni çizgiye yeniden aldı Hamdoni. Manzambi. Boşluk arıyor İsviçre. İlk devrenin yarısını geride bıraktık. Bir birlik eşitlik. İkinci gol için yükleniyor. Boşluk arıyor İsviçre. Slovenya kalesinde. Akanji. Yaşari. Endoy. Manzambi. Elvedi. Yaşari savunma arkasına derinlemesine. Kaleci Oblak topun sahibi. Taç İsviçre'nin. Karniçnik iyi kontrol edemedi. Rodriguez kullanacak.

Endoy, Rodriguez, Manzambi, Turkusic taça gönderdi, riske girmedi. Elvedi, Akanji, Manzambi, Rodriguez yakın, Manzambi, Manzambi, Endoy, faul. Serbest vuruş Slovenya'nın, Matko ve Freuler'in faulü.

yol başlattı oyunu yüksek top ama çok kötü bir pas bu dışarıya. Biraz düştü tempo ilk 15 dakikada. Gerçekten çok çılgın bir tempo vardı. Endoy vücudunu iyi kullandı. Dan Endoy döndü kalecisine. Gregor Kobel, Atekame, Yaşari yakın. Şimdi aldı Yaşari. Topla oynama oranları beklendiği gibi topa çok daha fazla sahip olan İsviçre. Topu rakibe bırakan, rakibi kalabalık karşılayan ve geçişlerden pozisyonlar arayan Slovenya. Maçın hikayesi şu ana kadar Abişer. Abişer! Yerde kaldı Abişer. Maçın hakemi sarı kartını çıkartıyor. Zek, David Zek. Çok klas bir çalım denedi orada Abişer ama David Zek'in o sert müdahalesiyle yerde kaldı. İşte bakın. Pozisyon bu. Topa da dokunmuş aslında David Zek ama Murat Yakın'ın tepkisi, reaksiyonu bu faule, bu pozisyona. Şimdi tehlikeli bir yerden bir duran top fırsatı İsviçre milli takımı için. Rodriguez ve Abişer topun gerisinde. Bir kez daha sarı kartını çıkarttı maçın hakemi. Rodriguez kaleye vuracak mı? Kariyerinde çok sayıda golü var Rodriguez'in. Bu açılardan, bu tip duran toplarda. İşaret geldi. Abişer. Abişer yaptı ortayı. Oblak tereddüt etti. İkinci pozisyon. Şimdi bir karşı atak şansı Slovenya adına. İsviçreli oyuncular bir anda pirana gibi sardılar orada Lovric'in etrafını. Yaşari.

Manzambi. Manzambi yerde. Bir sarı kart daha çıkacak. Durkusic. Çok sinirlendi İsviçreli oyuncular. Tabii sertlik dozajı artınca sinirler de gerildi. Bakalım pozisyona. Oo, yani turuncu dediğimiz kartlardan ama ayağı tamamen yere koymuş. Yani o bileğe yapsa, bir kırmızı kart doğrudan bileğe gitse, bir kırmızı kart incelemesi Van Boekel'den izleme tavsiyesi gelebilirdi. Bu bölümde bayağı sertleştirdi oyunu Slovenya. Şimdi savunma arkasına yüksek bir top. Kaleci Oblak. Biol. Durkusic. Taç. Niko Elvedi kalecisine döndü. Kobel. Manzambi indirdi. Rodriguez. Endoy çizgide. Endoy. Akanji. Kobel. Son 15 dakikanın içindeyiz ilk yarıda. Bir birlik eşitlik. Uluslar Beyligi birinci grupta liderlik mücadelesi. 6 puanla çıktı bu maça. İsviçre. Lider İsviçre 4 puanla bu deplasmana geldi Slovenya. Slovenya kazanırsa bu zorlu deplasmanda liderliği devralacak. Beraberlik ve her türlü İsviçre galibiyetinde lider değişmeyecek. Şimdi ceza sahasına. Endoy çevirdi Oblak. İsviçreli yedekler de ısınıyor. Akanji. Akanji, Atekame. Faul kararı. Zeki Amduni yerde. Vipotnik ve Amduni. Hakem iki oyuncuyu da kaldırdı. Faulü Slovenya lehine çaldı maçın hakemi burada. Zeki Amduni'nin bir tepkisi var. Ki sert bir tekme yemiş burada tabii. Topa vurmak isterken. Vipotnik. Hakemin yardımını reddetti. Sinirlendi Zeki Amduni. Yaşari. Endoy kovaladı. Karniçnik. Ve Oblak hemen gittiler. Burada güçlükle durdu. Daha da büyük bir tehlike oluşabilirdi Dan Endoy için. Oblak oyunu başlatacak. Akanji. Şimdi sol kanada Sturm. Sturm ceza sahasına girdi. Sturm sol ayağıyla çevirdi. Son müdahale ondan. Önce Karniçnik ve
Kaptan Endoy arasındaki tehlikeli pozisyon.

Yaşari, Akanji, Endoy'un bulunduğu bölge. Endoy yetişti o topa. Kontrol etmeyi de başardı. Karnişnik karşıladı onu. Dan Endoy. Manzambi. Manzambi anlaşamadı orada Endoy'la. Zeki Amduni'nin baskısı. Amduni topu kazandı. Manzambi. Lovric'in faali, serbest vuruş. Freuler topun gerisinde. Bıraktı Abişer'e. Freuler yerden. İyi yere. Dan Endoy. Endoy çevirdi. Oblak. Akanji çıkmıştı öne. Jan Oblak. Bir anda fırsattan faydalanmak istedi. Bomboş bulunca Endoy'u topla buluşturdu Freuler ama Akanji sonuç alamadı. Atekame. Elvedi. Faul. Durkusic. Matko Taç. Akanji'den çıktı top. Durkusic. Akanji. Freuler. Yaşari. Elvedi. Atekame. Akanji. Elvedi. Manuel Akanji. Nico Elvedi. Abişer. Amduni bir çapraz koşu yapmıştı. Şimdi Akanji. Manzambi. Faul. Lovric'in faulü var. Aynı fikirde değil maçın hakemiyle. Pozisyon bu. Nico Elvedi. Elvedi Endo'yu düşündü. Savunma girdi araya. Yaşari'nin baskısı. Top dışarıda. Taç. Manuel Akanji. Yaşari. Akanji. Freuler. Zeki Amduni. Amduni. Geçti Amduni. Ceza sahası. Gol pozisyonu ve gol. Dan Endoy. Endoy İsviçre'yi öne geçiriyor. Geri dönüyor. İsviçre ilk yarı bitmeden 1-0 yenik duruma düştüler maçın hemen başında, ama soyunma odasına gitmeden üstünlüğü ele almayı başarıyor İsviçre. İşte Zeki Amduni savunma arkasına sarktı, çekti. Seken top Endoy'un önünde kaldı. Endoy Oblak'ı böyle mağlup ediyor. 2-1. Farklı açılardan izliyoruz bu golü. Dan Endoy.

Kanji, Kobel, riskli pas Kobel, top kaybı. Şimdi Lovric kaleye baktı, yatarak müdahale, faul kararı var maçın hakeminden. Maçın hakemi faul diyor Abişer'in bu müdahalesi için. Tehlikeli bir nokta. Abişer topa dokundum diyor. Tekrar izleyeceğiz. Yalnız ayağına da bir teması var sanki. İlk başta bana da çok temiz gibi geldi ama. Murat Yakın'ın itirazları. Kart çıktı mı? Evet, Abişer sarı kart gördü. Çok tehlikeli bir noktadan bir duran top şansı şimdi Slovenya için. Doğrudan kaleye bir şut da gelebilir. Kobel barajı oluşturuyor. Arkadaşlarını uyarıyor Kobel. Dört kişilik baraj İsviçre'de. İşaret geldi. Doğrudan kaleye üst ağlar. Yanza denedi şansını. İyi de vurdu ama çerçeveyi bulmuyor bu şut. Üstten dışarıya. Rodriguez. Baskı var ona. Akanji. Akanji. Abişer. Atekame faul. Bayağı sert maç oluyor bu arada. Özellikle Slovenyalı oyuncular bayağı sertliğe başvurdular. Tabii %75 oranında topa sahip olan İsviçre olunca daha fazla faul yapan da Slovenya oluyor doğal olarak. Rodriguez. Elvedi. Niko Elvedi. Atekame. Yeniden Elvedi. Akanji. Endoy. Durkusic aldı karşısına. Sarı kartı da var Durkusic'in. Endoy. Rodriguez'e bıraktı. Rodriguez zemin. Yine Rodriguez. Rodriguez topun dibine girdi. Savunma karşıladı Endoy. Yaşari. Yaşari. Oblak. İki hamle. Golü hatırlıyoruz, ikinci golü. Endoy iyi pozisyon aldı burada ve topu ağlara gönderdi. Lovric. Zabukovnik, Lovric. Yanza. Davidzek. Biol. Durkusic. İyi pas yaptı Slovenya. Şimdi orta ceza sahasına kafa vuruşu. Matko'dan dışarıya. Murat Yakın maçın başında ikinci dakikada 1-0 geriye düştü takımı. Henüz 30. saniyede gole yaklaşmıştı İsviçre. Ardından geçiş hücumunda ikinci dakikada Vipotnik'le Slovenya 1-0 öne geçti ama ilk yarı bitmeden cevap geldi, reaksiyon geldi, geri dönüş geldi. Önce beraberliği yakaladı.

0: İsviçre ardından üstünlüğü eline geçirdi. 1-0'lık yenilginin skorun ardından. Akanji, İsviçre taraftarının keyfi yerinde. İlk yarıda normal süre için son dakikaya giriyoruz. Durkusic. Taç. Slovenya'ya verdi. Taç atışını maçın hakemi biraz bekledikten sonra. Manzambi, Yaşari, Abişer, Elvedi. Zemin bayağı kötü. Zemin iyi olsa çok daha güzel maç olacak. Yine çok iyi maç ama zemin, oyuncu kalitesi, özellikle teknik kapasitesi yüksek olan oyuncular için hayli problemli bir zemin. Manzambi. Manzambi sola bıraktı. Rodriguez. Rodriguez geçti. Sağ ayağıyla çevirdi içeriye. Atekame yükseldi. Abişer. İki dakikalık ilave süre. Bir de sakatlık vardı ilk yarıda, hatırlayacaksınız. Yaşari. Akanji Elvedi. Freuler. Yaşari. Elvedi. Akanji. Yeniden Elvedi'ye döndü. Abişer. Zeki Amdouni. Amdouni. Abişer. Tek top Atekame. Atekame geçemedi rakibini. Faul yapıyor ardından. Bir elle oynama beklentisi de vardı tribünlerin, bakalım. Atekame. Yüzünden David Sekin sekmiş top. Elvedi. Yaşari. Endoy. Çizgide. Şimdi ona döndü Yaşari. Dan Endoy. İki kişi yine karşıladı onu. Endoy. Geçti oradan, Yaşari alamadı. Rodriguez. Manzambi'ye geçmiyor pas. Akanji. Endoy. Durkusic. Taç. Rodriguez. Akanji. Her an son düdük gelebilir. İlk yarı için o düdük geliyor. İlk yarı keyifli bir ilk yarı. İsviçre 2, Slovenya 1. İlk yarının sonucu değerli futbol severler. İkinci yarıda Aspor ekranlarında yeniden birlikteyiz.
1: Sporun radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Reklam.
2: Awesome.

Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: gelir.
1: Sadece spor olsun diye. Aspor Radyo.
2: Yeniden birlikteyiz. İkinci yarı birazdan başlayacak. Aspor ekranlarında Uluslar B Ligi birinci grupta keyifli bir ilk yarı izledik. Liderlik mücadelesinde Slovenya maçın hemen başında 1-0 öne geçti. Ama reaksiyon ilk yarı itibariyle çok hızlı geldi İsviçre'den. Önce birbiri yakaladılar. Ardından da 2-1 öne geçerek soyunma odasına önde gitmeyi başardılar. İkinci yarı için oyun alanına geliyor İsviçreli futbolcular.

ve Slovenyalı futbolcular da ikinci yarı için Termopuan Arena'da oyun alanına hareketleniyorlar. Onlar da iyi bir ilk yarı çıkardı. Bir gol attılar. Daha fazlasını da atabilirlerdi. Geçişlerden önemli fırsatlar yakaladılar. Bakalım ikinci yarıda o riskli baskıyı sürdürecek mi İsviçre? Çok sayıda pozisyon verdiler ilk yarıda. 2. yarıya Slovenya başlayacak. Beş sarı kart çıkardı Kruzliak. İlk yarıda bunların dördü Slovenya takımına. Evet, ikinci yarıya hamleyle başlıyor Slovenya. Brekalo oyunda, Durkusic sarı kartı da vardı, kenara geldi. İlk hamle Bosjan Sezar'dan. David Brekalo oyunda. David Zek. Karničnik. Sol kanada iyi pas şimdi Karničnik'ten. Slovenya çoğaldı. Bir Potnik denedi şansını. Yerden seken top, kaleci Kobel de kontrpiyede kaldı. Evet, burada şturma çarpmış. Yani sadece baka kaldı Kobel. Çerçeveyi bulsa gol olacak. Kobel'in bakışları arasında Gregor Kobel. Freuler. Rodriguez. Yaşari. Akanji. Yer yer boşluklar var tribünlerde ama geneli yine hatırı sayılır bir seyirci var Termopuan Arena'da, tribünlerde. Abişer. Freuler. Elvedi. Niko Elvedi. Manzambi. Manzambi şut gösterdi. Şimdi verdi pasını ama kaptırdı Manzambi. Yaşari şimdi kapatmaya çalışıyor Matko'yu. Endoy. Faul bekledi Matko. Taç. Lovric. Elvedi, Rodriguez. Yaşari. Baskı var, döndü geriye Elvedi'ye. Atekame. Elvedi. Yaşari. Pası yere Endoy. Yaşari. Yaşari, Manzambi. Çok kalabalık orası. Tekte dönebilseydi Yaşari'ye tehlike büyüyebilirdi. Endoy bastı, aldı, temizledi hakem. Şimdi faul kararı. Zeki Amduni.
Arniçnik faali yapan isim. Tehlikeli bir nokta. Abişer topun gerisinde. Önemli bir duran top şansı İsviçre için. Endoy ve Abişer topun gerisinde. Yaşari yayda. Kale sahası içine kümelendi iki takım oyuncuları. Maçın hakemi oyuncuları uyarıyor. Krujliak. İşaret geldi. Abişer çevirdi içeriye. Şimdi bir şut. Oblak inanılmaz çıkardı. Elvedi. Korner. Jan Oblak. Mükemmel çıkardı Oblak. Önü kalabalık. İki savunmacıya çarpan top en köşeye giderken Oblak. Freuler böyle üzülüyor. Kaçan fırsata.

saçarak kullandı İsviçre. Şimdi Atekame çevirdi içeriye savunma. Slovenya savunması toça gönderiyor. Atekame kullanacak. Manzambi yaklaştı. Elvedi. Akanji. Atekame. Abişer. Niko Elvedi. Ardon Yaşari. Rodriguez. Yeniden Yaşari. Akanji. Elvedi. Atekame. Atekame. Manzambi düşündü. Topla buluşturamadı.

binen baskı. Oblak. Taç. İsviçre gibi önde sağlam basan bir takıma karşı Slovenya teknik direktörü Bosjan Sezar çok iyi bir plan yapmış açıkçası. Vipotnik ve Sturm sık sık duvar olup kanatlardan Matko ve Lovric'i, zaman zaman merkezden Karnişnik'i arkaya kaçırdılar. Manzambi. Amdouni geldi. Zeki Endoy orada, düzeltiyorum. Dan Endoy. Endoy geriye. Akanji. Akanji çevirdi, içeriye savunma karşılıyor. Nico Elvedi yükseltti topu. Rodriguez yükseldi. Akanji. Freuler. Atekame. Abişer. Ardon Yaşari. Akanji. Yaşari. Akanji. Akanji savunma arkasına. Endoy. Dan Endoy çekti. Endoy. Kaptırdı topu Endoy. Akanji'den baskı, taç. Karnişnik kullanacak. Saymaya başladı hakem. Yanlış yere pas. Zeki Amdouni'ye geçmedi. Arkada da Endoy vardı. Ona da gelmedi top. Yaşari'den baskı. Akanji. Faul yapıyor Akanji. Tek top şimdi. Ceza sahası içine. Kaleci Kobel yine çizgi halinde yakalandı. İsviçre savunması iyi bir kafa pası gelse iki kişi bomboş, Kobel'le karşı karşıya kalacak. Yaşari. Manzambi. Rodriguez. Yaşari. Akanji'ye döndü. Nico Elvedi. Yaşari. Akanji. Manzambi yine çizgiye attı kendisini. Üzerine gitti rakiplerinin. Manzambi. Out. Yaşari iyi yere gitmedi. Kafa pası şimdi Vipotnik, baktı içeriye. Vipotnik çevirdi. Kobel savunma. Akanji Kobel'in gelmesini bekledi sakin bir şekilde. Atekame. Şimdi Akanji.

gidemedi. Faul bekledi, karar devam. Şimdi Yaşari rakibini karşılama düşüncesinde, karşılayamadı. Bir yol verdi pasını, bir yol iyi geldi yine. Slovenya, Matko baktı içeriye. Matko yerden çevirdi Akanji. Endoy. Faul yapan David Brekalo. Manzambi birebir yakaladı rakibini. Şimdi yardım geldi. Biol kart görecek. Sarı kart Biol. İki stoperde sarı kartla oynayacak kalan bölümde. Slovenya'da David Zek ilk yarıda sarı kart görmüştü. Şimdi de Biol. Rodriguez başlattı oyunu. Abisher. Endoy. Endoy. Yüksek bir top. Manzambi. Araya girdi. Slovenya savunması. Taç. Elvedi. Abisher, Manzambi, Elvedi, Manzambi, Niko Elvedi, Yaşari geriye, Akanji'den Freuler, Freuler çizgiye döndü Rodriguez'e, Endoy, Freuler, Dan Endoy. Bastı aldı Yaşari. Yaşari Manzambi. Geçemedi Yaşari. Freuler. Topuk pası Amdouni. Manzambi. İkinci pozisyon dışarıya. Jan Oblak kurtarışı yaptı. Zor pozisyonda vurdu. Endoy dışarıya gidiyor bu top. Manzambi sürpriz bir şut çıkardı orada. Oblak'ın kurtarışı ardından Endoy dışarı vuruyor. Akanji. Yaşari. Elvedi döndü yine partneri Akanji'ye. Potnik'ten baskı. Kobel. Abisher. Zeki Amdouni. Çıkamadı oradan Yaşari. Elvedi. Yaşari. Akanji. Ardon Yaşari. Elvedi. Abisher. Amdouni. Zeki Amdouni. Freuler. Atekame. Yerde kaldı. Hakem tereddüt etti. Yanza. Top yine İsviçre'de. Abisher. Manzambi. Manzambi. Manzambi. Manzambi. 2'dir. Oblak'ı zorluyor Manzambi. Yaşari. Kaptırdı Yaşari Matko'ya. Manzambi. Topu geri kazanma süresi gerçekten muazzam İsviçre'nin. Manzambi. Dan Endoy. Karniçnik karşıladı onu. 2 kişi geldi kademeye. Şimdi Zeki Amdouni şut açısı bulamadı. Rodriguez, Manzambi, Brekalo Taç.

uzak. Üçüncü gole izin vermiyor burada. Manzambi son 5 dakika içinde 2 kez tehdit etti Oblak'ın kalesini. İkisinde de Oblak başarılı. Freuler. Akanji. Koşular var, atmadı Akanji. Zeki Abdouni de sürekli yer değiştiriyor. Freuler. Akanji'den kötü pas, Freuler kaptırdı. Şimdi Akanji. Kobel'e de yine zor bir pas attı Akanji. Bunlar var kariyerinde. Özellikle ilk çıkış yaptığı Dortmund senesinde inanılmaz goller yedirmişti Borussia Dortmund'a. Hatırlayanlar olacaktır. Manuel Akanji. David Brekalo. Lovric. David Zek. Şimdi terse. Rodriguez vurdu kafayı. Taç. Bir yol. Değişiklik dakikaları da geldi. İkinci yarının başında David Brekalo hamlesi geldi Slovenya'dan. Onun dışında bir oyuncu değişikliği yapmadı iki teknik adam da. Bakalım hamleler gelecek mi? Evet. Begic ve Serin oyuna girecek. Matko kenara geliyor. Lovic ile birlikte. Biraz daha ofansif. Begic ile bir 9 numara. Briski. Sicre'de de değişiklikler gelecek şimdi. Manzambi. Manzambi geçti. Kalabalık geliyor İsviçre. Zeki Amdouni pas istedi. Ona doğru çok kritik müdahale. Bir yoldan çok kritik müdahale. Manzambi bastı, aldı. Taç Slovenya'nın.

Hendoy. Hendoy kaleyi düşündü çok uzaklardan. Savunma müdahale etti orada. David Brekalo. Begic. Hendoy'dan baskı. Elvedi girdi araya. Yaşari. Akanji. Birazdan İsviçre'de de hamleler gelecek. 3 hakkını kullandı Slovenya. Sof kenarda. Cemil Sof. Van Zambie. Biol orada. Biol dışarı gönderdi. Brişki ve Sof oyuna girecek. Abişer kenara geliyor. Tecrübeli Rodriguez kenara geldi. Yedinci dakika. 2-1 üstünlüğü sürüyor İsviçre'nin. Hendoy. Brişki geriye. Akanji. Elvedi. Yeniden Akanji. Freuler.

Hakan J. Elvedi. Atekame. Sol önünde. Şimdi pas. Amduni geçemedi rakibini. Baskı. Şimdi Endoy. Endoy çok kalabalık önü. Yaşari. Yaşari bıraktı. Froiler. Manzambi. Manzambi çekti. Brişki. Yeniden Manzambi. Manzambi girdi ceza sahasına, çevirdi içeriye. Gol pozisyonu Oblak. Zeki Amduni. Oblak üzerine gelen topta hata yapmadı. Döndü vurdu Amduni. Yan Oblak. Biol. Akanji. Manzambi'nin arkasına David Zek. Sol'dan baskı var. Zek kalecisine döndü. Oblak. Froiler'in presi. Zek. Yan Oblak. Taç. Froiler. Sov. Froiler kaptırdı topu. Şimdi terse Begic. Begic savunma arkasına. Kobel kalesini terk etti. Offside. Son 20 dakika 2-1 üstünlüğü sürüyor İsviçre'nin. Elvedi. Atekame. Sov. Yeniden aldı Cibril Sov. Elvedi. Yaşari. Akanji. Elvedi. Kobel. Akanji. Akanji yüksek top gönderdi bu kez. Biol. Brekalo. Pas iyi yere. Vipotnik bıraktı sola. Yanza çıktı öne. Yanza baktı içeriye. Vipotnik vurdu dışarı. İyi geldi, iyi paslaştı. Baskıdan çok iyi çıktı. Hücumu olgunlaştırdı. Vipotnik'le sonuç alamadı Slovenya. Danendo'ya geçmedi. Brişki. Manzambi. Manzambi Endoy. Endoy. Baktı içeriye Endoy. Gidemedi Endoy, faul var. Brekalo bu kez faul yapıyor. Birebirlerde çok etkili. Tehlikeli bir noktadan bir serbest vuruş kullanacak şimdi İsviçre. Bir yarım korner. Sol ve Froiler topun gerisinde.

cep telefonlarını hazırladı. İsviçre taraftarı sol kaleye doğru savunma uzaklaştırma çabasında. Akanji orada. Sov. Riçki yine karşıladı savunma. Şimdi bir geçiş hücumu şansı. Vipotnik terse baktı. Vipotnik savunma arkasına. Kaleci Kobel. Riçki. Akanji. Freuler hala maçın içinde. Slovenya bir şekilde hadlerini bilerek oynamaya devam ediyorlar ve geçişlerde de fırsat kolluyorlar. 2-1 önde olmasına rağmen topu yine bıraktılar İsviçre'ye. İkinci yarı boyunca hala rahat durumda değil aslında İsviçre 3 puan için. Manzambi. Akanji. Akanji. Çizgiye oynadı. Endoy. Endoy verdi pasını. Hamdouni. Yapıştı top ayağına yine. Riçki döndü geriye. Akanji. Freuler. Sov. Aketame. Atekame döndü geriye. Elvedi. Yaşari. Elvedi çizgiye. Botelli girecek oyuna birazdan. İsviçre'de. Akanji çizgiye. Manzambi. Manzambi. Yeniden aldı Manzambi. Arkaya Hamdouni düşüncesi geçmiyor. Önde bastı, hemen kazandı Freuler. Dan Endoy. Riçki. Çok kalabalık savunmada yine Slovenya. Akanji. Riçki. Çok iyi pas. Endoy çizgide. Endoy çevirdi savunma. İkinci pozisyon. Endoy yine savunma. Araya giriyor. Üçüncü golü istiyor İsviçre tribünleri. Freuler. Elvedi. Atekame. Sov. Atekame. Faul kararı var. Serbest vuruş kullanacak İsviçre. Ayağına basmış Zeki Hamdouni'nin burada. Çerin. Freuler topun gerisinde. Sov ve Freuler. Sov geldi. Sov yaptı ortayı. Manzambi vuramadı. Atak devam edecek Freuler. Sov. Freuler. Sov'a nefis pas. Sov çizgiye indi. Sov çevirdi korner. Etkili geldi İsviçre. Zeki Hamdouni kenara geliyor. Botelli girecek oyuna. İsviçre'de. Alkışlar Botelli'ye. Hamdouni çok koştu, çok çabaladı yine. Fırsatlar da buldu. Gol atamadı. Kenara geliyor. Cibril Sov. Sov yaptı ortayı. Ceza sahası.

0: içinde bir penaltı beklentisi. İsviçreli oyuncular da bekleyin dedi maçın hakemi. Elvedi. Hayır dedi.
1: Oo, hayır dedi ama yaka paça indirmişler Elvedi'yi.
0: Yaşari. Yaşari riskli bölgede kaptırdı topu. Şimdi Vipotnik. Kalabalık geliyor Slovenya. Ceza sahası içi. Elvedi. Köşe vuruşunu Slovenya kullanacak. Selar girecek oyuna. Vipotnik kenara geliyor. Selar oyuna dahil olan isim Slovenya'da. Tek golünü atan isimdi Vipotnik. Slovenya'nın. Sturm topun gerisinde. Sturm kullandı. Ön direğe doğru Manzambi. Atekame'nin baskısı. Top dışarıda taç. Yanza kullanacak taç atışını. Brekalo. Yeniden David Brekalo. Sola döndü Brekalo. Daha fazla risk almaya başladı Slovenya. Şimdi pas yerden. Freuler. Sol. Çok sert müdahale. Sarı kart Yanza. Özür diliyor Yanza rakibinden. Şimdi Dan Endoy. Botelli içeride. Botelli ıskaladı. Endoy'dan harika servis. 5 mavi formanın arasında tek bir kırmızı forma. Botelli onu buldu. Dan Endoy ama Botelli. Bitirici vuruşu yapamadı. Son 10 dakika mücadelede. Yanza kullanacak. Oblak. Endoy da bayağı yorulmuş gözüküyor. Manzambi kaptı topu. Topun değişmesini istedi. Manzambi. Ama eline almaman gerekiyordu diyor maçın hakemi. Bakalım İsviçre'ye teslim edecekler mi topu Slovenyalı oyuncular? Vermediler. Elvedi. Faul. David Brekalo. Karničnik. Zabukovnik. Savunma arkasına Elvedi girdi araya. Sturm. Şimdi iyi yere Begic. Begic verdi. Karničnik.

Gençlik merkeze. Çok kalabalık geldi Slovenya. Zabukovnik. David Brekalo. Ortası çok kötü dışarıya. Kobel başlatacak oyunu. 2-1 üstünlüğü sürüyor İsviçre'nin. 3 gol de ilk yarıda geldi. Kobel. Dışarıya gitti. David Brekalo. Bir yol. Kalecisine döndü Oblak. Akanji, Taç. İsviçre taraftarının keyfi yerinde, 2-1 öndeler. 6 puanla çıktılar. Bu maça en yakın rakipleri Slovenya, 4 puandaydı. Kazanırlarsa grup liderliği için dev bir adım atacaklar. Puanlarını 9'a yükseltecekler. Ve Slovenya ile aralarındaki puan farkını da 5'e çıkartacaklar. Kobel. Yaşari. Boteli alamadı bu topu. Yine ekranda kendisini gören minik futbol severlerin sevinci, mutluluğu ekranlara böyle yansıyor. Oblak. Brekalo. Taç. Brişki kullandı. Boteli. Boteli. Faul bekledi. Karar devam. Karničnik. Yeniden aldı Karničnik. Verdi pasını Karničnik. Top sıkıştı orada. Karničnik Akanji. Selar yüzünü tutuyor orada. Köşe vuruşunu kullanacak Slovenya, iyi bir fırsat. Slovenya için. Kalabalık geldiler. Janza yaptı ortayı en arkaya. Begic. Begic. Şimdi çekti, sol ayağını aldı. Begic. Topla birlikte dışarı gidiyor Begic.

Bayrami ve Rieder oyuna girecek. Endoy çok yoruldu gerçekten. Hatekame ile Endoy kenara geliyor. Takımını öne geçiren gole imza atmıştı Dan Endoy. İşte o gol.

0: substitution from Switzerland's
1: Yaşari. Akanji. Kobel. Rieder'den çıktı top. Oblak. Begiç. Manzambi bastı. Manzambi yerde kaldı. Acı içinde Manzambi. Serin. Begiç. Karničnik. Slovenya kalabalık geldi. Begiç. Bir verkaç düşüncesi ama Manzambi de kalktı ayağa. 89. dakika. İşte burada yerde kalmıştı Manzambi. Savunma arkasına, şimdi derinlemesine. Taç. Horvat giriyor oyuna. Şturm kenara geliyor. Sloven taraftarlar görüntüde. Dakika 90 artık. Uzun bir taç atışı gelecek. Yanza'dan. Yanza gönderdi ceza sahasına. Ters bir vuruş. Ceza sahası. Gol pozisyonu Kobel. Çok büyük tehlike İsviçre kalesinde. Begiç. Çevirdi içeriye yine Kobel. Az önceki tehlike işte, bakın. Selar vurdu. Kobel. Tek farklı üstünlükler her zaman riskli. Son anlarda stresli ve o stresi yaşıyor Kobel. Boteli'ye gelmedi. Offside. Normal süre sona erdi. 3 dakikalık ilave süre maçın sonuna, maçın hakeminden Krušljak'tan. Taç Slovenya'nın. Sov'da kaldı top. Şimdi Boteli. Boteli ceza sahasında. Boteli maçın hakemi hayır diyor. Biol ve Boteli arasındaki ikili mücadele. Devam dedi maçın hakemi. Elvedi. Kaleci Oblak'a riskli pas. Oblak. Sov. Rieder. Manzambi önünü alamadı. Sov. Formasından çekildi Sov.

Serbest duruşu kullanacak İsviçre. Hiç acelesi yok İsviçreli oyuncuların. Akanji topun gerisinde Froiler'le. Galibiyet kutlamaları başladı İsviçre tribünlerinde. Akanji taç çizgisine doğru gönderdi süreyi eritmek için ama Sov kontrol edemedi bu topu. Yine aynı bölgeye.

0: Akanji. Son düdüğü bekliyor İsviçreliler. Oblak. Riederden baskı. Karničnik. Ve son düdük geliyor. İsviçre 2, Slovenya 1. Maçın sonucu puanını 9'a çıkartıyor. 3'te 3 yapıyor Murat Yakın'ın öğrencileri. Uluslar B Ligi 1. grupta. Zirvenin sahibi biz izliyorlar. Slovenya'ya şans tanımıyorlar. Yayınımızı noktalama zamanı geldi değerli futbol severler. Hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
2: Reklam. Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix,
5: İdefix. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Reklam.
1: Aspor Radyo.
6: Be güzelim, döndürdün başımı yine.

günlerin hepsi bir olmuş bebeğimin, kırmışlar kalbini. Sana vurgunum dünden beri, gördüğüm günden beri, hepsi bir olmuş.

Kendime sözler vermiştim, sevemezdim kimseyi. Çenesi düşmüş gözlerinin bana neler neler dedi. Bütün bir seyir peşimize düşmüş, sen sıkı sıkı sar beni.

0: geldiniz. Bugün çok sevgili hocam Güvenç Kurtar'la birlikteyiz. Yaklaşık bir saat boyunca bugün biraz daha alışılmışın dışında kısa ve hızlı bir son sayfa yayını sizlere bekliyor. Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyi
0: yayınlar. Hocamı biraz zor getirdik stüdyoya. Mercan Köşkü izliyordu hocam. Biraz maçları, zor oldu seni buraya getirmek.
1: Maçları bakıyordum. Ama ne var biliyor musun? Bak şimdi diziyi seyredenler var ya, rahat şimdi. Maçların özetlerini seyredecekler.
0: Evet. Yani. Birazdan yani, bugün oynanan tüm karşılaşmaların özet görüntüleri son sayfada olacak. Yine bol gollü maçları izledik. Özellikle Hırvatistan deplasmanında İngiltere tarihi bir galibiyet aldı. Birazdan UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçlarını konuşmaya başlayacağız. Fakat çok önemli bir son dakika gelişmesiyle bu gece son sayfaya başlıyoruz. Merkez Hakem Kurulu'nda başkanlık görevini yürüten fakat son özellikle birkaç gündür gözaltı kararı vardı hakkında ve bugün de kısa bir süre önce avukatlarının yapmış olduğu kamuoyu açıklamasıyla birlikte Ferhat Gündoğdu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığından resmen istifa etti. Özetlemek gerekirse biraz uzun bir açıklama ama Ferhat Gündoğdu'nun avukatları yapmış olduğu açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'nun devam eden soruşturma sürecinde yıpratılmaması, adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi adına müvekkilleri Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden Ferhat Gündoğdu'nun 03.10.2026 tarihi itibarıyla istifa ettiğini açıklamış oldu. Kısa bir süre önce Ferhat Gündoğdu'nun avukatlarından bu açıklama resmi olarak paylaşıldı. Hocam sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Birazdan maçları konuşacağız ama ne dersin bu istifa için?
1: Ya adam ne olmuş biliyor musun, artık bir şey yapmıştı, bıkmıştır ya. Hani bir laf var ya, yani lanet olsun bu kadar şeye tepki diye bırakmıştır diye düşünüyorum. Çünkü
0: ama zaten bırakması da çok sürpriz değil ya herhalde. Tamam, zaten bırakması bu kadar gerekirdi.
1: Bu kadar üzerine gelirse bir adamın.
0: Tamam. Hocam üzerine gelinmekten biraz fazlası değil mi süreç? İşte hani yani. Üzerinde şu anda ona yöneltilen bazı suçlamalar.
1: Bu suçlamaları biz
0: adli şey, hukuki bir süreç tabii devam ediyor. Hani çok kesin mi? Hüküm kılmamak gerekiyor. Fakat zaten artık devam etmesi çok zor bir hal almıştı başkanlık
1: tabii
0: görevi.
1: Tabii zaten şimdi şöyle söyleyeyim. Ya bu konuşmaları falan gayet normal ya. Yani hakeme konuşmayacak mı?
0: Dikkat ses et kayıtları
1: kendine.
0: İçin mi diyorsun?
1: Tabii ya, dikkat et kendine. Zaten onlar deli sayılmıyor da neyse.
0: Onları da tabii bilmiyoruz bu arada yani.
1: Ya ama ya sosyal medyadaki şimdi
0: şey,
1: konuşulan şeylerin falan bunun hiçbir
0: yazışmalar, yani. Ses kayıtları
1: ya çok ses hani kayıtlarında ne var
0: açık.
1: Yani?
0: Şarkı sen bunların türü, normal olduğunu mu düşünüyorsun yani o ya. Yazışmaların ve ses kayıtlarının?
1: Yani şu andaki medyadaki, sosyal medyadaki yazışmalar, konuşmalar gayet normal. Nasihat ediyor, aklınızı başına al diyor. Bak sana şans veriyorum diyor falan filan. Ne diyecek ki adam? Nasihat ediyor.
0: Tehdit onlar olarak doğru.

0: vermiyor musun sen?
1: Ne?
0: Tehdit olarak değil, nasihat olarak mı yürüyorsun?
1: Tabii canım ya, olur mu öyle şey ya? Ben inanamıyorum adamla şey, başka bir şey varsa bilemiyorum. Ha şu var. Ya kimi getirirsen getir, tamam mı? Yani merkez hakem komite şeyin başına. Ya hep eleştiri olacak. Hepsinde eleştiri olmadı. Hangi merkez hakem komitesi başkanı eleştiri olmamıştır ki? Eleştiriler hep olacak ya. Bu hakemler ya ne yapsın şimdi adam, biraz evvel maç seyrediyoruz. Antrenör ne yapsın ya, adam gitti tuttu adam atıldı falan ya. Olacak şey değil ya. Yani adam girdi oyundan atıldı falan filan.
0: Hocam haklısın şimdi, ama sanki bu eleştiriden biraz daha farklı bir durum. Yani görevi kötüye kullanmak. Yok. İşte evrakta sahteciliği.
1: Onu bilmiyorum, evrakta sahteciliği bilmiyorum.
0: Yani bak hakkındaki şimdi iddialar Ferhat Bey'in.
1: Evrakteki sahtecilikle ilgili bir şey yok ki. Bir,
0: yani bazı hakemlerin klasmanlarının klasman sınavlarında işte bazı hakemlere ayrıcalık tırnak ya, içerisinde hani o kelimeyi çok sevmesem de torpil, klasman yükseltmek, klasman düşürmek. Yani biraz bu konularda çünkü Ferhat Bey suçlamalar ya, ona bu konularla ilgiliydi.
1: İlgili de bir tane delil var mı yani? Hiçbirini
0: bilmiyoruz şimdi. Tabii işte.
1: Yok
0: onu,
1: yani o ya normal yapılmış ya, bunlar yapılır yani.
0: Gereğini yapacaktır.
1: Ya.
0: Zaten açıklamada şu söyleniyor. Yani adli süreç devam ediyor. Fakat Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu süreçten yıpranmaması adına bu istifa kararının alındığını ifade etmiş Ferhat Gündoğdu'nun avukatları.
1: Herhalde bir de şimdi gözaltı başka, tutuklama başka.
0: Ama bu arada bugün de sabah saatlerinde bir hatırlatalım onu. Gözaltı kararı
1: tutuklama yazdı.
0: Tutuklama talebiyle gözaltına
1: alındı. Fark etmez ki zaten öyle olur. Ya şimdi bu kadar. Ya
0: son durum oydu.
1: Ya şimdi bu
0: sabah.
1: Şu anda bu tutuklama yoksa bu şu andaki delillerle bunun tutuklanması söz konusu değil. Ya bir şey yok ki.
0: Hocam şimdi sana en
1: etik
0: son doğru bilgiyi de söyleyeceğim. Söyle tekrar bakalım. Bir kontrol edeyim çünkü çok fazla değişebiliyor. Bu sabah tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmiş
1: tamam,
0: zaten.
1: Normal.
0: Demek ki tabii, yani aslında bazı delillerin olduğunu ve delillerinde herhalde yeterli olduğuna karar verilmiş. Sen
1: yok ya,
0: daha iyi anlarsın. Hocam
1: olur mu
0: senin
1: öyle
0: alanın
1: şey?
0: Aslında
1: karar
0: bu konu.
1: Kim karar veriyor yani?
0: Yani nedir mesela? Bunu yani bize biraz anlatır mısın bu süreci?
1: Ya şimdi
0: bir hukukçu olarak.
1: Bir hukukçu olarak bir delil olmadıktan sonra tamam mı? Tutuklama olmaz. Gözaltı süresi 24 saattir ama kolluk kuvvetlerin şeyiyle 48 saate kadar falan çıkabilir. Tamam mı? Hatta birkaç gün daha çıkabiliyor. Ama şimdi burada aldılar bunu ya, yazılanlar çizilenler tamam mı, bak söylenenlere göre hiçbir suçu yok yani, etik değil diyebilirsiniz tamam mı yani. Ya şimdi sınavlarda evrakta sahtecilik nasıl ispat edeceksin, o var mı dediler, var mı acaba? Yoktur ki ya, öyle bir şey olmaz ya. Minareye çalan kılıfını hazırlar yani, öyle bir şey olsa bile kağıtları atmışlardır ya sana, ya takdir hakkın var kardeşim. Tamam, adam öyle bir konuyu bilmiştir ki.
0: Peki yani, delil olmasa tutuklama talebiyle sevk edilebiliyor mu adliyeye? Gerekli delil olmasa.
1: Delil olsa zaten tutuklanır. Delilin şeyi önemli. O istek olabilir. Savcı bunu öyle bir istekte adliyeye sevk edebilir ama yani bakacaklar orada. Delillerin durumuna bakacaklar yani. Ne kadar geçerli, ne kadar geçersiz. Bir tutuklanmaya bir gerek var mı?
0: Ya şu anda tutuklanmasına zaten karar verilmiş hocam yani. Hani,
1: olur mu tutuklanmasına
0: hocam,
1: karar verilmiş?
0: Hocam son açıklamalar öyle ama. Bak bugün nasıl? TFF'den de açıklama geldi işte öğle saatlerinde. Kamuoyuna yansıyan ve devam eden adli süreç kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı, Merkez Hakem Kurulu 4. Bölge Sorumlusu Sayın Sebahattin Şahin'in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi kamuoyuna açıklanmıştır. Tutuklandığını açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu bugün öğle saatlerinde.
1: Tamam, tutuklandıysa başka.
0: Bugün işte biraz önce de başkanlık şimdi, görevinden istifa etmiş.
1: Şimdi
0: Ferhat Bey.
1: Soruşturma şeyi vardır. Şimdi kovuşturmaya geçecek. Tamam mı? Orada mahkemeye çıkacak yani. Hakim karşısına çıkacak. Orada delillere bakacaklar, edecekler. Ne kadar geçerli, ne kadar geçersiz. Orada hakim karar verecek.

0: Türk futbolu için hayırlı olsun. Bu süreç, bu konu sanki biraz daha devam edecek gibi görünüyor. İşte birkaç gün önce de Trabzon'da Yasin Kol ligin aktif hakemlerinden ve son dönemde de en çok derbi yönetmiş isimlerinden birisi Yasin Kol, o da gözaltına alınmıştı. Onunla ilgili olan da süreç bir yandan da tabii devam ediyor. Yani Türk hakemliği için kritik günler, kritik saatler yaşanıyor. Yeni bir, şimdi Merkez Hakem Kurulu Başkanı tabii ki belirlenecek. Bu isim kim olacak? Bu da merak konusu. Hep birlikte göreceğiz. Şu an milli aradayız ama çok da vakit kalmadı. Yani artık önümüzdeki hafta sonu lig kaldığı yerden devam edecek hocam. Hakem atamaları yapılacak. Yeniden güven ortamının sağlanması gerekecek. Yani kaldığımız yerden ne kadar devam edebileceğiz? Bunu hep birlikte zamanla göreceğiz.
1: Ya kim gelirse gelsin, tamam mı?
0: Daha İşi baştan, zor tabii ki.
1: İşi çok zor. Daha baştan başlayacaklar ya.
0: Hangi ama zaten tarih boyunca zor olmuştu. Fakat bu biraz daha farklı bir konu. Hiç bu denli, bu kadar hani adli bir konu haline gelmemişti Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı veya Türk Hakemliği. Benim hatırladığım kadarıyla en azından. Bu sefer daha farklı bir konudan ve süreçten bahsediyoruz. Dediğim gibi Türk futbolu için hayırlı olsun. Çok da üzerine konuşulabilecek bir konu değil. Çünkü adli ve hukuki de bir konu. Açıklamalar geldikçe bu ekranlarda paylaşmaya devam edeceğiz. Artık yarın yeni gün, belki pazartesi günü yeni hafta itibariyle bu konuda daha net, daha farklı gelişmeler de yaşanabilir. Geçelim mi Uluslar Ligi'ne? Rejideki arkadaşlarıma da bir sorayım. Uluslar Ligi'nde günün maçlarıyla o zaman biz devam edelim. Hocam,
1: Hırvatistan... Bununla ilgili bir şey söyleyeceğim ya.
0: Buyur.
1: Şimdi bu aklıma geliyor yani. Buradaki dillerle falan filan bu evrakta sahtecilik falan filan. İyice ceza 2 ay, o da paraya çevirdi falan. Yani bu Ferhat Gündoğdu hapis yatması falan bana göre tabii. Bilemiyoruz delillerde. Deliller var başka. Tamam mı? Bahisle ilgili bir şey var mı falan. Ama şurada... Bizim yani şu anda gördüklerimiz, duyduklarımız da hiçbir şey olmaz. Ancak istifa eder.
0: Bence bizim gördüklerimiz, duyduklarımızın dışında hadiseler, konular ya, var hocam. Bence ya. O kadar hafif ve basit bir konu değil. Yani
1: eğer bahis olayı
0: eğer
1: yoksa...
0: Bir tutuklama kararı çıkmışsa, ki çıkmış, yani bugün sabah saatlerinde, artık geride bıraktığımız gün, sabah saatlerinde bu karar... Tutuklama kararı çıkmış Ferhat Gündoğdu hakkında. Bugün artık herhalde basına yansıdığından çok daha fazlası delil olarak bu süreçte ya bunun, savcıların elindedir.
1: Yani hapise girecek bir öyle bir şey yoktur
0: hocam,
1: ki. Uygulama yani yoktur, kanun yoktur yani, tahmin etmiyorum yani.
0: Hocam onu bilmiyorum şeyle, işte.
1: Ya, yok yani, hakemle konuştun, hakem istediğin hakeme...
0: İşte hakemle konuşma değildir bence hocam, işte, o tamam, yansıdığı atama, kadardır.
1: Tamam da atama yaptın, yapmadın, sana ne? Ben Merkez Hakem Komitesi Başkanıyım, seni... şeyini,
0: hocam ama zaten suçlamalar hani
1: ya önemli, onların bir şeyi yok
0: görevi abi, kötüye suçlu. Kullanmak işte evrakta ya, belgede sahtecilik yapmak hocam, daha ne yapacak bir insan yani?
1: Nereye
0: daha...
1: kötüye kullandığını kim ispat ya, hiç
0: hocam bir insanın suçlu olması için ne yapması gerekiyor?
1: Görevini kötüye kullanıyor.
0: İşte
1: benden iyi mi?
0: Klasman düşürüyor, klasman
1: yükseltir.
0: Neye hocam kötüye... nasıl yükseltir?
1: Sana, ya sen benden iyi mi biliyorsun diyecek ya. Allah Allah. Bir şey var yani.
0: Hocam bence biz bu konuyu daha fazla derinleştirmeden kapatalım. Dediğim gibi zaten adli ve hukuki bir konu.
1: Bakacağız.
0: İlerleyen günlerde zaten farklı gelişmelerde yaşanırsa dediğim gibi.
1: Tamam mı?
0: Aktarırız. Neyi hocam?
1: Sonuç alırsın, konuşuruz.
0: Yani
1: bakalım.
0: Konuşalım hocam. Ama çok ikna olur muyum sanmıyorum. Her neyse. Uluslar Ligi diyelim. Günün maçlarını o zaman, özet görüntülerini sizlerle paylaşmaya başlayalım. Akşamın ilk maçında tarihi bir skora tanıklık ettik ve İngiltere deplasmanda Hırvatistan'ı 7-0 mağlup etmeyi başardı. Bu gollü maçın önemli anlarını bir kez daha hatırlayalım. Sonrasında Uluslar Ligi'ni konuşmaya başlayacağız.
2: Atmosfer çok güzel. Oyuncular sahaya çıkıyor. Dediğim gibi hava güzel. Atmosfer aynı şekilde. İlk düdükle birlikte İngiltere başladı karşılaşmaya. Alex Scott şimdi pası Bellingham'a. Jude Bellingham, Harry Kane karşı karşıya, top ağlarda gol. Harry Kane atıyor. Henüz 8. dakika. İngiltere Rijeka'da 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Jude Bellingham Harry Kane'i buldu. Çok net gol vuruşu Harry Kane.

0: Küçük bir ilk dokunuş, net bitiriş İngiltere'nin golcüsünden. Bellingham yerdeyken dokundu topa, Elliot Anderson bıraktı. Kuansa şimdi Bukayo Saka'yı topla buluşturdu. Saka, Perisic karşısında, ortası arkaya, Anthony Gordon çevirdi içeri. Ayak koyan Jude Bellingham. Durum 2-0. 21. dakika. İngiltere üstünlüğünü hissettirmeye devam ediyor. Jude Bellingham'la İngilizler farkı 2'ye çıkartıyor. İşte Bukayo Saka böyle girdi ceza alanına. Arka taraftaki Gordon'u topla buluşturdu. Gordon zor da olsa kontrol etti. Bellingham'ı buldu. Durum 2-0 oldu. Lövesol Bellingham'ı topla buluşturdu. Bellingham'dan pas Harry Kane'e. Harry Kane ters tarafta Gerald Kuansa. Saka içeride. Kafa vuruşu ve gol. 3-0 oluyor. Anthony Gordon. Yine atıyor Gordon. İspanya ve Çekya maçlarının ardından Hırvatistan'ı da boş geçmiyor Anthony Gordon. Baskı var. Topu kazandı Kovacic. Mateo Kovacic topu dışarı gönderdi. İnanılmaz bir an. Burada Petar Musa baskı yaptı Elliot Anderson'a. Bu şansı yakaladı Hırvatistan ama Mateo Kovacic topu kaleye gönderemiyor. Jude Bellingham, Anthony Gordon şimdi. Saka ceza alanında Kane'le beraber. Bellingham, Modric karşıladı onu. Jude Bellingham, Bukayo Saka 4-0. 45. dakikada Bukayo Saka atıyor. İngiltere durumu 4-0'a getiriyor. Bellingham Anthony Gordon'ı buldu. Anthony Gordon dokundu. Jude Bellingham Modric'i aldı karşısına. Soluna çekti. Bomboş durumda Bukayo Saka. Hırvatistan savunması darmadağın. Asist Bellingham, gol Saka. Elliot Anderson tekrar aldı topu. Girdi ceza alanına. Anderson çevirdi içeri. Harry Kane attı golü. Durum 5-0. 53. dakika. Anderson ortasında. Harry Kane farkı 5'e çıkartıyor. 3. maçında grupta 4. golü Harry Kane'in. Baskısı var Lövesol'un. Stanišić büyük hata, Harry Kane bıraktı, Bukayo Saka ve gol. 6. gol Bukayo Saka'dan. 68. dakika. Kendisinin ikinci, takımının 6. golünü atıyor Bukayo Saka. Bu karşılaşmada 45'te durumu 4-0'a getiren golü kaydetmişti Saka. 6. golü de attı. İşte Lövesol'dan baskı. Stanišić büyük hata. Saka araya girdi. Harry Kane bıraktı. Bukayo Saka golü böyle atıyor. Hırvatistan için kabus sona ermek üzere. Jude Bellingham. Morgan Rogers aldı topu önüne. Morgan Rogers 7-0. Morgan Rogers. Livakovic üzgün. Morgan Rogers'la İngiltere durumu 7-0'a getirdi. Hırvatistan tarihinin an itibariyle en farklı yenilgisi. Kabus sona ermek üzere dedim ama hayır. Hayır diyor Morgan Rogers. Bir offside şüphesi de olabilir. Offside çizgisi ekranda. Bellingham'ın pasında golü buldu Morgan Rogers. Son düdük geliyor. Uluslar Ligi'nde İngiltere Hırvatistan karşısında 7-0'lık tarihi bir galibiyet elde ediyor.
1: Evet, İngiltere'nin deplasmandaki farklı galibiyetinin önemli anları ve maçın özet görüntüleri bu şekildeydi hocam. Reklam vaktimiz gelmiş, bir özel reklamımız var. Değerli izleyenler, kısa bir ara, ardından son sayfa kaldığı yerden devam edelim.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Ne yapabilir ki şey hoca?
2: İşte üçüncü maçını oynadılar milli arada da.
1: Tamam da yani daha
2: İki maç arasında mı?
1: Yani yap taktik idmanları falan ne kadar olur ki yani? Bu futbolcu bunlar milli takım seviyesinde.
2: Tabii kulüpteki kadar vakit geçirmiyorlar.
1: Ya Hırvatistan milli takımı bu ya. Hepsi de belli bir yerlerde oynuyorlar, tamam mı? Tabii bu 11 kişinin organizasyonu olan bir olay. Futbol, bir maç, takım. Şimdi bunlar öyle hatalar yapıyorlar ki inanılacağı gibi değil yani. Baksana ya, böyle bir golle yenilir mi? Yani şu ilk golde var ya, topu alırken tesadüfen öbür tarafa düştü top, biliyor musun?

0: Yani ilk golde. İlk gol miydi? Sol taraftan. Topu istese öyle bir atamaz mı bir tarafa?
1: Sakan'ın attığı golü diyorsun sen. Galiba bakayım. Ya 5 ya da 6. gol olması lazım.
0: Yok, Enterse'den Gordon aldı ya topu. Bak bak şimdi bak. Bak hop, böyle bir şans olur mu ya?
1: Hocam şans mı?
0: Yok, oraya atamaz yani. Onu. Yok öyle.
1: Kontrol mü yoksa?
0: Yok bu? Öyle kontrol edemez o.
1: Yani o bu, ya bu seviyedeki oyuncular oraya... için yapamaz diyemem ben hani.
0: Ya şu anda onu öyle yapmadı o. O dönüp vurmak ister oraya ama top öyle güzel gitti ki istemeden çok güzel bir hareket yaptı. Ya bir de baksana, hiç adamlar yok, orta saha yok. Orada bir tanesi gol yansı, golden sonra ne yapıyor görüyor musun? Kızıyor. Ya koşsana oraya bak Allah aşkına. Bak orta sahada kaç kişi, bak 1, 2, 3, 4 kişi yok. Görüyor musun?
1: Ya maçı 3-3. Canlı izlerken bu arada zaten İngiltere'nin çok maçı sürklase edeceği ilk dakikadan itibaren belliydi ama 7 farklı bir mağlubiyet. Bu arada burada da Kovacic'in kaçırdığı inanılmaz bir pozisyon var. Evet. Yani belki gol olsa bilmiyorum hani skor ne kadar değişirdi ama bu da belki de Hırvatların böyle direncini daha da kıran kendi adına pozisyonlardan birisi olmuş olabilir. Burada golü bulsa belki biraz daha dirençli olabilirlerdi.
0: Ama hiç savunma anlayışı hiç sıfır ya. Baksana nakısı çalınmıyorlar. Rahat rahat ort geçiyorlar. Baksana adam orada bomboş. 2'ye 2 kalmışlar. Herkes birbirine suç buluyor. Sen falan filan diye.
1: Ya yok, cezası Hırvatistan'da aslında. Problemler var. Yani Bilic'in işi kolay değil. Tabii galibiyeti var bu grupta Hırvatların. 3 puanı var. Çekya'yı mağlup etmişlerdi deplasmanda. Bu nedenle yani grupta sonuncu olacağını düşünmüyorum Hırvatistan'ın. Ama işte Uluslar Ligi'nde hep konuşuyoruz. Ligi, grubu daha doğrusu kaçıncı bitireceğin, hangi averajda bitireceğin, kaç puan toplayacağın, bunların hepsi çok önemli. Hırvatların tabii biraz daha avantajı var ama bu farklı mağlubiyet onların averajını biraz sıkıntıya sokmuş oldu. Şu anda -9 averajı var. Hiç hız kesmeyelim. Gruptaki diğer maça gidelim. İspanya dolu dizgin yoluna devam ediyor. Dünya Kupası şampiyonunun ardından Uluslar Ligi'nde de oynadığı 3. karşılaşmadan yine Luis De La Fuente ve öğrencileri galibiyetle ayrılmayı başardılar. İspanya-Çekya maçının özet görüntülerini izliyoruz.
2: Oviedo'da Carlos Tartiere Stadyumunda İspanya-Çekya mücadelesi birazdan başlayacak değerli izleyiciler. 2010 Dünya Kupası'nın en önemli isimlerinden biriydi Juan Mata. Santi Cazorla ile birlikte işte kupayı, 2026 Dünya Kupası'nı Rodri'ye verdiler. Bu kuşağın kaptanına Vasilis Fotias. İlk düdüğü çaldı ve mücadeleye Çek oyuncular başladı değerli izleyiciler. Alex Baena. İngiltere karşısında oyuna girdikten sonra Oyarzabal'la birlikte gidişatı değiştiren oyuncuydu Alex Baena. Bir gol attı, bir de asist yaptı. Hani Olmo. Şut, mükemmel gol. Lamine Yamal yine çok fazla beklemedi. 6. dakikada İspanya'yı öne geçiriyor. Bu adamın acelesi var. İngiltere ve Hırvatistan maçlarında olduğu gibi yine ilk dakikalarda ağlar havalandırdı. Üst üste 3 maçta da gol attı. Süper yıldız Lamine Yamal. İspanya'nın, Barcelona'nın altın çocuğu. 4. golü Uluslar Ligi'nde. Mükemmel bir gol attı Lamine Yamal. Uzak köşeye harikulade bıraktı. Nefis bir ayak içi. İspanya 1, Çekya 0. İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğü var Çekya karşısında Uluslar Ligi'nde. İşte Lamine Yamal işi biraz şova da dökmeye başladı. Fran Garcia. Şimdi Rodri. Rodri hemen döndü yüzünü Çekya kalesine. Yükleniyor İspanya. Pedri içeride. Rodri önünde buldu 2-0. Rodri atağı başlattı. Kendi bitirdi. Fark 2'ye çıktı. İspanya 2, Çekya 0. Adeta bir hazırlık maçı oynuyor gibi İspanya. Bir antrenman maçı yapıyorlar gibi değerli izleyiciler. Öylesine rahatlar.

0: Vasilis Fotias ikinci yarıyı başlatıyor. İspanya başladı ikinci yarıya değerli izleyiciler. Nadiri kontrol etti topu. Vlojek şimdi sol taraftan Slama geldi. Attı ona doğru. Gol pozisyonu Slama! Slama! Tarkı bile indirdi Çekya. Güzel geldiler. Çok iyi bir indirdi. Sol bek Slama. Harika bir pas verdi Vlojek. Tam kıvamında bir top attı Slama'ya. O da köşeye nefis vurdu. Çekya sol bekiyle farkı 1'e indirdi İspanya karşısında. Sadilek kullanacak serbest vuruşu. Orta geldi, ceza sahası, kafa, kaleci David Raya ve gol! Çok ilginç! Bu arada hakemin düdüğü var. Krejci sarı kart gördü. Ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı. İtirazlar var. Öncesinde Lenormand'ın yerde kaldığı pozisyon için faul düdüğü geldi. Victor Muñoz dokundu. Roberto Fernandez hareketlenmeye çalışıyor. İkinci sarı kart ve kırmızı kart Krejci'ye. Birkaç dakika önce şiddetli itirazdan sarı kartı görmüştü Çekya'nın kaptanı. Şimdi de Roberto Fernandez'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı ve kırmızı kartı gördü Çekya. 10 kişi kaldı sahada. Evet. Sarı kartı gerektiren bir müdahale, faul Krejci'den. Şimdi Çekya hücumu. Linger aldı. Sadilek. Fermi Lopez. Roberto Fernandez kovalıyor. Attı, geçti, yerde kaldı Fernandez. Devam ediyor oyun şimdi. Victor Muñoz girdi içeri. Victor Muñoz keskiden döndü. Merino. Mikel Merino. Yetişti, topu ağlara yolladı. İşte Fernandez. Sert bir müdahale. Sarı kart çıktı. İşte Victor Muñoz, Kinski, Merino ve top ağlarda. İspanya 3-1'i buldu Çekya karşısında. Evet, işte maç bitmeden De La Fuente ve Santi Denia birbirlerine böyle sarıldılar. İki yakın dost. Kazanan İspanya değerli izleyiciler. İspanya 3, Çekya 1 maçın sonucu.
1: Evet, İspanya kazanmaya devam ediyor. Gruptaki puan durumuna bakacağız şimdi. Bu grup tabii biraz daha aslında tablonun net olduğu gruplardan birisi. İspanya zaten 3'te 3 ile yoluna devam ediyor. İkinci sırada İngiltere var. Onlar puanını 6 yaptı bugünkü galibiyetle. Hırvatistan 3 puanda kaldı. Çekya ise yoluna puansız devam ediyor. Çekya'yı aslında ilerleyen dakikalarda milli futbol takımımızdan bahsederken daha detaylı konuşacağız. Çünkü olası bir grubu sonuncu tamamlamamız halinde Çekya bizim en iyi 2/4'den biri olabilme noktasında yeni statüyle birlikte muhtemel rakiplerimizden birisi. Aslında bugün belki de Çekya'nın daha farklı bir mağlubiyet almasını bekliyorduk ve diliyorduk. Öyle olmadı. Üstüne bir de gol atmış oldular. Bizim açımızdan kötü oldu tabii ki bu. İngiltere 9 puan, 6 puan özür diliyorum. İspanya 9 puan, Hırvatistan 3 puan ve Çekya ise bu grupta 0 puanı buluyor. 3. hafta sonunda Lig A grup 3'te oluşan puan tablosu bu şekilde. Hocam devam edelim mi? Hız kesmeyelim. Çok da fazla vaktimiz yok.
2: Bir özet. Bir gol attılar. Kendi adam faul yaptı biliyor
1: 2-1
2: musun?
1: 2-1 iken evet. Çekya'nın attığı gol.
2: 2-2 oldu ya. Topta. Hiç kaleci bir hata yaptı. Ya adam git sen oraya sarıl güreşçi gibi.
1: Kendi takımını aslında golden etmiş
2: oldu. Ya.
1: Doğru.
2: Hayretli ama
1: devamında da takım kaptanı itirazdan sarı kart gördü. Sonra ikinci sarı karttan kırmızı vesaire. Biraz Çekya için devamı o pozisyondan sonra şanssız oldu.
2: İspanyolları tuttuk bugün.
1: Evet, daha farklı kazanmasını istiyorduk. Evet. İngiltere gibi aslında farklı bir galibiyet görsek daha iyi olurdu ama birazdan daha detaylı zaten statüden bahsedeceğiz.

0: Edeceğim. Çok fazla vaktimiz yok. Vaktimizi de verimli kullanmak adına Lig B Grup 1'e gidelim. Değerli izleyenler, Kuzey Makedonya deplasmanındaydı İskoçya bu akşam Lig B'de ve bu deplasmandan 2-0'lık sonuçla İskoçlar 3 puan almayı başardı.
1: Kuzey Makedonya ile İskoçya az sonra Skopje'ye karşı karşıya gelecek. Maçta ilk düdük sesi geldi. Kuzey Makedonya, İskoçya maçı başlıyor. Keyifli seyirler diliyorum. Ceza sahasında tehlike, gol şansı olabilir ama savunma dokundu. Gelişine bir vuruş, kaleci çıkardı Dimitrievski. Andy Robertson ve Stole Dimitrievski. Bekletmeden gelişine çok sert vurdu Robertson. Bu topu güçlükle de olsa dışarı çeliyor Dimitrievski. Vuruş geldi, top ağlara gidiyor, gol. İskoçya golü buluyor. Kieran Bowie. Makedonya'da, Skopje'de İskoçya perdeyi erken açıyor. McKean. Gilmore pası verdi. Çok düzgün bir vuruş. Kieran Bowie'den. Ve sahaya giren bir minik dost. Yerde kaldı Gennenduk ve karar penaltı. Gennenduk ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da etkili. İskoçya'nın kazandığı top ceza sahasına girdi. Gennenduk yerde kaldı. Karar penaltı. Pozisyonu izleyecek François Letexier. Monitörden uzaklaştı. Pozisyonu izledi François Letexier. Ve penaltı iptal ediyor. 9. korneri bu İskoçya'nın. McKean geldi orta. Kafa vuruşu direkten döndü Bowie. Bir vuruş daha, karambol var. Makedonyalılar uzaklaştırdı o esnada. Düdüğünü çaldı Lötexi'ye. Faulü belirledi. Bu kafa direkten döndü. Bowie vurdu. Miyoski devamında karambol. Bu pozisyondan sonuç alamadı İskoçya. Bir penaltı incelemesi var değerli futbol severler. İzleyecek François Letexier. Bir kez daha monitörün başına gidiyor. Bir aylık uzun sürdü. Lötexier'in monitör başındaki mesaisi, tabii pozisyonun öncesi de var. Bakalım karar ne olacak? Karar penaltı. Dimitrievski kalesinde işaret geldi. John McKean, McKean ve gol! John McKean 2-0. İskoçya, Kuzey Makedonya deplasmanında 2-0 yakalıyor. Dimitrievski bu kez çaresiz kaldı. Top ve kaleci ayrı noktalarda. İskoçya'nın ikinci golü penaltıdan John McKean'e geliyor. Robertson'dan pas hatası. Faul kararı geldi ve kart da çıkacak. Kırmızı kart. Kırmızı kart Scott McKenna'ya. 10 kişi kalıyor İskoçya. Şut şansı. Kaleye doğru giden top. Out. François Letexier'den son düdük sesi geliyor. İskoçya deplasmanda Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup ediyor. 3 puan İskoçya'nın, 2 teknik adam Sedlowski ve Pokonyoli görüntüde.
0: Özet görüntülerle devam ediyoruz. Lig B grup 1'de İsviçre ise sahasında Slovenya'yı geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti.
2: Maçın hakemi Ivan Kružljak ilk düdüğünü çalıyor. İsviçre Slovenya mücadelesi başlıyor. Matko önünde bir alan vardı, Matko'nun değerlendiremedi. Akanji karşıladı onu şimdi. Matko yerden gönderdi. Bir vuruş ve gol! Bir potlik! Golcü atıyor. Slovenya 1-0 öne geçiyor maçın hemen başında. Çok hızlı başladı maç. Slovenya golü buldu. Matko, bir offside beklentisi vardı Akanji'nin burada. Matko çevirdiği yerden Vipotnik dönüşe çok net bir gol vuruşu. Tam köşeye döner dönmez Vipotnik. Varda Van Boykel var. Van Boykel incelemesini sürdürüyor. Çizgiyi çekecekler. Evet, gol geçerli. Golle başlıyoruz maça. Abişer topun gerisinde. Abişer yaptı ortayı. Akanji vurdu. Ceza sahası, Freuler çevirdi. Karambol ve gol. Oblak'tan büyük hata. Oblak gibi bir kaleciden beklenmedik bir hata. Jan Oblak, Slovenya kaptanı, inanılmaz bir hata yapıyor. Kimilerine göre dünyanın en iyi 3 kalecisinden birisi Oblak. Ama burada yaptığı hata inanılmaz. Manzam bir yerde bir sarı kart daha çıkacak. Durkusic çok sinirlendi, İsviçreli oyuncular. Bakalım pozisyona. Oo, yani turuncu dediğimiz kartlardan ama ayağı tamamen yere koymuş. Freuler, Zeki Amduni, Amduni geçti, Amduni ceza sahası, gol pozisyonu ve gol. Dan Endoy, Endoy İsviçre'yi öne geçiriyor. İşte Zeki Amduni savunma arkasına sarktı, çekti. Seken top Endoy'un önünde kaldı. Endoy Oblak'ı böyle mağlup ediyor. 2-1. Karničnik sol kanada, iyi pas şimdi Karničnik'ten. Slovenya çoğaldı. Bir potnik denedi şansını. Yerden seken top, kaleci Kobel de kontrpiyede kaldı. Evet, burada şturma çarpmış. İşaret geldi. Abişer çevirdi içeriye. Şimdi bir şut, Oblak inanılmaz çıkardı. Elvedi. Korner. Jan Oblak. Mükemmel çıkardı Oblak. Yaşari Manzambi. Geçemedi Yaşari. Freuler. Topuk pası Amduni. Manzambi. İkinci pozisyon dışarıya. Jan Oblak kurtarışı yaptı. Zor pozisyonda vurdu. Endoy dışarıya gidiyor bu top. Top yine İsviçre'de. Abişer. Manzambi. Manzambi. Manzambi. Manzambi. İkidir. Oblak'ı zorluyor Manzambi. Oblak üçüncü gole izin vermiyor burada. Cibril Sov. Sov yaptı ortayı. Ceza sahası içinde bir penaltı beklentisi. İsviçreli oyuncular da bekleyin dedi maçın hakemi. Elvedi. Hayır dedi. Yanza gönderdi ceza sahasına. Ters bir vuruş. Ceza sahası. Gol pozisyonu Kobel. Çok büyük tehlike İsviçre.

0: tanesinde Begiç. Sov'da kaldı top. Şimdi Boteli. Boteli ceza sahasında. Boteli maçın hakemi hayır diyor. Biol ve Boteli arasındaki ikili mücadele. Ve son düdük geliyor. İsviçre 2, Slovenya 1. Maçın sonucu puanını 9'a çıkartıyor. 3'te 3 yapıyor Murat Yakın'ın öğrencileri. Uluslar Beyligi 1. grupta.
1: Evet, gruptaki puan tablosuna da hep birlikte bir göz atalım. İsviçre yine bu grupta 3 maçta 3 yaparak, 3 maçta 3 galibiyet alarak 9 puan yapmayı başardı. Slovenya ve İskoçya 4'er puanı var. Makedonya, Kuzey Makedonya şu anda puansız ve -7 averajla Lig B grup 1'de puan tablosu bu şekilde. İsviçre'nin ciddi anlamda domine ettiği bir ilk 3 hafta gördük. Lig B'de grup 1'de yavaş yavaş son bölüme giriyoruz. Biraz Uluslar Ligi'nde yeni formatı hocam anlatmak istiyorum. Neden? Çünkü biz kötü başladık, kötü performans gösteriyoruz ama kalan maçlarımız önemli. Neden önemli? Bunu belki ifade etmekte fayda olabilir. Şimdi değişen formatla birlikte Uluslar A Ligi'nde gruplarını ilk iki basamakta bitiren takımlar çeyrek finale yükseliyor. En iyi 2-3. A Ligi'nde kalmaya devam edecek. En kötü 2-3. ve en iyi 2-4. B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan 4 takımla playoff oynayacaklar. En kötü 2-4. direkt olarak B Ligi'ne düşüyor. B Ligi'nin ise 4 grup lideri direkt olarak A Ligi'ne yükselecekler. 2028-2029 Uluslar A Ligi'nde ise 18 takım mücadele edecek. Yeni döneminde takım sayısı da 16'dan 18'e çıkacak. Lig A'dan bahsediyorum elbette. Peki gruplarında, yani A Ligi'ndeki 4 grupta son basamakta bulunan takımların performansına bir de bakalım. Çünkü orada en iyi 2 grup 4.sünden biri olabilmek çok kıymetli. Bizim işimiz şu an için zor gözüküyor ama imkansız değil. Her gol, her puan çok kıymetli diyoruz. Hocam Galler'in bir galibiyeti var. Onlar zaten çok ciddi bir avantaja sahipler bu anlamda. Sırbistan, Çekya, Türkiye şu anda Lig A'daki puansız 3 takım. -4 averajı var Sırbistan'ın. Çekya -5, Türkiye ise -7 averajda şu an bu anlamda son basamakta. Bizim averajımızı düzeltmemiz ve mutlaka puan, hatta galibiyet almamız gerekiyor. Son 30 saniye çok kısa bir yorum alayım senden.
2: Şimdi noktalayacağız. Bizim yapacağımız ne var biliyor musun? Orta sahayı çok güçlü tutacağız. Ben isim de vereyim. Ben olsam İsmail, Salih, Melih.
1: Şimdi üçüyle oynarsın.
2: Üçüyle oynarım. Birer puan, en kötü birer puan alırım. Hatta içeride belki bir takımı da yenebiliriz yani İtalya'yı da. Yani İnşallah. En kötüsünü söylüyorum bak.
1: Üç ama, maçımız daha var.
2: Ya belki bizde, ama, ya bizde şöyle bir şey var. Biz nasıl gol atacağız? Pozisyona giremiyoruz. Ya ofansif adamları koyuyorsun orta sahaya. Şimdi bir çocuk koydu. Genç. O çok iyi Bartu. Bir futbolcu Bartu. Süper. Ama 6 numara oynuyor. 6 numara. 40 seneki 6 numara var ya evvelki.
1: Evet.
2: Öyle oynuyor. Öyle şey olur mu ya? Cebinde bir iki tane gol atıyor. Peki bizde hocam. Orta sahamız yok.
1: Başarılar dileyelim. Zaten daha konuşacağız. Pazartesi akşamı İtalya-Türkiye mücadelesi. Millilere kalan 3 maçta şimdiden başarılar diliyoruz. Biz son sayfayı noktalıyoruz. Hocam teşekkür ediyorum değerli teşekkür yorumların ederim. İçin. Son sayfanın sonuna geldik değerli izleyenler. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. İyi geceler.
3: Yeterek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Sporun Radyosu.

Josko Gvardiol. Ona yapılan hareket sonrası karar faul. Smolcic. Mišić. Marko Pašalić geriye döndü. Šutalo. Kondračić tekrar aldı topu. Šutalo. Smolcic. Josip Mišić. Kondračić yerden oynamak istedi. Araya girdi Lamin Yamal. Yamal. Perišić onun peşindeydi. Sonrasında kazandı topu Hırvatistan. Dion Belio. Yerde kalan bir oyuncu var. Konuk ekipte faul kararı geliyor. Petar Sučić yerde kalan isim. Çok önemli bir problemi yok. Serdar gözü büyük oyuncuları uyarıyor. Özsen'in hamlesi ekrandaydı. Kondračić. Top dışarıda. Gvardiol'un bu topu kontrol etmesi çok kolay değil. İki teknik adam De La Fuente ve Bilic aynı karede görüntüdeydi. Fermin, Pubi, Fermin, tekrar Pubi. Geçti rakibini, topu oyun alanında tuttu, pası isabetli değil. Dion Belio. Bir anlaşmazlık. Marko Pašalić'in pasına orada kimse hareketlenmedi. Bir top kaybı oldu Hırvatistan için. Hösen. Hösen'den uzun pas. Lamin Yamal'a doğru. Josko Gvardiol topu taça bıraktı. Fabian Ruiz. Hösen. Tekrar aldı topu Ruiz. Hösen, Kukure'ye çizgide. Oyun kurulumuna da ciddi anlamda dahil oluyor. Hösen ve top genelde sağ tarafa geldiğinde Kubarsi kanat oyuncularının da içeri geldiğini görüyoruz. Fabian Ruiz yerden oynadı. Top kaleci Livakovic de bayana hareketliydi. Pedri ve Ferran Torres görüntüde yedekler arasında yer alıyorlar. Kulübede tabii ki İspanya'da bir aile zengin. Baena. Ruiz. Yamal merkeze geldi top almak için. Pası isabetli değil. Smolcic oradaydı. Mišić. Sučić. Müdahale Yamal'dan. Hösen topuk pası. Lamin Yamal. Unai Simon. Sık sık görüntüye geliyor Slaven Bilic. Takım adına şüphesiz ki sıkıntılı bir maç başlangıcı oldu. İspanya'nın tehditkar tutumu her zamanki gibi devam ediyor. Kubarsi. Hösen. Baena. Bayrak havada offside.

burada Bayern offside pozisyonunda. Elio'nun pası Mišić'e. Gvardiol. Perišić. Kubi karşıladı onu. Ivan Perišić. Perišić yaptı ortayı arka tarafa doğru. Pašalić orada. Unai Simon. (Gülüyor) 17. dakikadayız. İspanya'nın Hırvatistan karşısında 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Dyson. Fermin. Pası hatalı. Sonrasında baskıya gitti. Kazandı topu. Alex Baena. Fabian Ruiz. Yerden oynadı. Zubimendi'ye. Kukureya. Dyson. Kubarsi. Kalecisine döndü. Perišić'in orada baskısı vardı. Dyson. Kararı var. Bir de kart çıktı. Marin Pongracic Kubarsi'ye yaptığı müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırılıyor. Oyarzabal'ın da kendi alanına doğru bağlantı olmak için geldiğini görüyoruz. Pongracic de onu takipte biraz açıldı. Sonrasında çareyi faul yapmakta buldu Kubarsi'ye. Dyson. Kukureya. Kubarsi'nin pası Öysün'e. Rakip alana geçti İspanya. Ters tarafa uzun top. Lamin Yamal'a. Yamal yaptı ortayı ceza alanına. Oyarzabal dokunamıyor. Top Livakovic'te. Pongracic. Yine kazandı topu İspanya. Lamin Yamal bıraktı. Oyarzabal. Onun pası iyi top yaptı İspanya. Vuruş geldi. Mišić'ten sekti top. Zubimendi zorlamıştı ceza alanını. Baena. Tekrar Zubimendi. Fabian Ruiz. Baena. Ruiz. Kalabalığın arasına girdi. Seken top Baena'da. Baena'dan pas Fermin'e. O bıraktı. Lamin Yamal şimdi. Yamal yerden pası Oyarzabal'a gelmeden müdahale var. Alex Baena bu bölümde her yerde aldı topu. Fermin, Yamal. Yamal geçemedi rakibini. Van Perišić karşısında sağlam durdu ama şimdi Kubarsi. Top dışarıda. Savunmadan geldi. Kaleyi düşündü Pau Kubarsi. Çerçeveyi tutturamadı. Çok sert bir vuruş izledik.

4 gol girişimi var İspanya'nın. Hırvatistan henüz zorlayamadı ev sahibi takımı. Kubarsi vurdu kafayı. Subimendi karşılayan Mišić. Pašalić'ten sekti top. Geriye döndü Marko Pašalić. Pongracic pası kalecisine. Livaković. Mišić. Sučić topla hareketli. Marko Pašalić Kukure'ye karşısında. Pašalić'ten pas. Öysen. Kukure'ye. Baena. Geriye döndü Zubimendi. Öysen.

iki ayağını da çok iyi kullanıyor. Uzun pasları her iki ayağıyla da çok iyi yapabiliyor. Termin, ayak koyan orada Josko Gvardiol. Ivan Smolcic döndü Şutalo'ya. Mišić. Yamal onu rahatsız ediyordu. Şutalo. Smolcic. Kovacic, Mišić'i topla buluşturdu. Tekrar aldı. Mateo Kovacic. Çizgide Gvardiol. Perišić'le paslaştılar. Geriye döndü Gvardiol. Sučić güzel döndü. Marko Pašalić. Kukureya peşinde. Bayağı rahatsız etti onu Kukureya. Pašalić topu merkeze kadar taşıdı. Pongracic'e bıraktı. Mišić. Şutalo. Smolcic. Karar faul. Koma forması giyen, Koma'da oynayan Ivan Smolcic. Çorum'da futbol hayatını sürdüren Hrvoje Smolcic'in ikizi. İtalya'da futbol hayatına devam ediyor. Ivan Smolcic, Şutalo, Gvardiol, Pongracic arka arkaya görüntüye geldiler. Bir arada ekrandaydılar. Duran top tehdidi var Hırvatistan'ın. Fiziksel olarak İspanya'ya oranla çok daha sayısız bir takım. Şu anda da çok bariz bunu gözlemlemek mümkündü. Bir duran top fırsatı var. Unai Simon barajı ayarladı. Lamine Yamal'la diyaloğu vardı. Ivan Perišić topun başında. Uzun Hırvat takımı için bunlar iyi şanslar. Perišić. Yaptı ortaya Perišić. Kafa vuruşu. Bu arada hakem oyunu durduruyor. Orada bir faul kararı var. Pongracic görüntüde. Fırsatı pek iyi kullanamadı Hırvatistan. Kukureya'nın yerde kaldığı an ekrandaydı. Josip Mišić de mücadele halindeydi. Mark Kukureya. Unai Simon. Dino Hölsen. Kukureya. Tekrar Hölsen. Baskı var üstünde. Hölsen. Top oyunda. Baena kontrol edemiyor. Ön alanda baskıyla aldı topu Hırvatistan. Birkaç dakikadır biraz daha çıkmak istiyor konuk ekip ön tarafa. Şutalo. Maçın başında gelen golü ve kalelerinde gördükleri pozisyonu atlatma emareleri veriyorlar. Unai Simon. Tabii işlerinin de çok kolay olmadığını vurgulamak lazım. Yamal'a yapılan hareket faul. Josko Gvardiol'un peşindeydi. İkilinin mücadelesi ekrana böyle yansıyor. İki eliyle tutuyor Lamine Yamal'ı. Gvardiol. Termin. Bası Yamal'a. İspanya etkili geldi yine. Lamine Yamal içeri çevirmek istedi. Gvardiol. Yamal oldu tekrar rakibini karşısına. Lamine Yamal Gvardiol bırakmadı. Dion Belio. Kubarsi'ye destek geldi. Mark Kubi'den kazandı topu İspanya. Yamal. Zubimendi. Tekrar Lamine Yamal. Alex Baena. Fabian Ruiz. Solda Kukureya boştu. Pasona. Kukureya. Ruiz.

Kukureya hareketli. Kukureya ceza alanında, Livakovic. Top boşta kaldı bir an için. Bu arada yardımcının yine bayrağı var. Offside. Alex Baeno ekranda. İşte pozisyon. Kukureya hareketlenmişti. Onu topla buluşturdu Baeno. Pozisyon bitiminde bayrak kalktı. Kıvan Smolcic işte burada çok iyi kapattı Kukureya'yı. Onun da hakkını verelim.

alan kararı var. Kubarsi geliyor mücadelesinin ardından, hakem oyunu durdurdu. Smolcic %64'e %36 ile İspanya topla daha çok oynayan taraf. Ongracic yerden oynadı. Belio. Perisic çizgide. Kubi karşısında. Ivan Perisic. Mateo Kovacic şimdi. Kovacic aldı topu. Perisic yaptı ortayı. Belio kafayı vurdu. Topu ağlara gönderdi. Hırvatistan eşitliği yakaladı. Dion Belio. Fiziksel avantajı var. Özellikle Kubarsi'ye karşı. Burada fırsatı iyi yakaladı. Bulduğu büyük şansı da çok net değerlendirdi. Dion Belio. Sevilla'da maçta eşitlik var şimdi. Gol yeniden görüntüde. Ivan Perisic'in ortası. Dion Belio'nun kafası. Durum 1-1. Kubarsi'ye açtı top. Hölsen yetişmek istedi ama Belio kafayı çoktan vurmuştu. Unai Simon'un bakışları arasında top Bilal'le buluştu. Slaven Bilic'in gol sevinci ekranda.

Oyun yeniden başladı. Ramon Sanchez Pizjuan'da. Zubimendi. Kubarsi. Lamine Yamal. Döndü Kubarsi'ye. Zubimendi. Kubarsi. Baskıyla adım adım itti İspanya milli takımını geriye Hırvatistan. Ama öne çıkmak da onlara karşı sıkıntı yaşayabilmek anlamını taşıyor. O dengeyi çok iyi kurmaları, çok iyi sağlamaları lazım. Maçın ilerleyen bölümlerinde ayakta kalabilmek için. Yamal savunmadan sekti top. Korner kullanacak İspanya. Yamal hemen kullandı köşe vuruşunu. Fermin bıraktı Yamal'a. Lamine Yamal ortası. Kafa ve gol! Hemen cevap geliyor İspanya'dan. Mark Bobby. Hırvatistan'ın gol sevinci çok ama çok kısa sürüyor. Lamine Yamal ve Mark Bobby gol sonrası kucaklaştılar. İspanyolların keyfi kaldığı yerden devam ediyor. Divakovic üzgün. İspanyol taraftarlar mutlu. Korneri paslaşarak kullandı ev sahibi ekip. Fermin bıraktı. Lamine Yamal yaptı ortayı. Bomboş pozisyonda. Mark Bobby durum 2-1. İlk gol

yapmıştı Lamine Yamal. İkincinin asistini işte böyle yapıyor. Hiç strese girmedi İspanya. Bellio'nun 28. dakikadaki golüne 31. dakikada Pubi'ye yanıt verdiler. Çıkmak istiyor Hırvatistan. Ivan Smolcic. Marko Pašalić. Kukureya onu karşıladı. Pašalić çekti sağına. Yaptı ortayı. Arka tarafa doğru. Bellio indirdi Kovacic'e. Termin'le mücadele halindeydi. Kovacic ayakta kaldı. İspanyollar biraz fiziksel teması arttırmaya başladılar. Ki Hırvatlardan da benzer temasları zaman zaman görebiliyoruz. Petar Sučić biraz kızdı Alex Baena'ya, haksız da değil. Oyarzabal orada. Sučić'i böyle itti Alex Baena.

Yine bir duran top fırsatı var Hırvatistan için. Perišić baktı ceza alanına doğru. Perišić yaptı ortayı, karşıladı savunma. Smolcic, Gvardiol. Baena karşılamıştı onu, geriye döndü Gvardiol. Taç atışıyla oyun sürecek. Tribünlerde de Meksika dalgalanması var bu bölümde. Gvardiol kullandı taçı. Şutalo. Smolcic. Baskı Oyarzabal'dan. Mateo Kovacic. Termin ayak koydu, aldı topu. Termin. Frene bastı. Şöyle bir baktı arkadaşlarına. Hemen yanındaki Zubimendi ile oynadı. Ondan Fabian Ruiz'e. Martin Zubimendi. Huysen. Zubimendi. Pau Kubarsi. Pası Fermin'e. Fermin ceza alanında ayakta kaldı. Vurdu top dışarıda. Bir temas aldı Fermin dönerken. İşte pozisyon. Sol ayağıyla vurdu. Top az farkla out'a gitti. İspanya tribünlerinin takımlarına büyük desteği var bu bölümde. Yamal. Müdahale yeterli değil. Termin. Termin. Termin Livakovic ikinci pozisyon ve gol. Ancak bayrak havada. Mikel Oyarzabal kenara baktı. Aslında sevinmedi bile. Termin biraz hareketli. Son dakikalarda işte pozisyon. Termin'in vuruşunda Oyarzabal önde. Livakovic topu sektirdi. Sonrasında Oyarzabal topu filelere gönderdi ama offside. Bu da De La Fuente'nin yarıda kalan sevinci. Smolcic. Kovacic merkezde boşluğu buldu. Taşıdı topu, oynadı ters tarafa. Ivan Perišić baktı içeri. Yaptı ortayı. Belio indirdi. Orada Fabian Ruiz var. Smolcic. Sučić.

Suç için nefis pas. Susic orada. Unai Simon yerde. Hakem o noktaya geliyor. Sarı kart çıkıyor. Petar Suçic'e. Özür diliyor Suçic Unai Simon'dan. Gerçekten talihsiz bir an. İşte Suçic. Böyle dokundu topa. Sonrasında Unai Simon'a darbesi. Çok kısa süreli bir problem yaşadı tecrübeli kaleci. Unai Simon. Baskı var İspanya'dan. Özsen rakibini rahatsız etti. Hakem oyunu durdurdu. Faul. Petar Suçic fiziksel mücadelelerde fazlasıyla ortalıkta görünüyor şu ana kadar. Serbest vuruşu kullandı Hırvatistan. Pas savunmanın arkasına doğru. Kubarsi vurdu kafayı. Kukureya. Mišić oynadı Kovačić'le. Şimdi aldı topu Perišić. Kubi karşıladı onu. Perišić yaptı ortayı arka tarafa doğru. Suçic çevirdi içeri. Seken top kaleci Unai Simon'da. Marko Pašalić de ceza alanı içinde konumlanmıştı. Ondan sekti top Simon'da kaldı. Kubarsi Özsen'le oynadı. Tekrar aldı topu. Fabian Ruiz. Özsen. Kubarsi. Zubimendi. Kubi. Fermin. Yamal. Fermin'le oynadı Zubimendi. Oyarzabal. Fabian Ruiz. Oyarzabal hareketli. Onun kafa vuruşu. Marko Pašalić'e baskı var. Taç atışıyla oyun sürecek. Top İspanya'nın. Özsen. Kubarsi. İspanya yerleşti yine Hırvatistan alanına. Kubi bıraktı. Lamine Yamal'a. Fermin. Fermin. Fermin'den pas. Zubimendi hareketliydi. Ona gelmedi top. Kubarsi. Yamal. Yamal. Kovačić de desteğe geldi Guardiola. Lamine Yamal. Kubarsi Özsen'le oynadı. Ruiz. Yamal tekrar aldı topu. Lamine Yamal. Yamal pasını verdi. Fermin. Fermin. Top yine önünde. Oyarzabal ceza alanı çıkaran bol. Fermin kalabalıktan çıkamadı. Pongracic. Şutalo. Smolčić kendisini gösterdi. Aldı topu yerden oynadı. Pašalić Kukureya mücadelesi sonrası top İspanya'da. Zubimendi. Baena.

Fabian Ruiz, Lamine Yamal istedi topu. Yamal, Yamal'ın topuna müdahale. Hırvatistan çıkmak istiyor. Bellio'dan koşu. Dion Bellio, offside bekledi İspanya. Atak devam ediyor. Bellio sakladı topu. Sučić, Smolčić'e döndü. Šutalo. Kovačić. Kendini gösterdi Pongracic. Perišić. Guardiola ceza alanına doğru geldi. Perišić Oyarza balonu karşıladı. Perišić yaptı ortayı. Özünden sekti top. Kukureya'dan koşu. Uzaklaştırdı Kukureya. Pašalić'in baskısına rağmen. Josip Mišić. 43. dakikadayız. Hırvatistan bu bölümde rakip yer alanda kalabalık. Mateo Kovačić Oyarzabal'dan kurtuldu. Pasını verdi. Perišić. Kovačić. Tekrar Ivan Perišić. Yamal karşısında Perišić'ten orta Unai Simon. Olsun. Fabian Ruiz. Kubarsi. Olsun. Olsun'dan pas savunma arkasına. Fabian Ruiz baktı içeri, çevirdi. Termin vurdu. Savunmadan müdahale var. Baskısı Fermin'in, Kovačić'ten seken top. Guardiol pas arası yaptı Baena. Bıraktı Yamal'a. Lamine Yamal yerden oynadı. Oyarzabal'la anlaşamadılar. Yine sahada güreşi andıran mücadeleler.

Zubimendi. Ruiz. Huijsen. Kubarsi. Yerden oynadı. Pası Fermin'e. Fermin ceza alanında. Fermin vurdu, top direkten döndü. Fermin'le gole çok yaklaştı İspanya. Fabian Ruiz, atak devam ediyor. Kubarsi. 45. dakikadayız. Huijsen. Ruiz. Hareketlendi Fabian Ruiz. Baena bırakmıştı topu. Oyun kale vuruşuyla devam edecek. İşte az önceki pozisyon. Termin'in vuruşu uzak köşeye doğru. Top direkten geri geldi. Luis de la Fuente'nin pozisyona tepkisi ekrana böyle yansıyor. İlk yarının sonuna en az bir dakika ilave edildi. Termin. İspanya için devrenin sonunda bir fırsat daha olabilir. Lamine Yamal. Yamal sert bir top gönderdi. Livakovic. İlk yarıda son düdük geliyor. İspanya Hırvatistan karşısında soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle gidiyor. İkinci dakika Lamine Yamal 1-0.

0: 28'de Beylio 1-1, 31'de Mark Pubich 2-1. İlk yarının sonucu. Az sonra yeniden birlikte olacağız. Bir yere ayrılmayın.
1: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

İkinci devreye Hırvatistan başladı. Tıpkı ilk yarıda olduğu gibi keyifli bir ikinci yarı diliyorum bütün futbol severlere. Vuškovic, Gvardiol, Yamal'dan kurtuldu. Nišić'le oynadı. Smolčić, Sučić, Šutalo, Nišić, Vuškovic, Mateo Kovačić, Fermin orada onu rahatsız etmek istedi. Topla çekti Šutalo. Ivan Smolčić yaptı ortayı Beljo'ya doğru. Hölsün vurdu kafayı. Šutalo. Vuškovic.

Loosen. Güzel hareket. Pas yamalı. Kubi ile paslaştı. Yamal tekrar merkeze Zubimendi'ye. Fabian Ruiz. Baena. Müdahale var. Korner kullanacak İspanya. Pasa

olarak kullandı. Korneri ev sahibi ekip. Fermin. Fermin ortası. Karşıladı savunma. Ivan Perisic'le. Kukureya. Unai Simon. Zubimendi. Baskı altındaydı. Güzel döndü. Oynadı Baena'yla. Fabian Ruiz. Kukureya. Baena. Ruiz. Özsen. Yamal. Aldı topu Pubi. Kukureya. Baena. İki oyuncu arasında top kaybı yapıyor. Smolcic. Araya girdi Fabian Ruiz ama Baena'nın hareketi için karar faul. Bir de sarı kart Alex Baena'ya. Serbest vuruşun tekrar kullanılmasını istedi Serdar Gözübüyük. Şutalo Vuşkoviç'le oynadı. Termin'den baskı. Mišić. Kovačić geriye döndü. Şutalo. Divaković. Vuşkoviç. Uzun gönderdi. Vuşkoviç çok iyi pas. Hırvatistan için bir fırsat olabilir. Sağ kanadı kullanıyor konuk takım. Şut pozisyonu. Top dışarıda. Marko Pašalić görüntüde. Kukureya'nın orada hamlesi var. Korner için yine savunmadan kalabalık geliyor Hırvatistan. Guardiol ekranda. Brighton'ın genç stoperi Vuşkoviç de görüntüde. İtme kalkma çok oldu bu maçta. Çok yakından yine canlı canlı tanıklık etti Kukureya ve Mišić arasındaki diyaloğa. Daha doğrusu Kukureya'nın hareketine. Korneri kullanıyor Hırvatistan. 51. dakika. Orta geldi Unai Simon. Bir kontra atak şansı. Fermin. Fermin'den pas Yamal'a doğru. Kesti topu Mateo Kovačić. Smolcic kalecisine döndü. Dominik Divaković. Uzun gönderdi Divaković. Kukureya rahatsız etti rakibini. Hemen kazanıyor topu geri İspanyollar. Kubarsi Pubi ile oynadı. Zubimendi. Özsen. Kesti topu Mišić. Çıkmak istiyor Hırvatistan. Belio bıraktı. Mateo Kovačić. Kovačić'ten pas. Etkili geldi Hırvatistan. Ceza alanı içinde tehlike. Şut pozisyonu. Savunmadan döndü top. Mišić. Geriye dönüyor. Smolcic. Josip Šutalo. Mišić. Çizgide Ivan Smolcic.

aceleci davranmak istemiyor Hırvatistan. Petar Sučić. Mišić. Ivan Perišić. Baskı altında Perišić. İyi sakladı topu. Merkeze taşıdı hücumu Ivan Perišić. Pašalić ceza alanına doğru hareketlenmişti. Kukureya'yla da mücadelesi var. Yaklaştı arkadaşına Pašalić. Šutalo'yla paslaştılar. Yine koşu Pašalić'ten. Šutalo yine düşünmedi onu. Luka Vuškovic. Kovačić güzel döndü. Top kaybı Hırvatistan'dan. Perišić top kaybını yapan isim. Kovaladı Yamal'ı. Lamine Yamal iyi sakladı topu. Lamine Yamal 3 oyuncunun arasında yerde kalıyor. Petar Sučić topu kazanan isim Hırvatistan'da. Kukureya topsuz alanda yerde. Hakem sarı kartıyla geliyor. Marko Pašalić sarı kartı gören isim. Topsuz alanda çok fazla kartlık hareket oldu. Kukureya genelde bu pozisyonların içinde. Burada yerde kalan kendisiydi.

Reusen. Zubimendi. Kubarsi Pubi ile oynadı. Zubimendi. Fermin. Tekrar aldı topu. Martin Zubimendi. Fabian Ruiz. Döndü Alex Baena'ya. Pašalić karşıladı onu. Baena'nın pası merkeze. Martin Zubimendi. Baktı sağ tarafa. Uzun bir top gönderdi Yamal'a. Guardiol karşıladı onu. Lamine Yamal. Döndü Mark Pubi'ye. Pubi. Şut pozisyonu olabilir. Zubimendi ters tarafa. Fabian Ruiz yaptı ortayı. Fermin indirdi. Ceza alanı içinde tehlike. Topu kontrolünü alamadı Mikel Oyarzabal. Lamine Yamal. Pubi. Kukureya. Öysen. Pas isabetli değil. Ivan Perišić. Ona çarptı top. Belio bıraktı. Tekrar aldı topu Perišić. Perišić gönderdi ceza alanına doğru. Öysen orada rahatlıkla indirdi topu Fabian Ruiz'e. Fabian Ruiz. Baena. İkinci devrenin başlangıcı. İlk yarı oranla biraz daha temposuz ama İspanya yine geliyor. Pas Fermin'e. Oraya girdi savunmada Luka Vučković. Korner kullanacak İspanya. Kıran kırana mücadeleler devam ediyor. Bu arada değişiklikler var. Mikel Merino ve Pedri oyuna giriyor. Fermin kenara geliyor. Fabian Ruiz ile beraber. Bir topu da direkten döndü. Oyundan çıkan Fermin'in. İspanya onunla 3. gole yaklaşmıştı.

Taç kullandı ev sahibi ekip. Pedri geriye döndü. Kubarsi. Öysün. Kubarsi. Makbubi bıraktı. Lamine Yamal. Bakalım değişiklikler İspanya'ya merkezde daha biraz daha hareketlilik getirecek mi, göreceğiz. Bir sarı kartta Josip Nişiçe.

Mišić, Sučić ve Pašalić sahada. Kartlı Hırvat oyuncular. İspanya'da ise Alex Baena'nın sarı kartlı oyuna devam ettiğini hatırlatalım. ...59. dakikadayız. İspanya'nın 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Pedri ile serbest vuruşu kullandı ev sahibi ekip. Pedri yerden oynadı, oyar Zabalı düşündü. Kaleci Livakovic de top. Vuskovic. Gvardiol. Tekrar Luka Vuskovic. Perišić o noktadaydı. İki takım da taç bekliyor. Şimdi de Hırvatistan'da değişiklikler var. Hırvatların tek golünü atan Dion Belio ve merkezden tecrübeli oyuncu Mateo Kovacic kenara geldiler. Ante Budimir. İspanyollar onu iyi tanır. Ve Mario Pašalić oyundalar. Sučić top kaybı yaptı. Müdahale Perišić'ten. Taç İspanya'nın. Zubimendi döndü geriye. Huijsen. Kubarsi. Huijsen. Zubimendi. Oyarzabal'ın pası isabetli değil. Mario Pašalić ayak koydu topa. Livakovic uzun gönderdi. Kubarsi karşılıyor. Gvardiol, Perišić. Tekrar Joško Gvardiol. Merino'dan kurtuldu. Subimendi'den de destek. Ayak koyan Mark Bubi. Pedri döndü geriye. Huijsen. Zubimendi. Pau Kubarsi. Yamal ters tarafa doğru. Kukureya hareketliydi. Karşıladı Hırvatistan savunması. Marko Pašalić defansına yardımcı oldu bu pozisyonda. Faul kararı var. Serbest vuruş kullanacak konuk ekip. Önce Alex Baena, sonrasında Marko Pašalić görüntüdeler. İspanya yedek kulübesi ekranda. Kubarsi. Zubimendi, Pedri, tekrar Zubimendi, Huijsen,

İlk yarıdaki hareketliliği ikinci devrede aradık şu ana kadar. 63. dakikadayız. Top ağırlıklı olarak İspanyolların kontrolünde. Daha az denemeleri var. Bakalım ilerleyen dakikalarda Hırvatistan özellikle öne çıkmaya başladıkça neler izleyeceğiz merak ediyorum. Lamine Yamal. Yamal döndü geriye. Marpubi. Pedri. Boşluk arıyor İspanya. Çok güzel bıraktı. Lamine Yamal topu ağlarda gol. Lamine Yamal topu ağlara gönderiyor. Marpubi bıraktı. Lamine Yamal doğru yere hareketlendi. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydediyor. Hırvatistan'ın öne çıkmasına da gerek yok diyor İspanya. Yine topsuz koşular. Lamine Yamal şık bir gol daha atıyor. İşte gol yeniden ekranda. Lamine Yamal bıraktı Pubi'ye. Pedri topla buluştu. Yamal hareketlendi. Offside yok. Pubi bıraktı. Lamine Yamal yakın köşeye gol vuruşunu böyle yaptı. Yamal'ın golü tekrar tekrar görüntüde. Pedri'nin de pası nefis. Lamine Yamal'ın gol vuruşu aynı şekilde. Luis de la Fuente iyice rahatladı. Dominik Livakovic'in üzüntüsü. Sonrasında Lamine Yamal'ın sevinci ekrana geliyor. Değişiklik hazırlıkları var. İspanya'da Victor Muñoz ve Nico Williams forma şansı bulacaklar az sonra. Chutalo. Oyun devam ediyor. Yamal. Yamal'dan akıl dolu pas. Müdahale geldi savunmadan. Chutalo araya giren isimdi. Perisic bıraktı. Gvardiol. Baskı altında. Mario Pašalić. Josip Chutalo risk aldı. Chutalo şimdi vedalaştı topla. Gvardiol. El oynama bekledi. Hırvatlar oyun devam etti. Lamine Yamal'ın topunu kesti. Luka Vučković. Pedri. Döndü kalecisine Unai Simon. Kubarsi. Zubimendi. Luka Modric ekranda. Franjo Ivanović ile beraber ısınma hareketlerini gerçekleştiriyorlar. 41 yaşındaki efsane ilerleyen dakikalarda zeminde olabilir. Lamine Yamal. Yamal dokundu topa. Baena, Mikel Merino hareketliydi. Merino gitti. Müdahale geldi savunmadan. Korner kullanacak İspanya. O da çok zeki bir oyuncu. Ceza alanına yaptığı sızmalarla her zaman tehditkar. Takip etmesi gerçekten kolay değil. Mikel Merino'yu da. Korner kullanıyor ev sahibi ekip. Baena yaptı ortayı. Savunmadan sekti top. Pedri. Kukureya. Pedri. Tekrar aldı topu Marco Kureya. Döndü kalecisine Unai Simon. Ante Budimir'den baskı var. Hırvatistan öne çıktı. Unai Simon uzun bir top gönderdi.

Kureyya. Huijsen. Ante Budimir'in baskısı vardı. Huijsen. Uzun top Nico'ya doğru. Nico Williams rakibiyle mücadele halinde. Araya girdi. Oraya gelen Mikel Merino. Paul. Ivan Smolcic pozisyonun içindeydi. Lamin Yamal son derece keyifli. Fabian Ruiz de aynı şekilde. Fabian Ruiz'in de Sevilla doğumlu bir oyuncu olduğunu belirtelim. Maç öncesinde uzun zamandır kaybetmiyoruz. Umarım kazanmaya devam ederiz demişti Fabian Ruiz. Şu anda istedikleri neticeyi almaya yakınlar. Ama önümüzde hala uzun sayılabilecek bir zaman var. Tabii o zaman İspanya lehine işliyor. O da kesin. Mikel Merino. Kubarsi. Yerden oynadı. Pedri. Pasını veremedi. Perisic. Şutalo. Misic'den pas. Smolcic'e. Marko Pašalić. Kukureyo onu rahatsız ediyor. Nico Williams da geldi. Kukureyo Pašalić mücadelesi. Top Hırvatistan'ın. Franjo Ivanović Slaven Bilic'in yanında son taktikleri alıyor. Az sonra o da sahada olacak. Divaković. Smolcic döndü geriye. Şutalo. Marko Pašalić. Kukureyya peşindeydi yine. Hakem avantajı oynattı. Mario Pašalić. Pas savunma arkasına. İyi bir top ama Unai Simon çıktı. Aldı topu. Ivan Perisic hareketlenmişti oraya. Kubi. Kubarsi. Huijsen. Budimir orada baskıda. Mario Pašalić de baskı için iyice öne çıktı. Topa dokunan Perisic. Taç atışıyla oyun sürecek. Değişiklik gerçekleşiyor. Ivan Perisic kenara geliyor. Franjo Ivanović oyunda. İspanya'daysa Rodri oyuna dahil oluyor. Martin Zubimendi kenara gelen isim. Büyük destek var Rodri'ye de.

Cucurella. Hakem oyunu durdurdu. Faul kararı var. İki takım arasındaki son maç Euro 2024'te gruplarda oynanmış. İspanya mücadeleyi 3-0 kazanmıştı. Bugün yine 3 golü buldular Hırvatistan karşısında. Daha fazlası olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Mark Bubi. Pau Kubarsi. Huysen. Topla çıktı. Huysen. Önündeki alanı kullandı. Yerden oynadı. Marco Cucurella içeri çevirmek istedi. Nico Williams. Huysen şimdi. Ortası. Victor Munoz'dan kafa. Müdahale var. Son olarak da topla oynayan Victor

Munoz pozisyon ekranda. Guardiol iyi kapattı orayı. Hölsan'ın da gerçekten çok iyi bir top gönderdiğini belirtmek lazım. Top Victor Munoz'dan dışarı çıktı. Guardiol. İyi bir taç olmadı bu. Bir uzun taç Munoz'a doğru. Savunmada Luka Vučković dikkatli. Rodri çok iyi koydu vücudunu. Merino'dan Victor Munoz'a. Guardiol Munoz'u indirdi ama oraya geldi. Mikel Merino. Munoz. Rodri. Tekrar Rodri. Mark Bubi baskı altında. Taç itirazları var. Şiddetli itirazlar. Ancak oyun devam ediyor. Rodri, Nico ile oynadı. Nico Williams. Rodri. Rodri'den ters tarafa çok iyi top. Victor Munoz yaptı ortayı iyi yere doğru. Savunma karşıladı. Guardiol. Çizgide Franjo Ivanović. Müdahale geldi Pedri'den. Mikel Merino baskı altındaydı. Top kaybı. Mišić. Şimdi çıkmak istiyor Hırvatistan. Pas Ivanović'in arkasına. Mark Bubi. Merkezde Pedri. Dawson. 76. dakikadayız. Nico Williams. Pası Rodri'ye. İspanya oyunu istediği gibi yönlendirmeye devam ediyor. Victor Munoz'dan pas. Mikel Merino. İki oyuncu hareketliydi. Merino Rodri'yi buldu. Rodri'den Nico Williams'a. Kukureya'dan koştu. Mark Kukureya çekti topu. Döndü Nico'ya. Nico Williams vurdu. Top dışarı gitti. Lamin Yamal'ın ikinci golü ekranda, skoru 3-1'e getiren an. Pedri'nin pasında iki Barcelona'nın işbirliği golü İspanya'ya getirdi. Hırvatistan geliyor şimdi. Marko Pašarić ceza alanında çekti topu, baskı altındaydı. Verdi pasını Ivanović. Franjo Ivanović, top dışarı gidiyor. Ivanović böyle kurtuldu. Rodri'den uzak köşeyi düşündü. Top az farkla uta gitti. Luka Modrić kenarda. Efsane futbolcu az sonra oyuna dahil olacak. İspanya sınırları içindeki ilk maçını 2005 yılında oynamıştı. Dinamo Zagreb'de forma giyerken Levante'ye karşı. Yıl 2005'ti. Yıl 2026. Luka Modrić hala devam ediyor. 41 yaşında hala futbol sahalarında bizi büyülemeyi sürdürüyor. Oyarzabal. Rodri. Nico Williams. Marko Pašarić aldı karşısına. Çekti sağına. Nico Williams destek bekledi. Kukureya orada.
Tekrar Nico Williams.

Pedri, Mark Bubi. Merino, Nico Williams. Nico Williams döndü Pedri'ye. Pedri baktı kaleye. Pedri vurdu. Dominik Livaković. Çok iyi bir şut çıkardı Pedri. Sert vurdu Pedri. Livaković gole izin vermedi. Korneri yine paslaşarak kullandı İspanya. 6. köşe vuruşuydu bu ev sahibi ekibin. Kukureya. Pedri. Rodri ile oynadı. Kukureya. Rodri. Oley sesleri İspanya tribünlerinde. Çok rahat bir oyun oluyor. İkinci yarıda İspanya için. Rodri. 3 Ekim'de Çekya ile karşı karşıya gelecekler. Skoru aldıkları mücadelede çok da fazla zorlamıyorlar kendilerini. Top tamamen onlarda. Hırvatistan topun arkasında pas yapmayı sürdürüyorlar. Nico Williams şimdi. Nico Williams top onun ayağına geldiğinde biraz hareketleniyor oyun. Baskı yaptı. Kukureya da eşlik etti ona. Taç. Top İspanya'nın. Marko Pašalić yerde kalan isimli bir oyuncu değişikliği gerçekleşecek.

Luka Modrić oyunda, İspanya tribünleri ve teknik direktörü Luis de la Puente ayakta alkışladı. Luka Modrić'i Petar Sučić'in yerine oyuna dahil oldu. Luka Modrić, İspanyollar Hırvat oyuncuyu böyle onurlandırdı. Nico Williams gözler binen için hakemde. Kubarsi Pubi ile oynadı. Kaleyi bulan 6 şutu var. İspanya'nın 3 gol çıkardı buradan. Hırvatların kaleyi bulan sadece 1 şutu olduğunu belirtelim. O da Bellio'nun attığı gol olarak kayıtlara geçti.

Kaptan Modric ekranda. Kubarsi. Hubi. Pau Kubarsi tekrar. Oyarzabal bıraktı. Victor Munoz bayrak havada. Offside pozisyonu yeniden görüntüdeydi. Gvardiol. Ivanovic hareketli. Franjo Ivanovic. Sıkı mücadele Kubi ile aralarında. Top dışarıda. Bu mücadele Hırvatlara korner kazandırdı. Luka Modric kullanacak köşe vuruşunu. Hırvatlara da bu şehirde büyük sempati var. Birçok oyuncu, Hırvat oyuncu seviye forması giydi ama belki Davor Šuker'i ve Ivan Rakitić'i onlardan ayırmak lazım. Hakem işaretini

verdi. Luka Modric yaptı ortayı. Unai Simon için kolay top. Unai Simon hemen bıraktı Oyarzabal'ın önüne. Mikel Oyarzabal taşıdı topu. Oyarzabal'dan pas. Munoz'a gelmiyor top. Luka Modric topu oyun alanında tuttu. Gvardiol. Misic. Yorgunluk belirtileri gösteriyor. İki ekip son bölümün içinde. Dakika 84. Luka Modric Marko Pašalić'i buldu. Smolčić, Šutalo, Misic. Uzun pas Misic'ten. Kafayı vurdu Pubi. Franjo Ivanović. Gvardiol gelmişti ona desteğe. Mario Pašalić. Joško Gvardiol. Modric. Şöyle bir taradı sahayı. Döndü Ivan Smolčić'e. Šutalo. Modric. Misic. Hırvatistan yerleşti İspanya yarı alanına bu bölümde. Dakika 85. Modric'ten uzun top ters tarafa. Ivanović. Pubi karşısında. Ivanović'ten pas. Gvardiol. Geriye döndü. Vuškovic. Ivanović. Munoz savunmasına yardımcı. Ivanović'ten orta. Pedri vurdu kafayı. Merino'ya baskı. Luka Modric'ten. Nico Williams hareketli. Çok kritik hamle. Josip Šutalo araya giren oyuncu. Nico Williams topu önüne alabilse kaleye kadar gitmesi kuvvetle muhtemeldi. Misic. Modric. Şık bıraktı. Luka Vuškovic. Modric. Paslaşan iki oyuncu arasında 22 yaş fark var. Modric ve Vuškovic. Biri Hırvatistan futbolunun geçmişi, diğeri geleceği olacak isimlerden. Modric. Vuškovic yine bu ikili. Modric. Ivanović. Ivanović çekti topu. Modric. Victor Munoz'a takıldı. Rodri bıraktı. Pubi. Modric ayak koydu. Franjo Ivanović. Güzel düşündü ama birazcık pasın şiddeti fazla. Top dışarıda. Kale vuruşu kullanacak İspanya. Rodri'ye kaptanlık bandının geçtiği an. Bu da Luka Modric'in Pazubendi taktığı görüntü ekran.

Boşković. Mišić pas hatası yaptı. Mikel Merino araya giren isimdi. Dawson, Nico Williams. Pedri, İspanya'da gitmiyor rakibinin üstüne çok fazla. Yine de bir fırsat bulurlarsa değerlendirebilirler. Rodri'nin pasında Kukure'yi aldı topu. Marko Pašalić onu karşıladı. İki oyuncu yine topsuz alanda mücadele halinde. Epey yıprandı bugün Marko Pašalić. Pedri pas isabetli değil. Çıkmak istiyor Hırvatistan. Franjo Ivanović bir anlaşmazlık. Antep Budimir ve Mario Pašalić arasında yine top kaybı Hırvatistan için. Rodri. Mikel Merino. İspanya'da tribünler sıcak bir Sevilla akşamı.

Hoca'nın keyfini çıkarıyor. Dünya şampiyonu takımları sahada. Hırvatistan karşısında 3-1 öndeler. Ramon Sanchez Pisuan'da oynadığı 25 mücadelede yenilgi yüzü görmemişti İspanya. 26.sında da tablo benzer. Yine iyi top yaptı ev sahibi ekip. Nico Williams ceza alanında sert vurdu top ağlarda. Nico Williams 4-1. Son bölüme bir gol daha sıkıştırıyor İspanya. İki gol Yamal, bir gol Pubic, bir tane de Nico Williams'tan. Livakovic üzgün. Dinlene dinlene, dura dura dördüncü golü buldu İspanyollar. Gol yeniden ekranda. Mikel Merino bıraktı. Nico Williams çekti soluna, çok düzgün vurdu. Şutalo'dan kurtuluşu ve vuruşu en güzel açılardan biriyle belki de ekrandaydı. İşte Nico Williams. Gerçekten keyifli bir akşam Luis de la Fuente için. Oyun yeniden başladı. Hırvatistan İspanya ceza alanındaydı. Ivanovic ile Luka Modric şimdi. Luka Modric. Luka Modric vurdu Unai Simon. Müzik 90. dakikada Luka Modric böyle yokladı İspanya kalesini. Mücadelenin sonuna en az 2 dakika ilave ediliyor. Gösen, Kukureya, Nico Williams, Pedri'den pas Merino'ya, Merino bıraktı Rodri'ye. Pedri yerden oynadı, Victor Munoz ceza alanında, Munoz çevirmek istedi içeri, Vuşkoviç'ten sekti top, Oyarzabal top dışarıda. Mikel Oyarzabal. Luka Modric ve Lamine Yamal arka arkaya görüntüye geldiler. Modric sıkıntılı. Yamal rahat ve mutlu görünüyor. Son derece doğal geride kalan akşamı düşündüğümüzde. Pedri. Son saniyeler artık karşılaşmada. Livakovic. Artık maçın bitmesini bekliyor Hırvat oyuncular da. Merino hala baskıya gidiyor. Rodri ile beraber. Son düdük geliyor. İspanya Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ediyor. Luis de la Fuente yönetimindeki İspanyollar Slaven Bilic'in ekibini 4-1'lik skorla geçmeyi başarıyor ve grupta İngiltere galibiyetinin ardından ikinci maçında 6 puanı hanesine yazdırmış oluyor.

0: Uluslar Ligi'nde dördüncü maçların heyecanı yaşanmaya devam ediyor.
1: Gol, şansı gol!
0: Xavi'nin Hollanda'sı Sırbistan'ı ağırlıyor.
1: Kanet sahası içi ve gol!
0: Uluslar A Ligi ikinci gruptaki Hollanda-Sırbistan Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Aspor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Sporun insan hayatına girmesi, insanın doğayla ve birbiriyle mücadelesinde güçlü olabilme arzusuna dayanmaktadır. İnsanoğlunun hayatta kalabilmesi, fiziksel gücüne ve yeteneğine bağlıdır. Olimpiyatların ortaya çıkmasına neden olan motivasyon, insanın hayatta kalabilmek için güçlü olmayı hedeflemesidir. Spor tarihine baktığımızda 1960'lı yıllarda hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde önemli müsabakalar gerçekleşmişti. 1960'ta dünya spor tarihine Roma Olimpiyatları, milli ligimize de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi damga vurmuştu. 1960'lı yıllara baktığımızda ülkemizde şu sportif gelişmeler yaşandı. Türkiye'de 27 Mayıs gecesi gerçekleşen darbenin hareketli günlerinde Milli Türk Talebe Birliği'nin girişimi Futbol Federasyonu'nun aracılığıyla hem devlet hem de hükümet başkanı Orgeneral Cemal Gürsel Kupası kuruldu. 1 Temmuz 1960 günü İnönü Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla başladı. Büyük bir seyirci kalabalığı önünde oynanan bu maç büyük bir skorla da sonuçlandı. Fenerbahçe şampiyon rakibini 6-2 yendi. Hem de 2-0 mağlubiyetten 6-2 galibiyete giderek. İkinci maç 2 Temmuz 1960 günü yine İnönü Stadı'nda Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynandı. Bu maçı Galatasaray'ın 2-0 kazanması 3. final maçının tansiyonunu daha da yükseltti. Cemal Gürsel Kupası iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasında kalmıştı. Oynanacak maç bu kupanın sahibini belirleyecekti. 3 Temmuz 1960 Pazar günü İnönü Stadı hınca hınç dolmuştu. Maç saatine yakın o günlük güneşlik Temmuz havası birden bozmuş, şiddetli bir fırtına tozu dumana katarken arkasından gelen sağanak halindeki yağmur her şeyi allak bullak etmişti. Bu nedenle maç geç başlamıştı. Büyük bir çekişme içinde geçen bu maç, Lefter'in 46. dakikada attığı golle 1-0 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle bitti. Maçtan sonra Fenerbahçe takımı şeref tribünü önünde sıraya dizildi. Mikrofondan bir konuşma yapan Orgeneral Cemal Gürsel şampiyon takımı kutladı. 1960'ta Galatasaray Fenerbahçe'yi 5-0 yendi. Ezeli rekabetin upuzun geçmişinde öyle maçlar vardır ki ilginç özellikler, anlamlar taşır. Bunlardan biri de 18 Aralık 1960 günü İnönü Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçıdır. 28.900 biletli seyircinin gişelere 232.828 lira hasılat bırakarak izlediği maçı hakem Semih Zoroğlu yönetti. Aslında bu maç için Metin Oktay maçı demek daha doğru olurdu. O gün o maçta sahada bir Metin Oktay vardı ki daha maçın ilk dakikası dolmadan Fenerbahçe kalesine siftahını yapmıştı Metin. Aradan 8 dakika geçtikten sonra yine Metin golleri ikilemişti. 10 dakika içinde 2-0 mağlup duruma düşen Fenerbahçe çökmüştü.

ve Galatasaray olağanca ağırlığını koymuştu maça. İlk yarı Bahri'nin 24. dakikada attığı golle Galatasaray'ın 3-0 galibiyetiyle kapattı. İkinci yarıda sahada ve devrede yine Metin vardı. Taçsız kralın her akını bir tehlike oluyordu Fenerbahçe kalesi için. 61. dakika dolarken Metin takımının 4. kendinin 3. golünü atıyordu. Metin, Metin, Metin. Ve maçın 67. dakikası oynanırken yine Metin sahneye çıkıyordu. Kendisinin 4. golünü Galatasaray'ın 5. golü olarak Fenerbahçe ağlarına yolluyordu büyük golcü. Evet, Metin Oktay'ın günü, Metin Oktay'ın maçıydı. Metin Oktay, Fenerbahçe kalesine attığı 4 golle kendisinden önce bu formayı giyen iki ünlü abi Celal İbrahim, yani Şehit Celal'in 12 Şubat 1911 günü 7-0'lık ve Katır Cemil, Cemil Gürgen'in 24 Eylül 1939 günü 4-0'lık Fenerbahçe maçlarındaki 4'er gollük rekorları egale etmişti. Metin Oktay böylece bir maçta Fenerbahçe kalesine 4 gol atan 3. Galatasaraylı oluyordu. Buna karşın bir maçta Galatasaray kalesine 4 gol atan bir Fenerbahçe futbolcusu vardı. Zeki Rıza Sporel 19 Eylül 1918 günü oynanan 4-0'lık maçta gollerin hepsini atmıştı. İkinci Türkiye Ligi sezonunda Beşiktaş 65 puanla şampiyon olmuştur. Bu sezon Milli Lig tek bir lig halinde düzenlendi. Beşiktaş takımın başına Macar antrenör Andrea Kuti'yi getirdi. Beşiktaş geçen sezona göre takımını büyük ölçüde yenilemişti. Bu yenilemenin etkisi kısa sürede ortaya çıktı. Vefa karşısında alınan 4-1'lik galibiyetle başlayan sezonda ilk mağlubiyetini 32. maç olan İzmirspor deplasmanında 3-1'le aldı. Beşiktaş 4 Kasım 1959-14 Şubat 1960 arasında 13 maçı üst üste kazanarak bugüne kadar kırılamayan bir rekora imza attı. 13 Nisan 1960'da Fenerbahçe Galatasaray'a 2-1 yenilince Beşiktaş son iki maçı beklemeden şampiyonluğunu ilan etti. 27 Mayıs darbesi yüzünden son maçlar bir aydan fazla bir zaman sonra oynandı. Ankara'da oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla sezon tamamlandı. Beşiktaş derbilerde de başarı göstermiş, Galatasaray'ı iki maçta da 1-0'ı yenmiş, Fenerbahçe ise ilk maçta 1-0'ı yenmiş, ligin son maçı olan Formalite maçında ise rakibine 1-0 yenilmişlerdi. Beşiktaş ikinci kez düzenlenen Türkiye Ligi'nde 1959-60 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Kartal 65 puanla şampiyon olurken Galatasaraylı Metin Oktay 33 golle gol krallığı yaşadı. 27 Mayıs ihtilalinden 12 gün sonra Ankara'da Türkiye-İskoçya milli maçı oynandı. Ülkenin yönetimine el koymuş olan Milli Birlik Komitesi bu maçın önceden tespit edilmiş tarihinin değiştirilmesine uygun bulmamıştı. Türkiye ile İskoçya milli futbol takımları 8 Haziran 1960 günü Ankara'da 19 Mayıs adında karşı karşıya gelmişlerdi. Bu maçı ihtilalin lideri bulunan Orgeneral Cemal Gürsel ile Milli Birlik Komitesi üyeleri de şeref tribününden izlemişlerdi. Avustralyalı hakem Steiner'ın yönettiği maçta Ay Yıldızlı 11'imiz olağanüstü bir oyun çıkarmıştı. 19 Mayıs stadını tamamen dolduran büyük seyirci kalabalığının da büyük tezahüratıyla İskoçya gibi bir rakibi 4-2 yenme başarısı göstermişti. İlk golümüzü Metin Oktay atmış, bunu Lefter'in 33 ve 52. dakikalarda attığı goller izlemişti. Dördüncü golümüz ise maçın 63. dakikasında Şenol'dan gelmişti. Türk spor tarihinin en renkli kişilerinden biri olan eski futbolcu ve ünlü yönetici Yusuf Ziya Öniş, İmparator lakabıyla Türkiye'de modern sporların gelmesi ve yaygınlaşmasında öncülük etmiş bir isimdi. Galatasaray Kulübü'nün ilk futbolcularından biriydi. Yusuf Ziya Bey, yüksek öğrenimini yaptığı İsviçre'de futbol hayatını sürdürmüş, ünlü Servet takımında top koşturmuştu. Yurda dönüşünde İsviçre

Spor Yurdu Teşkilatı yönetmeliğini getirmiş, yakın arkadaşlarıyla bunu Türkçe'ye çevirmek suretiyle Türk sporunun ilk örgütü olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kuruluşuna önayak olmuştu. 12 Ekim 1960 günü vefat etti. Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. 1960 Balkan oyunlarında tek altın madalyamız, Atina'da yapılan 21. Balkan oyunlarına katılan atletlerimiz bir altın ve 3 bronz madalya kazanabildiler. Takımımıza tek altın madalyayı bayanlar 800 metre koşusunda Gül Çıray getirdi. 1939 yılında Vidin'de doğan Gül Çıray Akbaş, 16 yaşında başladığı atletizmde milli takıma kadar yükseldi. 1958 ve 1960 yıllarında 800 metrede, 1959, 1960 ve 1962'de 2000 metre 40 koşusunda Balkan şampiyonu olan Çıray toplam 47 Türkiye rekoru kırdı. 17. Olimpiyat Organizasyonu 25 Ağustos 11 Eylül 1960 günleri arasında Roma'da yapıldı. Şehir ilk olimpiyatına aslında 1908 yılı için hazırlanmıştı ama 1906 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması ülkeyi finansal krize sokunca o yıl oyunlar Londra şehrine verilmişti. 1960 Olimpiyat Oyunları için Brüksel, Tokyo, Mexico City, Budapest, Detroit ve Lozan aday olmuştu. Lozan o tarihten sonra bir daha aday olmadı. Oyunlara 83 ülkeden 611 kadın, 4727 erkek, toplam 5338 sporcu katıldı. 17 spor dalında 152 müsabaka yapıldı. Mayıs ayında şiddetli bir deprem felaketi yaşayan Şili, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yardım görerek Roma'ya gelebildi. Fas, Sudan, Tunus, San Marino olimpiyata ilk defa katıldılar. 1958 yılında birleşen Jamaika, Barbados, Trinidad Tobago, Roma'ya Batı Hint Federasyonu olarak geldi. Aynı şekilde Mısır ve Suriye'de Birleşik Arap Cumhuriyeti adıyla katıldılar. Doğu ve Batı Alman takımları da bu olimpiyata da beraber katıldılar. Ancak bayrak konusunda uzun tartışmalar yapıldı. Zenci beyaz ayrımı dolayısıyla Güney Afrika takımının katıldığı son oyunu oldu. Bundan sonra ancak 1992 oyunlarında yer aldılar. Çin'in katılımında da problemler yaşandı. Sonunda Çin Cumhuriyeti olarak katılmasına karar verildi. Sovyetler Birliği ve Bulgaristan, Kuzey Kore'nin de oyunlara kabul edilmesi için çaba gösterdi ama sadece Güney Kore oyunlara katılabildi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan açılışı Başkan Giovanni Gronchi yaptı. Sporcu yemini 1948 ve 1952 Olimpiyat altın ve gümüş madalyalı İtalyan atlet disk atıcısı Adolfo Cosolini tarafından okundu. Olimpiyat meşalesi Yunan asıllı 18 yaşındaki İtalyan atlet Giancarlo Peris tarafından yakıldı. 1960 Roma Olimpiyat Oyunları birçok trajik hikayeyle spor tarihinde yer alır. Daha sonra Muhammed Ali olarak adını değiştirecek olan boksör Cassius Clay, kariyerinin tek olimpiyat altın madalyasını kazandı. Burada kısaca efsane boksör Muhammed Ali'nin olimpiyata gelmeden önceki hayat hikayesine bakarsak, Muhammed Ali 17 Ocak 1942'de ırkçılığın çok yüksek olduğu Kentucky'de doğar. Boksa başlaması ise yaş gününde babasının hediye olarak aldığı bisikletinin iki serseri tarafından çalınması sonucunda olur. Henüz 12 yaşında olan Clay, bisikletini çalanları şikayet etmek için polis merkezine gider. Boksla ilgilenen bir polis memuruna şikayetini anlatan Clay, memurun "Eğer boks biliyor olsaydın bisikletini çalmaya cesaret edemezlerdi" demesiyle şaşırır. Polis memuru Clay'in uzun kollarını ve geniş omuzlarını fark etmiş, onu boksa yönlendirmeye çalışmaktadır. Nitekim polis memuru onu kendi çalıştığı spor salonuna götürür ve hocası Joe Martin'le tanıştırır. Böylece 12 yaşındaki bu genç Amerikalı'nın dünya şampiyonluğuna uzanan yolculuğu başlamış olur.
boks dünyasına hızlı bir giriş.

İş yapan Muhammed Ali amatör ligde çıktı, 167 maçın 161'ini kazanarak bir rekor kırar. Hızlı bir gelişme sürecinin ardından 1960 Roma Olimpiyatlarına katılır ve 18 yaşında altın madalya ile ülkesine döner. Muhammed Ali Roma Olimpiyatları dönüşünde ülkesinde kahraman gibi karşılanır. Fakat yaşadığı bir olay onun ülkesine olan bakış açısını genç yaşta değiştirmesine neden olur. Clay, Kentucky'de yemek yemek için bir restorana gider. Fakat restoran sahibi siyahlara servis yapılmadığını söyler. Muhammed Ali bu duruma çok sinirlenir. Restorandan hızla çıkar ve kazandığı altın madalyayı hiç düşünmeden nehre atar. Bu olayın ardından İslam dinine ilgi duymaya ve araştırma yapmaya başlayan Muhammed Ali, 22 yaşında Sonny Liston'u yenip en genç dünya ağır siklet boks şampiyonu olur. Zaferinin ardından İslam dinini seçtiğini, adını da Muhammed Ali olarak değiştirdiğini açıklar. O dönemin Amerika'sında en büyük iki endişe, siyahların örgütlenmesi ve Müslümanlığın yaygınlaşmasıdır. Bu iki görüşü birden savunan Ali, dolayısıyla Amerika için bir problem haline gelir. Ali'yi pasif konuma getirmenin yollarını arayan Amerika hükümeti acil koduyla Vietnam Savaşı'na çağırır. Fakat şampiyon boksör efsane olan sözüyle buna karşı çıkar. Vietnamlarla bir alıp veremediğim yok. Hem onlar beni aşağılamadı. Onlarla savaşmayacağım. Bu bardağı taşıran son damla olur. Önce tutuklanır ama kefalette serbest kalır. Ardından boks federasyonu şampiyonun lisansını ve unvanını iptal eder. Üstelik hakkında para cezası ve 5 yıllık hapis isteğiyle dava açılır. Ali'nin aldığı hapis cezası yüksek mahkeme tarafından bozulur. Fakat boks yapmadan geçen 3,5 yıl şampiyondan çok şey götürür. Eski yazında olmayan Ali, dünya şampiyonluğunu 1977 yılında Leon Spinks'e kaptırsa da 1978'de geri almayı başarır. Profesyonel boks yaşamında yalnızca 5 kez yenilen Muhammed Ali, 36 yaşına kadar yaptığı 61 maçın 56'sını kazanma başarısı gösterdi ve 1981 yılında emekli oldu. Emekli oluşunda en büyük pay şüphesiz ki yakalandığı amansız Parkinson hastalığı olmuştur. Hastalığının ardından çiftliğine çekilen ve kendisine hayır işlerini adayan Muhammed Ali, 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda olimpiyat ateşini yakan kişi olur. Aynı olimpiyatlarda 1960 yılında kazandığı ve nehre attığı altın madalyası düzenlenen bir törenle tekrar gelir.

Roma olimpiyatlarındaki başarılara dönersek, daha sonra Yunanistan kralı olan 2. Konstantin yelken branşı Dragon sınıfında ülkesine altın madalya kazandırdı. Çocuk felcini yenerek koşmaya başlayan Amerikalı siyahi bayan atlet Wilma de Tornado Rudolph kısa mesafe yarışlarında 3 altın madalya kazanarak 60'lı yıllarda dünyanın en hızlı kadını seçildi. Amerikan basketbol takımı ise arka arkaya 5. altın madalyasını kazandı. Danimarkalı yelkenci Paul Evstrom 4 olimpiyatta arka arkaya 4. altın madalyasını kazanan ilk sporcu oldu. Macar eskrimci Aladar Graviş de 6. olimpiyatında takımıyla birlikte 6. altın madalyasını kazandı. Arada 2 olimpiyatın harp dolayısıyla yapılmadığı düşünülürse, sporcunun ne kadar uzun süre aktif olduğu anlaşılır. Efsane atlet Abebe Bikala, çıplak ayakta maraton koşarak altın madalya kazandı. Bu, Afrika kıtasına bir siyahi Afrikalı'nın kazandırdığı ilk madalya oldu. Japon erkek jimnastik takımı, arka arkaya 5 olimpiyat altını kazanacakları seriyi burada başlattı.

İsveçli kanucu 8. olimpiyat madalyasını kazandı. 6 altın, 1 gümüş, 1 bronz. Avustralyalı atlet Herb Elliott 1500 metre yarışını 3.35.6 ile dünya rekoru kırarak bitirirken rakiplerine olimpiyat tarihinde pek rastlanmayan bir fark attı. For Australia and Herb Elliott, a great victory and a gold medal. Danimarkalı bisikletçi Knut Enemark, yarış sırasında kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede öldü. Enemark, olimpiyatta ölen ikinci sporcu oldu. İlki 1912 olimpiyatında ölen Portekizli maraton koşucusu Francisco Lazaro'ydu. Daha sonra Enemark'ta yapılan testler sonucunda doping sayılacak maddeler bulunduğu açıklandı. Böylece Knut Enemark, olimpiyatlarda doping yapan ilk sporcu oldu. Bu olimpiyata kadar 6 kez altın kazanan Hindistan çim hokeyi takımı bu kez Pakistan'a yenildi. İlk defa olimpiyat oyunları birçok televizyon kanalı tarafından takip edildi ve naklen yayın için önemli miktarlarda ödemeler yapıldı. Türkiye Roma'ya atletizm 13 erkek, 3 kadın, binicilik 3, futbol 14, güreş 16, yelken 1, yüzme 2 olmak üzere 6 branşta 49 sporcuyla geldi. Açılış seremonisinde bayrağımızı gülle atmacımız Nuri Turan taşıdı. 1960 olimpiyatında madalya sıralamasında Sovyetler Birliği 43 altın, 29 gümüş, 31 bronz, toplam 103 madalyayla en ön sırada yer aldı. Amerika 71 madalyayla ikinci, İtalya 36 madalyayla üçüncü oldu. Almanya ile dördüncü, Avustralya 22 ile beşinci, Türkiye 7 altın ve 2 gümüş, toplam 9 madalyayla altıncı sırada yer aldı. 1960 Roma Olimpiyatı kürek yarışlarına 410 sporcuyla katılan 33 ülke arasında 11 ülke madalya aldı. Türkiye kürek branşında Roma Olimpiyatına katılmadı. En başarılı takım 3 altın 1 gümüş madalyayla Almanya oldu. 1960 yılı Ağustos ayında tarih şehri Roma'da yapılan olimpiyat oyunlarına Türkiye kalabalık bir sporcu kafilesiyle katıldı. Atlet, binici, futbolcu, güreşçi, yelkenci ve yüzücülerimiz yer aldı. 1960 yaz olimpiyatlarına Türkiye adına damgasını vuran olay Türk güreşçilerin tam 7 altın madalya kazanmasıydı. Ahmet Bilek, Mustafa Dağıstanlı, Hasan Güngör, İsmet Atlı, Müzahir Sille, Mithat Bayrak ve Tevfik Kış, 1960 Roma Olimpiyatlarının Türkiye adına altın madalya uzanan isimleri oldular. Türkiye, 1960 yaz olimpiyatlarında kazandığı 9 madalyayla ülke sıralamasında 6. sırayı elde etti. Türk sporcuları, özellikle güreşçilerimiz 1960 Roma'da büyük başarılar gösterdiler. 1948'den bu yana geçen iki olimpiyatta hasret kaldığımız zaferlere burada ulaşabildik. Serbest güreşte 4 altın, 3 gümüş madalya kazandık. Grokoremen'de ise minderden 3 altın çıkardık. Bu, 1948 Londra'da dahil olimpiyat oyunlarında ulaştığımız en yüksek altın madalya sayısıydı.

0: ve gol!
1: Uluslar Ligi'nde dördüncü maçların heyecanı yaşanacak.
0: Rakibinden kurtardı, vurdu ve golü attı.
1: Vedat Muriç'li Kosova.
0: Mükemmel bir gol!
1: Pristina'da Avusturya'yı konuk edecek.
0: Kaleyi düşürdü, topu alırdı, gol!
1: B Ligi 3. gruptaki Kosova-Avusturya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 19'da Aspor'da.

Stade de France'da tribünler dolu, çok güzel bir ambiyans var. Avrupa futbolunun, dünya futbolunun iki devi birazdan karşı karşıya gelecek. Fransa ile İtalya kozlarını paylaşacak. Fransa'da Mbappe olmayacak. Paris'te, Saint-Denis'te, Stade de France'da harika bir ambiyans. Kale arkasında Zizou yazılı pankart hemen dikkat çekiyor. Manzano ilk düdüğü çalıyor ve mücadeleye Fransız oyuncular başlıyor değerli izleyiciler. Ben Ali Okancı, bu maçın anlatımında sizlerle birlikteyim. Bir kez daha hoş geldiniz A-Spor ekranlarına. Evet, Fransa ve İtalya yaklaşık 2 yıl önce yine Paris'te karşı karşıya gelmişlerdi ve İtalya 3-1 mağlup etmişti Fransa'yı, ama o maçın rövanşında, İtalya'daki maçı da bu kez Fransa yine aynı skorla 3-1 ile kazanmıştı değerli izleyiciler. Ryan Cherki, Jeremy Jacquet, Acuña, Upamecano, Dembele, Désiré Doué solda. Taç Fransa'nın. Ryan Cherki. Zidane. Milli maçımızın ardından Belçika karşısında biri zorunlu, Mbappe sakatlandığı için yoktu. 9 değişiklik yaptı. Mbappe hariç 8 değişiklik yaptı yani, anlayacağınız. Bugün de İtalya karşısında Belçika maçının 11'inden 6 farklı isimle başladı. İtalya ise milli maçımızın 11'inden 2 değişiklikle bugün sahada. Roberto Mancini, Raspadori'nin yerine Keane, Ruggeri'nin yerine Calafiori'yi 11'de sahaya sürdü değerli izleyiciler. Donnarumma, Rabiot, Acuña'nın pası, Upamecano, döndü Désiré Doué'ye. Yüklenme çabasında Fransa. Yanında Truffert var. Désiré Doué'ye baskı. Désiré Doué kaybetmedi, aradan Truffert'i düşündü. Truffert topu kurtardı. Devamını getiremedi o bölgede. Frattesi, Kayode. Uzun top, kontrol etti Pio Esposito ama iyi oynayamadı. Top kaybı, yarı sahasından çıkamadı İtalya. Ryan Cherki, Jeremy Jacquet, o da Liverpool'a transfer oldu bu sezon başında. Upamecano, Adrien Truffert, güzel bir top gitti şimdi Olise'ye. Son 14 milli maçında 13 gollük katkı verdi Michael Olise değerli izleyiciler. Jeremy Jacquet, Upamecano, Acuña, Rabiot, Désiré Doué. Désiré Doué şutlu bilek hareketi, iyi sıyrıldı ama Frattesi durduruyor onu. Kayode ilk milli maçında gol attı milli takımımıza karşı. Kayode, Jeremy Jacquet indirdi Acuña'ya, ondan Upamecano'ya. İlk dakikalarda Fransa'nın kontrolünde oyun. Acuña, Cherki'nin pası, Keen ayak koydu, Calafiori. Geriye döndü Fagioli, Bastoni. Milli takımımıza karşı ilk golü atmıştı Bastoni. Donnarumma, Frattesi, Scalvini. Şimdi Kayode, yoğun bir baskı var. Fransa

Adan, o baskıdan bakalım çıkabilecek mi İtalya? Frattesi ayak koydu, kaybetmediler topu. Tonali şimdi, riskli bir top. Olise araya girdi. Calafiori'den önce kazandı topu ama şanssızlık yaşıyor. Zeminin asistliğine uğradı. Michael Olise dengesini kaybetti, topu da öyle. İşte Zinedine Zidane. Fransa bugün de kazanırsa ilk 3 maçını kazanan 3. Fransız teknik adam olacak. Fransa milli takım teknik direktörü olacak Zinedine Zidane. Yine bugün de gol yemezlerse aynı zamanda ilk 3 maçında gol yemeyen yalnızca 2. Fransa teknik direktörü olacak. Henri Michel 1984'te ilk 3 maçını gol yemeden kazanmış Fransa teknik direktörü olarak. Bastoni, Calafiori, Scalvini, Kayode, isabetli değil pası ama orada bir ayak var Desire Doué'den. Taç İtalya'nın. Roberto Mancini ekranlarınızda. Çok kalesinden uzakta karşıladı. Risk alsa da Maignan. Kalulu. Juventus forması giyiyor. Serie A'da Kalulu. İşte iki tecrübeli teknik adam. Futbolculuk dönemlerinin iki yıldızı. Yeşil sahaların iki yıldızı aynı zamanda. Tabii ki Zinedine Zidane'ın kariyeri çok daha parlak Roberto Mancini'ye oranla. Jeremy Jacquet, Ryan Cherky kontrol edemedi. Calafiori. Ayağına doluyor topu Moise Keane. Calafiori. Yoğun Fransa baskısı İtalya'yı bir hayli zorluyor kendi yarı alanında. Uzun top şimdi savunma arkasına doğru. İyi yere gitti Olise için. Calafiori geldi karşısına ama bayrak havada. Yardımcı hakem Guadalupe Porras Ayuso bayrağını kaldırdı bu pozisyonda Olise için. Bastoni. Yoğun bir baskı var. Ryan Cherky'den tekrar Bastoni. Calafiori. Bastoni. Moise Keane. Keane yapıştı Kalulu. Fagioli. Donnarumma hataya zorluyor İtalyanları. Fransa milli takımı. Şimdi Keane aldı topu. Sağ tarafa doğru Frattesi'den iyi bir top gitti. Esposito ceza sahası, Kayode çevirdi. Gol pozisyonu inanılmaz. Moise Keane gole çok yaklaştırdı İtalya'yı. Mike Maignan topu çizgiden çıkarıyor. Frattesi mükemmel bir top sağ kanada. Sebastiano Esposito çeviriyor. Kayode'den arka direğe. Mike Maignan Moise Keane'i böyle durdurdu. İtalya ilk atağında Fransa yarı sahasına topla ilk kez geçtikleri anda gole yaklaştı değerli izleyiciler. Fagioli. Karşılayan Rabiot oldu. Kayode. Upamecano indirdi. Tonali. İyi pozisyon yakaladı İtalya. Moise Keane.